0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın yaptı. Aydın'ın verdiği bilgiye göre Özel, 13 Ağustos'ta Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşması nedeniyle 200 bin lira, aynı gün İstanbul'da düzenlenen mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle 300 bin lira tazminat ödeyecek. Özel'in ayrıca 18 Ağustos'ta da Aydın'da yaptığı miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürdek sosyal medyadan açıkladı.
1: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Emniyet ve MİT'in yaptığı çalışmalar sonucu saklandığı yerde tespit edilen İslam Yakut'un düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi. Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini belirtti. Örgütün Avrupa ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu söyledi. 2017'den bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden örgütü kriptolu haberleşme sistemleriyle yönettiği vurgulandı. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini de verdi.
2: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma da sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.
3: Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 49'u yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısındaki ifadelerinin ardından sulh ceza mahkemesine çıkan zanlılardan 20'si tutuklandı. 21 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalırken 8 isme ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtildi. Bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. İzmit'teki bir depoda yapılan aramadaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma suç işlemek

0: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. İstanbul'daki kiralık konut projesinin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 şeklindeki evlerin kira bedellerini açıkladı.
1: 1 artı 1 konutlar için 10 bin lira, 2 artı 1 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
0: Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. 3 yılına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kurayla seçilecek. 18 yaşını doldurmuş, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
1: Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi, üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
0: Başvurular 14 Eylül'de alınacak. İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını açıkladı. Peki bu karar ABD ablukasında etki bırakır mı? Ayrıntıları da NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Yine Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait bu kez insansız su üstü aracının ele geçirildiği bilgisi var. Devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri biriminin yeni komutanı Ali Azmay'ı yaptı söz konusu bu açıklamayı ve görüntü de paylaşıldı. Ve ABD ordusuna ait 5838 bordo numaralı insansız keşif aracının vurulduğu ve ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran dosyasını 20 yıl aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. İran'ın nükleer programı ile alakalı yeni bir rapor yayınlanmış oldu. İran'dan buna sert bir tepki var. Ajansın almış olduğu kararın tamamıyla siyasi olduğu belirtiliyor ve diplomatik bir dille şu uyarıyı yapıyor Tahran yönetimi. Ajansın aldığı bu zarar veren ve siyasi kararlar artık ülkeleri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmeye teşvik ediyor diyerek Tahran yönetiminin NPT anlaşmasından çekilebileceği sinyali verdi. Sadece askeri bir kuşatma uygulanmıyor Tahran yönetimine, bir ekonomik kuşatma da başlatılmış durumda. Böylesi bir zamanda, durumda hükümet %10 taşımacılık harcını geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan bir ücret alımı söz konusuydu. Bunun söz konusu bu kararla bir ilgisi de bulunmuyor. Ancak Tahran yönetimi bir anlamda İran limanlarının tekrar kullanılması noktasında denizcilik şirketlerini teşvik ediyor. %10'luk bu taşımacılık harcını kaldırarak. Amaç ise İran içerisinde yapılan yorumlarda enerji ürünlerinin taşınma maliyetini düşürmek ve özellikle yabancı armatörler ve tanker şirketleri açısından İran yükünün taşınmasına teşvik etmek. Peki ABD ablukası varken bunun risk hesabını deniz gemi sahipleri hesaba katacaktır. Bir tarafta Tahran yönetimi %10'luk harcı kaldırdığını duyurdu. Ancak ABD'nin deniz ablukası devam ediyor ve son günlerde tankerlere hedef alınmaya başlandı ve gemi sahipleri bir risk hesaplaması yaptığında ABD deniz ablukasının risk katsayısı daha fazla olacak görünüyor.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte Çek Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Oktay ve beraberindeki heyet Çekya Başbakan 1. Yardımcısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı ile görüştü. Toplantılarda karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, sektörlerdeki işbirliği imkanları ve vize konusunda yaşanan sorunlar

0: Ele alındı. Oktay görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin mevcut yapısını da eleştirdi. Avrupa Birliği'nin dış politika konusunda karar almak için 28 ülkenin oy birliğine ihtiyacı olması sebebiyle stratejik adımların atılamadığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa güvenliği mimarisine katkısını da çok net bir şekilde görüyorlar ifadelerini kullandı. Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı. KADEM'in teknoloji ve yapay zeka alanında kadınlara verdiği destekten bahsetti. Kadınların teknolojiyi tasarlayan, üreten ve karar veren tarafta olmasının önemine dikkat çekti.
1: Yapay zeka ve teknoloji kullanarak çalışan kadınların girişimlerini destekliyoruz.
2: Kız çocuklarını bilime yönlendirmeliyiz dedi, ailelere çağrı yaptı. Kadınların teknoloji ve yapay zeka alanında daha etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı. KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen GITEX AI 2026'ya katıldı. Yapay zeka çağında kadın, liderlik ve insan odaklı inovasyon başlıklı oturuma konuk olan Bayraktar, dijital çağda kadınların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekti.
1: Biz erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Bu da ne oluyor tabii ki? Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor.
2: Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM tarafından hayata geçirilen yapay zeka ve kadın projesiyle kadınlara verilen desteği dile getirdi.
1: Kadınların yapay zeka konusunda yeteneklerini geliştirmelerini, aynı zamanda onların projelerini işe dönüştürebilmelerine de yardım edecek, ekosistemde aktif paydaşlar olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir program geliştirdik.
0: 9. PSB Anatolia Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı kapılarını açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen fuarda binlerce ürünle yenilikçi konseptler beğeniye sunuldu.
3: Rengarenk çiçekler, peyzaj ve bahçe sanatları. Türkiye'nin en büyük süs bitkileri ve peyzaj fuarı kapılarını açtı. Fuar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor. 150'den fazla firmanın yer aldığı fuarda binlerce ürün ve yenilikçi konsept ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tasarım ve uygulama yarışmalarının da düzenleneceği fuarda 4 farklı oturumda 20 panelist ziyaretçilerle buluşacak.
4: Her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. 9 yıldır devam eden Anatolia Dış Mekan Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Fuarı'nın da bu maksatla kurulduğunu, bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde, daha iyi imkanlarla değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz.
3: Fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların katılımıyla fuarda özel buket aranjman yarışması düzenlendi.
5: Evet, çok güzel. Muhteşem hatta. Çünkü ben aşırı çiçek seven biriyim. Eğer buradaysam mutlaka gelip ziyaret ediyorum.
6: Belediyemizin böyle Sapanca'da böyle bir uygulama olması, yani peyzaj fuarı bizler için çok güzel, harika, muhteşem bir duygu.
3: 13 Eylül pazar akşamına kadar açık olan fuarın 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
0: Bülten'de yer verdiğimiz son haberimizde az önceki yayınımız pasaport programıyla devam edecek.
7: NTV Radyo. Mete Çubukçu ile pasaport başlıyor.
8: İnanılmaz. inanılmaz bir bombardıman olacağından söz ediliyor günlerdir.
9: Çok yakına attılar. Kafana kafana. Karşıdan da her an ateş gelebilir.
8: Çok ağır bir bombardıman yaşanıyor. Bazen cehenneme dönmüş durumda.
9: Gel bir tarafa, gel bir tarafa.
10: Şu anda Gazze şeridindeyiz. Orta Doğu'da tam bir savaş ortamı yaşanıyor.
11: Buranın her yeri mayınla dolu.
12: İşte sınır krizinin yaşandığı yer.
13: Şu anda bulunduğumuz nokta son nokta.
14: Washington-Tahran hattında diplomatik satranç hamleleri peş peşe gelirken bölge ülkeleri hala diken üstünde. Atılan imzalar, kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar ve karşılıklı tehditler söz konusu. Amerika ve İran birbirini kontrol ediyor. Kimse geri adım atmıyor. Peki İran neyi amaçlıyor? İçeride hangi sorunlarla başa çıkmaya çalışıyor? Ülke içindeki iktidar mücadelesi nereye evrilecek? Savaşla birlikte başlayan birlik havası ne kadar sürecek? Pasaport bu programında İran'ın içine odaklanıyor ve bundan sonra ülke içinde ve dış politikasında neler olabileceğini masaya yatırıyor.

Küresel jeopolitiğin en kırılgan fay hatları son aylarda hiç olmadığı kadar büyük bir basınçla sarsıldı. Washington ve Tahran arasındaki gerilim tırmanırken tüm dünya Körfez'den yükselecek ilk kıvılcımı bekliyordu. Silahların sesini şimdilik bastıran bir diplomasi trafiği yaşansa da bu durumun kalıcı bir barış mı yoksa tarafların güç topladığı stratejik bir mola mı olduğu sorusu hala yanıt bekliyor. Bölgeyi aylar süren yıkıcı bir savaşın eşiğine getiren kriz, Haziran'da Washington-Tahran arasında imzalanan İslamabad mutabakatıyla bir ateşkes zeminine oturdu. Ancak bu geçici sessizlik yeni bir fırtınanın habercisi mi yoksa yeni bir bölgesel düzenin başlangıcı mı? Hürmüz Boğazı üzerindeki jeopolitik mücadele devam ediyor. İran'ın iç siyasetindeki çalkantılar, savaşın gölgesinde güç tazelemeye çalışan bir rejim, Körfez'deki petrol hatlarından Amerika-İran-İsrail hattına uzanan hamleler söz konusu. Savaş bitti mi yoksa kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

0: için en önemli sorun ekonomi. Dolayısıyla bu denli uluslararası toplumdan izole bir sistemin de ve bölgedeki komşularıyla da büyük sorunlar yaşayan bir devletin mevcut sistemi koruyabilmesi oldukça zor. Bu biraz da rejimin kendi gücünü konsolide etmesi için söylemin ön plana çıkardığı bir husus. Ama tabii burada cenaze töreni vesilesi gördük ki içeride pek çok farklı fay hatları var ve bu güç mücadelesi de İran'da belirsizliği giderek derinleştiriyor.
1: İran içerisindeki olan hasarlar şu anda İran'ın resmi kurumları 270 milyar 350 milyara kadar İran'ın bir zararı var. İran'ın %70 demir çelik kapasitesi mahvolmuş. Özellikle petrokimya rafinerilere vurulan darbeler ve şu anda da devam ediyor. Gittikçe İran'ı ekonomik boyutta da çok zor duruma sokuyor. İran'da enflasyon %90'dı. Şu anda hatta 108-110 olmuş. Bu da resmi kurumların verdiği bilgilere dayanarak bunu söylüyorum. İşsiz olarak 5 milyon kişi işsiz ilave edilmiş. İran'da dövizin yükselmesiyle beraber işsizlik, enflasyon ve ondan sonra da yanı sıra İran'ın petrol bakımında ihracatının şu anda, yani geçmişte tabii ki bir muafiyet vardı. 21'ine kadar bu muafiyet devam ediyor. Ancak gelecek ayda daha büyük bir sıkıntı petrolün ihraç edilmesi.
2: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Batı dünyasına ılımlı, diplomatik ve müzakereye açık mesajlar gönderirken rejimin sertlik yanlıları içeride boş durmuyor. Tahran sokaklarında, meydanlardaki dev ekranlarda ve devlet televizyonlarında adeta bir direniş zaferi söylemi var. Amerikan ambargolarının geriletildiği savunuluyor. Ancak bu görkemli anlatının arkasında askeri ve stratejik bir maliyetin olduğu da bir gerçek. Tahran yönetimi Amerikan ablukasının kalkmasını ve diplomasi masasına oturulmasını büyük bir direniş zaferi olarak değerlendiriyor. İran yönetimi bu savaştan kazançlı çıktığını söylüyor. Peki gerçekten öyle mi? Altyapısı ağır darbe almış, nükleer tesislerinin bir kısmı tahrip olmuş ve bölgesel vekilleri dağılmış bir İran var. Tahran'ın kazandık söylemini aslında kaybetmedik olarak okumak lazım. Stratejik olarak masaya oturabilmek bir başarı. Ancak bu zafer söyleminin arkasında ekonomik ve askeri olarak oldukça yıpranmış bir rejim gerçeği yatıyor.
3: Mükemmel bir başarı elde ettik falan diyor. Şimdi burada İran'ın bence biz kazandık söyleminin altı biraz dolu. Şöyle dolu: İran tabii ki nasıl söylerler, hani eskiler icabi derler, yani bir kazanım anlamında bir şey elde etmedi, ama Amerika'nın hedefi İran'a diz çöktürmekti, belki rejimi düşürmekti, buna mukavemet göstermek, yani mağlup olmamak İran açısından bence bir zafer. Dolayısıyla İran bunu söyleyebilir, söylüyor da zaten, ama bunun ötesinde tabii ki bir karış mesafe kat edebilmiş değil, mümkün de değil zaten. Müşterek ABD ve İsrail kuvvetlerine karşı askeri bir zafer kazanması herhalde İranlılar da zaten beklemiyorlardı. Püskürmek onlar için büyük bir, bence yeterli bir zafer gibi görüldü. Şimdi ABD çok eleştiriliyor, ABD tamamen stratejik olarak kaybetti falan, ben bundan da emin değilim.
1: Aslında İran kazandık diyor, ancak yenilmedi. Daha doğrusu budur. Çünkü İran'a büyük darbeler indirildi ve baktığımız zaman da özellikle askeri boyutta, ekonomik ve hatta insani boyutta büyük darbeler İran'a vuruldu. Özellikle Amerikalılar tarafından. Yani İran şu anda ayakta durdu. Ayakta durması bir kazanç. Aslında doğuda da baktığımız zaman, doğuda ve özellikle ideolojik çerçeve içerisinde, Şii ideolojisi içerisinde yenilgi diyerek bir şey yoktu. Ya siz savaşırsınız kazanırsınız veya şehit olup kazanırsınız. İki halükarda da bir kazanç var.
0: İran için mutlak kaybetti dememiz mümkün olmadığı gibi kazandı ifadesini de kullanmamız asla mümkün değil. Bu tamamen ne açıdan baktığınıza bağlı. İran'da bir rejim değişikliği sağlandı mı ABD ve İsrail saldırıları sonrasında? Hayır. Bu anlamda İran kendi en azından statükosunu belli oranlarda koruyabildi. Bu anlamda bir başarı atfedebiliriz. Ama öte yandan ülkenin zaten son yıllarda sıkışmış olan sıkıntıları daha da belirgin bir hale geldi. Özellikle biz son 28 Şubat'ta ABD'nin başlattığı operasyonlarda çok daha stratejik hedeflerin İran'da söz konusu olduğunu gördük. Ve bu da İran'ın daha çok ekonomik hayatını, stratejik unsurlarını hedef aldığından İran'da toplumun ihtiyaçlarını karşılama açısından çok daha belirgin sıkıntılar yaratan bir sonuç doğuruyor. Dolayısıyla İran için şu an hala Pandora'nın kutusu açılmadı diyebiliriz ama İran'da kaynayan bir kazan var.
2: Nükleer restleşmeler ve karşılıklı tehditler havada uçuşurken Tahran yönetiminin elinde küresel ekonomiyi, piyasaları ve borsaları tek bir hamleyle felç edebilecek çok daha fiziki, çok daha somut bir güç var. Yani dünya petrol ticaretinin şah damarı sayılan o dar coğrafi geçit, yani Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı, Pentagon stratejistlerinin de uykularını kaçırmaya devam ediyor. Dünyanın en kritik enerji damarlarından biri tabii ki Hürmüz Boğazı. Savaş sürecinde İran bu kapıyı kapatma tehdidini en büyük kozu olarak kullandı. Amerika, boğazın tamamen açık olmasını istiyor. Hürmüz, İran için nükleer füzeler kadar, hatta belki daha da etkili bir kitle imha silahı gibi. Çünkü nükleer silahı ateşlemek kolay değil. Ancak Hürmüz'ü örtülü yollarla bir şekilde sabote etmek Batı dünyasında ekonomiyi kökten etkiliyor. İran elindeki bu coğrafi gücünü diplomatik pazarlıklarda bir kalkan olarak kullanmaya devam edecek gibi.
3: İranlılar bu kadar başarılı kapatacaklarını operasyonel anlamda düşünüyorlar mıydı? O ayrı bir tartışma konusu. Dolayısıyla evet, çok etkin bir kaldıraç haline getirdiler Hürmüz'ü. Bu çok açık. Ama şimdi İran'da şöyle bir tartışma yapılıyor. Bunun bir sınırı var. Bunu söyledi zaten. Bunu Garibaf'ın kendisi söyledi. Dedi ki Hürmüz'ün gücü oradan gemi geçmemesinden değil, geçmesinden geliyor. Dolayısıyla burayı gemilerin geçmediği bir yere dönüştürmek İran'ın lehine de değil. Yani dolayısıyla bunun bir sınırı olmalı ki daha önce Abbas Arakçı bu müzakereler devam ederken İran Dışişleri Bakanı işte Hürmüz'ü tabii ki açabiliriz falan deyince hücum etmişlerdi ona. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Halbuki bu müzakereci heyetin mantığının arkasında şu var. Evet, bunu bir kaldıraç olarak kullandık ama kendi içinde bir meseleye dönüştürmememiz lazım. Dolayısıyla bir tür nükleer İran açısından silaha dönüştü mü? Hani caydırıcılık anlamında evet, ama ben İran'ın burada elini biraz fazla zorlamaya başladığını düşünüyorum.
1: Hürmüz Boğazı sizin de işaret ettiğiniz gibi nükleer bombadan daha önemli hale geldi İran için. Ancak mesele buradadır ki bunu, bu kozu, bu kartı nereye kadar kullanabilirsiniz? İran bazı şeylerin uzatmasında, yani sürekli onu uzatıyor, kartı kullanmayı. Özellikle müzakereyi uzatıyor, savaşı uzatıyor, direniyor ve bunda bir değişiklik yapmıyor. Yani esnek bir politikası yoktu. Yani İran'ın içerisindeki eleştirileri de şu doğrultuda. Yani Hürmüz kartını doğru zamanda kullanmak, Hürmüz kartını doğru zamanda geri çekmek. Yani müzakereleri de doğru zamanda gitmek veya savaşa da doğru zamanda gitmektir.
2: Washington ve Tahran arasında yürütülen hassas diplomasi trafiği sadece bu iki başkenti ilgilendiren bir mesele değil. Riyad, Abu Dhabi, Doha ve bölgesel güç merkezleri de süreci şüphe ve endişeyle takip ediyor. Özellikle Suudi Arabistan ve Riyad Prensi Muhammed Bin Selman'ın Körfez'in güvenlik mimarisini ve enerji hatlarının güvenliğini yeniden gözden geçirdiği bu kritik dönemde Washington'ın adımları bölgede nasıl yankılanıyor? Körfez sermayesinin ve diplomasisinin bu yeni soğuk barış dönemindeki yol haritası merak ediliyor. Ateşkes sağlandı, mutabakat imzalandı ancak Basra Körfezi'ndeki çatışmalar sürüyor. Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri mutabakata temkinli yaklaşıyor. Çünkü onlar için İran tehdidi sadece açık bir savaş değil, asimetrik bir risk unsuru. İran, Körfez ülkeleriyle diplomatik kanallar açık tutuyor. Ama bölgedeki Şii nüfus üzerindeki etkisi ve balistik füze kapasitesiyle hala bir tehdit. Bundan sonra ilişkiler zoraki bir komşuluk ve soğuk barış ekseninde ilerleyecek gibi görünüyor. Körfez ülkeleri artık Batı'nın güvenlik şemsiyesine tam olarak güvenemiyorlar. Bu da onları Tahran'la hem müzakereye hem de el altından silahlanmaya zorluyor.
0: Günün sonunda bu devletler, evet, ABD ile yakın ilişkilere sahipler ama kendi komşuluk ilişkilerini de belli bir eksende tutmaya odaklılar. Bu ülkeler İran tehdidini gördü, hala bunu hissediyor ve bu da tamamen kendilerinin dış politika eğilimlerini yeniden düzenlemelerine vesile oldu. Özellikle alternatif enerji yollarının çok daha fazla gündeme geldiğini görüyoruz. Irak, Suriye üzerinden Suudi Arabistan ve Körfez petrolünün aktarılması projeleri gündemde. Keza Irak üzerinden Türkiye'nin de önce olduğu kalkınma yolu projesi biraz daha ön plana çıktı. Bunların her biri İran'ın Hürmüz üzerinde yarattığı bu olağanüstü durumdan hareketle daha da hızlanmış projeler. O sebeple de bu ülkelerin İran'a dair olumlu bir algılarının olması mümkün değil. Ama öte yandan bu olumsuz algı İran'la bir çatışmaya girecekleri anlamına da gelmiyor. Daha gerilimli ama itidalli de içinde barındıran bir ilişki yakın zamanda göreceğiz gibi gözüküyor.
1: Dünya ekonomisini ciddi derecede etkiledi ve büyük zararlar verdi. Ve hatta Körfez ülkelerinin ihracatını da etkilemekle beraber onları bir ikilem içerisinde koydu. Ya Amerika ile beraber hareket edip İran'a bir savaş yapacaklar, ileride belki olabilir, veyahut Amerika ve İran arasında durup onları bir masaya oturtturup ve anlaşma yapacaklar. Burada da Körfez ülkelerinde farklı yorumlar vardır, farklı görüşler vardır ve bu çelişkiyi de görüyoruz ki ne Amerika için bir sonuca varılır ne de İran için bir sonuca varılır. Çünkü bir konsensus da yoktur. Yani Suudi Arabistan bir yandan, Arap Emirliği bir yandan, her birisi farklı kanatları temsil ediyor. Bir mesele de budur ki İran Hürmüz Boğazı konusunda bir korkusu da var. Hala İran Körfez ülkelerine bir tehdittir. Aslında onları tabii ki saldırabilir, onları sıkıntıya sokabilir. Çünkü Körfez ülkelerin güvenliği tamamıyla Amerika eksenli olduğu halde bunu koruyamamışlar. Ve şu anda da Körfez ülkeleri görüyoruz ki savaştan yana değiller. Ve aslında İran'la bir müzakereye gitmeyi planlıyorlar bu nedenden dolayı.
3: Kuveyt gibi ülkelerin, Katar gibi ülkelerin, Bahreyn gibi ülkelerin, elbette her biri kendi içinde önemli kapasiteleri olan ülkeler, ama bunların çok böyle kendine has dengeleri değiştirecek bir yönelimi olması beklenmiyor. Onlar da zaten bunu söylemiyorlar. Ama ben İran'ın Körfez'deki bu saldırılarından istediği sonucu elde edemeyeceğini bu saatten sonra artık düşünüyorum. Kimse İran'ı doğrudan düşman olarak bellemeyecektir ama insanlarla konuşuyoruz, uzmanlarla bu bölgelerden. En azından kamuoyu nezdinde ve güvenlik anlamında İran konusunda korkunç ve çok derin bir kuşkuculuk var. İşi husumete götürüyorlar mı ayrı bir tartışma konusu ama İran'la Körfez ilişkilerinin bundan sonra savaş öncesindeki gibi olacağı kanaatinde değilim.
2: İran'ın nükleer tesisleri ve uranyum zenginleştirme programı ile ilgili sır perdesi hala kalkmış değil. Washington zenginleştirilmiş malzemeyi teslim etmeden nihai anlaşma yok diyor. Peki İran'ın nükleer bir güce dönüşmesi ne anlama geliyor? Bu Orta Doğu'da bir nükleer domino etkisi yapabilir mi? Bölgesel güçler bu durumdan etkilenebilir mi?
1: İran'ın nükleer tesisleri de, özellikle 3 tane önemli nükleer tesisleri de Amerikalılar tarafından da vuruldu ve biliyoruz ki 12 günlük savaştan bu yana İran uranyumu zenginleştiremiyor veya zenginleştirmek istemiyor. Bu hem bir nevi mekanizma bozulduğundan dolayı olabilir. Bir taraftan da görüşmeler doğrultusunda bunu durdurmasının imkanı var.
3: Şu an İran'ın en az %60 oranında zenginleştirilmiş elinde 400 küsür kilogram uranyumu var. Şimdi dolayısıyla İran'ın başat olarak nükleer konudaki krizi elindeki bu zenginleştirilmiş 400 kilogram uranyum ve bu İran'ın elinde. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. İran'da zaten ben bunu kimseye söylemem diyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na da söylemem diyor. İran ise şunu söyledi. Dedi ki ben bu dahil bütün nükleer konuları müzakere edebilirim. Ama bu 400 kilogramın 3. bir ülkeye transferini kabul etmiyorum ki bence edebilir ama etmiyorum dedi. Bunun yerine bunu seyreltebiliriz. Yani işte zenginleştirme oranı düşürebiliriz gibi. Dolayısıyla şu an itibariyle İran nükleer programına ilişkin en büyük tartışma konusunun bu 400 küsür kilogram %60 oranında zenginleştirilmiş uranyum olduğunu söyleyebiliriz.
4: Askeri tehditler, nükleer füzeler ya da coğrafi avantajlar bir şekilde diplomasinin konusu yapılabiliyor. Ancak Trump yönetiminin masada vaat ettiği yaptırım esneklikleri hayata geçse bile İran halkının mutfağındaki, cüzdanındaki yangın kolay kolay sönecek gibi durmuyor. Yıllardır biriken ekonomik enkazın ortasında milyarlarca dolarlık bloke edilmiş varlığın serbest kalma ihtimali Tahran'ı gerçekten düzlüğe çıkarabilir mi? Yoksa bu devasa kaynaklar yine başka yerlere mi aktarılacak?
2: Savaşın askeri boyutu kadar ekonomik yıkımı da çok büyük. İran ekonomisi zaten yıllardır süren yaptırımlarla zayıflamış durumda. Şimdi gözler bir anlaşmanın getireceği ekonomik nefese kilitlenmiş durumda. Batı'da el konulan milyarlarca dolarlık İran varlığı var. Ancak gelen kaynaklar nereye kullanılacak? Halkın refahı ve ekonomik reformlara mı, yoksa savaşta büyük yara alan devrim muhafızlarının ve bölgesel vekil güçlerin tahkimatına mı? Yani paranın rotası Tahran'ın niyetini de ortaya koyacak.
0: İran'da zarar son derece büyük. Bunu küçümsememek gerekir. Özellikle son birkaç gündür, yani 7 Temmuz'dan bu yana ABD'nin çok daha stratejik noktaları hedef aldığını görüyoruz. Nedir bunlar? İran'ın ekonomik döngüsünü sağlayan Çabahar Limanı gibi, Bender Abbas gibi, Buşeh gibi hem askeri hem de ekonomik limanların vurulduğunu görüyoruz. Keza Meşet tarafında son derece stratejik bir köprünün vurulduğunu gördük ki burada aslında bu Çin'e giden önemli bir ulaşım yolu. Yine yanlış hatırlamıyorsam yine bu süreçte önemli bir elektrik santralinin de vurulduğunu gördük. Dolayısıyla İran'ın altyapısını artık tamamen hedef alan ve günlük hayatı döndürmekte zorlanmasını sağlayan etapları görmeye başladık. Burada İran'ın bu konuyu iyi analiz etmesi gerekir. Trump'ın bu anlamda söylemlerinin sadece söylemden ibaret olduğunu düşünmüyorum.
3: Biz geçen sene Aralık'ın sonunda ve Ocak'ta ne konuşuyorduk? İran'daki protestoları. Yani işte şu kadar insan öldü diye maalesef çok büyük orada tabii ki insani dram ortaya çıktı. Ama aynı zamanda arkasında çok büyük ekonomik problemler vardı. Dövizdeki dalgalanma, piyasadaki enflasyon vesaire ortamı diye. Dolayısıyla olağan koşullarda dahi ekonomik performans iyi olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Tamam, Amerika'yı sınırladık, Amerika'ya karşı kazanım elde ettik. Ama artık bizim yeniden yapılanma sürecine girmemiz lazım ki bunu nereden hatırlıyoruz? İran-Irak Savaşı'ndan hatırlıyoruz. Dolayısıyla İran çok büyük bir ekonomik zararı uğradı. Bu çok acı.

0: Mete Çubukçu ile Pasaport devam edecek.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Mete Çubukçu ile Pasaport devam ediyor.

0: Peki bu büyük bölgesel krizin merkez üssü olan Tahran'da yönetim koridorları ne kadar hareketli? Dini lider Müşteba Hamaney'in sağlık durumu belirsiz. Şu ana kadar sesi ya da görüntüsüyle halka hitap etmiş değil. Askeri bürokrasi, sivil siyasetin hareket alanını tamamen daraltmış durumda. Dışarıdaki jeopolitik gerilimin İran iç siyasetinde yansımasını öğrenmek için muhafazakarların kendi içlerinde ve yine muhafazakarların reformistlerle arasındaki güç savaşlarını yakından takip etmek gerekiyor. Savaşların en büyük faturası genellikle iç siyasete kesilir. Hamaney sonrası dönemde taşlar henüz yerine oturmadı. İran'da askeri kriz iç dengeleri sertlik yanlarına çevirdi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bir yandan diplomatik bir çıkış arıyor. Diğer yandan içeride ipleri tamamen eline alan devrim muhafızlarının gölgesinden kurtulmaya çalışıyor. Bugün İran'da siyaseti ve stratejiyi savaşın getirdiği güvenlik bürokrasisi belirliyor gibi. Yani devrim muhafızları ve dini kadroların ittifakı söz konusu. Peki Pezeşkiyan'ın reformist söylemleri bu askeri gölgenin neresinde kalıyor? Savaşın yarattığı olağanüstü hal rejiminde Tahran'ın gerçek patronu kim?
1: Burada en temel fay hattını İran askeri bir dikta rejimiyle mi yol alacak, yoksa sivil siyasetin ön plana çıktığı bir sistemle mi yol alacak tartışması. Bu da şu anda daha çok İran'ın askeri bir sistemle yönetildiğini, devrim rehberinin henüz kendisini görmedik, sesini duymadık. Dolayısıyla burada sembolik bir konumda olduğunu ama fiili olarak kararların daha çok askeri unsurlar arasından, daha doğrusu devrim muhafızları eliyle alındığını gösteriyor. Öte yandan tabii çok böyle kaba taslak ayrımlar yapmak da doğru değil İran'a baktığımızda. Burada sadece bir muhafazakarlar tanımı İran'daki yapıları tanımlamıyor. Burada muhafazakarların içinde de çok net ayrımlar var.
2: Hümeyni döneminde daha çok ideolojik bağlılık, velayet-i fakihe bağlılık olarak söz konusu olduğu halde bu insanlar görev alıyordular ve bağlılıkla beraber ülkede yönetimde iştirak ediyordular. Ancak Hamenei döneminde farklı paralel sistemler yarattı. Yani İran'da biz görüyoruz ki devrim muhafızları var, resmi ordu var, devlet ayrı, hükümet ayrı, hatta farklı kurumlarda da bu paralelliği görüyoruz. Bu sistemle beraber bu sistemin çok rahatçasına çökmesi imkansızdır. Ve bunu da Ali Hamine'yi yaptı. Yani bilinçli bir şekilde de yaptı. Ve bunu da yöneten özellikle devrim muhafızlarıdır. Yani burada Arakçı özgür bir şekilde veya hükümet özgür bir şekilde müzakerelerde iştirak etmiyor. Belki etkileri vardır. Konuşuyorlar, tartışıyorlar ve hatta baskı da yapıyorlar. Ancak bu baskı da nereden kaynaklanıyor? Devrim muhafızların yarattığı alan içerisinde oynuyorlar. Ve bu alandadır ki onları biz görebiliyoruz. Yoksa eğer o alan da kapatılırsa muhtemelen hükümet de herhangi bir şey yapma imkanı da bulmayacak.
3: Fiilen kritik kararları Milli Güvenlik Yüksek Konseyi alıyor ki bu çok mantıklı. Bunun için yapıldı zaten. Bu konsey bunun için ihdas edildi. Dolayısıyla ülkeyi fiilen bu savaş koşullarında kritik kararlar konusunda bu konseyin yönettiğini söyleyebiliriz. Ama Müşteba Hamaney kesinlikle hayatta. Ben bunun aksinin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta yine kesinlikle bence bilinci falan da açık. Elbette insanın içine çıkmaması, işte babasının cenazesi onu değil abisinin kıldırması gibi bir takım şeyler haliyle tartışıldı. Ama o da işlerin başında, ama şu an onun biraz daha tasvip makamında, onay makamında olduğunu görüyoruz. Babası kadar işlerin içine dahil olması, fiili olarak bütün süreçlerde yer alması görüldüğü kadarıyla zaman alacak. Bu nedenle de İran'da biz kurumların olduğunu, kurumlar arası görüş ayrılıklarını ya da kurumlar arası belli bir ahengin olabildiğini bu süreçte tekrar gördük.
0: Ekonomik tablonun vehameti ve rejim kaynaklarının tam olarak nerelere harcandığı doğrudan sokaktaki sıradan İran vatandaşının yakından takibinde. Savaş ve dış tehdit gerekçeleriyle milliyetçi duygular geçici olarak bastırılan iç toplumsal dinamikler, ambargoların gevşemesiyle birlikte yeni bir hak ve özgürlük arayışına dönüşebilir mi? Savaş dönemlerinde toplumlar genellikle bayrak etrafında toplanma refleksi gösterir. İran'da da dış tehdit, rejim karşı toplumsal muhalefeti geçici olarak sessizliğe büründürdü. Ancak bu durum ne kadar kalıcı? Savaşın sıcaklığı geçtikçe ekonomik sorunlar ve özgürlük kısıtlamaları öfkeyi yeniden yüzeye çıkarabilir. Rejim içeride baskıyı arttırarak bu yapay birliği sürdürmeye çalışıyor. Fakat dip dalga oldukça huzursuz. Ateşkes ve sonrası ekonomik rahatlama gelmezse dış düşman algısıyla bastırılan toplumsal muhalefet kısa sürede sokaklara dökülebilir.
1: Burada bir ayrım yapmamız gerekir. İran toplumunun geniş bir bölümü elbette ki bir işgal ülkesi olmaya karşı bağımsızlığını önem veren bir milletten bahsediyoruz. Ama bağımsızlık algısına sahip bu milletin rejimi de yoğun bir şekilde desteklediği çıkarımına varmamamız gerekir. Burada değindiğim gibi sessiz bir çoğunluk var. Ülkelerinin ABD ya da İsrail işgaline uğramasına karşılar ama öte yandan ülkelerinin gidişatından da rahatsız olan geniş bir nüfustan bahsediyoruz. Burada da halk rejimin arkasında durdu çıkarımını yapmamalıyız. Halk devletin arkasında durdu. Burada devlet ve rejimi ayrıştırarak bakmamız gerekir diye düşünüyorum.
2: İran içerisinde hatta dışarıdan daha güçlü bir entelektüel, daha güçlü bir organizatör, daha güçlü sivil toplum teşkilatları ve kurumları da vardır. Ancak onların da sesini biz genelde ana akım medyada duyamıyoruz. İran içeriden onları bastırıyor, hapse atıyor, onları bitiriyor. Muhtemelen savaş bittikten sonraki genelde halkın isteği de budur ki yani savaşın gölgesi İran'dan kaldırılsın. İran'da ara sıra itirazlar olunacaktır. Bu da haklıdır. Yani zemine baktığımız zaman ekonomik boyutta İran'da çok büyük bir çöküş var. Toplum ve devlet arasındaki olan uçurumlar çok yüksek derecesinde. Hala İran'ın bazı kurumları şiddet uyguluyor, tutuklamalar devam ediyor, idamlar devam ediyor ve bu yanlış politika devam ederse muhtemelen İran'ın içerisinde bir toplumsal itiraz veya toplumsal isyanla karşı karşıya kalabilir.
3: Cenazedeki görüntüler bence organik görüntülerdi. Bindirilmiş kıtalar falan yoktu. İnsanlar önemli bölümü tamamen kendi hissiyatıyla oraya ve kendi hür iradesiyle oraya gitti. Cenazeler iştirak etti. Tamam. Ama diğer taraftan toplumun diğer önemli bölümünde şöyle bir hissiyat bence var. Yani evet rejimin gitmesi iyi olabilir. Yani bunu da diyelim ki %30-40'lık bir bölüm diyebiliriz. Ama bu yeni bir kaos ile olacaksa, başka bir kaosa bunu istemiyorlar elbette. Şimdi bu toplumsal anlamda bir konsolidasyon meselesini bence bu zeminde görmek lazım. Yani konsolidasyon, insanların rejimin arkasında durduğunu düşünmüyorum. Bir blok olarak topyekün, daha ziyade kendi hayatlarından, sevdiklerinin hayatlarından, evlerinden, dükkanlarından duydukları endişelerle tabii ki bu durumu bir an evvel sükuna ve huzura kavuşmasını beklediler.
0: Toplumsal hareketliliğin ve ekonomik krizin yanı sıra İran'ın sınırlarının çok ötesine kadar uzanan nüfuz alanı da bölgede ciddi şekilde sorgulanıyor. Rejimin yıllardır milyarlarca dolar yatırımlarla ilmek ilmek ördüğü direniş ekseni son dönemde yaşanan çok ağır askeri operasyonlarla ve lider kadrolarının tasfiyesiyle büyük bir yara aldı. Tahran'ın dış politikadaki en büyük asimetrik kalkanı olan bu milis güçler ağının bugünkü askeri kapasitesi ise giderek azaldı. 7 Ekim süreci İran'ın yıllardır ördüğü direniş ekseni stratejisini yerle bir etti. Suriye'den Lübnan'a kadar uzanan vekil güçler ağı tarihin en ağır darbesini aldı. Şimdi soru şu, İran 7 Ekim öncesindeki o caydırıcı askeri statikoyu yeniden inşa edebilir mi? Bu oldukça zor. Bölgedeki askeri dengeler kalıcı olarak değişti ve Tahran'ın bölgedeki hareket alanı daraldı. Rejim artık Lübnan veya Yemen üzerinden eski rahatlığıyla askeri tehdit üretemiyor. Dolayısıyla İran için statikonun yeniden inşası zor gibi görünüyor.

0: İran bu hedefinden asla vazgeçmez. Yani İran'ın mevcut rejimi devam ettiği müddetçe vekil güç hedefleri de var olmaya devam edecektir. Ama bunun için şu an yeterli bir kapasitesi var mı? Bunu söylememiz zor. Bir kere lojistik ağ belirttiğim gibi Esad'ın düşmesiyle büyük bir kesintiye uğradı. Hem ekonomik anlamda bu döngüyü şu an sağlaması zor hem de stratejik sebeplerle ama İran kendini bir fırsat yaratmaya her daim deneyecektir. Dolayısıyla son İslamabad mutabakatı ile ilgili ABD'deki en çok eleştirilen konu da buydu. Yani İran'a kısa süreli de olsa bir nakit para girdisi sağlamak İran'ın halka refah sağlama açısından kullanacağı bir sistem olmayacaktır. İlk etapta tekrar vekil güçlerini hareketlendirmeye odaklanacaktır tarzında eleştiriler var.
1: Şu anda İran temelli olarak bu doktrinini değiştirmemiş, belki taktiksel olarak içeriye dönük şu anda faaliyet ediyor. Ve bununla beraber şu anda eğer İran bu savaştan veya müzakereden sağ salim çıkarsa, yani tam olarak tam yek vücut çıkarsa, bundan sonra muhtemelen bu doğrultuda yine de doktrinini devam edecek. Ancak aynı şekilde mi? Yani gruplarla bir iletişim halinde bunu devam ettirecek mi? Yoksa ülkelerin merkezleriyle ve devletleriyle bir ilişki halinde olarak o grupların potansiyelini koruyup belki gelecekte İsrail'le herhangi bir çatışma olursa yine de onlar da istifade edecek. Yani tam olarak bırakmamıştır. Taktiksel olarak geçici halde devre dışı bırakmıştır bu doktrin.
2: Biliyorsunuz mutabakatın 17 Haziran'daki mutabakatın birinci maddesi Lübnan dahil bütün cephelerde savaş bitecek diyor. Demek ki İran'ın Lübnan üzerinden zaten şaşırtıcı olmayan bir takım hesapları var. Yani Hizbullah'ın toparlanmasını istiyor, orada tamamen saldırının bitmesini istiyor vesaire. Dolayısıyla İran Lübnan'ı hiçbir zaman bırakmayacak. Suriye'yi konuşmuyoruz zaten bu koşullarda. Irak'ı konuşmaya dahi gerek yok. Çünkü İran'ı Irak'tan çıkaramazsınız. Tabii ki belli alanlarda nüfuzunu
3: Peki Orta Doğu'daki bu çok bilinmeyenli, çok aktörlü denklemde Ankara tüm bu süreci nasıl okuyor ve nerede duruyor? Bölgesel istikrarı koruma adına yürütülen yoğun mekik diplomasisi ve Türkiye'nin sınır ötesi güvenlik hamleleri İran'ın bölgedeki nüfuz planlarını nasıl etkiliyor? Ankara, Tel Aviv ve Tahran arasındaki son derece hassas, kırılgan ve bazen de rekabete dayalı güç dengeleri önümüzdeki dönemi şekillendirecek gibi.
4: İran'ın bölgedeki geleceğini belirleyecek en önemli dış faktörlerden biri de Türkiye ve İsrail arasındaki denge. Türkiye bölgede istikrarı ve sınır güvenliğini savunurken İsrail doğrudan İran'ın bölgesel varlığını tasfiye etmek istiyor. Ankara, Tel Aviv hattındaki gerilimler veya olası stratejik yakınlaşmalar Tahran'ın oyun planını doğrudan etkiliyor. Türkiye, Irak ve Suriye'nin istikrarını ve bölgesel ticaret yollarının güvenliğini önceliyor. Bu da İran'ın jeopolitik nüfuz alanıyla sık sık kesişiyor.
0: Türkiye'nin tarihsel olarak İran'la bir başka ülkeye karşı cephe açma gibi bir dinamiği olmadı. Olması da çok zor. Dolayısıyla Türkiye-İsrail gerilimi ayrı bir başlık. İran-İsrail gerilimi ayrı bir başlık. Türkiye-İran ilişkileri ayrı bir başlık. Bunların hepsini aynı potaya koymak ve bu perspektiften değerlendirmek son derece yanlış bir çıkarım. İsrail'de daha çok bir yapay gündem yaratma çabasında olduğunu da görüyoruz. Özellikle Netanyahu'yu eleştiren İsrail'deki muhalif kesimler bunu çokça dile getiriyorlar. Aslında onlar da Türkiye ve İsrail arasında bir çatışma ihtimalini görmediklerini, bunun Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini kurtarmak adına yapay bir şekilde gündeme getirdiğini söylüyorlar.
2: Amerika zaten Türkiye'nin İsrail'e karşı karşıya gelmesini istemiyor. Hatta bence artık Amerika İsrail'e İran'ı da karşı karşıya gelmesini istemiyor. Yani olayın biraz açmazlarından biri bu. Çünkü İsrail'in tutumunun İran'ı devamlı istikrarsızlaştıracağı, çok büyük zarar vermese de İran'ı devamlı askeri anlamda teyakkuz halinde tutacağı, devamlı bir çatışmanın hedef haline getireceği gibi bir endişeler var.
3: Orta Doğu'da yeni bir dönemin eşiğindeyiz. İmzalar atılsa, aktörler söylemlerini değiştirse de bu kadim coğrafyanın kaderi ve bitmek bilmeyen o hegemonya savaşları baki kalıyor. İran Savaşı birçok konuda bir dönüm noktası olacak gibi. Ancak bu dönemin nasıl bir jeopolitik sonuç doğuracağı net bir şekilde belli değil. Çünkü Orta Doğu'daki dengeler çok ince ayrıntılara bağlı. Ve bu ayrıntılar hiç beklenmedik zamanlarda beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Olumlu ya da olumsuz olarak.
1: 270 milyar 300 milyar dolarlık bir zarar var. Yani 1 trilyonlara, 2 trilyonlara mal olan bir İran'ın bir zararı vardır. Ve tabii ki İran bunu bir yerden kazanması ve yerine koyması da gerekiyor. Amerikalıların bir yatırımı olacak şirketlerinin, ancak hala bir ilerleme yoktur. Diğer yandan hatta İranlılar 6 milyar dolarların, yani Katar'da, Katar'ın hesabı, Almanya'daki olan hesabında blokeden paraları da alamadılar. Ve bu şekilde biliyoruz ki bu Biden döneminden başlatılan bir süreçtir. Onu da almaları olmadı. Yani görünen budur ki bu çok cazip, çok güzel bir sandık, güzel bir rakamdır. Ancak bunu Amerikalılar yapacak mı? Ben düşünüyorum ki şu anda imkansızdır. Ümit ediyoruz ki yani geri dönüşü tabii ki İran'a bir nefes verir. Ancak bu doğrultuda herhangi bir adım, herhangi bir ilerlemeye biz şahit değiliz.
2: Şimdi ben Müşteba Hamine'yi savaş koşulları tamamen bittikten sonra daha tartışılacağını düşünüyorum. Şahsen değil, yani kararları ve ülkenin nereye gideceği, ki şu anda kısaca şunu söyleyeyim. Bu müzakere koşullarında dahi belki nicelik olarak çok abartmamamız gereken ama sesi gür çıkan bir kesim var. Bunlar payidari cephesi, istikrar cephesi diyebiliriz, biliyorsunuz, olarak adlandırılıyor ve bunlar müzakereler konusunda, müzakereci heyete, müzakere mantığına saldırıda bulunuyorlar. Yani bunu ihanet olarak suçluyorlar ki sokakta Cumhurbaşkanı'nın da, işte Dışişleri Bakanı'nın da rahatsız edildiği, taciz edildiği bir takım bu nedenle görüntüleri gördük. Dolayısıyla elitler arası ben ihtilafın ve tartışmaların işler biraz daha durulduktan, artık İran politika geliştirmek durumunda bir yere geldikten sonra daha fazla belirgin hale geleceğini düşünüyorum.
4: Amerika ile İran arasında atılan imzalar Orta Doğu'ya barış getirmekten ziyade sadece taraflara zaman kazandırıyor gibi. Hürmüz kartından vazgeçmeyen bir Tahran, içeride askeri vesayetin gölgesindeki bir yönetim ve patlamaya hazır bekleyen bir toplumsal muhalefet var. Savaşın şiddeti şimdilik durdu belki ama diplomatik, ekonomik ve asimetrik cephelerde mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Orta Doğu bu en karmaşık labirentinde yolunu nasıl bulacak belli değil. Ama savaş sonrası yeni bir Orta Doğu'nun yapılanması hızlanacak gibi görünüyor.

0: durumu. Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak. Rüzgarlar orta hızda. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
1: Hava durumu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
2: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Merhaba, Gece 4 Bülteni ile beraberiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimleri için destek istedi.
1: Gelen hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ocağı Rize'de sizlerle birlikte.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine bir sonraki seçim için mesaj verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Konuşmasının ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti. Cumhurbaşkanının Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
0: Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Bir konuşma yapan Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasında özellikle savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.
4: Köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz.
3: Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.
4: Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayinde başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır.
3: Güler, küresel risklerin her geçen gün arttığı bir dönemde müttefikler arasındaki işbirliğin daha da önemli hale geldiğini vurguladı.
4: Bugün küresel güvenlik ortamı giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazanmıştır. Her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanları ülkeler arasında daha güçlü bir diyaloğu ve yakın işbirliğini gerekli kılmaktadır.
3: Resepsiyonda Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yu da kuvvet komutanları da eşlik etti.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinden Kaşif Kozinoğlu'na, Alihan Kuriş suç örgütünden Ahbap soruşturmasına pek çok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku'nun naaşının da kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2020'de Tunceli'de kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen Gülistan Doku ile ilgili konuştu. Öncelikli hedefin Gülistan Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
6: Naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek yolu üzerinde bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.
5: Akın Gürlek Ankara'da habercilerle buluştu. 2011'de Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde ölen MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu soruşturması hakkında bilgi verdi. Eski bir gardiyanın FETÖ bağlantısı çıkmasının soruşturmayı yeniden gündeme getirdiğini söyledi.
6: Zehirlenme mi, kalp krizi mi, bir ilaç etkisi mi yoksa doğal ölüm mü? Bunların hepsi bilimsel ve adli verilerle inceleniyor. Elbette bunun mutlaka bir cinayet olduğunu peşinen söylemek doğru değil. Bütün ihtimaller soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
5: Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütü

0: değerlendirildiğini belirtti. Savcılığın takdirinde ilerleyecek diye konuştu. Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Örgüt silah bırakmadan yasa yürürlüğe girmeyecek dedi.
1: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 7 isimse adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda da 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlendiği iddiaları üzerine mezarı da açılacak.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Eski MİT Başmüşavirinin 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve o dönem jandarma er olarak görev yapan bir zanlı tutuklandı. Aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 7 isimse adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. FETÖ'cü olduğu iddia edilen Gül'ün Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaştığı gün acil durum butonuna basıldığı halde ekiplerin müdahalesini engellediği, yardım çığlıkları duyulmasın diye radyonun sesini sonuna kadar açtığı detayı soruşturma dosyasına yansıdı. Soruşturmada ikinci dalga operasyonda gerçekleşti. Baskınlarda 4 acil tıp teknisyeni, 2 ambulans şoförü, 1 doktor ve 1 muhabirle 1 kameraman gözaltına alındı. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapılacak. Mezardan elde edilecek bulgularla otopsi sonuçları karşılaştırılacak. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili net sonuç ortaya çıkacak. Ergenekon davasında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye 13 gün kala Silivri Birnoğlu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak rapor edilmişti. Ailesi ise hiçbir kalp sorunu olmadığını belirtmişti. Kozinoğlu'nun ölümü sonrası zehirlendiği ve cezaevinde gerekli müdahalenin yapılmadığına yönelik iddialar bugüne kadar gündemde kalmıştı.
1: İstanbul Maltepe'de bir kiracı tartıştığı ev sahibi çifte ve avukatlarına ateş açtı. Ev sahibi çift öldü, avukatları ağır yaralandı. Saldırgansa yakalandı.
3: Evinin penceresinden sokağa kurşun yağdırdı. Kiracı kapıya gelen ev sahibini ve eşini öldürdü. Avukatlarını ise ağır yaraladı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile 61 yaşındaki ev sahibi Osman Akyol kavgaya tutuştu. Taşkaya tabancasıyla ev sahibine, ev sahibinin eşi Nursen Akyol'a ve çiftin avukatı Emir Ali Spor'a ateş açtı. Akyol çifti yaşamını kaybederken ağır yaralanan avukat da hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kiracı bölgeye sevk edilen polislere ve sağlık ekiplerine ateş açmayı sürdürdü. Özel harekat polisinin müdahalesiyle Taşkaya saklandığı evden çıktı. Sağ olarak ele geçirildi. Saldırganın daha önce de tehdit ve hakaret suçundan poliste 3 kaydı olduğu belirlendi.
1: Kocaeli'de 3'ü çocuk 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm fabrikası yangınına ilişkin davada gelişme yaşandı. Daha önce serbest bırakılan 2 zabıta müdür vekili tutuklandı. Tutuklu 4 sanıksa tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sayısı 8 oldu.
0: Kozmetik fabrikası kaçak işletiliyordu. Buna rağmen faaliyetine izin verildi. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zabıta müdür vekilleri tutuklandı. Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2020

0: 25'te çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının olmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren kamu görevlilerinin yargılanma talebi de kabul edildi. Bunun üzerine daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zabıta müdür vekili Nizamettin Balcı ve eski zabıta müdür vekili Cengiz Taşdemir hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Hakim karşısına çıkan iki sanık olayda ihmallerinin bulunmadığını iddia etti. Eski müdür Cengiz Taşdemir kontrol sırasında sadece alt kattaki depoya baktıklarını ve üst katı denetlemediklerini söyledi. Nizamettin Balcı ise ruhsatın kendisi göreve gelmeden önce basıldığını, olayda kusurunun olmadığını öne sürdü. İki sanık bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan tutuklandı. Tutuklu yargılanan 4 sanıksa tahliye edildi. Böylece davada tutuklu sayısı 8'e düştü.
1: Kızlarımızı ölmek istemediler, yaşamak istediler.
0: Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ve fabrika sahibinin de bulunduğu 8 sanık için 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.
2: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sıfır atık hareketi kapsamında Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesinin kurulacağını söyledi. Geleneksel büyükelçilikler resepsiyonunda konuşan Ardıç, projenin 250 civarında firmaya da ev sahipliği yapacağını söyledi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketini sanayimizin merkezine taşıyarak Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesini kurmak için harekete geçiyoruz.
4: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesinin kurulacağını duyurdu. Geleneksel büyükelçilikler resepsiyonunda konuşan Ardıç, hayata geçirilecek projenin çevreyi korumakla birlikte ihracat pazarlarını da olumlu etkileyeceğini söyledi.
3: Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve 250 civarında firmaya ev sahipliği yapacak ASO Döngüsel Sanayi ve Sıfır Atık OSB'de bir işletmenin firesi, atık ısısı ve suyu başka bir işletmenin girdisine dönüşecek, kaynaklar bölge ölçeğinde verimli biçimde yönetilecektir.
4: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine değindi.
5: İklim artık yalnızca bir çevre meselesi değil. Yatırımın, ticaretin ve rekabetinde yeni dili budur. Bu noktada sizlerden bir ricamız var. Ülkelerimiz iş dünyası kuruluşlarını, şirketlerini COP31 çalışmalarına davet ediyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmanın en somut yolu bu ortak çalışmadır.
2: Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı ve Millet Bahçesi fidan dikim töreni yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Bakan Uraloğlu, bu proje Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri diye konuştu.
6: Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş canlı bir yaşam merkezini inşallah beraberce inşa edeceğiz. Bu proje sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje, bir eser olacaktır inşallah. Trabzon'umuzu başta Karadeniz sahil yolu olmak üzere bölünmüş yollarla komşu illere ve bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana tünelini tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını temin ettik. Kent içi raylı sistemiyle tanıştırdığımız Trabzon'umuzu hızlı tren ile tanıştıracak projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun Sarp hızlı demir yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olmak üzere tüm kentlerimizi birbirimize bağlamış olacağız.
2: Mısır ve Türkiye arasında yeni bir savunma sanayi anlaşması imzalandı. İmzalar Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda atıldı. Havelsan'la Mısır Devlet Kuruluşu olan Arap Sanayileşme Örgütü arasında imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirilen Hamza 1 insansız hava aracının satışı gerçekleştirilecek. Geçen yıl imzalanan ilk anlaşma uyarınca Mısır'da üretilecek dikey kalkış özellikli Hamza 1, uluslararası pazara da iki ülkenin ortaklığında sunulacak. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emma Chaplin'in İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan konserleri İsrail'e destek vermesi gerekçesiyle iptal edildi. John Malkovich ise İsrail'de sahneleyeceği oyunu sahneye koymama kararı aldı.
7: Tel Aviv'i ziyaret eden ve mevcut yönetime destek veren Emma Chaplin, Türkiye'de konser vermeyecek. Geçtiğimiz hafta Kültür Yolu Festivali kapsamında geleceği açıklanan Fransız soprano Emma Chaplin'in AKM'de ve CSO Ada Ankara'da vereceği konserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi. Sanatçı, İsrail yönetimine verdiği açık destek nedeniyle Türkiye'deki müzikseverlerin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Chaplin'in 25 Eylül'de CSO Ada Ankara'da ve 29 Eylül'de İstanbul'da sahne alacağı konser organizasyonu programdan çıkarıldı. Bir iptal haberi de dünyaca ünlü aktör John Malkovich cephesinden geldi. Sanatçının 2020'de Türkiye'de sahnelediği, 10 yıldır dünya sahnelerine çıktığı gösterisi The Music Critic, 13 Nisan 2027'de İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Charles Bronfman Auditorium'unda sahnelenecekti. İsrailli organizatörün Malkovich'in onayını almadan ve kendinin ağzından çıkmayan sözleri içeren bir basın bülteni yayımlaması sonrası aktör gösteriyi yapmama kararı aldı. Basın bülteninde Malkovich'in güçlü bir yakınlık ve dayanışma hissettiğim İsrail'de seyircisiyle buluşmayı dört gözle bekliyorum ifadesi yer aldı. Aktör yazılı açıklamasında benim herhangi bir ülkede hatta kendi ülkemde bile sahne almam o ülkenin politikalarını veya liderlerini onayladığım anlamına gelmez dedi.
8: Okay. Do you hear the difference?
9: Performanslarım ve herhangi bir siyasi davayı desteklediğim, masumların öldürülmesini, terör eylemlerini veya diğer barbarlıkları onayladığım ya da bunlarla dayanışma içinde olduğum anlamına gelmez.
7: Yapımcı, basın bülteninin yanlış bir alıntı içerdiğini itiraf etti ve bu hata için özür diledi.
2: Türk yıldızlarının Mısır'daki piramitler bölgesinde gerçekleştirdiği gösteri sosyal medyanın en çok izlenen görüntüleri arasına girdi. Uçuşa imza atan pilotlar piramitlerin üstünden geçtikleri gösteriyi anlattılar.
0: Türk yıldızları Afrika kıtasındaki ilk uçuşlarında nefes kesti. Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin Giza piramitleri üzerinde gerçekleştirdikleri gösteri sosyal medyada en fazla izlenen videolar arasında yer aldı. Mısır'da Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında 7 uçakla gerçekleşen gösteriyi Türk Yıldızları'nın tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş anlattı.
10: Mısır gösterisi bizim için çok özel çünkü Türk Yıldızları olarak Afrika kıtasındaki ilk gösterimizi Mısır'da Giza piramitleri üzerinde 7 Eylül'de icra ettik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı gökyüzünde ve farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam ediyoruz.
0: Türk Yıldızları'nda 5 numara solo olarak uçan binbaşı Sami Yalçın da Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık dedi.
3: Özellikle de antik dünyanın 7 harikasından biri ve günümüzde hala ayakta olan Mısır piramitlerinin üzerinde bayrağımızı dalgalandırdık. Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık. Bunun için de ayrıca heyecanlı ve gururluyuz.
0: Türk Yıldızları piramit geçişinin yanı sıra 3 gün devam eden fuar boyunca binlerce ziyaretçiye de zorlu manevralarını gösterdi.
2: Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını da kazandı. Milli sporcu 43-35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
11: Hem bayrağımızı görüp hem derecemi geliştirerek hem istiklal marşımızı okutarak çok gurur duydum.
12: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yüce'nin oldu.
11: Her yarışta yeni bir tecrübe elde ediyoruz. Bunlar bizim için hani geleceğimiz için de çok önemli. Seneye de inşallah dünya şampiyonluğumuzlar 2027'de orada inşallah birincilikle devam etmeyi planlıyorum.
12: Sevilay Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da 1 altın madalyası bulunuyor.
2: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda devam eden kazılarda Havran Siyah İncire'nin 8000 yıllık kalıntılarına ulaşıldı. Havran Siyah İncire'nin bölgedeki varlığının M.Ö. 6300 yılına uzandığı tespit edildi.
13: Kazı çalışmaları Havran'ın meşhur Siyah İncire'nin geçmişine ilişkin ipuçlarını ortaya koydu. M.Ö. 6300'lü yıllara ait kalıntılara ulaşıldı.
14: İncir, Havran'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Havran'da önemli ürünlerinden bir tanesi, tescilli ürünü incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. Ve tarih olarak da M.Ö. 6200 lira denk geliyor.
13: Burası Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası. Bölgede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin öncülüğünde kazı çalışmaları yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarında kazı evinden yola çıkan ekip arazi aracıyla patikadan Kocaçal Tepe'ye ulaşıyor. Yolun bittiği noktada araçtan inen ekip sularını eşeğe yükleyip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürümeye başlıyor. Dar ve engebeli arazide tek sıra halinde yürüyen kazı ekibi zorlu yolculuğun ardından mağarada kazı çalışmalarını yürütüyor. Bu yılki çalışmalarda coğrafi işaretli Havran Siyah İncir'in bölgedeki varlığının 8000 yıla dayandığı ortaya çıktı.
14: İncir çok iyi korunmuş ve yani sayısı da oldukça fazla bir kenara yığılmış durumda, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden bir tanesi olarak çıkıyor.
13: Birçok seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletlerin bulunduğu mağaranın duvarında bir dağ zirvesi ve leopar figürünün bulunduğu resim de yer alıyor.
2: 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de çalışmalar da başladı. Proje, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyonu olarak tanımlanıyor.
15: Dünya Kültür Mirası'nın önemli eserlerinden Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2023'te başlatılan restorasyon, konservasyon ve güçlendirme projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
16: Ayasofya Camii'ndeki restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve çalışmalar kapsamında da en önemli aşamalardan birine geçiliyor. Ana kubbenin ardından Doğu Yarım Kubbe'de çalışmalar devam edecek ve bu çalışmalar boyunca da ziyaret ve ibadet kesinlikle aksatılmayacak.
17: Mimar Sinan onarımlarından bu yana en kapsamlı onarım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar hiç bu kadar bütüncül bir şekilde ele alınmamıştı Ayasofya. daha bölgesel kısmi noktalarıyla müdahaleler gerçekleştirilmişti. Bu restorasyonun en önemli yönü çok bütüncül olması.
15: Uzmanlar Doğu Yarım Kubbe'de deprem açısından güçlendirme ihtiyacı tespit etti.
17: Ayasofya'nın depremde en çok zafiyet gösterebilecek olan kısmına müdahale etmek üzereyiz. O da Doğu Yarım Kubbe ile Ana Kubbe'nin birleştiği yer. Malum işte Ana Kubbe 4 kemer taşıyor. Bu kemerlerden en narin olanı Doğu Yarım Kubbe ile Ana Kubbe'yi birleştiren, birbirine bağlayan kemer. Biz de her ne kadar mihrap yönünde olsa da aciliyet gerektirdiği için bu müdahaleye Doğu Yarım Kubbe'den devam edeceğiz.
15: Yeni başlayacak çalışmada yeni bir iskele daha kurulacak.
17: Mevcut iskeleye ilave olarak mihrap yönünde onun kadar hacimli büyük olmasa da yine bir iskele kurulumu söz konusu olacak. Yeni kurulacak olan iskele tabii ki şimdiye kadar olduğu gibi ibadete ve ziyarete mani olmayacak şekilde bir düzenleme içeriyor. Yarım kubbelerin gerektirdiği sıva onarımları, kaybolan bezeme üzerlerinin ihyası gündeme gelecek. Hem de bundan daha önemlisi yarım kubbe, Doğu Yarım Kubbe dışarıdan kurşun örtülerinin kaldırılmasından sonra ana kubbeyle daha güçlendirilecek şekilde bir müdahaleye maruz bırakılacak. Yapının zafiyetlerinin farkındayız ve sadece bir makyaj yapmaktan öte onu depreme karşı korumak, güçlendirmek adına mevcut teknolojinin gerektirdiği bütün imkanları kullanacağız.
15: Restorasyon kapsamında kubbe bezemelerinin altında ortaya çıkabilecek mozaikler de gün yüzüne çıkabilir.
2: Bu haberle birlikte bültenimizin de sonuna geldik. Yayınımız Teknohayat'ta devam edecek.

Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Bu hafta sizlere Almanya'dan, Berlin'den merhaba diyoruz. Buraya geldik çünkü burada dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından biri düzenleniyor. İsmi IFA. Bir tüketici elektronik fuarı. Yani tüketici elektroniğinden kastımız neler? Evimizdeki televizyonlar, bulaşık makineleri, buzdolapları ya da aklımıza gelen diğer akıllı ürünler. İşte bu fuarda bu ürünler, tüketici elektroniği ürünleri yeni versiyonlarıyla buluşuyor. Yani bir bulaşık makinesi yapay zeka ile buluşunca ne olur? Bir buzdolabı yapay zeka ile buluşunca neler olur? İşte sizlerle birlikte bu bölümde bunları keşfedeceğiz. Yani evimize dokunan, elimize dokunan, hayatımıza dokunan bütün yeni nesil ürünler bu fuarda tanıtılacak ve biz de sizlerle birlikte bu fuarda bu ürünleri keşfedeceğiz. Şimdi biz Berlin merkezdeyiz. Birazdan hemen fuar alanına geçeceğiz. Ama tabii Berlin merkezi ben çok seviyorum. Böyle biraz turlayalım. Sizlerle de paylaşalım görüntüleri. Sonrasında fuarda yeni nesil ürünleri keşfederek Teknohayat tüm hızıyla Berlin'den başlıyor.

Şimdi İFA'nın düzenlendiği alana geldik. Zaten etrafımı görüyorsunuz. Çok kalabalık. Dünyanın dört bir yanından buraya ziyaretçi gelmiş. Bakalım hangi teknolojiler var? Hemen içeri giriyoruz ve sizlerle birlikte bu yeni nesil teknolojileri keşfederek Teknohayat bölümüne devam ediyoruz.

FIFA'da şimdi Dreamy'nin standına geldik. Bakın evlerimizdeki hayat nasıl kolaylaşacak, şimdi onları keşfedeceğiz. Çünkü gerçekten çok enteresan ve yeni nesil ürünler var. Bunları şimdi sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Robot süpürgeler evimizin, ofislerimizin gerçekten eli ayağı oldu ve tabii ki teknolojinin gelişmesiyle de robot süpürgelere farklı farklı özellikler geliyor ve şimdi yanımda gördüğünüz model de aslında IFA'daki öne çıkan modellerden bir tanesi Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete adındaki model. Bu model 180 santigrat derece buhar teknolojisiyle sıcak suyla gerçek zamanlı bir paspaslama yapabiliyor. Aynı zamanda baskı gücü ve aynı zamanda çekiş gücü gerçekten dikkat çekiyor. 300 RPM'lik bir roller'ı var. Yani saniyede 300 kere dönen bir fırçadan bahsediyoruz ve bu sayede aslında zorlu lekeler de temizleniyor ve testlere göre de %99.99 bakterilerin giderimini de sağlıyor. Ve aynı zamanda bu paspası uzatarak da bütün köşelere de temizleme sağlaması da modelin öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Ve şunu da söyleyeyim, 10 santime kadar da basamakları tırmanabiliyor. Yani arkamda şu anda sürekli basamakları çıkıp iniyor. Gerçekten 10 santimetreye kadar basamakları çıkması da önemli bir avantaj. Tabii ki üzerindeki lidar sensörünü de katlayıp içine saklayıp bütün mobilyalarınızın altındaki temizliği de yine bu model gerçekleştirebiliyor. Robot süpürgelerde dikkatimi çeken diğer bir model de X60 Pro Ultra modeli oldu. Bu model özellikle robot süpürgelerde ulaşılması zor alan problemini çözmeye odaklanan 42 bin Pascal emiş gücü ve hareketli temizlik kollarıyla köşe, kenar ve dar alan dinlemeden her yeri temizliyor. Hatta güzel de burada bir demo alanı yapmışlar. Boyut olarak sandalyenin altına giremiyor. Ancak bu paspas ve fırçalar o kadar çok uzuyor ki sandalyenin altını bile temizleyebiliyor. Bence en büyük problemlerden bir tanesi de buydu gerçekten. Robot süpürgeler de bu modelle beraber çözülmüş. Bu arada paspası 18 santim, yan fırçası ise 12 santim yana uzayabiliyor. İşte bu sayede temizlik yapabiliyor. Aynı zamanda OmniSight 3.0 akıllı obje algılama ve navigasyon sistemi bulunuyor. 320'den fazla objeyi tanıyabiliyor. %200 artık daha fazla tepki verebiliyor. İkili yapay zeka destekli 120 derecelik kamera sistemi ise proaktif bir şekilde çalışabiliyor. Bu arada 10 milimetreye kadar küçük objeleri algılayabiliyor. Hızlı şarj sistemi bulunuyor. İsmi Power Master ve aynı zamanda HyperStream adındaki dolanma önleyici ikili fırçasında yer alıyor. 10 santimetreye kadar da eşik atlayabiliyor. Yani gerçekten 42 bin paskallık böyle bir robot süpürge gerçekten çok güçlü. Aynı zamanda bütün her tarafı da temizleyebiliyor. Yani dip, kenar, köşe hiçbir yer dinemiyor. Her tarafa hakimiyet kurabiliyor bu model. Evet, golümüzü attık ama ilk seferde atamadık. O yüzden burada bir hediye vardı. Cristiano Ronaldo imzalı top vardı. Onu da alamıyormuşuz ama şimdi burada arkadaşlarım var. Onlara bu şansı vereceğim ve onlar da Cristiano Ronaldo imzalı topu belki alabilecekler. Çünkü taktiği çözdüm. Hızlı bir tur, güm. Şimdi yapacağız.

0: 1, 2, 3.
1: Harika ya. Elektrik süpürgesinin çekiş kuvvetine bakın. İkinizi yukarı kaldırıyor. 35 bin Pascal. İnanılmaz.
0: Okey.
1: Ev temizliği denilince akla gelen diğer teknolojik ürünlerden bir tanesi de ıslak kuru dikey süpürgeler. Tabii ki bu modellerde her geçen gün yeni nesil teknolojilerle yenileniyor ve yanında da bu modellerden birisi var. Daha doğrusu bir seri var. T16 Pro serisi. Bu seride hem buharlı olan bir model var. Yani T16 Pro Steam adındaki model var. Hem de T16 Pro Heat adındaki, yani sıcak suya temizlik yapan model var. Şu anda yanımda buharlı temizlik yapan ıslak kuru dikey süpürge yer alıyor. Öncelikli olarak bu model buharı, sıcak suyu ve yüksek emiş gücünü bir araya getiren bir model. Bu buharlı olan modelin özelliği 200 santigrat derece buharlı yıkamayla zemin temizliği sağlıyor. Aynı zamanda 90 santigrat derece sıcak suyla da zemini etkili bir şekilde paspaslayabiliyor. Peki emiş gücü nasıl? 30 bin paskallık bir emiş gücüne sahip. Ki bu da gerçekten kilolarca ağırlığı yerden kaldırmaya eş değer bir emiş gücüne denk geliyor. 9.85 santimlik ultra ince bir tasarıma sahip. Bu sayede zeminle mobilya arasında çok rahat bir şekilde girebiliyor. 70 dakikaya kadar tek şarjla çalışabiliyor. Aynı zamanda bataryasını da değiştirip temizliğe devam edebiliyorsunuz. Glide Wheel adındaki bu destekli hareket sistemi sayesinde cihaz çalışmaya başladığında aslında yükü sizden alıyor. Yani kendi kendine neredeyse gitmeye başlıyor. Ve bu sayede daha rahat bir temizlik yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama üzerinden de yine kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ve bu sayede de, yani bu buhar artı sıcak suyla da temizlik sayesinde %99.99'a kadar antibakteriyel bir temizlik sağlayabiliyor. Aynı zamanda biraz önce de bahsettim. Yine Heat adında bir modelde bulunuyor. Yani T16 Pro Heat adındaki modelde bulunuyor. Buharlı olan model buharlı temizlik yapılıyor. Heat adındaki model ise sıcak suyla temizlik yapıyor. Gördüğünüz gibi buharlı temizlik, sıcak suyla temizlik gerçekten evlerimizde inatçı lekelerle, zeminlerde özellikle bizim mücadele etmemizi kolaylaştırıyor. Ve bu modelde gerçekten bunu bize fazlasıyla gösterdi.

Artık yapay zeka saç kurutma makinelerinde bile var. Şu anda elimde Pocket Aura adındaki model yer alıyor. Burada bir sensörü var, görüyorsunuz. Bu sensör sizin bu saç kurutma makinesini saçınıza ne kadar yakın tutup tutmadığınızı algılıyor. Ve işte bu sayede saçınızı yakmanızın önüne geçiyor. Deneyelim isterseniz. Şöyle yapayım, tabii ben saçımı şimdi bozmayayım. Şimdi yapay zeka modu burada çalışıyor, görüyorsunuz. Şu an mesela sıcak üflüyor. Şimdi yaklaşıyorum. Sıcak hala. Hop. Gitti şu an. Soğuk. Bakın elimi ne kadar yaklaştırabiliyorum. Normalde bunu yapamazsınız. Biraz uzaklaştırıyorum. Yeniden ısınıyor. Yaklaştırdım yine. Hop yine soğudu. İşte yani bu yapay zeka her şeyde olacak diyoruz ya. Gerçekten yapay zeka saç kurutma makinesinin içine bile girmiş. Ev temizliği kadar tabii ki bahçelerimizin temizliği de çok önemli ve burada da robotik çim biçme makineleri karşımıza çıkıyor. Yanımda da şu anda geçen modeli de görüyorsunuz. Robotic Mover A3 AWD Pro serisi bir çim biçme robotu, çim biçme makinesi bulunuyor. Özellikle büyük ve eğimli bahçelerde kablo gerektirmeden haritalama yapabilen ve kenarlara hassas biçimde yaklaşan üst segment bir robotik çim biçme makinesi olduğunu söyleyebilirim. Temel özelliklerini hemen size kısaca özetlemek istiyorum. OmniSense 3.0 sistemi ile artık kablosuz akıllı haritalandırma ve algılama özelliği bulunuyor. Aynı zamanda 360 derece 3D LiDAR ile verimli haritalama sistemini yapıyor. 5.5 santime kadar engelleri aşabiliyor. 3 ila 10 santim kesim yüksekliği bulunuyor. Aynı zamanda Edgemaster 2.0 ile kenardan 3 santim mesafeye kadar kesimi gerçekleştirebiliyor. Gerçek zamanlı videoyu da izleyebiliyorsunuz. Akıllı radar ve insan algılamada özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda kaldırılma uyarısını da yine verebiliyor. İşte bu özellikler sayesinde de gerçekten bu inovasyon bahçelerimize de dokunmuş oluyor.

Ev temizliği kadar hava temizliği de gerçekten çok önemli ve burada da dikkatimi çeken bir model var. Bu modelin ismi Bladeless Profiling Hot and Cool Fan RF20 adındaki model. Hava temizleme, ısıtma ve hava sirkülasyonunu tek cihazla birleştiren 4 mevsimlik olduğunu söyleyebileceğim bir ev havalandırma sistemi sunuyor. En önemli özelliği ise Quad Vane adındaki hava akış sistemi. Havayı alt taraftan alıyor, üst taraftan veriyor. Dinamik sensörlü bir hava akışı sağlıyor. İkili ısıtma ve soğutma modu bulunuyor. 7 katmanlı bir filtreleme sistemi bulunuyor. Dolayısıyla gerçekten evinize koyduğunuz zaman da tasarım olarak da aynı zamanda işte biraz önce anlattığım hava temizleme, ısıtma ve soğutma özellikleriyle de her zaman kullanabileceğiniz bir model olarak karşımıza çıktı ve sizlerle paylaşmak istedik. Bu arada Dreamy markası evlerde bize yardımcı olabilecek robotları da üretmeye başlamış. İlk örneklerini burada gördük. Biraz önce burada bir demo yapıldı. İşte oyuncakları topluyor, yastıkları topluyor, çamaşır makinesinin kapağını açıyor, çamaşır atıyor gibi pek çok farklı özellikleri var. Evet, artık bu robotları evlerde görmeye başlayalım gerçekten.

İFA'da durak noktalarımızdan biri de Hayır'ın standı oldu. Şimdi gelin bakalım evlerdeki hayatı nasıl kolaylaştırıyorlar? Yeni inovasyonları sizlerle birlikte keşfedelim. Şimdi çamaşır makinelerinin gerçekten yenilikçi olması farklı bize aslında hayatımızı kolaylaştıran özellikler sunuyor. Şimdi bunlardan bir tanesi de yanımda burada bir MultiCare adındaki Hayer'in yeni nesil bir çamaşır makinesi bulunuyor. Standart çamaşır makinesi ölçülerinde ancak 3 bağımsız bölgeden oluşuyor. 10 kilogramlık yıkama bölgesi, 1 kilogramlık yıkama bölgesi ve diğer 1 kilogramlık yıkama bölgesi ve bunların hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor. 3 bağımsız bölgeden bahsediyorum ya, işte o da aslında şu anlama geliyor. Tahliye borusu ve su borusu hepsinde aslında bağımsız. Yani istediğiniz zaman istediğinizi çalıştırabiliyorsunuz. Ekranı zaten görüyorsunuz kapaklarda ve şu şekilde açılıyor. Peki bu ne işe yarıyor? Şimdi şöyle bir düşünün. Çoraplarınızı, iç çamaşırlarınızı, yani az olan çamaşırlarınızı bu iki bölmeye atabilirsiniz. Daha yoğunluklu olan çamaşırlarınızı alta büyük olan tambura atabilirsiniz. Veya çok az bir çamaşırınız var ve bütün makineyi çalıştırmanıza gerek yok. İşte o zaman bunları da yine kullanabilirsiniz. Yani birer kiloluk kısımları kullanarak, çünkü 3 bağımsız bölgeden bahsediyoruz. Dolayısıyla standart çamaşır makinesi ölçülerinde olan ama farklı ihtiyaçlara göre karşılık verebilen bir modelden bahsediyoruz ve kullanımı da oldukça basit görüyorsunuz. Kapakların üzeri ekran olarak konumlandırılmış. Buradan da bütün kontrolleri sağlayabiliyorsunuz. Ha derseniz ki ben aynı zamanda bir de kurutma makinesi de istiyorum. Yani hep alt alta üst üste koyuyoruz ya. Onun içinde bir kule tipi var. Gelin ona götüreyim sizi. Biraz önceki model bana yetmez. Daha büyük bir şey olsun diyorsanız o zaman Laundry Studio modeli karşımıza çıkıyor. Üst tarafta kurutma işlemi yapılıyor. Yine iki modelin arasında burada birer kilogramlık küçük yıkama tamburları bulunuyor. Ve altta da yine çamaşır yıkamak için bir tambur bulunuyor. Ve tamamen dokunmatik ekrandan kontrol ediyorsunuz burada. Seçiyorsunuz. Soldaki diyorsunuz. Üsttekini kullanmak istiyorum. Yani çamaşır kurutmasını kullanmak istiyorum diyorsunuz. Alttaki yıkamayı kullanmak istiyorum diyorsunuz. Her şeyi buradan kullanabiliyorsunuz. Gerçekten bu da yine akıllı teknolojilerle donatılmış. Mesela burada diyor ki smart dosing, yani akıllı dozajlama sistemi de bulunuyor. Yani bunun içine çamaşır deterjanınızı koyuyorsunuz, yumuşatıcınızı koyuyorsunuz ve içerideki sensörler algılıyor ve bunları en verimli şekilde kullanarak hem size tasarruf ettiriyor hem de siz tekrar tekrar içine deterjan koymak zorunda kalmıyorsunuz. Gerçekten hayatı kolaylaştıran bir teknoloji ve şıklığını da şöyle bir göstermek istiyorum size. Sanki üzeri bir böyle duvar kağıdı gibi yepyeni bir materyal. Bu da evinizin aslında tasarımını bozmadan tam olarak uyum sağlamasını sağlıyor.

Bir buzdolabından ne beklersiniz? Yani benim beklentilerimin üzerine çıkan bir buzdolabı var. Ve sizlerle de bu buzdolabını paylaşmak istiyorum. Çünkü sizin de beklentileriniz başka bir noktaya gidecek. Yanımda Haier'in Horizon Collection adındaki buzdolabı modeli yer alıyor. Gördüğünüz gibi üzerinde kocaman, neredeyse bir televizyon ekranı kadar bir ekranı var. Bütün kontrolleri buradan yapabiliyorsunuz. Yapay zekalı bir modelden bahsediyoruz. Şöyle bir açıp da göstermek istiyorum açıkçası. Bakın burada bir kamera var ve AI Food Care System adındaki bir yapay zeka algoritması kullanılıyor. Yani siz içeri hangi besini koyarsanız buzdolabı ona göre çalışıyor ve bu çalışmayla birlikte tabii ki gıdaları daha taze tutmaya, daha raf ömrünü uzatmaya yönelik içeriği soğutuyor. Hemen içinde Nutribank adındaki şu çekmece yer alıyor. Bu çekmece de gıdaların besin değerini korumasını sağlıyor ve besin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor. Sol tarafta ise Active Fresh Zone adındaki bölüm yer alıyor. Burada da tabii ki sebze ve meyvelerin tazeliğini koruması sağlanıyor. Aynı zamanda burada bir kontrol mekanizması var. Yani siz içerine koyarsanız, hangi yiyeceği koyarsanız kaç gün önce koyduğunuzu söylüyor. Yani mesela somon var şu anda içeride 3 gün olmuş. İşte neyi koyarsanız hemen gidiyor. Yapay zeka bunu burada listeliyor. Aynı zamanda içerideki yiyeceklere göre de size yemek tarifi sunabiliyor. Tabii diğer özelliklerden bir tanesi de burada bir akıllı telefon gibi uygulamalara sahip olması. Mesela içerinin yapay zeka ile sterilizasyonu mümkün hale geliyor. Basıyorsunuz, hemen start'a basıyorsunuz. Buzdolabının içini steril hale getiriyor. Sadece bununla da sınırlı değil. Çıkalım buradan. Bakın burada isterseniz sodanızı yapıyor. Yani mesela diyorsunuz ki bana orta sertlikte bir soda yap diyorsunuz. Hemen basıyorsunuz, hızlı bir şekilde sodanızı da yapıyor. Mesela bu buz özelliği de çok güzel. Nasıl buz istiyorsanız ona göre buz yapıyor. Yani standart modda yapabilir, çok hızlı bir şekilde yapabilir, daha küçük buzlar yapabilir gibi. Bunun da zamanlamasını burada yapabiliyorsunuz. Ve şu özellik de çok hoşuma gitti. Bakın şimdi. Yani bu kapağı tamamen açmadan buradan içeceklerinize daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Zaten su haznesi de burada. Bardağınızı getirdiğiniz zaman buradan hemen suyunuzu da koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda akıllı telefondan da yine kontrolü mümkün. Hon adında bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden her şeyi mümkün hale getirebiliyorsunuz. Şimdi bir model daha var. Şimdi onu da ben size bir göstermek istiyorum. O modelde de şöyle bir özellik var. Gelin bence onu orada bakalım.

Bu modelde de gerçekten çok enteresan bir özellik var. Şimdi buzdolabınızda derin dondurucuda gıdalar var. Bunları çözdürmek için ya saatler öncesinden çıkartmanız gerekiyor veya mikrodalga fırını kullanmanız gerekiyor. Bu modelse çıkarıyorsunuz, ayrı bir rafı var. Orada hızlı çözdürme özelliği var. Yani buzdolabının içinde olan bir özellikten bahsediyoruz ve yapay zeka destekli olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü siz hangi gıdayı çıkartırsanız, örnek veriyorum işte et mi, balık mı ya da tavuk mu, onu algılıyor ve ona göre bir çözdürme prosedürü uyguluyor. Bu da yine hayatı kolaylaştıran bir teknoloji. Maestro olarak geçiyor bu modelin ismi. Onu da sizlerle paylaşmak istedim.

Bulaşık makinelerinde daha önce neden kimsenin aklına gelmedi dediğim bir fikirle karşılaştım. Burada yanımda farklı bir özelliğe sahip olan bulaşık makinesi yer alıyor. iPro Shine adındaki modelde BioVitea Light teknoloji adında bir özellik var. Hemen içini göstereyim size. Bir mor ışık görüyorsunuz. Ve bu mor ışık sayesinde bulaşıklardaki bakterileri %99.99 öldürüyor. Ve aslında bu da özellikle bebekli ailelerin dikkatini çekebilecek bir özellik. Yani ondan dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Ve bunu da tamamen susuz yapıyor. Yani ışık teknolojisiyle yapıyor. İşte bu sayede de daha steril bulaşıklarımız oluyor. Bu arada tabii bu bakteri öldürme işlemini ışıkla yaptığı için, yani susuz yaptığı için farklı ürünlerin de aslında bakterini öldürmek isteyebilirsiniz. Mesela cüzdanlar olabilir, gözlük kılıfları olabilir veya çocukların oyuncakları olabilir, bebeklerin oyuncakları olabilir. Dolayısıyla pek çok farklı ürünün de burada sterilize hale getirilmesi mümkün. Daha önce evet bu bulaşık makineleri sıcak suyla, buharla evet bakterileri öldürüyor ama mesela bu da farklı bir yöntem. Ve mavi ışıkla bunu, mor ışıkla bunu yapması da gerçekten ilgimi çekti. Sizlerle de paylaşmak istedim.

0: Her yerde gerçekten ürünlerin sayısı da, ürün kategorisi de her geçen gün artıyor. Yani sadece mutfak ürünleri veya çamaşır ürünleri, çamaşır bulaşık makineleri ya da buzdolapları gibi şeyler düşünmeyin. Aynı zamanda burada hem temizlik adına hem de farklı ürünler adına yepyeni ürünler de var. Bunlardan bir tanesi de Exkeleton. Yani sizin yürümenize yardımcı olan bir motor sistemi, bir robot sistemi diyebiliriz. Siz ayaklarınızı atmaya başladığınızda burada olduğu gibi hemen harekete geçiyor ve size yardım ediyor. Biz de geçen yıllarda benzer bir ürünü deneyimlemiştik. Ama bu markanın da böyle bir ürün geliştirmesi gerçekten enteresan olmuş. Şimdi yanımızda Haier Türkiye Ülke Müdürü ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçük Yılmaz var. Gözde Hanım merhaba, programımıza ve İFA'ya hoş geldiniz.
1: Merhaba Ahmet Can Bey, siz de hoş geldiniz.
0: Gözde Hanım, biz de izleyicilerimizle birlikte standtaki öne çıkan ürünleri keşfettik. Ben şunu sormak istiyorum. Acaba bu yıl sizin odaklandığınız ana konu nedir?
1: Ahmet Can Bey, biz her sene İFA'ya bir tema ile geliyoruz. Bu senenin teması Home of Intelligent Possibilities. Bunu biraz açmamız gerekirse AI ile birlikte tüketicinin evlerinde daha teknolojik, daha inovatif ürünler yapacağız. Bunu zaten şu an bütün tüketici ürünlerinde görüyoruz. Ama bizim için bugün burada İFA'da da önemli olan ürünlere entegre ettiğimiz yeni teknolojilerin ve yapay zekaların gerçekten tüketicinin faydasına bir şey sunabilmesi. Çünkü bizim yapay zekadan beklentimiz tüketicilerin hayatını ve ürünleri kompleks, zor, karmaşık hale getirmek değil, gerçekten günlük hayatı ve iş yapışları kolaylaştırmak için.
0: Peki Gözde Hanım, acaba hangi ürünler bu yıl dikkat çekiyor? Türkiye'de hangi ürünler olacak? Biraz bu yeni ürünlerden bahseder misiniz?
1: Özellikle yıkayıcı grubunda tek bir tamburda bütün çamaşırları aynı anda yıkamak yerine bizim multi care dediğimiz, yani çoklu bakım ürünlerini 2027 başında Türkiye'de lanse edeceğiz. Bu ürünlerden bir tanesi hem çamaşır hem kurutmalı çamaşır makinesi versiyonuyla multi care 3 tamburlu ürünümüz. Bu ürünün tüketiciler için en büyük faydası yukarıda bulunan birer kiloluk iki tamburda bebek kıyafeti, çoraplar, iç çamaşırları ya da tek bir tişörtü yıkamak istediğinizde ayrı olarak bunları farklı tamburda yıkayabilmesi. Yani üründe yukarıda 1+1 2 kilo, altta da 10 kilo büyük bir tambur var. Burada bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Bu 3 tambur tamamen birbirinden bağımsız çalışıyor. Ama alanı daha açık olan ve yeri olan tüketicilerimiz için bizim kule gibi düşünebileceğiniz çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin birleştiği tek bir ürün olarak sunduğumuz Pro Laundry Studio ürünümüz var. Ama bu üründe Haier'in şöyle de bir farklılığı var. Biz çamaşır makinesi ve kurutma makinesinin arasına yine hijyen ve yıkama esnekliği için 1+1 kiloluk iki tane daha tambur ekliyoruz. Yani aslında makine 4 tamburlu. Buzdolaplarında Horizon serimizi geçtiğimiz aylarda lanse ettik ve şu an Horizon serimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Aslında Haier'in buzdolabındaki en önemli söylemi ve en önemli yatırım yaptığı alan muhafaza teknolojileri. Yani biz ürünlerimizi, buzdolabına koyduğumuz ürünleri nasıl daha iyi muhafaza edebiliriz? Ya da buzluktan çıkardığımız bir eti besin kaybı yaşamadan nasıl çözdürebiliriz? Yani bizim buzdolaplarımız dışarıdaki elektronik takip sistemlerine ek olarak muhafaza teknolojilerine odaklanıyor.
0: Gözde Hanım, Türkiye'deki kullanıcılara özel başka ürünler de gelecek mi?
1: Biz araştırma geliştirme ekiplerimizle Türkiye'ye özel ürünler de üretiyoruz. Mesela Türk tüketicisinin ihtiyaçlarına yönelik geniş buzdolapları, içine peynir tenekesini, karpuzu koyabileceğimiz, hatta özel tencere soğutma teknolojileri. Çünkü Ahmet Can Bey, biliyorsunuz biz tencereyle buzdolabına, hatta sıcak tencereyle koyuyoruz. Bunların yapay zekayla, sensörlerle hemen soğutulmasını sağlıyoruz. Yine bulaşık makinelerimizde Türk tüketicisinin tencere, tabak, çatal, kaşık gibi ihtiyaçlarına uygun çay bardağı, mesela Türk çayı biliyorsunuz bizim bardağımızda içiliyor, ya da Türk kahvesi fincanını tutabilecek özel sepetler. Aslında tüketiciler bizden daha da lokal tüketiciye, Türkiye tüketicisine özel üretilmiş ürünler görecek.
0: Gözde Hanım, çok teşekkür ederiz. Programımıza konuk oldunuz.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Şimdi yanımızda Hayer Deneyimden Sorumlu Başkanı Phil Knight var.
2: Merhaba Phil Knight, programımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim.
0: Phil Knight, my first question is...
2: Hayer'in IFA'daki vizyondan bahseder misiniz bize?
0: Vision for IFA.
3: Bu yıl IFA'da odağımız tamamen tüketici ve kullanıcı deneyimi. Herkesin konuştuğu yapay zekayı, cihazların ya da uygulamaların içindeki teknolojiyi tüketici için gerçekten anlamlı bir hale nasıl getirebiliriz, buna bakıyoruz. Teknolojiyi sadece teknoloji olduğu için kullanmak istemiyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmasını, evde zaman kazandırmasını ve işleri daha verimli hale getirmesini istiyoruz. Bu yıl özellikle tüketicilere daha fazla kolaylık ve zaman kazandırmaya, evlerini daha rahat kontrol edebilmelerine odaklanıyoruz.
2: Artık neredeyse her üründe yapay zeka ve akıllı teknolojilerden söz edildiğini görüyoruz. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz?
3: Aslında burada doğru dengeyi kurmak oldukça zor. Sadece bugün herkes yapay zekadan bahsediyor diye biz de yapay zekadan söz etmek istemiyoruz. Yapay zekayı gerçekten tüketiciye yardımcı olmak için kullanmak istiyoruz. Bu yüzden sürekli kendimizi sorguluyoruz. Amacımız sadece bu üründe yapay zeka var demek değil. Yapay zekayı tüketicinin hayatında gerçekten bir fark yaratacak şekilde kullanmak.
2: Phil Knight, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim. Burada olmak benim için bir mutluluk.

NTV Radyo. Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece, hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda, Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu, Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece, gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık, lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece. Hava durumu.

0: Mutlu günler. 5 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 ilçe belediye başkanına rozet taktı. AK Parti'ye geçen isimler arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var.
1: İzmir Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye
2: 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimlerden 3'ü CHP'li, biri ise yeniden Refah Partili. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
1: Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
2: İzmir'in Foça ilçesinin belediye başkanı Saniye Bora Fıçı CHP'den istifa etti. Ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'ye katıldı. Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'le Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun da AK Parti'ye geçti. Muş Sungu Belediye Başkanı Turan Sayılgan da AK Parti'ye katıldı.
1: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını da kabul etti. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanı ile görüştü.
0: Önceki gün Ankara'da gerçekleşen sürpriz görüşme siyasetin gündeminde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen o görüşmeye ilişkinse Yavaş'tan bir değerlendirme var. Bununla birlikte AK Parti, CHP ve Yeni Parti'den de peş peşe açıklamalar geldi.
3: Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir.
2: Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la gerçekleştirdiği görüşme var. Mansur Yavaş, görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi, parti değiştireceği iddialarına da tepki gösterdi.
4: Görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
2: O görüşmeye ilişkin AK Parti ve Yeni Parti'den de açıklamalar geldi.
3: Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırımlarını, yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur.
5: Kendisini ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
2: CHP'den de görüşmenin bir sorun olmadığı açıklaması geldi. Ancak CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadığı için Yavaş'a eleştiri var.
6: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü katılmasını beklerdik.
2: Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarına da yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine dikkat çeken Yavaş, denge politikası izlediğini söyledi, böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum dedi. Yavaş, eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem diye konuştu.
0: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 7 isim ise adli kontrole serbest kaldı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlendiği iddiaları üzerine mezarı da açılacak.
7: Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Eski MİT Başmüşavirinin 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve o dönem jandarma er olarak görev yapan bir zanlı tutuklandı. Aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 7 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. FETÖ'cü olduğu iddia edilen Gül'ün Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaştığı gün acil durum butonuna basıldığı halde ekiplerin müdahalesini engellediği, yardım çığlıkları duyulmasın diye radyonun sesini sonuna kadar açtığı detayı soruşturma dosyasına yansıdı. Soruşturmada ikinci dalga operasyonda gerçekleşti. Baskınlarda 4 acil tıp teknisyeni, 2 ambulans şoförü, 1 doktor ve 1 muhabirle 1 kameraman gözaltına alındı. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde 3. kişileri

0: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.
1: Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 49'u yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısındaki ifadelerinin ardından sulh ceza mahkemesine çıkan zanlılardan 20'si tutuklandı. 21 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalırken 8 isme ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtildi. Bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. İzmit'teki bir depoda yapılan aramadaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlamıştı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de tutuklu olduğu soruşturma sürüyor.
0: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medyadan duyurdu.
2: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Emniyet ve MİT'in yaptığı çalışmalar sonucu saklandığı yerde tespit edilen İslam Yakut'un düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi. Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini belirtti. Örgütün Avrupa ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu söyledi. 2017'den bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden örgütü kriptolu haberleşme sistemleriyle yönettiği vurgulandı. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini de verdi.
3: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: İstanbul Beykoz'da bir peyzaj alanında saksıların arasında roket atarlar, otomatik silahlar bulundu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı için saklandığı tespit edildi.
4: Bir roket atar, 3 antitank roket mühimmatı, Kalaşnikov ve MP5 türü otomatik silahlar. Hepsi Beykoz'daki bir peyzaj alanından çıktı. Baskında adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyon organize ve istihbarat şube ekiplerince gerçekleştirildi. Sarallar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7'si İran uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin elde ettiği verilere göre hedefte bir diğer suç örgütü elebaşı Sedat Şahin vardı. İnfaz talimatını kırmızı bültenle aranan firari Yakup Kerem Saral verdi. Polis önce Kadıköy'de 3 şüpheliyi bir araçta yakaladı. Bu kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda Beykoz'daki peyzaj

0: Zanına baskın yapıldı. Diğer zanlılar da gözaltına alındı. Bazı silahlar ağaçların ve saksıların arasında bulundu. Eylem hazırlığı doğrultusunda zanlıların Sedat Şahin'in resimlerini inceledi. Katılacağı davet ve organizasyonlarla ilgili keşif yaptığı belirlendi. Tetikçinin ve diğer faillerin yurt dışına kaçırılarak yüklü miktarda para ödenmesine yönelik hazırlık yapıldığı da anlaşıldı. Çalıntı bir motosiklette saldırıda kullanılması planlanan otomobil de ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Maltepe'de bir kiracı tartıştığı ev sahibi çifte ve avukatlarına ateş açtı. Ev sahibi çifti öldü, avukatları ağır yaralandı, saldırgansa yakalandı.
2: Evinin penceresinden sokağa kurşun yağdırdı. Kiracı kapıya gelen ev sahibini ve eşini öldürdü. Avukatlarını ise ağır yaraladı. Olay İstanbul Maltepe'de yaşandı. 63 yaşındaki kiracı Mehmet Taşkaya ile 61 yaşındaki ev sahibi Osman Akyol kavgaya tutuştu. Taşkaya tabancasıyla ev sahibine, ev sahibinin eşi Nursen Akyol'a ve çiftin avukatı Emir Ali Spor'a ateş açtı. Akyol çifti yaşamını kaybederken ağır yaralanan avukat da hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kiracı bölgeye sevk edilen polislere ve sağlık ekiplerine ateş açmayı sürdürdü. Özel harekat polisinin müdahalesiyle Taşkaya saklandığı evden çıktı. Sağ olarak ele geçirildi. Saldırganın daha önce de tehdit ve hakaret suçundan poliste 3 kaydı olduğu belirlendi.
1: Çağdat Ualtay cinayetine ilişkin soruşturmada 26 yıl sonra yeni bir gelişme var. 15 yaşında öldürülen çocuğun giydiği şortta bir erkeğe ait DNA örneklerine rastlandı. Bu örnekler daha önce Çağla'nın tırnaklarında bulunan dokularla uyuşuyor. Yani bulgular aynı kişiye ait. Polis katil zanlısının kimliğini belirlemeye çalışıyor.
0: Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. İstanbul Şişli'de evinde bıçaklanarak öldürüldü. Katil kim veya kimlerdi? 26 yıldır bu sorunun yanıtı tespit edilemedi. Son bulgularsa önemli bir ipucu elde edildiğini ortaya koyuyor. Yıllar sonra yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Çağla'nın olay günü giydiği şortta bir erkeğe ait DNA örnekleri bulundu. Bu DNA örneklerinin Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarında bulunan erkek dokularıyla uyumlu olduğu belirlendi. Ancak bu kişinin kimliği henüz belirlenemedi. Araştırmalar sürüyor. Daha önce Tuğaltay'ı öldürmüş olabileceği değerlendirilen, cinayet sonrası doğal sebeplerle ölen 4 kişinin mezarı açıldı. Birçok şüpheliden de hastanede DNA örneği toplandı. Polis 5 Haziran 2000 tarihinde tam olarak neler yaşandığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Çağla'nın eve geliş güzergahı, apartman içerisinde seslerin duyulup duyulamayacağı ve tanık ifadelerinin teknik açıdan mümkün olup olmadığı inceleniyor.
3: Çok detaylı, çok kapsamlı bir araştırma yapılmış. Arkadaki gecekondudan 7 tane delil torbasıyla çıkartmışlar. Belge mi artık neyse işte şüpheli olabilecek luminol inceleme yapılmış. Civar apartmanlara bakılmış. Ses duyulur mu? Anahtar sesine kadar incelemişler. Kan izleri neredeydi onu tespit etmişler. Tabii bu bizi çok heyecanlandırdı, çok duygulandırdı.
0: Dosya Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul suçları araştırma dairesinin girişimiyle yeniden açılmıştı.
1: İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntıları duyuruldu. Trabzon'da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kira bedellerini ve başvuru koşullarını açıkladı. İlk konutların da Ekim ayında teslim edileceğini söyledi.
4: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
5: 15 bin konutun kiracısı kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. İstanbul'daki kiralık konut projesinin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki evlerin kira bedellerini açıkladı.
4: 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
5: Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. 3 yılına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kurayla seçilecek. 18 yaşını doldurmuş, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
4: Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi, üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
5: Başvurular 14 Eylül'de alınacak. İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
1: Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Banka artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon içinde risk oluşturduğunu bildirdi.
6: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı. Politika faizini sabit tuttu. Banka, Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %37'de bıraktı. Karar sonrası yayınlanan metinde jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırdığı ifade edildi. Bunun da enflasyon üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.
7: Evet, merkez bankaları bunu kontrol edemez. Biz bunu merkez bankaların kontrol etmesini beklemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Bunun ekonomiye genel olarak yayılmasını engelleyebilmek için merkez bankaları burada adım atmak zorundadırlar. Petrol fiyatlarındaki bu hareketlenme açıkçası Merkez Bankası'nı biraz daha korkutmuş gibi görünüyor.
6: Merkez Bankası Temmuz toplantısında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirtmişti. Bu kez gerileme var dedi. Küresel şokların yurt içi fiyatları sınırlı artırdığı tespitini yaptı. Tüketicinin talebinin de zayıf seyrettiğini ifade etti.
7: Bir taraftan gerçekten enerji fiyatları baskısı, gıda fiyatları baskısı, dışarıdan gelen ithal fiyatları baskısı var. Hem de içeriden evet bir takım kısmaya çalışıyoruz ama artık bu dezenflasyon programı da çok uzadığı için Merkez Bankası'nın yavaş yavaş gevşeyeceğini ve faizleri düşüreceğini de akıldan çıkartmamak gerekir. Belki bu ay bunu pas geçti ama önümüzdeki ay muhtemelen yavaş yavaş düşürmeye başlayacak.
6: Bir sonraki faiz kararı 22 Ekim'de açıklanacak.
1: Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi.
8: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.
9: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
8: Başkan Aziz Yıldırım görevinin başındadır dedi.
10: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.
8: Sarı lacivertli camiada 18 yılların ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzere görevinden ayrıldığını açıkladı.
9: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
8: Kartal'ın istifası sonrası Başkan Aziz Yıldırım söz aldı. İsmail bizim evladımız diyen Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edeceğini söyledi.
10: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
8: İsmail Kartal'ın istifa etmesine, kendisine tribünden yabancı madde atılması neden oldu.
10: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
11: Bir hem de.
10: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu.
8: Fenerbahçe Kulübü teknik direktörüne şişe atan taraftarın tespit edilerek seyirden men edildiğini açıkladı. Fenerbahçe sıradaki maçına Süper Lig'de çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
1: Kongre seçimlerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde İran gerilimi gündemdeki yerini koruyor. Wall Street Journal'ın haberine göre İran yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda vurabiliriz dediği Kazma Dağı'nda ise hareketlilik var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
12: İstihbarat bulgularına göre İran yeraltı tesislerinde depolanmış parçaları bir araya getirerek balistik füze üretimine yeniden başladı deniliyor. Wall Street Journal'a konuşan, bilgi veren istihbarat kaynakları İran'ın güneydoğusundaki Hojir füze tesisi de dahil olmak üzere birçok yeraltı tesisinde faaliyet yürüttüğüne işaret ediyor. Amerikalı yetkililere göre İran bu füzeleri savaş öncesine kıyasla daha kısıtlı, daha sınırlı bir miktarda üretiyor. Ancak tabii İran'ın Wall Street Journal'daki iddiaya göre yeniden balistik füze üretimine başlamış olması aslında Tahran'ın füze programının tamamen lağvedilmesinin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor ki Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başladığında bu belirtilen hedeflerden, amaçlardan bir tanesiydi. İran'daki Pikaks Dağı'nda bir hareketliliğin, son aylarda bir hareketliliğin olduğuna ilişkin bir takım analizler ve değerlendirmeler aslında iki farklı kaynaktan geldi. Bir tanesi Washington'daki düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu yeni bir uydu görüntüsü analizi. Buna göre bu bölgede, bu noktada inşaat faaliyetlerinde ya da çalışmalarında önemli, ciddi düzeyde bir artışın olduğu ifade ediliyor. Benzer bir değerlendirmeyi paylaşan diğer kaynaksa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. O kurumda diyor ki bu nokta etrafında bir hareketlilik olduğuna dair bazı göstergeler var. Ama ne tür bir faaliyet içerisinde olunduğuna ilişkinse elimizde somut bir bilgi yok deniliyor. Amerika'nın Pikaks Dağı civarı ya da benzer şekilde İran'daki yerin altında bulunan tesisleri vurmak amacıyla bir yöntem geliştirmeye çalıştığına dair bazı göstergelerin olduğu ifade ediliyor. Ve bu iddianın dayanaklarından bir tanesi de İran'da savaş başlamadan önce, yani Amerika bu operasyonu başlatmadan 4 gün önce Pentagon bünyesindeki bir program kapsamında bir askeri bir test, bir atış testi yapılmasına yönelik bir bütçenin onaylanmış olması ve bu test planında İran savaşıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pikaks Dağı'nı çok yakında vuracağız, kim giriyor kim çıkıyor çok yakından takip ediyoruz demişti. Ama bu gibi yerin altındaki tesislerin de konvansiyonel silahlarla, ağır bombalar kullanılsa bile hedef alınmasının zor olduğunu da belirtiyor askeri uzmanlar.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları da son olarak ABD'ye ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını açıkladı. Peki bu karar Amerikan ablukasında etki bırakır mı? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
13: Yine Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait bu kez insansız su üstü aracının ele geçirildiği bilgisi var. Devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri biriminin yeni komutanı Ali Azmay'ı yaptı söz konusu bu açıklamayı ve görüntü de paylaşıldı. Ve ABD ordusuna ait 5838 bordo numaralı insansız keşif aracının vurulduğu ve ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran dosyasını 20 yıl aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. İran'ın nükleer programı ile alakalı yeni bir rapor yayınlanmış oldu. İran'dan buna sert bir tepki var. Ajansın almış olduğu kararın tamamıyla siyasi olduğu belirtiliyor. ve diplomatik bir dille şu uyarıyı yapıyor Tahran yönetimi. Ajansın aldığı bu zarar veren ve siyasi kararlar artık ülkeleri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmeye teşvik ediyor diyerek Tahran yönetiminin NPT anlaşmasından çekilebileceği sinyali verdi. Sadece askeri bir kuşatma uygulanmıyor Tahran yönetimine, bir ekonomik kuşatma da başlatılmış durumda. Böylesi bir zamanda, durumda hükümet %10 taşımacılık harcını geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan bir ücret alımı söz konusuydu. Bunun söz konusu bu kararla bir ilgisi de bulunmuyor. Ancak Tahran yönetimi bir anlamda İran limanlarının tekrar kullanılması noktasında denizcilik şirketlerini teşvik ediyor. %10'luk bu taşımacılık harcını kaldırarak. Amaç ise İran içerisinde yapılan yorumlarda enerji ürünlerinin taşınma maliyetini düşürmek ve özellikle yabancı armatörler ve tanker şirketleri açısından İran yükünün taşınmasına teşvik etmek. Peki ABD ablukası varken bunun risk hesabını deniz gemi sahipleri hesaba katacaktır. Bir tarafta Tahran yönetimi %10'luk harcı kaldırdığını duyurdu. Ancak ABD'nin deniz ablukası devam ediyor ve son günlerde tankerlere hedef alınmaya başlandı ve gemi sahipleri bir risk hesaplaması yaptığında ABD deniz ablukasının risk katsayısı daha fazla olacak görünüyor.
1: Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı. Faciada en az 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80'i aşkın kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
6: Yolcu feribotu dakikalar içinde alevlere teslim oldu. Açık denizde can pazarı yaşandı. Görüntülerin adresi Filipinler. Başkent Manila'da denize açılan feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. Gemi Palawan eyaletindeki turistik merkez Corona yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde sardığı gemide ölenler olurken feribottakiler canlarını kurtarmak için kendilerini okyanusun karanlık sularına bıraktı. Sahil güvenlik ekipleri 40'tan fazla kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Kurtarılan bazı kazazedeler yangının geminin kargo bölümünde başladığını aktardı. Arama kurtarma çalışmalarına donanma gemileri ve balıkçılar da destek veriyor. Ancak onlarca kişi kayıp. Sahil güvenlik yetkilileri feribottan yükselen yoğun dumanın kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. 7600'den fazla adadan oluşan Filipinler'de ulaşımın can damarı feribotlar. Ancak yolcu kapasitesinin aşılması ve yetersiz bakım sebebiyle bu yolculuklar sık sık faciayla sonuçlanıyor. Ülkede son olarak Ocak ayında benzer bir feribot batmış, en az 52 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Çin'de bakım için tersaneye çekilen bir yük gemisinde yangın çıktı. Alevler sebebiyle en az 25 kişinin öldüğü kaydedildi. Görüntüler ülkenin doğusunda bulunan Qingdao'dan. Devlet tersanesinde bakım yapılan Liberia bandıralı gemide dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay anında 42 kişi bulunan gemiden 12 kişinin kurtarıldığı, 5 kişiye ise ulaşılamadığı bildirildi. Kameralara yansıyan görüntülerde gemiden yükselen yoğun duman dikkat çekti. Uzun uğraşların ardından yangının da söndürüldüğü bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma emri verdiği gelen haberler arasında. Yurda döndük yeniden. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan yangın kontrol altına alındı. Ekipler yeni alevlenmelere karşı da soğutma çalışması yapıyor. Canlarını hiçe sayarak yangına müdahale eden ekiplerin yaşadığı tehlikeli anlarda kameraya yansıdı. Adana Kozan'daki orman yangını rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altında.
5: Yüzlerce hektarlık alanda etkili oldu. Binlerce ağaç küle döndü, evler zarar gördü. Bir kişinin hayatını kaybettiği Antalya'daki orman yangını 3. gününde tamamen kontrol altına alındı.
11: Kül ve toz kaplı bir tabaka kalmış durumda. Ağaçlarsa Bu alanda tamamıyla yanmış.
5: Pazartesi günü Aksu ilçesinde çıkan ve Kepez'e ulaşan yangında 254 ev boşaltıldı, 720 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Hasan Kahya'nın öldüğü yangında ekipler alevlerle cansiperane mücadele etti. Ancak ters esen rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar. Görüntüler Kızıllı Mahallesi'nden. Alevlerin ortasında kalan orman personeli arazözlerle son anda geri çekindi. Yangın uzun uğraşlar sonucu 64 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak ekipler yeni alevlenmelere karşı teyakkuzda.
11: Yangınla mücadelede en kritik aşamalardan birisi de soğutma çalışması. Örneğin yanmış bir ağaç var burada. Ağacın kökünden duman yükseliyor. Burada soğutma çalışması yapılmazsa eğer yerini aleve bırakabilir.
5: Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü çıkan orman yangını da düşük nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle hızla yayıldı. İmamoğlu'yla Aladağ ilçelerine de sıçrayan alevler rüzgar şiddetini azaltınca kontrol altına alındı. Ancak geride küle dönmüş binlerce ağaç ve çok sayıda ev kaldı. Aladağ ilçesi Kırsal Dağider Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatih ve eşi Mehmet Gül canlarını son anda kurtardı.
14: Yani daha az önce kaçmasak da kalırmıştık, geçemezmiştik de. Ataş almış yolu. Çıkışı, bir çıkış bizim köyümüzün.
15: Alamam bir daha, alamam. Gücüm yetmez. Her şeyim yandı gitti.
5: Yangında yaklaşık 2000 hektar, yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü.
1: Küresel ısınmada alarm zilleri giderek daha yüksek sesle çalıyor. Son raporlara göre geride bıraktığımız Ağustos tüm zamanların en sıcak ayı olarak kayıtlara geçti. Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik kritik sınır bir kez daha aşıldı. Bu yaz Avrupa'da on binlerce kişinin ölümüne neden olan aşırı sıcaklar hava olaylarının seyrini daha da şiddetli hale getiriyor.
6: 1,5 derecelik küresel ısınma eşiği bir kez daha aşıldı. Ağustos ayı tüm zamanların en sıcak ayı rekorunu kırdı. Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi raporuna göre Ağustos'ta küresel ortalama hava sıcaklığı 16,96 dereceye ulaştı. Bu değer sıcaklığın sanayi öncesi dönemin 1,65 derece üzerine çıktığını gösteriyor. Böylece Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 derecelik kritik eşik Temmuz 2023'ten sonra bir kez daha aşılmış oldu. Veriler Ağustos'la sınırlı değil. Haziran-Ağustos dönemi de küresel olarak en sıcak yaz mevsimi oldu. Sıcak hava dalgası kıtaları da kavuruyor. En sıcak yazlarından birini yaşayan Avrupa'da on binlerce kişi aşırı sıcaktan hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ana karasında ise son 132 yılın en sıcak yazı kaydedildi. Ülke topraklarının yaklaşık %59'u şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor. Sadece kara değil, okyanuslar da alarm veriyor. Ağustos'ta okyanus yüzey sıcaklığı ortalaması 21,07 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Uzmanlar iklim krizinin hem atmosferde hem de okyanuslarda aşırı hava olaylarını tetiklediği uyarısını yineliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Steele de tabloyu "kanıtlar tartışmaya yer bırakmıyor" sözleriyle özetledi. Steele, fosil yakıt kullanımı son bulmadıkça ortaya çıkan kirlilik gezegenimizi kavurmaya ve rekorlar kırılmaya devam edecek uyarısında bulundu.
1: Çayı, kahveyi çok sıcak içmek kansere neden olabiliyor. Araştırmanın adresi Oxford Üniversitesi. Uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde araştırma yaptı. Buna göre 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlerde yemek borusu kanseri riski ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
16: Günde en az 10-15 bardak çay tüketiyorum yani. Sıcak çay. Sıcak çay.
17: 3-4 bardak çay, 2 tane Türk kahvesi sabah akşam. Sıcak içerim.
5: 65 derece ve üzerindeki içecekler çok sıcak olarak değerlendirildi. Günde 6 bardak ve üzeri sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı belirtildi. Tespitler İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında. Üniversite 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerini inceledi.
18: Birkaç dakika bekledikten sonra genelde çayımı içiyorum. Kahvemi biraz soğuk seviyorum ama.
19: Çay herhalde 15 tane içiyorum. Peki. Genelde bütün akrabalarımız hep iki yudumda sıcacık çayı bitiriyorlar. Ben içemiyorum.
5: İçeceklerini çok sıcak tüketenler de yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelerde tahrişe ve hasara yol açabiliyor.
20: Yemek borusunun içinde döşenmiş olan bir epitel dediğimiz bir doku var. Buraya yüksek ısılı bir içerik geldiği zaman burada kimyasal bir reaksiyon oluşturuyor. Tekrarlayan maruziyetler devam ettiği zaman da artık hücrelerin kansere dönüşüm dediğimiz yapısal hücre değişimleri oluyor.
5: Çay bardağı yeni konulduğunda yaklaşık 90-95 derece olabiliyor. Uzmanlar çayı içmeden önce birkaç dakika beklemek gerektiğini vurguluyor.
20: O yüzden aslında ağzımızda hissettiğimizde bu ideal sıcaklık 40-45 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklar bu kimyasal değişimleri oluşturuyor, kansere yol açacak.
5: Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da yapılan çalışmalarda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiye işaret ediyor.
1: Okullar açılıyor, öğrencilerin omzundaki yükse artıyor. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kilograma kadar çıkabiliyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
21: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
22: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
6: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
23: Rengini bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
24: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
6: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
25: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
26: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
27: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
28: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
6: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
29: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
6: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
27: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kalçanın altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığı hissedersiniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, MAPA Şamandıra sistemine ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Fethiye'deki denizleri koruma seferberliğine destek verdi Emine Erdoğan.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Fethiye'de deniz koruma seferberliğine destek mesajı yayınladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MAPA Şamandıra sisteminin maviliklere nefes olacağını söyledi. MAPA Şamandıra sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ifadelerini kullandı.
30: Fethiye Körfezi'nde gerçekleştirilecek dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum. Deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeten bu kıymetli adımlarda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum.
5: Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik sahil şeridinde Derya MAPA Şamandıra yönetim sistemi hayata geçiriliyor. Bu sistemde koylarda kontrolsüz demirleme nedeniyle deniz tabanında oluşan tahribatın önüne geçilmesi için 926 sabit bağlama mapasıyla 906 tonoz yerleştirildi. Ayrıca denetimden su temizliğinin anlık takibine kadar farklı süreçlerin tek sistem üzerinden yürütülmesini sağlayacak deniz ekosistemi, resif izleme ve akıllı yönetim sistemi kuruldu. Sistemle denizcilerin koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumlarını harita üzerinden görüntüleyebilmesi ve rezervasyon yapabilmesi sağlanacak. Böylelikle kontrolsüz demirlemenin önüne geçilerek deniz çayırları ve deniz ekosisteminin korunması hedefleniyor. Uygulamanın Fethiye Körfezi'nin tamamına yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca iç körfezde biriken dip çamurunun temizlenmesine yönelik çalışma da başlatıldı. İki dip tarama gemisiyle yürütülecek çalışmalarda yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunun 3 yıl içinde Fethiye Körfezi'nden çıkarılması planlanıyor.
1: 86 yıl aradan sonra 24 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya Camii'nin restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor artık. Güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de çalışmalar başladı. Proje Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyonu olarak tanımlanıyor.
5: Dünya kültür mirasının önemli eserlerinden Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2023'te başlatılan restorasyon, konservasyon ve güçlendirme projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor.
0: Ayasofya Camii'ndeki restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve çalışmalar kapsamında da en önemli aşamalardan birine geçiliyor. Ana kubbenin ardından Doğu Yarım Kubbe'de çalışmalar devam edecek ve bu çalışmalar boyunca da ziyaret ve ibadet kesinlikle aksatılmayacak.
2: Mimar Sinan onarımlarından bu yana en kapsamlı onarım olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şimdiye kadar hiç bu kadar bütüncül bir şekilde ele alınmamıştı Ayasofya. Daha bölgesel kısmi noktalarıyla müdahaleler gerçekleştirilmişti. Bu restorasyonun en önemli yönü çok bütüncül olması.
5: Uzmanlar Doğu Yarım Kubbe'de deprem açısından güçlendirme ihtiyacı tespit etti.
2: Ayasofya'nın depremde en çok zafiyet gösterebilecek olan kısmına müdahale etmek üzereyiz. O da Doğu Yarım Kubbe ile Ana Kubbe'nin birleştiği yer. Malum işte Ana Kubbe'ye 4 kemer taşıyor. Bu kemerlerden en narin olanı Doğu Yarım Kubbe ile Ana Kubbe'yi birleştiren, birbirine bağlayan kemer. Biz de her ne kadar mirap yönünde olsa da aciliyet gerektirdiği için bu müdahaleye Doğu Yarım Kubbe'den devam edeceğiz.
5: Yeni başlayacak çalışmada yeni bir iskele daha kurulacak.
2: Mevcut iskeleye ilave olarak mirap yönünde onun kadar hacimli büyük olmasa da yine bir iskele kurulumu söz konusu olacak. Yeni kurulacak olan iskele tabii ki şimdiye kadar olduğu gibi ibadete ve ziyarete mani olmayacak şekilde bir düzenleme içeriyor. Yarım kubbelerin gerektirdiği sıva onarımları, kaybolan bezeme üzerlerinin ihyası gündeme gelecek. Hem de bundan daha önemlisi yarım kubbe, Doğu Yarım Kubbe dışarıdan kurşun örtülerinin kaldırılmasından sonra ana kubbeyle daha güçlendirilecek şekilde bir müdahaleye maruz bırakılacak. Yapının zafiyetlerinin farkındayız ve sadece bir makyaj yapmaktan öte onu depreme karşı korumak, güçlendirmek adına mevcut teknolojinin gerektirdiği bütün imkanları kullanacağız.
5: Restorasyon kapsamında kubbe bezemelerinin altında ortaya çıkabilecek mozaikler de gün yüzüne çıkabilir.
1: Apple katlanabilir iPhone modelini tanıttı. iPhone Duo Amerika Birleşik Devletleri'nde 2000 dolardan satışa sunulacak. Türkiye'deki fiyatı ise 230 bin lira. Şirketin Güney Koreli rakibindense tepki var. Samsung bu teknolojinin kendilerinden taklit edildiğini savunuyor.
6: İlk kez katlanabilir iPhone üretildi. Apple yeni ürünleri için lansman düzenledi. Yeni CEO John Ternus bu etkinlikte ilk kez sahneye çıktı. Uzun süredir konuşulan katlanabilir model iPhone Duo tanıtıldı. Dil öğrenme uygulaması Duolingo'nun sosyal medya hesabından isim benzerliğine gönderme yapıldı. Paylaşımda bunun adı iPhone ne ifadesi kullanıldı. Apple'ın rakibi Samsung da gönderiyi alıntılayarak "Üzgünüm Duolingo, onlar bizi de taklit etti." dedi. Katlanabilir telefon teknolojisi 2018 yılında Çin'de piyasaya çıkmıştı. Samsung'un 2019'da ürettiği bir modelle birlikte yaygınlaştı. iPhone Duo'nun dış ekranı 5,4 inç boyutunda. Ekran açıldığında boyut 7,6 inçe ulaşıyor. Duo, Apple Pencil destekli ilk iPhone modeli ve titanyum gövdeye sahip. 250 GB depolama kapasitesi olan model Türkiye'de 229.999 liradan satışa sunulacak. 2 TB'lık modeli ise 335.999 liraya satılacak. Yani 4744 dolar. Dünya Gazetesi'nin haberine göre 25 ülke içerisinde en pahalı satış fiyatı Türkiye'de. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1999 dolar olan fiyatı, Kanada'da 2173 dolar, Hong Kong'da 2231 dolar. Türkiye'nin ardından en pahalı satış fiyatı ise 4311 dolarla Brezilya'da ve 3153 dolarla Hindistan'da olacak.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesinin yankıları sürüyor. Görüşmeyi akademisyen ve siyaset bilimci Dr. Ufuk Uras değerlendirdi. Bu yorumlarla da veda ediyoruz.
3: Sürpriz ziyaret, rutin bir ziyarete dönüşmeli. Çünkü bu ülkenin cumhurbaşkanıyla başkentin belediye başkanı arasındaki görüşmeler daha doğal bir şey olamaz. Tarafların ifadelerinden de anlaşılıyor ki hakikaten mesele belediyecilik üzerine. Zaten bütün belediye başkanlarında asli görevi bu. Tıpkı Paris, Roma, Berlin belediye başkanlarının asli misyonu bu olduğu gibi. O yüzden Sayın Yavaş'ın ve diğer siyasi aktörlerin beyanlarına baktığımızda olağan dışı bir durumun olmadığını görüyoruz. Zaten olması gereken mesele bu. Yani bir belediyecilik faaliyeti ve Cumhurbaşkanı'yla bunun detayların konuşulmasından daha doğal bir şey yok. Mansur Bey'in de ifadelerini tabii ki veri almak lazım. Öyle diyorsa öyledir muhakkak. Şimdi bütün bu sürece baktığımızda anahtar sözcüğü aslında Sayın Belediye Başkanı ifade ediyor. Bu kaos ortamının bir parçası olmak istemedim diye. Yoksa tabii ki konu ne 10 Kasım ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 103. yıl dönümü. Ve ilgili taraflar da büyük ölçüde bunu kabul ediyorlar. Zaten tuhaf olan kaos anlatısının siyasi aktörler tarafından da kabul ediliyor olması. Yani bu karmaşa içerisinde bir pozisyon almak istemiyorum diyor Sayın Başkan. Ve yine de itiraz gelirse bunun gereğini yaparım demek istiyor. İki anlamı olabilir. Gereğini yaparım. Bu süreçlerin bir parçası olurum. İkincisi gereğini yaparım. İstifa ederim yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederim ima ediyor. Ama gördüğüm kadarıyla kimse bu yani başta CHP yöneticileri olmak üzere yaptıkları eleştirilere rağmen bu süreci tırmandırma niyetinde değiller. Bugün bütün haberlerde insanlık ittifakından bahsedildi. Cumhurbaşkanı ile belediye başkanının arasındaki insani ilişkilerin krize dönüşmemesi gerekir. Bir de kamuoyunun çok bilmediği bir konu var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul ve Ankara trafiğinde genellikle bir protokoler düzenleme olur. Sayın Ankara Belediye Başkanı da genellikle bu protokoler karşılamalarda yer alır. Bunu biraz böyle bakmakta fayda var. Yani tabii ki bir heyecan yarattı ama bir transfer söz konusu olmayacağı anlaşılıyor. Zaten belediye faaliyetlerinde de transfer işlerine çok sıcak bakmamak lazım. Çünkü belediye başkanlarının asli görevi kendi partili kimliklerinden bağımsız şehre hizmet etmektir. İşte kendisi de metro meselesinden, krediler konusuna bir dizi konudan bahsetti. Dolayısıyla tabii bunlar heyecan yaratıyor ama anladığım kadarıyla böyle bir siyasi trafik ya da siyasi pazarlık diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil. Siyasette sorunları çözmek için yapılır, sorun üretmek için değil. Memlekette sorun üretme heveslisi bir çevre var. Bu tür konulara meraklılar ama asıl olan siyaset üretmek, gıybet üretmek değil. Mansur Bey'in aslında giderek alanına ilişkin, yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı alanına ilişkin bir daralma söz konusu olabilir. Önümüzdeki süreçte bu netleşecek. Çünkü belli ki hem CHP açısından hem yeni parti açısından farklı opsiyonlar söz konusu. Bunun arka planında da CHP ile yeni parti arasındaki duygusal kopuşun bir siyasi, entelektüel, ideolojik kopuşa tekabül etmemesi. Siyasi kopuşlar anlamlıdır ama duygusal kopuş olduğu zaman hakikaten bu psikolojik travmalara neden oluyor. Türkiye siyaseti bu psikolojik travmalarını aşabilirse Mansur Bey'in yine bir anahtar rolü olabilir tabii. Kolaylaştırıcı bir rol üstlenmek ister. Önemli bir görevdir. Kim istemez ki? Ama bugünden bunu kestirmek çok kolay değil. Belki de erken bir tartışma. Bazı meselelerin erken ele alınmasının İstanbul örneğinde ne sonuçlar yarattığını hep beraber gördük. Hangi seçmen kitlesi üzerinden seçildiyseniz bunu veri almak çok doğal. Yani hayat şartları ya da siyasi itirazlar, çelişkiler yoğunlaşırsa farklı tutumlar alınabilir. Ama şimdilik böyle bir durum söz konusu değil gibi gözüküyor. Şimdi siz siyaseten Türkiye'de neye hedefliyoruz çözüm süreciyle beraber? Ortak yaşamı, birlikte yaşamı. Ama siyaseten birlikte yaşamı başaramadığınız zaman ve farklılaşma olduğu zaman doğal olarak potansiyel adaylar ciddi bir zorlukla karşıya kalıyorlar. Mansur Bey'in de bekle gör siyaseti izlemesi çok doğal. Çünkü bir gün gelecek birbirinden ayrışan partiler somut meselelerde yan yana gelebilecekler. İşte Üsküdar örneği böyleydi. Şimdi sonbaharda bütçe görüşmeleri başlayacak. Onda da benzer örneklerini göreceksiniz. Yani iktidarın bütçesine karşı muhalefet partileri birbiriyle değil, bu bütçeye yönelik ortak tutum alacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece, hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda, Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu, Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece, gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık, lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.

0: Mutlu sabahlar. Saat 6. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi.
1: Gelen hemşerilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ocağı Rize'de sizlerle birlikte.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine bir sonraki seçim için mesaj verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Konuşmasının ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti. Cumhurbaşkanının Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Siyasi partilerin kuruluş süreçlerine ilişkin kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Bengütürk Televizyonu'na konuşan Yıldız, siyasi partilerin demokratik hayatın temel unsurlarından biri olduğunu ancak bazı yapıların siyaseti kişisel çıkar ve ekonomik rant elde etmenin aracı haline getirebildiğini ifade etti. Parti modellerinin kuruluşu daha sıkı kriterlere bağlanmalı diye konuşan Fethi Yıldız, pazarlanabilir bir meta, özel bir girişim alanı olarak kurulan parti modelleriyle bu alanı kapatmak için düzenlemeler yapılmalı ve pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalıdır diye seslendi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İstanbul'da yaptı. Toplantıda SDG'nin fesih süreciyle ilgili değerlendirmeler vardı. İsrail'in bölgedeki saldırılarına ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye karşıtı sözde anıt projesine destek vermesine de tepki gösterildi.
4: Güvenlik ortamı, gelişen konseptler ve
5: SDG'nin fesih süreciyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Suriye'de tek devlet, tek ordu anlayışının bölgeye büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın İstanbul'daki toplantısında öne çıkan konu başlıklarından biri entegrasyon süreciydi.
6: İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
5: İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinildi. İsrail hükümetinin tutumu yayılmacı ve soykırımcı olarak nitelendirildi. Uluslararası topluma somut tedbirler çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Rum yönetiminin Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik sözde anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine de tepki gösterildi. Türk toplumuna yönelik 1963-1974 arasında sistematik saldırıların ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerinin görmezden gelindiği kaydedildi.
6: Tek taraflı iddia ve söylemlerin esas alınması Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır.
5: Girne ve Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazalarında kaybolanları arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
3: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya da neden oldu. Patlamaya ilişkin görüntüler İsrail'li yetkililer tarafından servis edildi. İsrail ordusu ateşkese karşın Lübnan'ın İsrail sınırına 15 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerindeki tünel ağını hedef aldı. Tünellerin toplam uzunluğunun 2 kilometreyi bulduğu açıklanıyor. Tünellerde İran yapımı roketler, füzeler, İHA'lar, tank savar mühimmatı ve patlayıcıların bulunduğu aktarıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıyla birlikte Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin düzenlenmesi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Tünellerin 20 yılı aşkın süre önce İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği de iddia ediliyor. Tünelde yer aldığı öne sürülen Hizbullah'ın Bedir Birimi Komuta Kompleksinin de imha edildiği ifade edildi. Yemen'de Babül Mendeb'e doğru saldırıya geçen Husiler, Boğaz'ın en dar yerine 80 kilometre uzaklıktaki Muha, Batı dillerindeki adıyla Moka kentine ulaştı. İran destekli Husi hareketinin bir sonraki hedefi Dubab ve Meyun adası. Husiler adayı ele geçirirse Babül Mendeb Boğazı'nı doğrudan kontrol edebilecek.
5: Görüntüler Yemen'in tarihi liman kenti Muha, ya da batıda bilinen adıyla Moka'da. Ülkenin kuzeybatısını kontrol altında tutan İran destekli Husi hareketi Kızıldeniz kıyısından güneye doğru ilerliyor. Husiler tarihi liman kentine ulaştı. Yemen hükümetinden 4 askeri kaynak hareketin kenti ele geçirdiğini söyledi.

0: Osmanlı Adası, Babülmendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Küçücük ve terk edilmiş görünen ada, yüz ölçümünden çok daha büyük stratejik öneme sahip. Dubab ve Meyun'un ele geçirilmesi, Babülmendeb Boğazı'nda kontrolü sağlamak için kilit önem taşıyor. Moka, Meyun Adası'na 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yemen, son çatışmalarla birlikte İran Savaşı'nın ikinci cephesi haline geldi. Bugünkü haliyle Husiler, silah gücüyle Babülmendeb Boğazı'nı ve Kızıldeniz'i kontrol ettiğini iddia etse de operasyonları sınırlı. Ancak Meyun'u ele geçirip Babülmendeb'i kontrol etmeye başlarlarsa, Boğaz'daki gemilerin geçişini engellemek için uzun menzilli silahlara ihtiyaçları kalmayacak. Hürmüz Boğazı'nda İranlıların yaptığı gibi mayın döşeyerek geçişi durdurabilirler. Babülmendeb, Hürmüz Boğazı'nın küçük ikizi olarak biliniyor. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün %10'u Babülmendeb'den geçiyordu. 2023'teki Gazze Savaşı'yla Husilerin boğazdan geçen gemilere saldırmaya başlamasından itibaren bu oran yarı yarıya düştü.
1: Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın son günlerde doğrudan Amerikan donanma gemilerini hedef alan saldırılarını mercek altına aldı. Gazeteye göre muazzam bir ekonomik baskı altındaki ülke başka seçeneği olmadığı için gerilimi tırmandırıyor.
2: İran ekonomisi üzerindeki kıskaçlar aldıkça daha saldırgan bir tutum sergilemeye başladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki tırmanışı bu sözlerle yorumladı. Tahran savaşın başından bu yana hiç görülmediği şekilde Amerikan donanmasını hedef almaya başladı. Son bir hafta boyunca 3 kez ABD savaş gemilerine doğrudan hedef alınarak füze atıldı. Hedefler arasında uçak gemisi de vardı. İran savaş gemilerini hedef almaya, Amerikan ordusunun İran tankerlerini vurmaya başlamasından sonra da devam etti. Tahran'ın yeni saldırıları bugüne kadarki kontrollü saldırılarının çok ötesinde önemli bir tırmanış niteliği taşıyor. Wall Street Journal bu saldırıları riskli hamle olarak niteledi. İran'ın manevra kabiliyetine sahip savaş başlıkları kullanması nedeniyle savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerinin öncekilere kıyasla çok daha büyük tehlike doğurduğuna dikkat çekiliyor. Gazeteye göre bu saldırılar savaşı çok daha tehlikeli bir aşamaya sürüklüyor. ABD savaş gemisinin vurulması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sert bir karşılık vermesi neredeyse kesin. Bu da topyekün bir savaşı yeniden başlatma riski taşıyor. ABD donanmasına ait 19 gemi İran'ın petrol ihracatını durduran bir abluka uyguluyor. Kayıtlara göre Hürmüz'ün yeniden ablukaya alındığı Temmuz ortasından bu yana İran'ın hiçbir ham petrol tankeri boğazdan geçemedi. Ambargo Tahran'ı temel döviz kaynağından mahrum bıraktı. Yeni yaptırımlar İran riyalinin sert değer kaybı ve %80'in üzerinde enflasyonla ekonomik krizi daha da derinleştirdi. İran ekonomisi %5,4 ile 1980'lerden bu yana en büyük daralmayı yaşadı. Analistlere göre abluka ve yeni yaptırımlar nedeniyle muazzam bir baskı altındaki İran başka bir seçenek görmediği için gerilimi tırmandırıyor. İran'ın hem askeri stratejisinin hem müzakere pozisyonunun merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndan kolay vazgeçmesi beklenmiyor. Tahran, ABD gemisine başarılı bir saldırının getireceği risklerden bile fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Bir Amerikan gemisine verilecek zarar piyasaları ve körfez ülkelerini sarsabilir. Trump'ı maliyetli bir misillemeyle seçim öncesi zayıf görülme ihtimali arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Analistlere göre her iki senaryoda da kendini avantajlı görüyor. Ancak uzmanlar saldırı tehdidinin ABD ablukasını etkileme ihtimalinin düşük buluyor. Amerikalı yetkililer gemilerimizin tehlike altında olduğunu düşünürsek onları daha uzağa çekebilir ve yine de ablukayı sürdürebiliriz diyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü. Kalın ilk olarak Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya geldi. Toplantıda bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İki ülke arasındaki özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları hakkında değerlendirmeler yapan Kalın ve Halbusi, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

0: Halbusi ile görüşmesinin ardından Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları Salih ve Takala ile bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin devamına yönelik adımlarla Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. İki kurumun temsilcisinin ilk kez bu konularda Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya gelmesi ve tıkanıklık yaşanan süreçlerde somut ilerleme sağlamasının büyük önem arz ettiği ifade edildi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık hakim karşısına çıktı. Ersoy, mahkemedeki ifadesinde yasaklı madde kullandığını ve arkadaşlarının mağduriyeti yüzünden özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
1: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarının yöneltildiği dava başladı. 7 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce müştekiler söz aldı. Mehmet Akif Ersoy tarafından herhangi bir konuda zorlama yaşamadıklarını ifade ettiler. Suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, savunmasında bazı hatalar yaptığını dile getirerek kendisiyle arkadaş olduğu için mağdur olanlardan özür diledi. Ersoy, dosyada yer alan cinsel saldırı iddialarının kendisine savcılık aşamasında sorulmadığını belirterek suçlamaları kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy'la Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış. Ardından tutuklanmıştı. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
0: İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 14 yaşındaki sanığa verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına anne Gülhan Ünlü tepki gösterdi. Ünlü karara istinaf mahkemesinde itiraz edeceklerini belirterek Atlas'ın adaleti sağlanmadı dedi.
2: Hakim Hanım karar açıklaması yapmadan önce her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar vereceğini söylemişti. Ama maalesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağduru korumadı. Ailecek bize verilmiş bir ceza oldu.
1: Anne Gülhan Ünlü Atlas'ın mezarı başında verilen karara tepki gösterdi. Ünlü, Atlas'ın ölümünden sonra tehditlerin devam ettiğini söyledi.
2: Duruşmadan sonra tehditler tekrar gelmeye başladı. Mesaj yoluyla geliyor. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı. Bu kadar acımızın içerisinde, bu üzüntümüzün içerisinde bir de bu insanların bizi tehdit etmeleriyle uğraşıyoruz.
1: Atlas, İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürüldü. Onu öldüren de çocuktu. Adli süreçteki 14 yaşındaki sanık Efe Ç'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulandı.
2: 18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz. 18 yıl cezanın yatarının 18 yıl olmadığını her defasında zaten anlattık.
1: Sanık yaklaşık 12 yıl sonra cezaevinden çıkacak.
2: Bu şimdi ceza olmuyor bizim için. Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza. Sayın Cumhurbaşkanım, Atlas'ın adaleti sağlanmadı.
0: Adalet Bakanlığı, Akın Gürdey'in görevdeki 6 ayında atılan adımlara yönelik bir açıklama yayınladı. Bu dönemde 638 dosya yeniden açıldı. 40 dosyada hayatını kaybeden 46 ve yaralanan 7 kişinin bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı.
3: Ülke genelinde yeniden değerlendirme süreci başlatıldı. 40 faili meçhul dosya aydınlatıldı. Ara buluculukta 460.595 dosya anlaşmayla sonuçlandı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in görev süresindeki ilk 6 ayda yargıda atılan adımlara ilişkin veriler paylaşıldı. Bu dönemde faili meçhul cinayet ve kayıp şahıs dosyaları yeniden incelendi. Ülke genelinde 638 dosya yeniden değerlendirildi. 40 dosyada hayatını kaybeden 46 ve yaralanan 7 kişinin bulunduğu faili meçhul olay aydınlatıldı. Ara buluculuk çalışmalarında ise 1.135.647 dosyanın 460.595'i anlaşmayla sonuçlandı. 12. yargı paketi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Paket kapsamında hukuk davalarında duruşmalar arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Ayrıca suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Sosyal hizmet ve koruma mekanizmalarının yargılama sürecini beklemeden devreye girmesi sağlandı. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 ayrı ihtisas dairesi kuruldu. Terör finansmanı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla mücadele için 12 ilde ihtisas soruşturma büroları kuruldu. 6 ayda 81 ilde gerçekleştirilen 5035 operasyonda 56.178 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 25.376 şüpheli tutuklandı. 10.081'e şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. 377'si adli suçlardan, 186'sı terör suçlarından olmak üzere 44 ülkeye toplam 563 iade talebi gönderildi. 30 ülkeden 211 kişinin Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.
0: Fethullahçı terör örgütü elinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari Ankara'da saklandığı gizli bölmede yakalandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre FETÖ silahlı terör örgütü mensubu olan ve hakkında 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranma kararı bulunan SD'nin saklandığı adres tespit edildi. Firari FETÖ'cü düzenlenen operasyonda saklandığı gizli bölmede yakalandı. Açıklamada ise FETÖ'ye yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler nereye saklanırsa saklansınlar, adaletin pençesinden kurtulamayacaklar denildi. Başkent'te 7'si çocuk 9 kişi ırkçı ve şiddet içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkı ve havalı silahların yanı sıra Nazi sembollü çeşitli gereçler de ele geçirildi. Operasyon Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi. Dijital platformlarda ırkçı ve şiddet içeren paylaşımlarda bulundukları iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ve bu kapsamda da 7'si 18 yaşından küçük 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramada bir kuru sıkı tabanca, bir havalı tüfek, 3 bıçak, Nazi sembolleri ve ırkçı sembollerle dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Bir çocuk işçi ölümü haberi daha duyuldu. Hatay Samandağ'da 13 yaşındaki Tunçam bakımı ile ilgilendiği araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Tunçam'ın ölümü 2026 yılı için kayıtlara 61. çocuk işçi ölümü olarak geçti.
4: 13 yaşındaydı. Mesleki eğitim merkezi yani MESEM'li stajyer öğrencisiydi. Tunçam, Hatay Samandağ'da çalıştığı ototamirhanesinde otomobile klima gazı basılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Çam 2 ay önce mahallesindeki tamirhanede çırak olarak çalışıyordu. Bakımını yaptığı aracın klimasındaki gaz patlamasında kopan parça başına isabet etti. Olayın yaşandığı tamirhaneye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ancak Çam kurtarılamadı. Tunçam memleketinde toprağa verildi. Tunçam İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2026 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden 61. çocuk.
5: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
4: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocuklarınsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekiyor.
6: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
4: 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Konya'da bir iş yerinde tüp patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler kentin Ereğli ilçesinden. Bir iş yerinde bulunan tüp bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamayla birlikte sokakta bulunanlar da kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Panik anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Patlama nedeniyle iş yerinde ve sokaktaki bir araçta hasar oluştu. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısındaydı. Çelik, İsrail ve Yunanistan'a sert eleştiriler yöneltti.
7: Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile İsrail arasında gerilim var mı sorusuna bu yanıtı verdi. Bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir dedi. Çelik, İsrail'in yerleşimci adı altında hırsızlık politikası sürdürdüğünü söyledi.
7: Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım.
3: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. Dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çelik'e Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in cumartesi günü Türkiye kıyılarına 2 kilometre açıkta bulunan Meis Adası'na yapmayı planladığı ziyarette soruldu.
7: Yunanistan'ın bir takım işlevsiz ittifaklara girerek ya da kendi ülkesinin bir takım süreçlerini İsrail'e teslim ederek Türkiye'yi kuşatabileceğini zannetmesi son derece boş bir yaklaşım. Herhangi bir şekilde bizim için tehdit teşkil eden unsurlar değil. Türkiye'nin masadaki ve sahadaki gücü tüm bu bir takım kumpasları engelleyebilecek durumdadır.
3: Çelik, Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendirdi. Savaşın bir yıpratma mücadelesine döndüğünü belirten Çelik, kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir ifadesini kullandı.
0: Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, Türkiye ile Japonya arasında özellikle savunma sanayi alanında işbirliği çağrısında bulundu.
8: Köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz.
3: Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.
8: Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimiyle Türkiye'nin savunma sanayinde başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır.
3: Güler, küresel risklerin her geçen gün arttığı bir dönemde müttefikler arasındaki işbirliğin daha da önemli hale geldiğini vurguladı.
8: Bugün küresel güvenlik ortamı giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazanmıştır. Her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanları ülkeler arasında daha güçlü bir diyaloğu ve yakın işbirliğini gerekli kılmaktadır.
9: Resepsiyonda Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yu da kuvvet komutanları da eşlik etti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte Çekya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Oktay ve beraberindeki heyet Çekya Başbakan Birinci Yardımcısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanları ile görüştü. Görüşmelerde karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, sektörlerdeki işbirliği imkanları ve vize konusunda yaşanan sorunlar ele alındı. Oktay görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin mevcut yapısını da eleştirdi. Avrupa Birliği'nin dış politika konusunda karar almak için 28 ülkenin oy birliğine ihtiyacı olması sebebiyle stratejik adımların atılamadığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa güvenliği mimarisine katkısını çok net bir şekilde görüyorlar ifadelerine de yer verdi. Mısır ve Türkiye arasında yeni bir savunma sanayi anlaşması imzalandı. İmzalar Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda atıldı. Habersan'la Mısır Devlet Kuruluşu olan Arap Sanayileşme Örgütü arasında imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirilen Hamza 1 insansız hava aracının satışı gerçekleştirilecek. 2025 yılında imzalanan ilk anlaşma uyarınca Mısır'da üretilecek dikey kalkış özellikli Hamza 1 uluslararası pazara da iki ülkenin ortaklığında sunulacak. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem, güven, işbirliği, stratejik ortaklık adlı bir panel düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da video mesajla katıldı. Duran'ın gündeminde İsrail'in Somaliland üzerinden Somali'yi istikrarsızlaştırmasına dair adımlar vardı. Türkiye'nin tüm tehditler karşısında Somali'nin yanında olduğunu söyledi.
10: Israel's attempts to establish
11: İsrail'in Somaliland üzerinden bölgede nüfuz alanları kurma ve yeni istikrarsızlık cepheleri açma girişimleri, uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmekte, Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmektedir.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Somaliland üzerinden Somali'yi istikrarsızlaştırma girişimlerine tepki gösterdi. Türkiye bu tehditlere karşı kardeş ülke Somali'nin yanındadır dedi.
10: Our president has...
11: Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her koşulda desteklediğini açıkça teyit etmiştir. Türkiye için Somali'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliği herhangi bir jeopolitik pazarlığın konusu olamayacak kadar ilkesel bir konudur.
1: Duran, Mogadişu'da düzenlenen Türkiye-Somali ilişkilerinde yeni dönem, Güven İşbirliği Stratejik Ortaklık Paneli'ne video mesajla katıldı. Türkiye'nin Afrika'ya bakışının Batı ülkelerinden farklı olduğunun altını çizdi.
11: Biz kıtanın kaderini batılı merkezlerin oryantalist kodlarıyla okumayı reddediyoruz. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler, perspektifini teorik ve pratik bir ahlak ilkesi olarak benimsiyoruz. Bu perspektifle Türkiye-Somali ilişkileri geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretmektedir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümü için anma etkinlikleri düzenleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 3000 drone ile hedef alınan Dünya Ticaret Merkezi İkiz Kuleleri'nin silüeti oluşturuldu. Anma törenleri kapsamında hayatını kaybedenlerin sayısı kadar yani 2977 drone kullanıldı. Dronelar hedef alınan İkiz Kuleleri'nin bulunduğu bölgede anma anıtının üzerinde yükseldi. Tribute in Light, Türkçesiyle Işıkta Anma adı verilen tören için hazırlanan ışık gösterisi, Özgürlük Heykeli çevresinde de test edildi. Emma Chaplin'in İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan konserleri İsrail'e destek vermesi gerekçesiyle iptal edildi. John Malkovich ise İsrail'de sahneleyeceği oyunu sahneye koymama kararı aldı.
12: Tel Aviv'i ziyaret eden ve mevcut yönetime destek veren Emma Chaplin, Türkiye'de konser vermeyecek. Geçtiğimiz hafta Kültür Yolu Festivali kapsamında geleceği açıklanan Fransız soprano Emma Chaplin'in AKM'de ve CSO Ada Ankara'da vereceği konserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi. Sanatçı, İsrail yönetimine verdiği açık destek nedeniyle Türkiye'deki müzikseverlerin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Chaplin'in 25 Eylül'de CSO Ada Ankara'da ve 29 Eylül'de İstanbul'da sahne alacağı konser organizasyonu programdan çıkarıldı. Bir iptal haberi de dünyaca ünlü aktör John Malkovich cephesinden geldi. Sanatçının 2020'de Türkiye'de sahnelediği, 10 yıldır dünya sahnelerine çıktığı gösterisi The Music Critic, 13 Nisan 2027'de İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Charles Bronfman Auditorium'unda sahnelenecekti. İsrailli organizatörün Malkovich'in onayını almadan ve kendinin ağzından çıkmayan sözleri içeren bir basın bülteni yayımlaması sonrası aktör gösteriyi yapmama kararı aldı. Basın bülteninde Malkovich'in güçlü bir yakınlık ve dayanışma hissettiğim İsrail'de seyircisiyle buluşmayı dört gözle bekliyorum ifadesi yer aldı. Aktör yazılı açıklamasında benim herhangi bir ülkede hatta kendi ülkemde bile sahne almam o ülkenin politikalarını veya liderlerini onayladığım anlamına gelmez dedi.
13: Okay. Do you hear the difference?
14: Performanslarım ve herhangi bir siyasi davayı desteklediğim, masumların öldürülmesini, terör eylemlerini veya diğer barbarlıkları onayladığım ya da bunlarla dayanışma içinde olduğum anlamına gelmez.
12: Yapımcı, basın bülteninin yanlış bir alıntı içerdiğini itiraf etti ve bu hata için özür diledi.
0: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sıfır atık hareketi kapsamında Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesinin kurulacağını söyledi. Geleneksel Büyükelçilikten resepsiyonunda konuşan Ardıç, projenin 250 civarında firmaya ev sahipliği yapacağını da söyledi.
15: Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketini sanayimizin merkezine taşıyarak Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesini kurmak için harekete geçiyoruz.
1: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin ilk sıfır atık organize sanayi bölgesinin kurulacağını duyurdu. Geleneksel Büyükelçilikler resepsiyonunda konuşan Ardıç, hayata geçirilecek projenin çevreyi korumakla birlikte ihracat pazarlarını da olumlu etkileyeceğini söyledi.
15: Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve 250 civarında firmaya ev sahipliği yapacak ASO Döngüsel Sanayi ve Sıfır Atık OSB'de bir işletmenin firesi, atık ısısı ve suyu başka bir işletmenin girdisine dönüşecek, kaynaklar bölge ölçeğinde verimli biçimde yönetilecektir.
1: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bu yıl Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine değindi.
16: İklim artık yalnızca bir çevre meselesi değil. Yatırımın, ticaretin ve rekabetin de yeni dili budur. Bu noktada sizlerden bir ricamız var. Ülkelerimiz iş dünyası kuruluşlarını, şirketlerini COP31 çalışmalarına davet ediyoruz. Karşılıklı ticaret ve yatırımı artırmanın en somut yolu bu ortak çalışmadır.
0: Trabzon'da uzun kum yaşam alanı ve millet bahçesi fidan dikim töreni yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu da katıldı. Bakan Uradoğlu, bu proje Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri diye konuştu.
17: Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş canlı bir yaşam merkezini inşallah beraberce inşa edeceğiz. Bu proje sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek, ve Trabzon'a mühür vuran bir proje, bir eser olacaktır inşallah. Trabzon'umuzu başta Karadeniz sahil yolu olmak üzere bölünmüş yollarla komşu illere ve bütün Türkiye'ye bağladık. Türkiye'nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Zigana tünelini tamamlayarak İran ve tüm Orta Doğu ülkelerinin Trabzon ve Karadeniz'e ulaşmasını temin ettik. Kent içi raylı sistemiyle tanıştırdığımız Trabzon'umuzu hızlı tren ile tanıştıracak projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşürecek Samsun-Sarp hızlı demir yolu projemiz ile Samsun'dan itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize olmak üzere tüm kentlerimizi birbirimize bağlamış olacağız.
0: Orman yangınlarında söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de görev alıyor. İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti de onlardan. 6 Şubat depremlerinden etkilenip arama kurtarma gönüllüsü olan çift Antalya'daki yangında tahliye ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.
4: Yeşil Vatan için gönüllü olarak çalışıyor, omuz omuza orman yangınlarıyla mücadele ediyorlar.
18: Bir su vermek bile gerçekten çok büyük bir yardım oluyor aslında orman gönüllüler için. Ben mesela az önce hortum taşıdım. Yani taşınabiliyor yani. O yüzden hani ben yapamam edemem dememek lazım.
4: 6 Şubat depremlerinden etkilenen İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti SAR arama kurtarma ekibine gönüllü olarak girdi. Kentsel ve doğal alanlarda arama kurtarma, orman yangınlarıyla mücadele ve tahliye gibi alanlarda eğitim aldılar. Teorik eğitimlerin ardından tatbikatlara da katılan çift 2 yıldır ihtiyaç duyulan yerlere yardıma koşuyor. Bu zamana kadar farklı bölgelerde görev alan İrem Pınar Gökşen ve Hakan Gökşen, Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınında birlikte çalıştı. Tahliye ve soğutma çalışmalarına destek verdiler. Söndürme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşıladılar.
19: Biz zaten bu yangın orman yangını gönüllüsüyüz. OGM'nin bir eğitiminden geçtik buraya gelirken. O yüzden açıkçası öyle zor olmuyor. Vatanını seven, milletini seven, toprağını seven herkesi, ormanı seven herkesi bekleriz.
0: Ünlü şarkıcı Nevin yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı. Zor, Her Şeye Rağmen ve Mühürlü Kaderim gibi şarkılarıyla hatırlanan Nevin, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü bildirildi. 2000'lerde başladığı müzik kariyeri boyunca Nev özellikle Zor şarkısı ve yaptığı Alaturka albümlerle dinleyicinin beğenisini kazanmıştı. Zor da olsa dönüp gitmek. Şimdi büyük bir azim ve başarı hikayesi gelecek ekrana. 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil, lösemiyle mücadele ediyor. Ancak bu zorlu süreç onu eğitimden koparmadı. Üstelik büyük bir de başarıya imza atarak Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Ancak Harvard eğitimi uygun bir donör bulunmasına bağlı.
4: Bir yandan lösemiyle mücadele ediyor. Eğitiminde de büyük başarılara imza atıyor. Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlu, Harvard hayalini gerçekleştirmek için uygun bir donör bekliyor.
20: Hayalini kurduğum bir şeydi yıllardır. Tabii ki herkesin hayalini kurduğu yani en iyi üniversitelerinden birisi olduğu için ben de çok mutlu oldum. Ve bana da aslında hastalık sürecinde modelimi yükseltmem için çok güzel bir motivasyon oldu diyebilirim.
4: Müftüoğlu ile 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösante Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlu Gil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Müftüoğlu Gil, kemoterapi tedavisinin ardından Haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale geldi. İki tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu. Ancak her ikisi de bağıştan vazgeçti.
20: Tabii ki bu haberleri almak benim için oldukça büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Ağustos ayında kemik iliği nakli oldu ve Harvard'da eğitime başlamayı planlıyordum.
4: Müftüoğlu Gül hastanede geçirdiği süreçte eğitiminden kopmadı. Yatağında ders çalışmayı sürdürdü. Harvard'daki yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapmaya ve Fransızca öğrenmeye başladı.
20: Kendimi geliştirmek için uzaktan yapabileceğim aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Mesela şu anda Fransızca öğrenmeye başladım. Ve aynı zamanda Harvard'daki bir laboratuvarda yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapıyorum. Bu şekilde vaktimi boş geçirmemeye çalışıyorum hastanede.
4: Ailesi bir an önce çocuklarına uygun bir donör bulunmasını bekliyor.
0: Kadın ve Demokrasi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Yapay Zeka Çağında Kadın Liderlik ve İnsan Odaklı İnovasyon başlıklı oturuma katıldı. Kademin teknoloji ve yapay zeka alanında kadınlara verdiği destekten bahsetti. Kadınların teknolojiyi tasarlayan, üreten ve karar veren tarafta olmasının önemine dikkat çekti.
2: Yapay zeka ve teknoloji kullanarak çalışan kadınların girişimlerini destekliyoruz.
21: Kız çocuklarını bilime yönlendirmeliyiz dedi, ailelere çağrı yaptı. Kadınların teknoloji ve yapay zeka alanında daha etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı. Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen GITEX AI 2026'ya katıldı. Yapay zeka çağında kadın, liderlik ve insan odaklı inovasyon başlıklı oturuma konuk olan Bayraktar, dijital çağda kadınların uğradığı ayrımcılığa dikkat çekti.
2: Biz erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Bu da ne oluyor tabii ki? Kadınların gerçek dünyada yaşadığı ayrımcılıkların aynen dijital dünyaya da yansıması riskini beraberinde taşıyor.
21: Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadem tarafından hayata geçirilen yapay zeka ve kadın projesiyle kadınlara verilen desteği dile getirdi.
2: Kadınların yapay zeka konusunda yeteneklerini geliştirmelerini, aynı zamanda onların projelerini işe dönüştürebilmelerine de yardım edecek, ekosistemde aktif paydaşlar olarak yer alabilmelerini sağlayacak bir program geliştirdik.
0: Doğadaki tüm akışkanların sırrı çözüldü mü, yoksa ortada büyük bir fikir hırsızlığı mı var? Yapay zeka devi OpenAI, 10 bin dijital ajanın 88 saatlik çalışmasıyla tarihi bir matematik başarısına imza attığını duyurdu. Ancak bu iddia bilim dünyasında büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki OpenAI gerçekten bir ilki mi başardı, yoksa başkasının fikrini mi sahiplendi? Gelin ayrıntılarına bakalım.
3: Matematik dünyasında heyecan ve tartışma bir arada yaşanıyor. OpenAI, yapay zeka ajanlarının yaklaşık bir asırdır çözülemeyen Navier-Stokes problemini çözdüğünü öne sürdü. Şirket 10 bin yapay zeka ajanının 88 saat duran ve milyonlarca dolarlık işlem gücü gerektiren ortak çalışmasıyla sonuca ulaşıldığını savundu. Söz konusu denklem, suyun akışından rüzgarın hareketine kadar akışkanların fiziğini tarif ediyor. Ancak denklemlerin matematiksel olarak her koşulda düzgün çözümlere sahip olup olmadığı yaklaşık 90 yıldır kanıtlanamıyordu. OpenAI'nin duyurusu tartışmaları da beraberinde getirdi. New York Üniversitesi'nden matematikçi Tristan Buckmaster'la Anthropic'te çalışan Levent Alpöge, OpenAI'nin ulaştığı sonuca benzer bir yöntem üzerinde yaklaşık bir yıldır çalışıyordu. Buckmaster, çalışmalarından OpenAI'deki bir araştırmacıya söz ettikten kısa süre sonra şirketin aynı yönteme dayanan bir çözüme ulaşmasının soru işaretleri yarattığını savundu. Buckmaster ayrıca kendisi ve Alpöge'nin OpenAI'nin Codex sistemiyle yürüttüğü çalışmaların şirket tarafından izinsiz kullanılmış olabileceğini öne sürdü. OpenAI iddiaları reddetse de kullanıcı verilerinin modellerin eğitiminde dolaylı olarak rol oynamış olabileceğini kabul etti. İddianın kesinleşmesi ve 1 milyon dolar ödüllü Millennium Problemi unvanını taşıyan bu dev adımın tesislenmesi için bağımsız matematikçilerin incelemesi ve onay vermesi bekleniyor.
0: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda devam eden kazılarda Havran Siyah İnciri'nin 8 bin yıllık kalıntılarına ulaşıldı. Havran Siyah İnciri'nin bölgedeki varlığının da M.Ö. 6300 yılına uzandığı tespit edildi. Kazı çalışmaları Havran'ın meşhur Siyah İnciri'nin geçmişine ilişkin ipuçlarını ortaya koydu.
9: Milattan önce 6300'lü yıllara ait kalıntılara ulaşıldı.
5: İncir, Havran'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Havran'da önemli ürünlerinden bir tanesi, tescil ürünü incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. Ve tarih olarak da milattan önce 6200'lere denk geliyor.
9: Burası Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası. Bölgede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin öncülüğünde kazı çalışmaları yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarında kazı evinden yola çıkan ekip arazi aracıyla patikadan Kocaçal Tepe'ye ulaşıyor. Yolun bittiği noktada araçtan inen ekip sularını eşeğe yükleyip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürümeye başlıyor. Dar ve engebeli arazide tek sıra halinde yürüyen kazı ekibi zorlu yolculuğun ardından mağarada kazı çalışmalarını yürütüyor. Bu yılki çalışmalarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının 8000 yıla dayandığı ortaya çıktı.
5: İncir çok iyi korunmuş ve yani sayısı da oldukça fazla, bir kenara yığılmış durumda, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden bir tanesi olarak çıkıyor.
9: Birçok seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletlerin bulunduğu mağaranın duvarında bir dağ zirvesi ve leopar figürünün bulunduğu resim de yer alıyor.
0: Sakarya'da süs bitkileri ve peyzaj fuarı kapılarını açtı. Fuarda binlerce ürünle yenilikçi tasarımlar beğeniye sunuldu.
9: Rengarenk çiçekler, peyzaj ve bahçe sanatları. Türkiye'nin en büyük süs bitkileri ve peyzaj fuarı kapılarını açtı. Fuar Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor. 150'den fazla firmanın yer aldığı fuarda binlerce ürün ve yenilikçi konsept ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Tasarım ve uygulama yarışmalarının da düzenleneceği fuarda 4 farklı oturumda 20 panelist ziyaretçilerle buluşacak.
6: Her geçen gün ilimizi bir adım daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. 9 yıldır devam eden Anatolia Dış Mekan Süs Bitkiciliği ve Peyzaj Fuarı'nın da bu maksatla kurulduğunu, bir taraftan üretimin desteklenmesi, diğer taraftan üretilenin daha iyi yerlerde, daha iyi imkanlarla değerlendirilmesini planlamaya çalışıyoruz.
9: Fuara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların katılımıyla fuarda özel buket aranjman yarışması düzenlendi.
22: Evet, çok güzel, muhteşem hatta. Çünkü ben aşırı çiçek seven biriyim. Eğer buradaysam mutlaka gelip ziyaret ediyorum.
23: Belediyemizin böyle Sapanca'da böyle bir uygulama olması, yani peyzaj fuarı bizler için çok güzel, harika, muhteşem bir duygu.
9: 13 Eylül pazar akşamına kadar açık olan fuarın 25 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
24: NTV Radyo.
25: Müzik arası.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: NTV Radyo.

0: mekan.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak. Rüzgarlar orta hızda. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece, Tem'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
5: Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 11 Eylül Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimlerden 3'ü CHP'li, biri ise yeniden Refah Partili. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la yaptığı görüşme var. Mansur Yavaş görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi. Parti değiştireceği iddialarına da tepki gösterdi. Böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezi tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. AK Parti, CHP ve yeni partiden gelen açıklamalara bakacağız. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da gözaltına alındı. Yakut 2017'den beri aranıyordu. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika'ya ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını açıkladı. Wall Street Journal'ın haberine göre İran, yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ise son zamanlarda vurabiliriz dediği kazma dağında hareketlilik var. Fenerbahçe'de 18 yıl aranın ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 ilçe belediye başkanına rozet taktı. AK Parti'ye geçen isimler arasında İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da var.
7: 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimlerden 3'ü CHP'li, biri ise yeniden Refah Partili. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
8: Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz.
7: İzmir'in Poça ilçesinin belediye başkanı Saniye Bora Fıçı, CHP'den istifa etti. Ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında AK Parti'ye katıldı. Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'le Akkış'ta Belediye Başkanı Mustafa Dursun da AK Parti'ye geçti. Muş, Sungu Belediye Başkanı Turan Sayılgan da AK Parti'ye katıldı.
8: AK Parti'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
7: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını da kabul etti. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu 18 il ve ilçe belediye başkanıyla görüştü.
4: Önceki gün Ankara'da gerçekleşen sürpriz görüşme siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti. Beştepe'de yapılan o görüşmeye ilişkin Yavaş'tan açıklama geldi. AK Parti, CHP ve Yeni Parti'den de peş peşe açıklamalar yapıldı.
0: Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir.
7: Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la gerçekleştirdiği görüşme var. Mansur Yavaş, görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi, parti değiştireceği iddialarına da tepki gösterdi.
9: Görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
7: O görüşmeye ilişkin AK Parti ve Yeni Parti'den de açıklamalar geldi.
0: Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur.
10: Kendisini ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
7: CHP'den de görüşmenin bir sorun olmadığı açıklaması geldi. Ancak CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadığı için Yavaş'a eleştiri var.
11: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü katılmasını beklerdik.
7: Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarına da yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine dikkat çeken Yavaş, denge politikası izlediğini söyledi, böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum dedi. Yavaş, eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem diye konuştu.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı'nın avukatı Hüseyin Aydın yaptı. Aydın'ın verdiği bilgiye göre Özel 13 Ağustos'ta Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşması nedeniyle 200 bin lira, aynı gün İstanbul'da düzenlenen mitingde sarf ettiği sözler nedeniyle 300 bin lira tazminat ödeyecek. Özel'in ayrıca 18 Ağustos'ta Aydın'da yaptığı miting konuşması nedeniyle de 300 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, siyasi partiler kanununda değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Yıldız, siyasi partilerin kuruluş süreçlerine ilişkin kriterlerin yeniden ele alınması gerektiğini savundu. Bengütürk Televizyonu'na konuşan Yıldız, siyasi partilerin demokratik hayatın temel unsurlarından biri olduğunu, ancak bazı yapıların siyaseti kişisel çıkar ve ekonomik rant elde etmenin aracı haline getirebildiğini ifade etti. Parti modellerinin kuruluşu daha sıkı kriterlere bağlanmalı diye konuştu. Fethi Yıldız, pazar sağlanabilir bir meta, özel bir girişim alanı olarak kurulan parti modellerine bu alanı kapatmak için düzenlemeler yapılmalı ve pazarlık partilerinin şantaj potansiyeli sıfırlanmalıdır ifadelerini de kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek adliye muhabirleriyle dün bir araya geldi. Terörsüz Türkiye sürecinden Kaşif Kozinoğlu'na, Alihan Kuri suç örgütünden Ahbap soruşturmasına pek çok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Gülistan Doku'nun naaşının kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi.
12: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2020'de Tunceli'de kaybolan ve öldürüldüğü düşünülen Gülistan Doku ile ilgili konuştu. Öncelikli hedefin Gülistan Doku'nun naaşına ulaşmak olduğunu vurguladı.
13: Naaşın birkaç kez yer değiştirmiş

0: Akın Gürnek Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Almanya'dan adli yardım istendiğini söyledi. Mali ilişkileri ortaya çıkarmak için uluslararası mekanizmaların işletildiğini belirtti. Hiçbir cemaat ve dini oluşumla işimiz yok dedi. Haberciler bakana şarkıcı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap soruşturmasını sordu. Gürlek, Ahbap'ta yaklaşık 245 milyon dolarlık bir miktar toplandığını vurguladı. İBB'ye yönelik soruşturmada da ek iddianame hazırlanabilir. Gürlek, ihale raporları ve deliller üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
1: Arkadaşlar devam edin.
0: Akın Gürlek, Ahmet Davutoğlu ve Melih Gökçek hakkındaki soruşturmalar için isim ve sıfat üzerinden hareket edilmez ifadesini kullandı. Gökçek soruşturmasında ihbar ve şikayetlerin değerlendirildiğini belirtti. Savcılığın takdirinde ilerleyecek diye konuştu. Akın Gürlek, terörsüz Türkiye yasasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Örgüt silah bırakmadan yasa yürürlüğe girmeyecek dedi.
2: Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 7 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlendiği iddiaları üzerine mezarı açılacak.
3: Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Eski MİT başmüşavirinin 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne yönelik Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan ve o dönem jandarma er olarak görev yapan bir zanlı tutuklandı. Aralarında infaz koruma memurlarının da bulunduğu 7 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. FETÖ'cü olduğu iddia edilen Gül'ün Kozinoğlu'nun koğuşunda fenalaştığı gün acil durum butonuna basıldığı halde ekiplerin müdahalesini engellediği, yardım çığlıkları duyulmasın diye radyonun sesini sonuna kadar açtığı detayı soruşturma dosyasına yansıdı. Soruşturmada ikinci dalga operasyonda gerçekleşti. Baskınlarda 4 acil tıp teknisyeni, 2 ambulans şoförü, 1 doktor ve 1 muhabirle 1 kameraman gözaltına alındı. Öte yandan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla fethi kabir işlemi yapılacak. Mezardan elde edilecek bulgularla otopsi sonuçları karşılaştırılacak. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili net sonuç ortaya çıkacak. Ergenekon davasında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye 13 gün kala Silivri Birnoğlu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırılmış ve 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak rapor edilmişti. Ailesi ise hiçbir kalp sorunu olmadığını belirtmişti. Kozinoğlu'nun ölümü sonrası zehirlendiği ve cezaevinde gerekli müdahalenin yapılmadığına yönelik iddialar bugüne kadar gündemde kalmıştı.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma da sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.
3: Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 49'u yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısındaki ifadelerinin ardından sulh ceza mahkemesine çıkan zanlılardan 20'si tutuklandı. 21 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalırken 8 isme ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtildi. Bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. İzmit'teki bir

0: Depoda yapılan aramadaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlamıştı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de tutuklu olduğu soruşturma sürüyor.
1: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon düzenlendi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da gözaltına alındı. Adalet Bakanı Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini belirtti. Örgütün Avrupa ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu söyledi. 2017'den beri firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden örgütü kriptolu haberleşme sistemleriyle yönettiği vurgulandı. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların devam edeceğinin sinyalini de verdi. Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık hakim karşısına çıktı. Ersoy mahkemedeki ifadesinde yasaklı madde kullandığını ve arkadaşlarının mağduriyeti yüzünden özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
0: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarının yöneltildiği dava başladı. 7 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce müştekiler söz aldı. Mehmet Akif Ersoy tarafından herhangi bir konuda zorlama yaşamadıklarını ifade ettiler. Suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, savunmasında bazı hatalar yaptığını dile getirerek kendisiyle arkadaş olduğu için mağdur olanlardan özür diledi. Ersoy, dosyada yer alan cinsel saldırı iddialarının kendisine savcılık aşamasında sorulmadığını belirterek suçlamaları kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy'la Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
1: NTV Radyo. Dış gündeme bakalım. Kongre seçimlerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde İran gerilimi gündemdeki yerini koruyor. Wall Street Journal'ın haberine göre İran yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda vurabiliriz dediği Kazma Dağı'nda ise hareketlilik var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler söz aktarıyor.
2: İstihbarat bulgularına göre İran yeraltı tesislerinde depolanmış parçaları bir araya getirerek balistik füze üretimine yeniden başladı deniliyor. Wall Street Journal'a konuşan, bilgi veren istihbarat kaynakları İran'ın güneydoğusundaki Hojir füze tesisi de dahil olmak üzere birçok yeraltı tesisinde faaliyet yürüttüğüne işaret ediyor. Amerikalı yetkililere göre İran bu füzeleri savaş öncesine kıyasla daha kısıtlı, daha sınırlı bir miktarda üretiyor. Ancak tabii İran'ın Wall Street Journal'daki iddiaya göre yeniden balistik füze üretimine başlamış olması aslında Tahran'ın füze programının tamamen lağvedilmesinin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor ki Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başladığında bu belirtilen hedeflerden, amaçlardan bir tanesiydi. İran'daki Pikak Dağı'nda bir hareketliliğin, son aylarda bir hareketliliğin olduğuna ilişkin bir takım analizler ve değerlendirmeler aslında iki farklı kaynaktan geldi. Bir tanesi Washington'daki düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu yeni bir uydu görüntüsü analizi. Buna göre bu bölgede, bu noktada inşaat faaliyetlerinde ya da çalışmalarında önemli, ciddi düzeyde bir artışın olduğu ifade ediliyor. Benzer bir değerlendirmeyi paylaşan diğer kaynaksa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. O kurumda diyor ki bu nokta etrafında bir hareketlilik olduğuna dair bazı göstergeler var. Ama ne tür bir faaliyet içerisinde olunduğuna ilişkinse elimizde somut bir bilgi yok deniliyor. Amerika'nın Pikax Dağı civarı ya da benzer şekilde İran'daki yerin altında bulunan tesisleri vurmak amacıyla bir yöntem geliştirmeye çalıştığına dair bazı göstergelerin olduğu ifade ediliyor. Ve bu iddianın dayanaklarından bir tanesi de İran'da savaş başlamadan önce, yani Amerika bu operasyonu başlatmadan 4 gün önce Pentagon bünyesindeki bir program kapsamında bir askeri bir test, bir atış testi yapılmasına yönelik bir bütçenin onaylanmış olması ve bu test planında İran savaşıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pikax'dan çok yakında vuracağız, kim giriyor kim çıkıyor çok yakından takip ediyoruz demişti. Ama bu gibi yerin altındaki tesislerin konvansiyonel silahlarla, ağır bombalar kullanılsa bile hedef alınmasının zor olduğunu da belirtiyor askeri uzmanlar.
1: Begüm Dönmez Ersöz'ün notlarını dinledik. Hümüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika'ya ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını açıkladı. Peki bu karar Amerika ablukasında etki bırakır mı? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan dinleyelim.
3: Yine Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait bu kez insansız su üstü aracının ele geçirildiği bilgisi var. Devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri biriminin yeni komutanı Ali Azmai yaptı söz konusu bu açıklamayı ve görüntü de paylaşıldı. Ve ABD ordusuna ait 5838 bordo numaralı insansız keşif aracının vurulduğu ve ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran dosyasını 20 yıl aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. İran'ın nükleer programıyla alakalı yeni bir rapor yayınlanmış oldu. İran'dan buna sert bir tepki var. Ajansın almış olduğu kararın tamamıyla siyasi olduğu belirtiliyor. Ve diplomatik bir dille şu uyarıyı yapıyor Tahran yönetimi. Ajansın aldığı bu zarar veren ve siyasi kararlar artık ülkeleri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmeye teşvik ediyor diyerek Tahran yönetiminin NPT anlaşmasından çekilebileceği sinyali verdi. Sadece askeri bir kuşatma uygulanmıyor Tahran yönetimine, bir ekonomik kuşatma da başlatılmış durumda. Böylesi bir zamanda, durumda hükümet %10 taşımacılık harcını geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan bir ücret alımı söz konusuydu. Bunun söz konusu bu kararla bir ilgisi de bulunmuyor. Ancak Tahran yönetimi bir anlamda İran limanlarının tekrar kullanılması noktasında denizcilik şirketlerini teşvik ediyor. %10'luk bu taşımacılık harcını kaldırarak. Amaç ise İran içerisinde yapılan yorumlarda enerji ürünlerinin taşınma maliyetini düşürmek ve özellikle yabancı armatörler ve tanker şirketleri açısından İran yükünün taşınmasına teşvik etmek. Peki ABD ablukası varken bunun risk hesabını deniz gemi sahipleri hesaba katacaktır. Bir tarafta Tahran yönetimi %10'luk harcı kaldırdığını duyurdu. Ancak ABD'nin deniz ablukası devam ediyor ve son günlerde tankerleri hedef alınmaya başlandı ve gemi sahipleri bir risk hesaplaması yaptığında ABD deniz ablukasının risk katsayısı daha fazla olacak görünüyor.
1: Ali Çabuk Tahran'dan aktardı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'de Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü yeraltı tünel ağını imha etti. Bölgedeki şiddetli patlama 4,1 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu. İsrail ordusu ateşkese karşın Lübnan'ın İsrail sınırına 15 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Ali Tahir tepelerindeki tünel ağını hedef aldı. Tünellerin toplam uzunluğunun 2 kilometreyi bulduğu açıklandı. Tünellerde İran yapımı roketler, füzeler, İHA'lar, tanksavar mühimmatı ve patlayıcılar bulunduğu aktarıldı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz, saldırıyla birlikte Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin düzenlenmesi sürecinin tamamlandığını duyurdu. Tünellerin 20 yılı aşkın süre önce İran tarafından planlandığı ve finanse edildiği iddia edildi. Tünelde yer aldığı öne sürülen Hizbullah'ın Bedir Birimi komuta kompleksinin de imha edildiği ifade edildi. Amerika'da Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül, Amerikan tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Şimdi 25 yıl öncesine, her şeyin başladığı o güne dönelim, neler yaşanmıştı bir hatırlatalım.
4: Tarih 11 Eylül 2001. Hava korsanları tarafından kaçırılan 3 yolcu uçağı, Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı. Beyaz Saray'ı vurmak isteyen 4. uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush o anlarda bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu. Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve teröre karşı küresel savaş ilan etti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. ...11 Eylül saldırılarının sorumlusu olarak Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması, El-Kaide'nin lideri Usame Bin Laden gösterildi. Bu nedenle ilk hedef Afganistan'da bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi. Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El-Kaide lideri Usame Bin Laden saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiçbir zaman istikrara kavuşamadı. Taliban, ABD ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı. 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı. Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ'ti. DAEŞ'in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye'de kilit öneme sahip şehirleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti. Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ'e karşı operasyonlar gerçekleştirdi. ABD yönetimi Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor. Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.
5: NTV Radyo.
1: Yurda dönelim. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler yeni alevlenmelere karşı soğutma çalışması yapıyor. Adana Kozan'daki orman yangını da rüzgarın hızını azaltmasıyla kontrol altında.
6: Yüzlerce hektarlık alanda etkili oldu. Binlerce ağaç küle döndü, evler zarar gördü. Bir kişinin hayatını kaybettiği Antalya'daki orman yangını 3. gününde tamamen kontrol altına alındı.
7: Kül ve toz kaplı bir tabaka kalmış durumda. Ağaçlarsa bu alanda tamamıyla yanmış.
6: Pazartesi günü Aksu ilçesinde çıkan ve Kepez'e ulaşan yangında 254 ev boşaltıldı, 720 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenerek kalp krizi geçiren 53 yaşındaki Hasan Kahya'nın öldüğü yangında ekipler alevlerle cansiperane mücadele etti. Ancak ters esen rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadılar. Alevlerin ortasında kalan orman personeli arazözlerle son anda geri çekindi. Yangın uzun uğraşlar sonucu 64 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak ekipler yeni alevlenmelere karşı teyakkuzda.
7: Yangınla mücadelede en kritik aşamalardan birisi de soğutma çalışması. Örneğin yanmış bir ağaç var burada. Ağacın kökünden duman yükseliyor. Burada soğutma çalışması yapılmazsa eğer yerini aleve bırakabilir.
6: Adana'nın Kozan ilçesinde salı günü çıkan orman yangını da düşük nem ve yüksek sıcaklık nedeniyle hızla yayıldı. İmamoğlu'yla Aladağ ilçelerine de sıçrayan alevler rüzgar şiddetini azaltınca kontrol altına alındı. Ancak geride küle dönmüş binlerce ağaç ve çok sayıda ev kaldı. Aladağ ilçesi Kırsal Dağider Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatih ve eşi Mehmet Gül canlarını son anda kurtardı.
8: Yani daha az önce kaçmasak da kalırmıştık, geçemezmiştik de. Ataş almış yolu, çıkışı bir çıkış bizim köyümüzün.
9: Alamam bir daha, alamam. Gücüm yetmez. Her şeyim yandı gitti.
6: Yangında yaklaşık 2000 hektar, yani 2800 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan zarar gördü.
1: Ankara'da 7'si çocuk, 9 kişi ırkçı ve şiddet içerikli paylaşım yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kuru sıkı ve havalı silahların yanı sıra Nazi sembollü çeşitli materyaller de ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizde değişikliğe gitmedi, %37'de sabit tuttu. Banka artan enerji fiyatlarına dikkat çekti, enflasyon için risk oluşturduğunu bildirdi.
4: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı. Politika faizini sabit tuttu. Banka, Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %37'de bıraktı. Karar sonrası yayınlanan metinde jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırdığı ifade edildi. Bunun da enflasyon üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.
10: Evet, merkez bankaları bunu kontrol edemez. Biz bunu merkez bankaları kontrol etmesini beklemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Bunun ekonomiye genel olarak yayılmasını engelleyebilmek için merkez bankaları burada adım atmak zorundadırlar. Petrol fiyatlarındaki bu hareketlenme açıkçası Merkez Bankası'nı biraz daha korkutmuş gibi görünüyor.
4: Merkez Bankası Temmuz toplantısında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirtmişti. Bu kez gerileme var dedi. Küresel şokların yurt içi fiyatları sınırlı artırdığı tespitini yaptı. Tüketicinin talebinin de zayıf seyrettiğini ifade etti.
10: Bir taraftan gerçekten enerji fiyatları baskısı, gıda fiyatları baskısı, dışarıdan gelen ithal fiyatları baskısı var. Hem de içeriden evet bir takım kısmaya çalışıyoruz ama artık bu dezenflasyon programı da çok uzadığı için Merkez Bankası'nın yavaş yavaş gevşeyeceğini ve faizleri düşüreceğini de akıldan çıkartmamak gerekir. Belki bu ay bunu pas geçti ama önümüzdeki ay muhtemelen yavaş yavaş düşürmeye başlayacak.
4: Bir sonraki faiz kararı 22 Ekim'de açıklanacak.
1: İstanbul'daki 15 bin kiralık konut projesinin ayrıntıları duyuruldu. Trabzon'da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira bedellerini ve başvuru koşullarını açıkladı. İlk konutların Ekim ayında teslim edileceğini söyledi.
11: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
6: 15 bin konutun kirayası kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. İstanbul'daki kiralık konut projesinin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki evlerin kira bedellerini açıkladı.
11: 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
6: Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. 3 yılına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kurayla seçilecek. 18 yaşını doldurmuş, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
11: Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi, üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. İlçelere göre kiralar ne kadar hepsini çıkardık. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
6: Başvurular 14 Eylül'de alınacak. İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Florya arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
12: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
13: Mobile Systems.
5: Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
16: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
17: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
18: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
19: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
4: Mobile Systems.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Ayılar kış uykusuna yatmadan önce bedenlerini hazırlıyor. Peki bu hazırlık süreci nasıl oluyor? Metabolizmaları nasıl o kadar uzun süre dayanıyor ve uykudan uyandıklarında ne yaşıyorlar? Doğal Hayatı Koruma Vakfı, yaban hayatı uzmanı ve veteriner hekim Ahmet Emre Kütükçü'ye sorduk.
8: Kış uykusuna yatmayı yöneten bir hormon var ayılarda. Bu hormonu da tetikleyen işte özellikle ışık açısı gibi mevsimsel bu uyarıyor. Ama tabii ki kış uykusunda yine de o stoklarından yiyecek. Her ne kadar vücut sıcaklığını 4-5 derece düşürse de işte dışkı idrar yapmasa da sonuçta bir kas kaybı olmadan, kemikleri zarar görmeden bu uykudan uyandığı için bunun da karşılığını bir enerjinin stoğunun karşılaması gerekiyor. Tabii ki bunun için de yüksek enerji verici, yağ oranı yüksek gıdalarla beslenmesi gerekiyor kış uykusu öncesinde. Ancak işte bu ormanların sağlıklı, özellikle bu tabii ki bu besinleri onlara orman habitatları sunuyor. Bu ormanlardaki besleyici gıdaların işte insanlar tarafından çoğunlukla insan kaynaklı etkiler, yani iklim değişikliğinin tabii bu süreçte etkisi olsa da insanların bu alanları, habitatları tahrip etmesi, parçalaması, hayvanların yeterli beslenebilecek sağlıklı bir alanı kalmayınca zaten bu süreçte de insan yaban hayatı çatışması dediğimiz ayılarla insanların karşılaştığı durum ortaya çıkıyor. Çünkü habitatları onları besleyecek yeterli verimi kaybedince, sağlığını kaybedince bu sefer yaşam alanlarını genişletmek zorunda kalıyorlar. Yani daha fazla alan taramak zorunda kalıyorlar. Şehirlere, yerleşim yerlerine daha fazla girmek zorunda kalıyorlar. Bu da tabii ki çatışmanın sonucunda yine ayılara can kaybı ya da işte hayatlarını riske atacak durumlar şeklinde geri dönüyor. Yani ayıların kış uykusu metabolizması dediğim gibi bir hormonun tetiklediği. Aslında bu hatta birçok bilimsel araştırmaya da böyle konu olacak bir durum. Özellikle insanların hiç kas kaybetmeden uzun uzay yolculukları yapmasını sağlayabilir mi diye hala bu ayıların bu metabolizma özelliğinden faydalanarak çeşitli böyle kimyasallar, hatta kalp ilaçları gibi ilaçlar geliştirilmeye çalışılıyor bu durumdan örnek alınarak. Ama dediğim gibi yani ayıların sağlıklı bir şekilde kış uykusu süreci, sonrasında uyandıktan sonra sağlıklı bir şekilde besine ulaşması bu habitatın sağlıklı kalmasıyla alakalı bir durum. Ama işte maalesef başta da söylediğim ayılar kış uykusu sürecinde dış etkenlere karşı çok tepki veriyorlar. Diğer kış uykusu yatan memeliler gibi böyle tepkisiz kalmıyorlar dışarıdan gelen uyarılara karşı. Mesela bir kemirgen türü olan yedi uyuru siz kış uykusunda etrafta ne yaparsanız yapın kış uykusunu uyandıramazsınız, yani ne kadar gürültü yaparsanız, ama ayılar öyle değil. O yüzden özellikle uyku döneminde ormanlık alanlarda işte ağaç kesim faaliyetleri, madencilik faaliyetleri, işte buralarda böyle ağaç kesimi, yol yapılması, inşaat faaliyetleri gibi onları rahatsız eden bütün faaliyetler uykudan uyanmalarına ve sonuçta o uykuyu sağlık geçiremedikleri için de uyku sezonu sonrasında etrafta sinirli insanlarla karşılaştığında normalde tepki vermeyen, kaçan, saklanmaya çalışan ayılar bu sefer daha sinirli hale geliyor ve insanlar da işte ayılar sanki çoğaldı, daha çok ayılarla karşılaşıyoruz, daha fazla ayıyla karşılaşıyoruz. Bu yüzden çatışma arttı gibi bir algı ortaya çıkıyor. Ama aslında öyle değil. Tam tersine ayıların sayısı azalıyor ama besine sağlıklı gıdaya ulaşabilmeleri için daha geniş alanlar taramak zorunda kaldıklarından. Bir de ayılar biliyorsunuz doğaları gereği fırsatçı hayvanlar. Kolay besini fark ettikleri zaman onu alışkanlık haline getirebiliyorlar ve o bölgeleri sık sık ziyaret edebiliyorlar o kolay besin olduğu ki bunlar da daha çok insan yerleşim yerleri oluyor. O yüzden de bu çatışma riskini artıran bir durum ama sanıldığının aksine bu ayıların sayısının arttığı anlamına gelmiyor.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
11: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Mehmet Ali Aracı'nın Veda Mevsimi isimli romanı kısa süre önce Mona Kitap'tan yayımlandı. Veda Mevsimi 1950'li yılların başında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların birkaç kuşağı içine alan hikayesi. Bir bilinmeze doğru yola çıkan bu insanların kimi yoksullukla, kimi hasretle, kimi de geçmişin yüküyle sınanacaktır. Ancak Mustafa Bey gibiler gittikleri yere yalnızca valizlerini değil, hırslarını da taşır. Her devrin adamı, her devrin kazananı olmayı başarır. Servetini büyütür, ardında kırılmış hayatlar bırakarak yükselir. Yıllar geçer, sömürülen insanlar, susturulan vicdanlar ve unutulduğu sanılan hikayeler geçmişin karanlığında kaybolmuş gibi görünür. Ta ki bir gün, unuttuğunu sandığı herkes yeniden karşısına çıkana kadar. Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan bu göç hikayesi, kuşaklar boyunca taşınan sırlar, dostluklar, ihanetler ve geç de olsa gelen yüzleşmeler üzerine etkileyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
10: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
12: Mobile Systems.
13: Tek reklam.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
16: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
17: Vakıfbank daima seninle.
18: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
19: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
20: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
22: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Serkan!
25: Efendim abi?
24: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
25: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
24: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
26: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
27: Empara. En para bankanın güzeli.
28: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi.
6: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.
7: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
6: Başkan Aziz Yıldırım görevinin başındadır dedi.
8: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.
6: Sarı lacivertli camiada 18 yılların ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzere görevinden ayrıldığını açıkladı.
7: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
6: Kartal'ın istifası sonrası Başkan Aziz Yıldırım söz aldı. İsmail bizim evladımız diyen Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edeceğini söyledi.
8: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
6: İsmail Kartal'ın istifa etmesine kendisine tribünden yabancı madde atılması neden oldu.
8: İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
9: Bir kenarında.
8: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu.
6: Fenerbahçe Kulübü teknik direktörüne şişe atan taraftarın tespit edilerek seyirden men edildiğini açıkladı. Fenerbahçe sıradaki maçına Süper Lig'de çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
5: Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.
6: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve O11 ile çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özbaltan'ın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
5: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücel'in oldu. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da bir altın madalyası bulunuyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
11: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
10: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Türkiye BES modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Bekleyeceğim.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. O isimlerden 3'ü CHP'li, biri ise yeniden Refah Partili. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la gerçekleştirdiği görüşme var. Mansur Yavaş görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi. Parti değiştireceği iddialarına da tepki gösterdi. Böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e açtığı 3 tazminat davasını kazandı. Özel'in toplamda 800 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi. Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut, İstanbul'da gözaltına alındı. Yakut 2017'den beri aranıyordu. Eski MİT baş müşaviri Viri Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 7 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda da 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlendiği iddiaları üzerine mezarı açılacak. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika'ya ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a ve İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını duyurdu. Wall Street Journal'ın haberine göre İran yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine de yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda vurabiliriz dediği Kazma Dağı'ndaysa hareketlilik var. Fenerbahçe'de 18 yıl aranın ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi. Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücel'in oldu.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Ekopolitik gündem gerçekten yoğunluğunu ve dinamik yapısını haftanın bu son iş gününde de koruyor. İsterseniz küreselden başlayarak yerel dokunuşlarla devam edelim. 11 Eylül 2001, tam 25 yıl evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin modern zamanlarda değil, insanlık tarihinde de o dönem şartları düşünüldüğünde dahi eşi benzeri görülmemiş sürpriz bir saldırıyla Canavi'den vurulduğu saldırının 25. yılı. Evet, tam 25 yıl geçti. Dönemin Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı George Bush, gene o dönemki güvenlik bakanı veya güvenlikten sorumlu bakan Condoleezza Rice'la beraber 25. yıl dolayısıyla bir genel değerlendirme yaptı. Amerikalılar ve Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan ders almadı. Zaman zaman içimize kapanalım, zaten bir sürü problemimiz var, dünyadan bize ne diyoruz ama oradan da anlaşılıyor ki 25. yılını kutladığımız 11 Eylül'den de anlaşılıyor ki böyle bir lüksümüz yok dedi. Yani bu elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Roma'nın, dünyanın yeni emperyal gücünün bugün dahi dünyanın değişik coğrafyalarında giriştiği operasyonları ne kadar haklı kılar bilinmez ama Hiç şüphesiz 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya okuması, duruşu, vaziyet edişi, müdahaleleri ve bugüne kadar gelen tüm jeopolitik yapılanma kökten değişti. Irak işgali, Afganistan operasyonları vesaire yepyeni sayfaları açtı. Bu önemli dönümün, tarihin 25. yılındayız. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlanacağı üzere Kasım seçimlerinden önce savaş biter mi, savaş sonlanır mı, burada Başkan Trump'ın yumuşak bir karnı var mı, İran bu kartı oynamaya çalışıyor gibi değerlendirmeler vardı. Henüz geçtiğimiz gün içerisinde, yani Amerikan saatine göre Perşembe günü, Trump dedi ki savaş Kasım ara seçimlerinden sonra biter. Pompa fiyatları da ondan sonra düşüşe geçer. Belki de hani ben yumuşak karnı göstermiyorum, pek de buna önem vermiyorum, beni buradan yakalayamazsınız demeye çalışıyordu. Ama gene Trump, Trump'lığını gene yaptı, deyim yerindeyse. Hemen bu demecinden, orijinal demecinden saatler sonra dedi ki anlaşılıyor ki Kasım seçimlerinden önce de bitebilir. Böyle bir ihtimal de var, çünkü fena halde karşı tarafı hırpalıyoruz dedi. Tabii piyasaların kafası biraz karıştı. Esas bomba, hani savaşta da bombalar düşmeye devam ediyor ama esas bomba gene Trump'ın yeni bir demecinde. Dedi ki Kasım ara seçimlerinde hem Kongre'de hem de Senato'da iki bölümde birden eğer Cumhuriyetçiler seçimi kazanırlarsa Amerika'daki vatandaşlara kelle başına $5,000 ek ödeme yapacağım. Müthiş bir vaat. Yani siyasetçilerin biliyorsunuz hani böyle özellikle enflasyon, Merkez Bankası politikaları vesaireyi pek tırnak içinde dikkate almadan, tırnak içinde takmadan, kale almadan, bolluk bereket, vatandaşın, seçmenin cebi para görsün mentalitesinin çok böyle saf ve dokunulmamış bir örneği. Çok böyle açık bir örneği. Kelle başına ödeme. 245.3 milyon Amerikan nüfusu var. Her birine $5,000 ödense $1.2 trilyon bir hacim çıkıyor. Bu nereden gelecek? Tabii Trump gene her zamanki gibi böyle neden bunu yapıyorsunuz dediler. Çünkü demokratlar bunu yapamazdı. Yani rakiplerim yapamadığı için ben yapıyorum dedi. Olmayana ergi metodu. Güzel bir mantık. Tabii bir parça daha şunu söyledi. Bu gümrük vergilerinden çok para kazandık dedi. Gümrük vergileri çerçevesinde ticaret savaşları sonuç aldı. $21 trilyon Amerika'ya yabancı yatırım getiriyoruz dedi. Oradan ödeyeceğiz dedi. Bu rakamlar çok tartışmalı. Penn State'deki, düzeltiyorum, University of Penn Wharton'daki meslektaşlarımız yeni bir çalışma yaptı. Dediler ki bu gümrük meselesinden, gümrük vergilerinden $300 milyar kasaya para girdi Amerikan hazinesine. Ancak bunun $100 milyar Anayasa Mahkemesi'nin fel kararıyla geri döndü. Elde $200 milyar var. $200 milyar nerede? $1.2 trilyon nerede? Enteresan bir unsur. Tabii Amerika'da özellikle Fed'in üzerindeki faiz artırım baskısı da yükseliyor. Çok enteresan bir gelişme. 10 yıllık kağıtlar 4.96 faizi, 3 yılın en yükseği, 5'e doğru geliyor.

0: göstergesi Amerika'da 3.4. Ticaret Bakanlığı'nın daha evvel açıklanmıştı. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde üretim endeksi de %5.4 yıllık, 0.4 aylık. Bütün bunlar Fed'in elini zorlayabilir. Altının nefesi kısılabilir. Bütün dünyada borçlanma faizleri yükselebilir. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu dış egzojenel faktörlere rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faizi serbest bırakmakla beraber öyle bir alt metin yazmış ki biz gönlümüz faiz indiriminden yana, hal ve şartlar ne olursa olsun biz bu istek ve eğilimimizi ortaya koyuyoruz diyor. Bakalım bu istek ve eğilim fiili olarak önümüzdeki toplantılarda yıl bitmeden ortaya karşımıza çıkacak mı? Genel kanaat sene sonunu %35 manşetle kapatacağımız yönünde. Evet, haftayı böyle bir sürü yoğun gelişmeyle birlikte kapatıyoruz. Türkiye'de sermaye piyasaları başta olmak üzere gelişmeleri de herhalde ilgilisi ve erbabı yakından izliyor. İzlemek de zorunda. Bizden de hatırlatması. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
2: Finans Bülteni. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.393 seviyesinde, dolar 48.61, euro 56.47'den işlem görüyor, altının onzu 4.329 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.772, çeyrek altın 11.484 liradan satılıyor, Brent petrolün varil fiyatı ise 107 dolar.
1: NTV Radyo.
2: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine seslenen Erdoğan bir sonraki seçimler için destek istedi.
3: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine bir sonraki seçim için mesaj verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
3: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde İnşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
4: Konuşmasının ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti. Cumhurbaşkanının Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
2: Önceki gün Ankara'da gerçekleşen sürpriz görüşme siyasetin gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'de gerçekleşen o görüşmeye ilişkin Yavaş'tan açıklama var. AK Parti, CHP ve Yeni Parti'den de peş peşe açıklamalar geldi.
5: Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir.
6: Siyasetin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la gerçekleştirdiği görüşme var. Mansur Yavaş, görüşmede tek gündemin Ankara olduğunu söyledi, parti değiştireceği iddialarına da tepki gösterdi.
7: Görüşmede Ankara'nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz.
6: O görüşmeye ilişkin AK Parti ve Yeni Parti'den de açıklamalar geldi.
5: Ankara başkentimiz, Ankara'nın

0: Önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur.
1: Kendisini ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz.
2: CHP'den de görüşmenin bir sorun olmadığı açıklaması geldi. Ancak CHP'nin kuruluş yıl dönümüne katılmadığı için yavaş eleştiri var.
3: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü katılmasını beklerdik.
2: Yavaş, CHP'den istifa edeceği iddialarına da yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğine dikkat çeken Yavaş, denge politikası izlediğini söyledi, böyle bir ortamda taraf olmayı doğru bulmuyorum dedi. Yavaş, eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem diye konuştu.
4: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü. Kalın ilk olarak Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Hulusi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. İki ülke arasındaki özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar masaya yatırıldı. Bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları hakkında değerlendirmeler yapan Kalın ve Halbusi, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Halbusi ile görüşmesinin ardından Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları Salih ve Takalay'la bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin devamına yönelik adımlarla Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Toplantıda SDG'nin fesih süreciyle ilgili değerlendirmelere yer verildi. İsrail'in bölgedeki saldırılarına ve Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye karşıtı sözde anıt projesine destek vermesine ise tepki gösterildi.
5: Değişen güvenlik ortamı, gelişen konseptler ve
2: SDG'nin fesih süreciyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Suriye'de tek devlet, tek ordu anlayışının bölgeye büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın İstanbul'daki toplantısında öne çıkan konu başlıklarından biri entegrasyon süreciydi.
6: İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
2: İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinildi. İsrail hükümetinin tutumu yayılmacı ve soykırımcı olarak nitelendirildi. Uluslararası topluma somut tedbirler çağrısı yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nun Rum yönetiminin Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik sözde anıt projesine kaynak ayrılmasını tavsiye etmesine de tepki gösterildi. Türk toplumuna yönelik 1963-1974 arasında sistematik saldırıların ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerinin görmezden gelindiği kaydedildi.
6: Tek taraflı iddia ve söylemlerin esas alınması Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları tarihi gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır.
2: Girne ve Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazalarında kaybolanları arama çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika'ya ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye ücretini kaldırdığını duyurdu. Wall Street Journal'ın haberine göre İran yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda vurabiliriz dediği Kazma Dağı'nda ise hareketlilik var. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İran'ın son günlerde doğrudan Amerikan donanma gemilerini hedef alan saldırılarını mercek altına aldı. Gazeteye göre muazzam bir ekonomik baskı altındaki ülke başka seçeneği olmadığı için gerilimi tırmandırıyor.
7: İran ekonomisi üzerindeki kıskaçlar aldıkça daha saldırgan bir tutum sergilemeye başladı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi Hürmüz Boğazı'ndaki tırmanışı bu sözlerle yorumladı. Tahran savaşın başından bu yana hiç görülmediği şekilde Amerikan donanmasını hedef almaya başladı. Son bir hafta boyunca 3 kez ABD savaş gemilerine doğrudan hedef alınarak füze atıldı. Hedefler arasında uçak gemisi de vardı. İran savaş gemilerini hedef almaya, Amerikan ordusunun İran tankerlerini vurmaya başlamasından sonra da devam etti. Tahran'ın yeni saldırıları bugüne kadarki kontrollü saldırılarının çok ötesinde önemli bir tırmanış niteliği taşıyor. Wall Street Journal bu saldırıları riskli hamle olarak niteledi. İran'ın manevra kabiliyetine sahip savaş başlıkları kullanması nedeniyle savaş gemilerine yönelik saldırı girişimlerinin öncekilere kıyasla çok daha büyük tehlike doğurduğuna dikkat çekiliyor. Gazeteye göre bu saldırılar savaşı çok daha tehlikeli bir aşamaya sürüklüyor. ABD savaş gemisinin vurulması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin sert bir karşılık vermesi neredeyse kesin. Bu da topyekün bir savaşı yeniden başlatma riski taşıyor. ABD donanmasına ait 19 gemi İran'ın petrol ihracatını durduran bir abluka uyguluyor. Kayıtlara göre Hürmüz'ün yeniden ablukaya alındığı Temmuz ortasından bu yana İran'ın hiçbir ham petrol tankeri boğazdan geçemedi. Ambargo Tahran'ı temel döviz kaynağından mahrum bıraktı. Yeni yaptırımlar İran riyalinin sert değer kaybı ve %80'in üzerinde enflasyonla ekonomik krizi daha da derinleştirdi. İran ekonomisi %5,4 ile 1980'lerden bu yana en büyük daralmayı yaşadı. Analistlere göre abluka ve yeni yaptırımlar nedeniyle muazzam bir baskı altındaki İran, başka bir seçenek görmediği için gerilimi tırmandırıyor. İran'ın hem askeri stratejisinin hem müzakere pozisyonunun merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı'ndan kolay vazgeçmesi beklenmiyor. Tahran, ABD gemisine başarılı bir saldırının getireceği risklerden bile fayda sağlayabileceğini düşünüyor. Bir Amerikan gemisine verilecek zarar piyasaları ve körfez ülkelerini sarsabilir. Trump'ı maliyetli bir misillemeyle seçim öncesi zayıf görünme ihtimali arasında bir seçim yapmaya zorlayabilir. Analistlere göre her iki senaryoda da kendini avantajlı görüyor. Ancak uzmanlar saldırı tehdidinin ABD ablukasını etkileme ihtimalinin düşük buluyor. Amerikalı yetkililer gemilerimizin tehlike altında olduğunu düşünürsek onları daha uzağa çekebilir ve yine de ablukayı sürdürebiliriz diyor.
4: NTV Radyo. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kuzinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, 7 isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 9 isim daha gözaltına alındı. Ayrıca Kuzinoğlu'nun zehirlendiği iddiaları üzerine mezarı da açılacak. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada 14 yaşındaki sanığa verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına anne Gülhan Ünlü tepki gösterdi. Ünlü karara İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edeceklerini belirterek Atlas'ın adaleti sağlanmadı dedi.
8: Hakim Hanım karar açıklaması yapmadan önce her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar vereceğini söylemişti. Ama maalesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağduru korumadı. Ailecek bize verilmiş bir ceza oldu.
9: Anne Gülhan Ünlü Atlas'ın mezarı başında verilen karara tepki gösterdi. Ünlü, Atlas'ın ölümünden sonra tehditlerin devam ettiğini söyledi.
8: Duruşmadan sonra tehditler tekrar gelmeye başladı. Mesaj yoluyla geliyor. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı. Bu kadar acımızın içerisinde, bu üzüntümüzün içerisinde bir de bu insanların bizi tehdit etmeleriyle uğraşıyoruz.
9: Atlas, İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürüldü. Onu öldüren de çocuktu. Adli süreçteki 14 yaşındaki sanık Efe Ç'ye, çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulandı.
8: 18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabul yoktur. Bu cezaya zaten İstinaf Mahkemesi'nde itiraz edeceğiz. 18 yıl cezanın yatarının 18 yıl olmadığını her defasında zaten anlattık.
9: Sanık yaklaşık 12 yıl sonra cezaevinden çıkacak.
8: Bu şimdi ceza olmuyor bizim için. Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza. Sayın Cumhurbaşkanım, Atlas'ın adaleti sağlanmadı.
4: İstanbul Beykoz'da bir peyzaj alanında saksıların arasında roket atar, otomatik silahlar bulundu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığı için saklandığı tespit edildi.
10: Bir roket atar, 3 antitank roket mühimmatı,
6: Kalaşnikov ve MP5 türü otomatik silahlar. Hepsi Beykoz'daki bir peyzaj alanından çıktı. Baskında adeta bir cephanelik ele geçirildi. Operasyon organize ve istihbarat şube ekiplerince gerçekleştirildi. Sarallar suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 7'si İran uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin elde ettiği verilere göre hedefte bir diğer suç örgütü elebaşı Sedat Şahin vardı. İnfaz talimatını kırmızı bültenle aranan firari Yakup Kerem Saral verdi. Polis önce Kadıköy'de 3 şüpheliyi bir araçta yakaladı. Bu kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda Beykoz'daki peyzaj alanına baskın yapıldı. Diğer zanlılar da gözaltına alındı. Bazı silahlar ağaçların ve saksıların arasında bulundu. Eylem hazırlığı doğrultusunda zanlıların Sedat Şahin'in resimlerini inceledi. Katılacağı davet ve organizasyonlarla ilgili keşif yaptığı belirlendi. Tetikçinin ve diğer faillerin yurt dışına kaçırılarak yüklü miktarda para ödenmesine yönelik hazırlık yapıldığı da anlaşıldı. Çalıntı bir motosiklette saldırıda kullanılması planlanan otomobil de ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Bir çocuk işçi ölümü haberi daha geldi. Hatay Samandağ'da 13 yaşındaki Tunçam bakımıyla ilgilendiği araçta meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Tunçam'ın ölümü 2026 yılı için kayıtlara 61. çocuk işçi ölümü olarak geçti.
7: 13 yaşındaydı. Mesleki eğitim merkezi yani MESEM'li stajyer öğrencisiydi. Tunçam Hatay Samandağ'da çalıştığı ototamirhanesinde otomobile klima gazı basılırken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Çam 2 ay önce mahallesindeki tamirhanede çırak olarak çalışıyordu. Bakımını yaptığı aracın klimasındaki gaz patlamasında kopan parça başına isabet etti. Olayın yaşandığı tamirhaneye jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ancak Çam kurtarılamadı. Tunçam memleketinde toprağa verildi. Tunçam İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2026 yılında iş kazası sonucu hayatını kaybeden 61. çocuk.
10: Her ay 6, her yılda 65 çocuğun biz çalışırken öldüğünü görüyoruz. Bu olağanüstü bir durum ve kanıksanmamalı. Mesleki eğitim uygulamaları ve kayıt dışı sistem yoluyla çocuklar bugün artık fabrikalarda, atölyelerde ve ağır işlerde çalıştırılıyor.
7: Türkiye'de 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılması yasak. 16-18 yaş arası çocuklarınsa tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekiyor.
11: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
7: 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
4: 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlu Gil lösemiyle mücadele ediyor. Ancak bu zorlu süreç onu eğitiminden koparmadı. Üstelik büyük bir başarıya imza atarak Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Ancak Harvard eğitimi uygun bir donör bulunmasına bağlı.
7: Bir yandan lösemiyle mücadele ediyor. Eğitiminde de büyük başarılara imza atıyor. Yaptığı çalışmalar ve araştırmalarla Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. 18 yaşındaki Ahmet Cemal Müftüoğlu, Harvard hayalini gerçekleştirmek için uygun bir donör bekliyor.
12: Hayalini kurduğum bir şeydi yıllardır. Tabii ki herkesin hayalini kurduğu dünyanın en iyi üniversitelerinden birisi olduğu için ben de çok mutlu oldum. Ve bana da aslında hastalık sürecinde modelimi yükseltmem için çok güzel bir motivasyon oldu diyebilirim.
7: Müftüoğlu ile 13 Şubat'ta lösemi tanısı konuldu. Ankara'daki Lösante Hastanesi'nde tedavi altına alınan Müftüoğlu Gil, eğitimini de aksatmadan devam ettirip İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard Üniversitesi'nden tam burslu kabul aldı. Müftüoğlu Gil, kemoterapi tedavisinin ardından Haziran ayında kemik iliği nakline hazır hale geldi. İki tam uyumlu kemik iliği donörü bulundu. Ancak her ikisi de bağıştan vazgeçti.
12: Tabii ki bu haberleri almak benim için oldukça büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü Ağustos ayında kemik iliği nakli oldu ve Harvard'da eğitime başlamayı planlıyordum.
7: Müftüoğlu Gül hastanede geçirdiği süreçte eğitiminden kopmadı. Yatağında ders çalışmayı sürdürdü. Harvard'daki yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapmaya ve Fransızca öğrenmeye başladı.
12: Kendimi geliştirmek için uzaktan yapabileceğim aktiviteler yapmaya çalışıyorum. Mesela şu anda Fransızca öğrenmeye başladım. Ve aynı zamanda Harvard'daki bir laboratuvarda yapay zeka destekli biyoloji araştırmaları yapan bir laboratuvarda uzaktan staj yapıyorum. Bu şekilde vaktimi boş geçirmemeye çalışıyorum hastanede.
7: Ailesi bir an önce çocuklarına uygun bir donör bulunmasını bekliyor.
4: Okullar açılıyor, öğrencilerin omzundaki yük de artıyor. Kitap, defter, suluk derken bazı okul çantalarının ağırlığı 7-8 kiloya kadar çıkıyor. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklarda hem çantanın ağırlığına hem de nasıl taşındığına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
13: Bacağım ağrıyor çantayı taşıdığım için.
14: Büyük boy çantalar tercih ediyorum, kitaplar sığsın diye.
7: Kitap, defter, suluk, kalemlik derken okul çantaları her sabah daha da ağırlaşıyor. Yükü taşıyansa henüz gelişim yaşındaki çocuklar.
15: Rengini bir de fazla alanı var diye seçtim. Çok fazla kitap oluyor.
16: Ben kendim de servislik yapıyorum. Çocukların çoğunu sınıftan yardım ederek çıkarıp arabaya kadar taşıyoruz.
7: Uzmanlara göre ağır çanta taşımak çocuklarda çeşitli postür bozukluklarına neden olabiliyor.
17: Boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorum. Bizim zamanımızda böyle dolap falan da çok yoktu.
18: Eve geldiğimde bazenleri tartıyorum. 8 kilo çıktığı oluyor.
19: Kliniklerde gördüğümüz skolyoz vakalarının %80'i çocuklarda oluyor. Özellikle 10-17 yaş arasındaki çocuklarda skolyoz görüyoruz. Bunun %50-%60 sebebi de genelde çanta taşımadan dolayı oluyor.
20: Defterlerim oluyor. Kitaplarımı bazen eve getiriyorum. Sırtım ağrıyor.
7: Peki okul çantası ne kadar ağır olabilir? Uzmanlara göre sınır çocuğun kilosuna göre hesaplanmalı.
21: Aslında çocuğun kendi kilosunun %10-15'i arasında olmalı. Yani daha fazla, daha ağır bir çanta olmamalı. Çantanın içerisine bir kitapları koyduk ki yarısı da masanın üstünde. Bununla bile tarttığımız zaman ne kadar geldiğini görelim. Gördüğünüz gibi 3 kilo 700 gram. Bunu taşıyacak çocuğun 35 kilo ve üstünde olması lazım.
7: Üstelik sadece ağırlığı değil, nasıl taşındığı da önemli.
19: Çantayı tek taraflı yüklendiği zaman bir tarafa eğilme, dönme gibi çeşitli sorunlar oluşuyor. Çocuklarda bazıları kemeri kalçanın altına doğru çantasını uzatır. Aslında bu tehlikeli bir durumdur. Vücudunuzun yanında taşıdığınız zaman daha az ağırlığını hissedersiniz.
4: Çayı, kahveyi çok sıcak içmek kansere neden olabiliyor. Araştırmanın adresi Oxford Üniversitesi. Uzmanlar yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde araştırma yaptı. Buna göre 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlerde yemek borusu kanseri riski ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha fazla.
22: Günde en az 10-15 bardak çay tüketiyorum yani. Sıcak çay. Sıcak çay.
23: 3-4 bardak çay, 2 tane Türk kahvesi sabah akşam sıcak içerim.
2: 65 derece ve üzerindeki içecekler çok sıcak olarak değerlendirildi. Günde 6 bardak ve üzeri sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırdığı belirtildi. Tespitler İngiltere'den Oxford Üniversitesi'nin çalışmasında. Üniversite 977 bin orta yaşlı kadın ve erkeğin verilerini inceledi.
24: Birkaç dakika bekledikten sonra genelde çayımı içiyorum. Kahvemi biraz soğuk seviyorum ama.
25: Çay herhalde 15 tane içiyorum. Peki. Genelde bütün akrabalarımız hep iki yudumda sıcacık çayı bitiriyorlar. Ben içemiyorum.
2: İçeceklerini çok sıcak tüketenler de yemek borusu kanseri riskinin ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat arttığı belirlendi. Çok sıcak sıvılar yemek borusunun iç yüzeyindeki hücrelerde tahrişe ve hasara yol açabiliyor.
26: Yemek borusunun içinde döşenmiş olan bir epitel dediğimiz bir doku var. Buraya yüksek ısılı bir içerik geldiği zaman burada kimyasal bir reaksiyon oluşturuyor. Tekrarlayan maruziyetler devam ettiği zaman da artık hücrelerin kansere dönüşüm dediğimiz yapısal hücre değişimleri oluyor.
2: Çay bardağı yeni konulduğunda yaklaşık 90-95 derece olabiliyor. Uzmanlar çayı içmeden önce birkaç dakika beklemek gerektiğini vurguluyor.
26: O yüzden aslında ağzımızda hissettiğimizde bu ideal sıcaklık 40-45 derecenin üzerindeki tüm sıcaklıklar bu kimyasal değişimleri oluşturuyor, kansere yol açacak.
2: Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da yapılan çalışmalarda sıcak çay tüketimi ile yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiye işaret ediyor.
4: Vizyon filmlerinden bir seçkiyle bülteni noktalıyoruz.
27: You need to get out there, Sal. Have a little fun. When
28: was the last... Nicole Kidman ve Sandra Bullock 28 yıl önceki rollerine geri döndü.
29: We're Owens women. Love is our...
28: Aşkın Büyüsü 2'de Owens kardeşler ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanetle yüzleşmek zorunda kalıyor.
29: The idea that they may have the same...
28: Filmin yönetmenliğini Susan Bier üstleniyor.
29: Eğer hayatımı
0: bir cep telefonu olmadan sürdürebileceğimi düşünüyorsan delirmiş olmalısın.
28: İspanya yapımı Konuşan Hayvanlar, ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
1: Bu meyveler hayvanların DNA'sını değiştiriyor.
3: Bobby, pedallara bas.
5: Nasıl yapacağım?
28: Açıklanamayan bir madde, Zoe'nin DNA'sını evcil hayvanlarının DNA'sıyla birleştirir ve bu durumu düzeltmek için Zoe'nin önderliğinde heyecanlı bir macera başlar.
3: Gerçekten felaketsiniz.
5: Ooo, geleceğin faresi, bu harika.
3: Hoşça kalın insan.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %54'ü gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Şirinevler arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
28: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında, gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece, hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda, Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu, Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece, gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık, lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
28: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
6: Reklam.
11: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
12: Ya, insanın içine huzur veriyor.
30: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
31: BBVA. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
32: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
33: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
34: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
35: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
36: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
37: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
13: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
14: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
15: ...1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zücex.com.
16: Reklam.
30: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
10: Mobile Systems.
31: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
28: Doğa takvimi. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Uluslararası gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık günü yaklaşıyor. Dünyada gıda israfını önlemeyi, açlıkla mücadeleyle birleştiren sokak buzdolabı ya da açık buzdolabı uygulamasından bahsedelim bugün. Gönüllüler, vakıf ve yardım kuruluşları tarafından kurulan, belediyelerin desteğiyle yaygınlaşan sistem, ulaşımın kolay olduğu işlek noktalarda sokaklara buzdolabı kurulmasıyla başlıyor. Restoran ve kafelerin yanı sıra evde artan yemekler temiz ve sağlıklı kaplarda bu buzdolaplarına bırakılıyor. Ayrıca marketler de son kullanma tarihi yaklaşan gıda maddelerini buraya aktararak uygulamayı destekliyor. Bakteri tehlikesi nedeniyle çiğ et, balık, tavuk, çiğ yumurta, ambalajı açılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler yasak. Evde yapılan ya da restoranlarda artan yemeklerin de kapalı ve saklamaya uygun güvenli kaplarda olması, üzerinde yemeğin adı, yapıldığı tarihle içerdiği gluten ve benzeri alerjenlerin yazılı olduğu etiket bulunması zorunlu. Pişmiş yemekler en fazla 4 gün sonra kaldırılıyor. Buzdolapları ve yiyecekler düzenli olarak gıda uzmanları tarafından kontrol ediliyor, şüpheli yiyecekler ayıklanıyor, görevliler tarafından da temizleniyor. Almanya'da sistem herkes için buzdolabı adıyla yürüyor. İtalya'da ise arkadaşlık buzdolabı. İspanya'da ilk sosyal buzdolabı 10 yıl önce Bask bölgesinde kuruldu ve giderek ülke genelinde yaygınlaştı. Polonya'da bugün ülke genelinde yaklaşık 1600 sokak buzdolabı hizmet veriyor. Sistem Brezilya'da da işliyor. Suudi Arabistan'da ise evinin önüne koyduğu buzdolabını yiyecekle doldurup ihtiyacı olanlara açan bir hayırseverin BBC'de haber olmasından sonra ilgi artıyor. Dünyada her 11 kişiden birinin açlık çektiği, tonlarca yiyeceğin her gün kaybolduğu veya israf edildiği bir dünyada bu uygulamalar hayati önem taşıyor.
28: Doğa takvimi.
31: Dünya markası Braz çatı sistemleri sundu.
36: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
31: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
18: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
36: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
31: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
30: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
36: Arvento.
10: Mobile Systems.
16: Reklam.
19: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
36: Vakıfbank daima seninle.
31: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
9: Mobile Systems.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
11: Merhabalar. Kurutma dünyasında ilerliyoruz. Meyveleri, sebzeleri kurutuyoruz. Bir anlamda güneşi kışa saklıyoruz. Evet, kurutma en enerji tasarrufu olan yöntemlerden biri. Çünkü zaten o işlemi yaparken hiçbir şekilde enerji kullanılmıyor. Saklamak için de herhangi bir şekilde enerji kullanılmıyor. Hem de atıkları değerlendirmek için aslında ideal bir yöntem. Hatta ben size diyelim ki patlıcan yemeği yaptınız. Patlıcanın kabuklarını bile şerit şerit kurutun diyeceğim. Onu ne yapacağım diyeceksiniz. Patlıcanlı bir pilav yapacaksınız. Ona katabilirsiniz. Aslında onlardan hani yemeklerin üstüne şefler havalı tozlar yapıyorlar ya, öyle toz haline getirip serpebilirsiniz. Pekala, onun da aroması var. Mesela ben patates kabuğunu gerçekten çok lezzetli bulurum. Patatesin kendisinden lezzetli bulurum. Ve patates soyarken mutlaka diyelim ki bir patates yemeği yapacağım. Patates kabuklarına birazcık böyle zeytinyağı sürerim ve onları fırına veririm. Cips olur ve çok da lezzetli olur. Şimdilerde air fryer'lar var, onlarla da yapılabilir. Yani aslında bütün bu atıkları, diyelim ki sebze kabuklarını falan hiçbir şekilde atmamak lazım. Şimdilerde eğer böyle baharatçılara, aktarlara gidiyorsanız belki görürsünüz. Böyle ufak ufak sebze kuruları satılıyor. Karışık oluyor onlar. Şimdi bunu evde yapmak çok mümkün. Diyelim ki kabak yemeği yapıyorsunuz. Kabağın kabuklarını soydunuz. Tabii bu arada hepsinin çok iyi yıkanması lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani ilaç var mı, pestisitler var mı falan filan. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Ama kabağı soydunuz diyelim. Hemen öyle ufak ufak kare kare doğrayın. Onları şöyle bir kağıda serin. Zaten kuruyacak o. Aynı şekilde havuç mesela. Hele hele kerevizin kabuğu. Bunlardan ufak ufak kıymık kıymık kabuklarını doğrayıp kurutabilirsiniz. Sonra bunları mesela bir kaynatırsınız. Sebze suyu olur. Çorbalarınızda kullanırsınız. İsterseniz posasını atarsınız. Eğer kabuk böyle çok pürtüklü gelmiyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama pekala kuru sebzelerden kendinize her zaman mutfakta kullanacağınız sebze suyu elde edebilirsiniz. Onun için tek yapacağınız şey soyduğunuz her yiyeceğin, her sebzenin bir anlamda kabuklarını saklamak. İpe dizebilirsiniz, ortalıkta yaygı gibi olsun istemiyorsanız, özellikle biber zaten geleneksel olarak hep ipte kurutulur. Pencere önlerine asılır. Hemen kurur zaten. Zaten biber biraz ortada kalırsa her halükarda kurur. Pirincin içine koyun veya bulgurun içine koyun demiştim. Bir zamanlar aslında piyasada böyle çeşnili bulgurlar da çıkmıştı. Sebze kurusu, domates kurusu falan içindeydi. Çok da lezzetli oluyordu. Artık piyasada görmüyorum. Ama niye kendimizin bir bulgurunu mesela, pirincini böyle hazır çeşnilendirmeyelim? Hemen ondan sonra pişirdiğimiz zaman gayet güzel sebze kurularıyla, hatta mantar da denenebilir, mantar kurularıyla lezzet kazanmış bir bulgurumuz olsun. Evet, yepyeni konular için takipte kalın. Hoşça kalın.
10: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoşu sundu.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu.
9: Reklam.
12: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
13: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
10: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
16: Selam, ben Piraye.
17: Ben de Rutkay.
16: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
18: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
19: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde, her havada.
0: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda.

0: İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dinleyin.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine seslenen Erdoğan, bir sonraki seçimler için destek istedi.
2: Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesini ziyaret etti. Hemşerilerine bir sonraki seçim için mesaj verdi. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
2: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
3: Konuşmasının ardından Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte yoğun sevgi gösterileri arasında konutuna geçti. Cumhurbaşkanının Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Rize Valiliği önünde düzenlenecek toplu açılış törenine katılması bekleniyor. Yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirmesi planlanıyor.
1: Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. NTV ekibi Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığında yayına hazır. Osman Terkan'ın notlarını dinleyelim.
4: Bir işlem başlamadı. Açıkçası yani başlayacak gibi de gözükmüyor. Normal yani eski tecrübelerimizden normal şartlarda önlemler alındırdı. Polis ekipleri buraya gelirdi ama şu an için Kocatepe Mezarlığı sadece basın mensuplarının bulunduğu bir yer. Bunu belirtelim. Tabii böyle bir karar var. Yani fethi kabir kararı alınmıştı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bugün işaret edilmişti. Bugün mezarın açılması bekleniyordu. Biz de bekleyip göreceğiz. Ama şu an için dediğim gibi sadece basın mensupları var bulunduğumuz noktada. Sen de belirttin, 2011 yılında kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kaşif Kozinoğlu, eski MİT yöneticisi. Şüpheli ölümü araştırılıyor. 15 yıl sonra dosyası yeniden raftan indirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir soruşturma başlatıldı. Gözaltılar var, adli süreç devam ediyor. Aynı zamanda fethi kabir işleminin yapılmasına da karar verilmişti. Şimdi doku örnekleri alınacak bu işlemle mezardan Kaşif Kozinoğlu'na ait. Yine kefen bez parçaları eğer kaldıysa bunlara ulaşılmaya çalışılacak. Toprak belirli katmanlarından yine örnekler alınacak ve toksikolojik bir inceleme yapılacak. Ve vakti zamanındaki otopsi raporuyla bu bulgular analiz edildikten sonra karşılaştırılacak. Şimdi tabii iddialar şuydu, Kaşif Kozinoğlu normalde kalp krizi geçirerek öldüğü rapor edilmişti. O dönemde kullandığı ilaçlar vardı. O gün cezaevi yönetimi tarafından farklı ilaçlar verildi mi verilmedi mi? İşte bu soruya yanıt aranacak. Yani bir FETÖ izinden bahsediliyordu ölümünde, şüpheli ölümünde. İşte o FETÖ izi bugün eğer mezar açılırsa aranacak. Şimdi bir taraftan da mezarın bulunduğu yerde sizlere Muhammed Tarakçı göstersin. Ben de soruşturmaya ilişkin bazı detayları da sizlerle paylaşayım. Şimdi ifadesine 13 gün kala 2011'de Kaşif Kozinoğlu koğuşunda, kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Ardından hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı ve kalp krizi olarak ölüm nedeni rapor edildi. Ama ailesi itiraz etti bu durumu. Hatta şöyle bir ifade kullandılar. Kaşif Kozinoğlu sporcuydu. Bu ölümü normal değil, araştırılsın şeklinde bir ifadesi olmuştu ailesinin. Bu ifadenin ardından da bir soruşturma başlatılmıştı ama o soruşturma kısa sürdü ve kapatıldı dosya. Ama 15 yıl sonra yine faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı tarafından, daire başkanlığı tarafından dosya yeniden incelendi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yapılan değerlendirmeler sonucunda bu takipsizlik kararı geçtiğimiz dönemde alınan karar kaldırıldı. Soruşturma yeniden başlatıldı. Şimdi Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı? Suikastse olayda kimlerin parmağı var? Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. 15 yıl aradan sonra ve 15 yıl sonra da işte şu anda da ekranlara gelen Ümraniye Kocatepe'de bulunan Kaşif Kozinoğlu'na ait mezarın açılması bekleniyor. Tabii beklenti diyorum çünkü bugün açılacağı yönünde bir karar alınmıştı savcılık tarafından. Ama şu an için bulunduğumuz mezarlıkta Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının başında herhangi bir hazırlık olmadığını görüyoruz. Polis ekipleri var, evet dışarıda. Ama bulunduğumuz noktada henüz bir önlem alınmış değil. Şimdi Kozinoğlu'yla ilgili de kısaca bilgi vereyim Osman Girgin. Eski Bordo Bereli bir subaydı, MİT mensubuydu. Çok sayıda çatışmaya girmiş, yaralanmış, kahraman olarak addedilen bir isimdi. Bosna Hersek, Afganistan gibi noktalarda uzun süre boyunca görev yaptı ve son olarak da Afganistan'daki görevi sonrası Türkiye'ye döndükten sonra 2011 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmasına karar verildi. FETÖ ile ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu tahmin ediliyor. Kozinoğlu'nun o nedenle zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor ki özel kuvvetlerden emekli olduktan sonra MİT'e girmişti ve Asya bölgesinin tamamının sorumluluğunu taşıyan komutanlığa getirilmişti. Tabii bu görevdeyken de iddia o ki FETÖ'nün Asya'daki faaliyetlerini mercek altına aldı. Birçok Orta Asya ülkesinde de ki Rusya'da dahil olmak üzere FETÖ okullarıyla faaliyetlerinin yasaklanmasında başrol oynadığı yönünde iddialar var. İşte FETÖ bu nedenle Kozinoğlu'nu hedefine aldığı şeklinde bir düşünce var ve işte Kozinoğlu'nun ölümünde de FETÖ izi bulunduğuna dair iddialar doğrultusunda da işte bir soruşturma başlatıldı. 15 Osman, yıl
5: da sormak aradan dün yeni bir dalgasına sonra, geldi. 2011. Bu operasyonlar soruşturma devam ediyor ve muhtemelen her açıldığında farklı bir durum da çıkacak ortaya. Sen zaten anlattın, o Ergenekon kumpası sırasında tam da ifadeye verecekken, ifade vereceği sırada muhtemelen ki öyle çıkacak sonuç, öldürüldü, bu iz araştırılıyor, çok derin bir isim. Dün de işte aralarında gazetecilerin de olduğu yeni isimlere de bir operasyon yapıldı. Onunla bir açıklama var mı? Çünkü mesela bazı meslektaşlarımız da var içerisinde. İşte 2011 yılında yapılan haberler, aslında şu anki operasyonu destekleyen haberler, o operasyonlarla ilgili bilgi alınacak, bilgi verilecek diye bir çıktı. Sonra gözaltı kararı denildi. Savcılıktan ya da jandarmadan dün operasyonu yapan isimlerden, kolluk kuvvetlerinden bir açıklama var mı? Orada ne durumdayız?
4: Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ilk etapta 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti Osman Girgin. Şimdi 10 kişi gözaltına alınmıştı. Bir firari vardı. O kişinin de gardiyan, yani Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirdiği söylenen gardiyan, kendisinin Fransa'ya kaçtığı 15 Temmuz sürecinden sonra Fransa'ya gittiği yönünde iddialar vardı. Şimdi şöyle bir iddia var o şüpheliyle ilgili. Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün, fenalaştığı gün, yani koğuşta acil durum butonuna basıldığı koğuşundan, ancak o kişinin bu acil durum

0: Eminoğlu mahkemeye, savcılığa gittiğinde o görüntülerin çektiği iddia edilen gazeteciler de gözaltına alındı. İki gazeteci. Bu konuyla ilgili tabii henüz bir netlik yok. Diğer gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli süreç devam ediyor. Bir kişi tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama dünkü gözaltılarla ilgili sürecin devam ettiğini belirtelim. Henüz o konuyla ilgili net bir resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. Şunu söyleyebiliriz ki yani soruşturma yeni gözaltılarla birlikte derinleşecek. Daha da derinleşeceği yönünde öngörüler var Osman Girgin. Ama tabii asıl mesele burada Kaşif Kozuroğlu'nun mezarından çıkacak sonuçlar. Yani doku örnekleri alınacak, bunların analizleri yapılacak ve o dönemki otopsinin yüzeysel yapıldığına dair de iddialar vardı. Yani Kaşif Kozuroğlu'nun bir takım ilaçlar kullandığı, vitaminler kullandığı ama cezaevi yönetiminin farklı ilaçlar verdiği Kozuroğlu'na bu takım iddialar var. İşte buradan alınacak doku örnekleri, yine belirli katmanlardan alınacak toprak örnekleriyle bu analizler dönemin otopsi raporuyla eşleştirilecek, değerlendirilecek. Bir farklılık varsa da soruşturma daha da derinleşecek.
1: Osman Terkan, NTV ile ortak yayında aktardı. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyona ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürek sosyal medyadan paylaştı.
2: Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çok önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildiğini belirtti. Emniyet ve MİT'in yaptığı çalışmalar sonucu saklandığı yerde tespit edilen İslam Yakut'un düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi. Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini belirtti. Örgütün Avrupa ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu söyledi. 2017'den bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden örgütü kriptolu haberleşme sistemleriyle yönettiği vurgulandı. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini de verdi.
3: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
8: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
6: Reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi.
9: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.
10: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
9: Başkan Aziz Yıldırım görevinin başındadır dedi.
11: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.
9: Sarı lacivertli camiada 18 yılların ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzere görevinden ayrıldığını açıkladı.
10: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
9: Kartal'ın istifası sonrası Başkan Aziz Yıldırım söz aldı. İsmail bizim evladımız diyen Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edeceğini söyledi.
11: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
9: İsmail Kartal'ın istifa etmesine kendisine tribünden yabancı madde atılması neden oldu.
11: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
12: Bir kenarında.
11: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu.
9: Fenerbahçe Kulübü teknik direktörüne şişe atan taraftarın tespit edilerek seyirden men edildiğini açıkladı. Fenerbahçe sıradaki maçına Süper Lig'de çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
8: Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.
9: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve Ohomiri ile çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
8: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücel'in oldu. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da bir altın madalyası bulunuyor. Şansa kalmaz işimiz umranı.
7: Emran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Değil midir?
13: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
14: Girdim.
13: Bak bakalım ne diyor.
14: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
13: O zaman durma, hızını yükselt.
14: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
15: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
16: NTV Radyo.
17: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
18: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
20: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
21: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
22: Bankkart, seni düşünür o.
23: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
24: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
16: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 11 Eylül 2026 Cuma günü sabahında haftanın son işlem gününe başlıyoruz. Geri sayım programımızla karşınızdayız değerli izleyenler. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ayrıca yurt içinde Merkez Bankası dışında başka notlar da var. Dışarıdan yine önemli notlar var. Amerika'da üretici fiyatları endeksi açıklandı. Bugün TÜFE açıklanacak. Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizi %5'e yaklaşmış durumda. Dolar endeksinde bir miktar daha güçlenme var. Hepsini de konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Alternatif Yatırım Genel Müdürü Tolga Macit Güsar birazdan bizimle birlikte olacak, sorularımızı cevaplayacak. Değerli izleyenler, yine önemli bir konu. İstanbul'da sosyal kiralık konut projesinin detayları dün netleşti. Yine haberimiz ekranlarınızda olacak. Sonrasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya sistemi bize anlatacak. Sistemin ayrıntılarını, detaylarını bizlerle paylaşacak ve acaba bu proje İstanbul'da ya da daha sonrasında Türkiye genelinde kira fiyatları üzerinde, kira enflasyonu üzerinde, konut fiyatları üzerinde bir etki edecek mi? Yine onu da Makbule Hanım'la konuşacağız. Haberler ve rakamlar, piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk başlığımız, az önce de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz değiştirilmedi ve %37 seviyesinde sabit bırakıldı. Karar metninde önceki toplantılardaki mesajlar korundu. Metinde enflasyondaki ana eğilimin gerilediğine vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde gerileme Eylül ayının ilk haftasında da devam etti. Bankanın brüt rezervleri 4 milyar dolar gerilemeyle 184,2 milyar dolara çekildi. Aynı haftada net rezervler de yaklaşık 1 milyar dolarlık düşüşle 67,7 milyar dolara inmiş durumda. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre geçen hafta döviz mevduatlarında toplamda 277 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Gerçek kişiler, yani vatandaşın döviz mevduatları 168 milyon dolar düştü. Tüzel kişilerin, yani şirketlerin mevduatı da yine 109 milyon dolar geriledi önceki hafta. Bu rakamlar 4 Eylül ile biten haftanın rakamlarıydı. Önceki haftada yine 2,7 milyar dolarlık bir düşüş vardı yine döviz mevduatlarında. Geçen haftada azalsa da devam etmiş gibi görünüyor döviz mevduatlarındaki büyüklük. Yabancı yatırımcı Eylül ayında hisse senedinde satış yaptı. Daha doğrusu satışla girdi Eylül ayına yurt dışı yerleşikler. 4 Eylül ile biten haftada 647 milyon dolarlık hisse sattı. Yabancı yatırımcı bir önceki hafta ise 329 milyon dolarlık hisse alımı yapmıştı. Yabancılar ayrıca yine 4 Eylül ile biten haftada tahvil tarafında 150 milyon dolarlık alım yaptı değerli izleyenler. Yabancı yatırımcı bu şeydeki satışla birlikte, hisse senedindeki satışla birlikte Haziran ayından beri en güçlü satışını yapmış oldu. İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin sosyal kiralık konuta başvuru şartları netleşti. 14 Eylül'de başvuruların alınacağı projenin ilk etap teslim tarihi Ekim ayı olarak planlandı. 1 artı 1 konut için 10 bin lira, 2 artı 1 konut için 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi değerli izleyenler. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını beklentiler doğrultusunda 25 bas puan arttırdı dün. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yanında Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı ve çeyrek puanlık bir artış yaptı beklendiği üzere. Karar metninde enflasyonun uzun süre %2'nin üzerinde kalacağının beklendiği belirtildi. 2027 ve 2028 yılı enflasyon tahminleri de yukarı doğru revize edildi, yükseltildi. Bugün piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon tüketici fiyatları endeksi verilerinde. Veri Amerikan Merkez Bankası Fed'in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesinde faiz politikasına yönelik beklentiler açısından hakikaten kritik önem taşıyor. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon ayrıca altın tarafında, altın fiyatlarında da yine satış baskısını artırabilir. Son başlığımız, son maddemiz buydu. Tam da bu noktadan piyasalara geçelim. Önce bizim borsamıza bakalım. Borsada dün %0,77 gerileyerek 14.394 puan kapanışını gördük değerli. değerli izleyenler. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.284 puan. Yukarıda ise gördüğümüz en yüksek seviye 14.569 puandı. İşlem hacmi 232,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1 aşağıdaydı. Onun dışında bakıyorum hafif değişimler var yine. Gıdada %0,28, hizmetler yatay seyretmiş. Holdingler 0,23 aşağıda, iletişim 0,17. Sigorta biraz daha %1'e yakın, 0,98. Sınav endeks yarım puan kadar. Ulaştırma elbette petrol fiyatlarındaki yükselişle dünün de yine en çok kaybedenlerinden bir tanesiydi. %1,21 aşağıya gelerek. Para piyasalarında dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 47 kuruş seviyelerinde. Bugün Amerika'da Ağustos ayı TÜFE, tüketici fiyatları enflasyonu açıklanacak dedik. Dün üretici fiyatları endeksi açıklandı. Ağustos ayında aylık bazda %0,4, yıllık bazda ise %5,4 geldi. Aylık bazda beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise tahminlerin üzerinde bir hızlanma gelince bir miktar sıkıntı piyasalarda, bir miktar moral bozukluğu yarattı değerli izleyenler. Bunun üzerine haftalık işsizlik maaşı başvuruları iş gücü piyasasının sakin kalmaya devam ettiğini gösterince dedi yatırımcı, önümüzdeki hafta FED toplantısında üfe böyle geldi, istihdam piyasasında bozulma yok, FED toplantısında faiz kesin arttırılacak, kesin demeyelim de %60'lardan %75 fiyatlamaya çıktı, %70 fiyatlamaya çıktı. Amerikan Merkez Bankası FED'in önümüzdeki hafta toplantısında faiz arttıracağı beklentileri biraz daha güçlendi. Bu da doları biraz güçlendirdi. Bu sabah baktığımızda dolar endeksi 99 endeks seviyesinin üzerinde, euro dolar karşısında 1.1610'lara doğru geri çekildi. Sterlin de dolar karşısında 1.3510'a doğru geri çekilmiş durumda. Şimdi dolar güçlendi dedik. Dolar da güçlenince altında da bir miktar geri çekilme oldu. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak eğer, yukarıda güne başladığımız zaman 4411 dolardı. Sonrasında veri akışıyla beraber 4310 dolara kadar, yine 100 dolar kadar aşağıya geldi. Kapanışını yine aynı seviyelerde, gün içerisinde gördüğü en düşük noktalara yakın 4317 dolardan yapmıştı. Bu sabahsa bir miktar daha toparlandı ve %0,81 kapanışla üzerinde 4351 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 16 sent değerli izleyenler. Dünkü işlem aralığına bakacak olursak Brent petrolde aşağıda 100 dolar, yukarıda 108 dolar, 8 dolar, 100-108 dolar bandında hareket etti. Kapanışını da yine oralardan, 108 dolardan yaptı. Dünkü kapanışına göre %2,8 aşağıda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, önceki gün savaş muhtemelen Kasım ayındaki kongre ara seçimlerinden hemen sonra sona erecektir demişti. Dün sabah da yayınımızda konuşmuştuk. Sonrasında bir kulis haberi, Wall Street Journal'dan bir kulis haberi gelmiş ve o kulis haberi savaşın hiç de öyle erken bitmeyebileceği, 2027 yılının tamamına yayılabileceği şeklinde Trump'a uyarılarda bulunduğu, kurmaylarının Trump'a uyarılarda bulunduğu iddia edilmişti. Dün Trump yine bir açıklama yaptı. Sanki seçimden hemen sonra bitecek açıklaması yokmuş gibi, savaş seçimden önce de bitebilir dedi. Değerli izleyenler, bunun da altını çizelim. Bir gün arayla bir söylem değişikliği yine oldu. Petrol fiyatlarına yansıdı mı? Bir miktar yansıdığını söylemek mümkün. Çünkü Kasım'a kadar gideceği yerde belki daha önce bitebilir. Diplomasi masası yeniden kurulabilir beklentisi bir miktar daha kuvvetlendi Trump'ın o açıklaması sonrasında. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6800 liranın hemen altında. Dışarıya paralel bir hareket görüyorsunuz. Çeyrek altında 11.115 lira seviyesinde. Asya borsalarında bu sabah satışlar var. Japonya'da %1,3'lük bir kayıp var. Çin'de %1,2, Hong Kong'da %1, Güney Kore'de ise yine %1'in üzerinde %1,5'lerde bir kayıp var. Amerikan vadeli işlemlerine baktığımızda hafif artılarda olduğunu söyleyebiliriz. %0,40'lara varan yükselişler var Amerika borsalarında vadeli işlemlerde. Kripto para evreninde Bitcoin bu sabah %2 aşağıda, 77 bin dolara doğru bir geri çekilme var. Ethereum 2500 doların altında, 2480-2470 aralığında hafif bir kayıp var, yarım puan kadar. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine %3'lere ulaşan kayıplar var değerli izleyenler. Şimdi düne döneceğiz. Konuğumuza dönmeden önce düne döneceğiz. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı vardı. Gösterge faiz %37'de sabit bırakıldı. Haberimizi izleyelim. Sonra da konuğumuzla Tolga Macit Güsar'la devam edeceğiz.
1: Merkez Bankası enerji fiyatlarındaki artışa vurgu yaptı. Politika faizini sabit tuttu. Banka, Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında faizi %37'de bıraktı. Karar sonrası yayınlanan metinde jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırdığı ifade edildi. Bunun da enflasyon üzerinde risk oluşturduğu vurgulandı.
3: Evet, merkez bankaları bunu kontrol edemez. Biz bunu merkez bankalarının kontrol etmesini beklemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Bunun ekonomiye genel olarak yayılmasını engelleyebilmek için merkez bankaları burada adım atmak zorundadırlar. Petrol fiyatlarındaki bu hareketlenme açıkçası merkez bankasını biraz daha korkutmuş gibi görünüyor.
1: Merkez Bankası Temmuz toplantısında enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu belirtmişti. Bu kez gerileme var dedi. Küresel şokların yurt içi fiyatları sınırlı artırdığı tespitini yaptı. Tüketicinin talebinin de zayıf seyrettiğini ifade etti.
3: Bir taraftan gerçekten enerji fiyatları baskısı, gıda fiyatları baskısı, dışarıdan gelen ithal fiyatları baskısı var. Hem de içeriden evet bir takım kısmaya çalışıyoruz ama artık bu dezenflasyon programı da çok uzadığı için Merkez Bankası'nın yavaş yavaş gevşeyeceğini ve faizleri düşüreceğini de akıldan çıkartmamak gerekir. Belki bu ay bunu pas geçti ama önümüzdeki ay muhtemelen yavaş yavaş düşürmeye başlayacak.
1: Bir sonraki faiz kararı 22 Ekim'de açıklanacak.
0: Alternatif Yatırım Genel Müdürü Tolga Macit Güsar bizimle birlikte. Tolga Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Günaydın, hoş bulduk.
0: Tolga Bey, hemen sorayım. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi değiştirmedi. Büyük oranda beklenti zaten değiştirmemesi yönündeydi. Karar metnini siz nasıl okudunuz? Kararı nasıl buldunuz? Karar metnini nasıl okudunuz? Oradaki herhalde hani benim fikrim olarak en kilit cümlelerden bir tanesi şuydu. İktisadi faaliyete ilişkin veriler diyor Merkez Bankası ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Biraz daha kuvvetli bir cümle sanki. Nasıl buldunuz kararı ve karar metnini?
4: Size katılıyorum. En kilit cümle oydu. Benim açımdan da bir sürpriz yok. Piyasanın da ben beklentilerine paralel gerçekleştiği kanaatindeyim. Hem faizde bir değişiklik olmaması hem de açıklamaların. Şu önemli, enerji fiyatlarından geçtiğimiz aylarda yaşadığımız negatif etkilenme
0: Tolga Bey'le bağlantımızda bir kesinti oldu. Sağlar sağlamaz bağlantıyı sağlıklı şekilde tekrar döneceğiz. Değerli izleyenler, Tolga Bey'e sorduğumuz ilk soru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dün faiz kararını %37'de sabit bırakması ve karar metninde hangi ifadeler sizin dikkatinizi çekti sorusuydu. Tolga Bey de yine katıldı bize ve diyor ki iktisadi faaliyete ilişkin veriler, Merkez Bankası şöyle söylüyor, iktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor. Yani iç talepteki zayıflığa vurgu yaptı Merkez Bankası. Tolga Bey tekrar bizimle birlikte, tam sizin kaldığınız noktadan buyurunuz, devam edelim Tolga Bey.
4: Evet, teşekkür ederim tamamladığınız için. Dediğiniz gibi iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlama enflasyon açısından iyi haber. Tabii ekonomik faaliyet açısından kötü ama enflasyon açısından iyi haber. Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde. Tabii bu piyasa, Türk sermaye piyasasından iyi bir haber. Yani bono piyasası için iyi haber, borsa için iyi haber. Asıl tabii reel ekonomi açısından iyi haber. Dolayısıyla ben beklentilere paralel, hatta biraz daha tonun iyileştiğini siz de belirttiniz haberin başında. Temmuz'a göre daha havayı daha olumlu bir hale çevirdiği kanaatindeyim son açıklamaları.
0: Tolga Bey, yani az önce ifade ettiğiniz zaten yılın geri kalanına ilişkin piyasa beklentisi 2 puanlık bir indirim. Yani 35'lerde herhalde yılı tamamlamayı planlıyoruz. Doğru. Eğer ekstra bir şokla karşı karşıya gelmezsek, değil mi?
4: Atılıyorum. Dediğiniz gibi yani piyasa beklentisi de bu. Benim de ana senaryom aslında bu. Yani 2 puana yakın daha bir yer olduğu kanaatindeyim. Ve hatta bu da yani sadece iyimser bir beklenti olarak altını çizmeyelim. Bu aslında önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizlere de açık olduğumuzu düşündüğüm için azıcıkla bunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
0: İnşallah sizin senaryonuz gerçek olur diyeceğim ve buradan bu tahminler, bu beklentiler bir de üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun son dönemde başta MSCI olmak üzere yurt dışından gelen bazı uyarılara ilişkin attığı adımları da göz önünde bulundurarak hani neydi? Fiili dolaşımla ilgili, hisse sahipliğiyle ilgili, fonlarla ilgili atılan regülasyon adımlarını da ikisini beraber değerlendirecek olursak eğer yılın geri kalanı ya da belki 2027'nin savaşı bir kenara koyarak söylüyorum elbette. 2027'nin başı bizim borsamız açısından biraz daha pozitif olma ihtimali var mı yoksa temkine devam mı?
4: Aslında borsanın performansı üzerine direkt etkili olan o değil. Yani faiz seviyesi. Ama tabii biliyorsunuz faizin nominal olarak hedeflenen en uç seviyeye kadar düşmesini beklemez borsa ya da borsa yatırımcısı. Ne yerli ne yabancı. Aslında burada tünelin ucundaki ışığı görmek ister. Yani faizin ince yöndeki o havayı hissetmek ister. Bence o hava oluşuyor. Fakat sizin biraz önce söylediğiniz gibi yani bu son sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri sonrası portföy yönetimi sektöründe bu yeni mevzuata uyum sağlayabilmek için, fonların portföyünü adapte edebilmek için bir süre geçecek biliyorsunuz. Yani bazı hisselerde pozisyon azalttırırken diğerlerinde arttırılacak ve bu zaman alacak bir iş. Yani bu yıllar içerisinde biriken pozisyonların bir hafta, iki hafta içerisinde düzelmesini beklemek fazla iyimser olur. Bu serbest fonlar özellikle biliyorsunuz etkiliydi bu pozisyonlanmada. Bazı hisse senetlerinde bizim aşırı pozisyonlanma diye tabir ettiğimiz bir pozisyonlanma vardı. Bunun düzelmesi çok kısa sürede olabileceği kanaatinde değilim. Bir de şunu da unutmayalım. Bir de bu hisse senetlerinin sadece fonlarda değil biliyorsunuz dışarıda da kredili pozisyonları var.
0: Doğru.
4: Dolayısıyla da bunların da aracı kurumlar tarafında adaptasyonu var. Yani bu hava bence değişti. Yani bu benim bir tabirim var. Yani serbest fon her şey serbest değil. Bu anlaşıldı. Dolayısıyla şimdi o yeni adaptasyona uyum çerçevesinde biraz zaman alır. Ama şunu söyleyeyim. Olağanüstü iyi bir gelişme oldu. Onu söyleyeyim. Yani piyasanın sağlıklı büyümesi, tekrar gelişmesi açısından çok iyi oldu kanaati diye. Ben bir örnek vereyim. Herhalde siz de katılırsınız.
0: Buyurun.
4: Aynı aracı kurumlar, aynı portföy şirketleri, aynı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bireysel emeklilik sisteminde görüyorsunuz. Büyüme gayet sağlıklı, getiriler doğru, gayet iyi. Dolayısıyla ben yatırım fonu sektörünün de çok yakın bir zaman içerisinde sermaye piyasa kurulunun bu çok olağanüstü faydalı olduğunu düşündüğüm ve hesap yani sonuçlarının olacağını düşündüğüm gelişmeler sonuçta yani düzenlemesi sonrasında yatırım fonlarının da aynı BES sistemi gibi gayet sağlıklı bir yapıya kavuşup daha sağlıklı şekilde büyüyeceği kanaatindeyim. Ben oldukça iyimserim onu söyleyeyim uzun vade için sektör açısından da.
0: Çok teşekkürler. Gayet anlaşılır bir şekilde ifade ettiniz. Şimdi biraz da yurt dışına bakalım. Bizde işler ne kadar önemliyse orada da o kadar önemli. Belki biraz daha ağırlıklı olabilir. Amerikan Merkez Bankası Fed önümüzdeki hafta faiz kararını açıklayacak. Ertesi günü sabaha karşı Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını göreceğiz. Büyük oranda Japonya'dan bir faiz arttırımı, çeyrek puanlık bir faiz arttırımı bekleniyor. Dün Amerika'da üretici fiyatları endeksi açıklandı. Eyvah üfe böyle geliyorsa tüfe de böyle gelecek. İstihdam piyasasında da bozulma yok. Önümüzdeki hafta kesin Amerikan Merkez Bankası faiz arttıracak beklentileri biraz daha kuvvetlenmiş durumda. Amerika'da 10 yıllık gösterge tahvil faizi 4,96-97'lere hani %5'e dayanmış durumda. Biraz hani tehlike çanları çalıyor mu yoksa bugünkü veri bir miktar hani nasıl daha pozitif etkili olur olmaz nasıl bakıyorsunuz?
4: Ben açıkçası kısa vadede enflasyon ya da Fed'in faiz artırıp artırmasından ziyade sorduğunuz sorunun cevabı bence zil çalıyor, davul zurnayla geliyor. Yani eyvah, bu bono faizlerindeki artış tabii çok önemli. Çünkü bu ülkeler hem yüksek borçlu biliyorsunuz ve bu kadar yüksek faizin yaratacağı borçlanmanın çevrilmesi maliyeti olağanüstü boyutlarda. Şimdi asıl tabii bir etkiyi daha belki konuşmamız lazım. Biz sonuçta Amerika'da yaşamıyoruz, Japonya'da da yaşamıyoruz. Ama bizim yaşadığımız ülkenin içinde bulunduğu bir sepet var. Gelişmekte olan ülkeler sepeti. Buna etkisini belki de konuşmamız lazım. Ben bunun biraz göz ardı edildiği kanaatindeyim meslektaşlarım tarafında. Asıl şu hikaye şu. Yani eğer önümüzdeki 10 yıl benim tahmin ettiğim gibi önceki 10 yıldan daha yüksek bir faiz patikasında, platosunda oluşacaksa dünyada faizler, bono faizler için söylüyorum. Bu gelişmekte olan ülkeler için iyi bir haber değil. Bu hisse senedi için de iyi haber değil, gayrimenkul için de iyi haber değil, girişim sermayesi fonu için yani riskli aset ne varsa varlık bunlar için iyi bir haber değil. Fakat şunu da beklemeyin yani bir bono krizi, bono piyasalarında bir kriz diye söylemek istemiyorum. Fakat yaşlanan nüfus, yapay zekanın getirdiği işsizlik hepsi bir araya düşündüğü zaman kolay bir 10 sene beklemiyor bizi. Türkiye'nin burada ayrışabileceği ne olur ona bakmak lazım. Ben biraz haberlerinizde de çok bahsediyorsunuz. İran konusunu çok önemsiyorum.
0: Doğru.
4: Eğer İran'ın bir şekilde uzlaşılıp dünya piyasalarına tekrar açıldığı bir durumda hemen yanımızda çok uzun yüzyıllara dayanan dostluğumuz olan bir ülke düşünün, bir ekonomi düşünün. Satın aldığı her şeyi ödeyebilecek kadar bir doğal kaynağı var. Dolayısıyla İran pazarının dünyaya açılması Türkiye ekonomisi açısından örnek veriyorum. Önümüzdeki 10 yıl için belki yarım puan, bir puan her yıllık büyümesine katkı sağlayabilecek bir potansiyelden bahsediyoruz. Türkiye'nin bu bahsettiğim biraz önceki önümüzdeki 10 yıldaki gelişmekte olan ülkeleri negatif etkileyeceğinden düşündüğüm faiz, yüksek faiz platosundan sıyrılmasını sağlayabilecek hikaye bence bu olabilir. Aksi takdirde eğer Japonya'yı düşünün, en azından en güzel örnek o değil midir? Yani hem yüksek borçlu hem doğru, yüksek tasarruflu değil mi?
5: Doğru.
4: Dünyayı fonladı yıllarca, yıllardır doğru. Japon emeklilik fonları dünyayı fonladı. Şimdi bu kendi ülkesinde faiz yükselince dışarıdaki yatırımlarının bir kısmını satıp doğru. ya da çevirmeyip, bizim İngilizce roll dediğimiz bonolarını çevirmeyip tekrar ülkelerine getirdikleri zaman o ülkelerde bir tasarruf açığı oluşacak diğer ülkelerde. Dolayısıyla da bunu yönetmek, kısa vadede adaptasyonu kolay olmaz. Yani benim belki en şu ara baktığım şey, sizin biraz önce bahsettiğiniz 5'lere yaklaşan Amerikan hazine faizleri. Bu asıl hikaye budur. Aynı şekilde Japon için de söylüyor. Dolayısıyla bence oraya odaklanmak lazım ve bundan nasıl sıyrılır, her gelişmekte olan ülke nasıl sıyrılacak, buna yönelik bir strateji oluşturması gerekecek önümüzdeki 10 yıl.
0: Alternatif Yatırım Genel Müdürü Tolga Macit Güster, çok teşekkürler. Hakikaten son derece anlaşılır bir şekilde anlattınız, bizleri bilgilendirdiniz. Keyifle dinledik, mutlu günler sağ diliyorum.
4: Sağ ol.
0: Değerli izleyenler, şimdi ikinci konu ve de ikinci konuğumuza döneceğiz ama önce haberimiz var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'daki 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ayrıntılarını paylaştı. İzleyelim, sonra konuğumuz Makbule Hanım'la devam edeceğiz.
8: Asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
9: 15 bin konutun kirayesi kurayla belirlenecek. Konutlar 3 yılına kiralanacak. İstanbul'daki kiralık konut projesinin ayrıntılarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklindeki evlerin kira bedellerini açıkladı.
8: 1+1 konutlar için 10 bin lira, 2+1 12 bin lira, 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
9: Konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de olacak. 3 yılına kiralanan konutların yeni hak sahipleri yine kurayla seçilecek. 18 yaşını doldurmuş, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aylık hane geliri 100 bin liranın altında olanlar bu kampanyadan faydalanabilecek.
8: Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etmesi, üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. İlçelere göre kiralar ne kadar, hepsini çıkardık. Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak, piyasayı dengelemek adına evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız.
9: Başvurular 14 Eylül'de alınacak. İlk etapta Ekim ayında 1071 kiralık konutun anahtarı teslim edilecek.
0: Şimdi Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya bizimle birlikte. Makbule Hanım, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Makbule Hanım. Hemen soralım, ayrıntıları, detayları belli oldu sosyal konut projesinin. Siz genel anlamda nasıl değerlendirdiniz projeyi ve koşullarını?
10: Bu 15 bin konutluk kiralama projesinde aslında bir örnek çalışma olarak bakmakta fayda var. Hmm. Toplam İstanbul hane halkını düşündüğümüzde 5.1 milyon en az hane halkı var. Dolayısıyla hani bu sayının içinde 15 bin tabii ki çok göre bir rakam. Ama bundan sonraki süreçte buradaki çalışmalara göre buradaki ne benzer projeler üretilebilir diye düşünüyorum ben. Nitekim orta vadeli programda da sosyal kiralık konut kısmına ilk defa vurgu yapılmış. 2027 ikinci çeyrek itibariyle, hatta sadece İstanbul'a da sınırlı olmamak kaydıyla tüm Türkiye için bir sosyal kiralık konut yorumunda bulunulmuş. Bu anlamda ben kıymetli buluyorum açıkçası.
0: Çok teşekkürler. Başvurular E-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan konut işleri başvuru menüsünden gerçekleştirilecek ve kura çekimi de Ekim ayında başlayacak. Bu sizin de altını çizdiğiniz üzere ilk adımdaki 15 bin sosyal konut projesi için. Peki bu genişleyecek. Az önce Bakan Murat Kurum da açıkladığında 100 bin konut inşa edilecek. Şöyle bir genel anlamda düşünecek olursak, elbette bunun belli bir zamanlaması, vadesi de var da, sektörü nasıl etkilemesini, İstanbul özelinde sektörü nasıl etkilemesini beklersiniz, özellikle kira fiyatları üzerinden?
10: İlk 15 bin konutluk pakette bir fiyat farklılaşması olmaz diye düşünüyorum ben. Toplam içindeki payı göre küçük olduğu için. Sadece özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde barınma maliyeti önemli bir kale. Buna da bir destek ve ya da teşvik olarak bakmakta fayda var. Süresi var. 3 yıllığına kiracı kalabiliyor bu evlerde. Dolayısıyla bu 3 yıllık süreç içinde kiraya ödeyeceği parayı kendi farklı ihtiyaçlarına ya da tasarruf şeklinde biriktirebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir avantaj olacaktır. Bölgesel olarak dağılımında da açıkçası hani hem merkezi ilçeler de var hem de daha çeperdeki ilçeler de var. İşte Anadolu yakasında 7 ilçemiz var. Avrupa yakasında 5 ilçe var. İşte Ataşehir'de var, Güngören'de var. Demek ki farklı farklı bölgelerde farklı hanelere yönelik bir proje şeklinde devam ediyor olacak diye düşünüyorum.
0: Peki Makbule Hanım, genel olarak hani sektörü, inşaat sektörünü, genel olarak gayrimenkul sektörünü kiralar üzerinden pozitif bir etki yapar mı? Ya da konut fiyatları üzerinden pozitif bir etki yapar mı? Genel olarak sektörü etkiler mi bu girişim, bu proje?
10: Sayının artması gerekiyor. Genel olarak piyasayı etkileyebilmesi için hani 15 binin biz 1071'inin Ekim'de kuralların çekileceğini öğrendik dün itibarıyla. Adetler tabii ki İstanbul'u coğrafi olarak düşündüğümüzde, hane halkı olarak düşündüğümüzde oldukça küçük ölçekli. Dolayısıyla ilk etapta bir fiyat değişimi, ilçesel ya da bölgesel bazda bir fiyat değişimini getirmez bu rakamlar açıkçası. Ama işte 1+1 konutun 10.000 TL olması, tabii İstanbul ortalamasında 1+1 evi 20.000 TL'nin altında bulmanız çok zor an itibarıyla. Hani dolayısıyla neredeyse yarı fiyatıyla bir kiralama politikası an itibariyle hayatımıza girmiş oluyor. Hani bu anlamda tabii ki çok başarılı. Hani 10.000 ile 18.000 arasında 4+1 ev İstanbul'da 18.000 TL tabii oldukça düşük bir rakam kiralama anlamında. Kira piyasasına baktığımızda da kira piyasası zaten 2025'in ikinci yarısından itibaren biraz dengelenme patikasına girmişti. 2026 itibariyle de bu patika de aynı şekilde devam ediyor. Onu görüyoruz. Hem yeni kiracı endeksinde artık yeni kiracı endeksi Nisan ayından beri enflasyon kadar artmıyor. Dolayısıyla kiralamalarda bir dengelenme söz konusu. Mevcut kiracılarda da %86'ları görmüştük biz geçen yıl itibariyle artış oranı olarak. O artık %43'ler bandına gelmiş oldu. Dolayısıyla zaten düşen bir kira piyasası var. Bu da özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için, bu kıstaslara uyan vatandaşlarımız için olumlu bir artı teşvik politikası olacaktır.
0: Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, çok teşekkürler bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum.
10: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler, 15 bin İstanbul'da 15 bin sosyal kiralık konut projesinin detayları dün açıklandı. Demin haberimizi de girdik. Makbule Hanım da bize değerlendirdi. Şunu da ekleyeyim hemen. İstanbul'da 4 ayrı bölge için başvuru yapılacak. Birinci bölgede Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar var. İkinci bölgede Maltepe, Tuzla, Kartal var. Üçüncü bölgede Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve dördüncü bölgede de Arnavutköy olarak belirlendi konut yapılacak ilçeler. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo. Reklam.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
11: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
13: 4-13 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
14: Hips Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
25: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
26: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
27: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
28: Serkan!
29: Efendim abi?
28: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
29: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
28: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
30: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
31: Empara. Empara, bankanın güzeli.
32: Reklam.
33: Dünya hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
34: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar. Düz çizgi insana aittir. Eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
33: Dünya Hali Arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
35: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
36: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında, gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece, hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda, Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu, Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece, gece sıcaklığı Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık, lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
35: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin her gün olduğu gibi günü şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa bu saatin öne çıkanlarını aktaralım sizlere. Eski MİT müşaviri, baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma yürütülüyordu. O soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun bugün mezarı açılacaktı ancak ertelendiği haberi geldi. Gelişmeleri o noktadan bağlantıyla aktaracağız. Bir diğer gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın İran'ın destekli Husilere karşı doğrudan Amerikan askeri müdahalesi talebini geri çevirdi. Washington yönetimi Hürmüz'den sonra Yemen'de yeni bir cephe açmak istemediğini iletti. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği sürüyor, aktaracağız. Fenerbahçe'nin maçı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1'lik Roma beraberliğinden sonra İsmail Kartal'ın istifa açıklamasıyla gündem bir anda sarsıldı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi. Yıldırım camiadan Kartal için destek talep etti. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Şimdi bir bağlantıyla başlayalım. Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. Ancak mezarın açılmasına ilişkin çalışma ertelendi. NTV ekibi Ümraniye'deki Kocatepe mezarlığında yayına hazır notlarıyla Osman Terkan karşımızda. Osman, bir önceki saatte de aslında böyle bir konuşulma var ama şu anda bir hazırlık da görmüyorum demiştin. Neticesinde de böyle bir şey olmayacağı açıklandı. Ayrıntısında neler var?
1: Evet, Sera, tabii yani bu tip incelemelerde öncesinde ekipler gelir, polis burada güvenlik önlemi alır, yine olay yeri inceleme ekipleri bölgede görev başında olur. Yani böyle bir atmosfer yoktu, hava yoktu girdiğimizde Kocatepe mezarlığına. Sadece basın mensupları olduğunu biliyoruz. Ve tabii beklenti normal şartlarda bugün fethi kabir işleminin yapılacağı yönündeydi. Kaşif Kozinoğlu'yla ilgili olarak mezarı açılacaktı. Ancak savcılık kaynaklarından gelen bilgi bu işlemin ertelendiği yönünde. Bugün yapılmayacak. Bunu bir kez daha belirtelim. Geçtiğimiz saat diliminde de açıkçası bunun sinyalleri verilmişti aslında. Ama şu an gelen bilgi fethi kabir işleminin ertelendiği yönünde. Ama tabii önümüzdeki süreçte, önümüzdeki günlerde ne zaman yapılacak? Yarın mı? Hafta, önümüzdeki hafta mı? Tabii bununla ilgili de bir netlik yok. Ama süreç medya tarafından da çok yakinen takip ediliyor. Kritik bir süreç çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde FETÖ izi aranacak. Fethi kabir işlemi yapılacak. Doku örnekleri alınacak. Bazı katmanlardan toprak örnekleri alınacak ve toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Çünkü 2011 yılında kaldığı cezaevinde hayatını kaybettiği gün Kaşif Kozinoğlu'na normalde kullandığı ilaçlardan farklı bir ilaç verildi mi? Ki bazı ilaçları kullandığı, bazı vitaminler kullandığı yönünde bilgiler vardı. Yani bir anlamda zehirlendi mi aslında FETÖ tarafından? İşte bu araştırılacak. Bir soruşturma başlatıldı 15 yıl aradan sonra. Yani 15 yıl önce Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle, şüpheli ölümüyle ilgili bir soruşturma halihazırda başlatılmıştı. Ama o dönem iddialar yüzeysel bir otopsi yapıldığı yönündeydi. Ailesi işte kalp krizi geçirdiği yönündeki rapora inanmadı. Hatta dedi ki sporcuydu. Yani kalp krizi geçirecek birisi değildi. Bir risk taşımıyordu şeklinde ifadeler olmuştu. Bu ifadeler doğrultusunda bir soruşturma başlatılmıştı ama takipsizlik kararı verildi kısa bir süre sonra. Şimdi o takipsizlik kararı reddedildi ve kaldırıldı. Yeni bir soruşturma başlatıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İşte bu soruşturma dahilinde de fethi kabir kararı alındı ve tabii gözaltılar da var. Bu da önemli bir gelişme.
0: Osman, o gözaltıları sana sormak isterim. Çünkü şimdi bir ilk dalga operasyonu konuşuyorduk, bağlantılar yapıyorduk. Gözaltılar vardı hatta, adliyeye sevkler de gerçekleşmişti. Biz bunu konuşurken dün sabah ikinci dalganın haberini de aldık. Şöyle bir genele bakacak olursak, şimdi son durum bu anlamda nedir? Bize anlatır mısın?
1: Şimdi ilk dalga operasyonda 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlar o dönemde Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşta özel olarak görevlendirilen gardiyan ve o dönemde görev yapan diğer gardiyanlar. Şimdi 10 kişi gözaltına alındı. Yakalama kararı, haklarda yakalama kararı çıkarılan 10 kişi. Ama bir firari var. O da işte FETÖ'cü olduğu iddia edilen gardiyan. Kendisinin 15 Temmuz sürecinden sonra Fransa'ya kaçtığı yönünde tespitler var. Hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şimdi onun yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Şimdi o isim neden önemli? Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşta fenalaştığı gün koğuşundan acil durum butonuna basılıyor. Ama bu şüpheli Kaşif Kozinoğlu'nun yardım istediği anları perdeliyor, engelliyor. Diğer görevliler tarafından sesinin duyulması, engellenmesi amacıyla radyonun sesini sonuna kadar açıyor. Sonrasında geç müdahale oluyor ve hayatını kaybediyor. İşte FETÖ'cü olduğu iddia edilen o kişi firari. Onun yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor dedik. Sonrasında ikinci dalga bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlar da yine o gün Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün cezaevinde görevli doktor ve sağlık personeli, 7'si sağlık personeli, 2 de gazeteci var. Gazeteciler de Kaşif Kozinoğlu'nun açıkçası savcılık sorgusunun yapılacağı gün savcılığa gittiğinde görüntüsünü alan ve aynı zamanda o gün doktorla konuşan, telefonla görüşmesi olduğu iddia edilen 2 gazeteci, 9 kişiyle ilgili de adli süreç devam ediyor. Bugün ifadeler alınacak, alınması bekleniyor.
0: Evet, Osman Tarkan aktardı. Bugüne dair yansıyanları ve soruşturmaya dair son durum bu şekildeydi. Şimdi bir başka bağlantıya geçeceğiz. Ankara'ya götüreceğiz sizleri. Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. O açıklamanın ayrıntılarına bakacağız. Ankara'ya uzanalım. Erciyes Tren notlarıyla karşımızda bu faili meçhullerle alakalı gelişmeler devam ediyor. Erciyes Bakanı'nın da açıklamaları var. Neler söyledi?
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yeni dosyaların incelendiğini söyledi. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul dosya aydınlatılmış oldu. O dosyalardan ilki Bursa'da 2020'de hayatını kaybeden Medine Kesmeni'nin hayatını kaybetmesine ilişkin dosyada deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin yapılan DNA incelemesiyle 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirildi. 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor. İzmir'de 8 Mart 2026'da yaşamını yitiren Mehmet Köstekçi'nin dosyasındaki kamera görüntüleri, HTS ve bas kayıtları tekrar incelendi. 8 şüpheli tespit edildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemes Kulaç'ın hayatını kaybetmesine ilişkin dosyadaki şüphelilere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yine 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suç adli işlem başlatıldı ve son olarak Siirt Baykan'da 2024'te kaybolan Melike Akyel 190 bin metrekarelik alanda yüzlerce personelle arandı. Soruşturma sonucu eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından iddianame düzenlendi. Adalet Bakanı açıklamasında hiçbir cinayeti unutmayacağız, hiçbir dosyanın üzerine örtmeyeceğiz, hiçbir failin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Erciyes Tren aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhullerle alakalı son yapmış olduğu açıklamanın ayrıntıları bu şekildeydi. Şimdi bir de uyuşturucuyla mücadele tabii büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

0: Sandığı yerde tespit edilen İslam Yakut'un düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı ifade edildi. Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan ülkemize ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize ettiğini belirtti. Örgütün Avrupa ve Türkiye'de ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu söyledi. 2017'den bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut'un uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden örgütü kriptolu haberleşme sistemleriyle yönettiği vurgulandı. Bakan Gürlek, uyuşturucu baronlarına yönelik operasyonların devam edeceği sinyalini de verdi.
1: Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
2: Şimdi Trump'ın hamlelerine bir bakmak gerekiyor. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ediyor. Hali hazırda bölge zaten kaynayan bir kazan. Bazı talepler var Trump'a ama görünen o ki Trump o cepheleri daha da genişletmek istemiyor. Özellikle de Kasım'daki seçimler kapıdayken Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'ın Husilere karşı doğrudan Amerikan askeri müdahalesi talebini geri çevirdi. Amerikan basınına göre Suudi Prens Muhammed Bin Selman Trump'ı 2 kez arayarak destek istedi. Washington ise İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanırken Yemen'de yeni bir cephe açmak istemiyor. Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği ise sürüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilere yönelik askeri müdahalesine destek talebini geri çevirdi. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Husilerin Moka kentini ele geçirerek Babül Mendeb boğazına yaklaşmasının ardından Trump'ı 2 kez aradı. İlk görüşmede Yemen'de kötüleşen durum hakkında Trump'a bilgi verdi. Birkaç saat sonra yeniden telefon açan Selman, bu kez Trump'tan Husilere Amerika'nın saldırı düzenlemesini istedi. Ancak Trump talebi reddetti. Washington buna karşın Riyad'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme bilgileri sağlayacak. Yaklaşık 200 Amerikan askeri personeli de hali hazırda Suudi Arabistan'da doğrudan çatışmaya girmeyen destek faaliyetleri yürütüyor. CNN'e göre Washington'ın temel kaygısı Yemen'deki çatışmanın İran'la yürütülen savaşın yeni bir cephesine dönüşmesi. Amerikalı yetkililer son haftalarda Suudi tarafına Amerikan güçlerinin önceliğinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmak olduğunu bildirdi. Bu nedenle Washington, Riyad'a destek verirken Husilere karşı doğrudan savaşa girmekten kaçınıyor. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgesel gerilimin yayılmasını önlemek ve istikrarı sağlamak için diplomatik çabaların ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
2: Kongre seçimlerine hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri'nde İran gerilimi gündemdeki yerini elbette koruyor. Wall Street Journal'ın haberine göre İran yeraltı tesislerinde balistik füze üretimine yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda vurabiliriz dediği Kazma Dağı'ndaysa hareketlilik var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
4: İstihbarat bulgularına göre İran yeraltı tesislerinde depolanmış parçaları bir araya getirerek balistik füze üretimine yeniden başladı deniliyor. Wall Street Journal'a konuşan, bilgi veren istihbarat kaynakları İran'ın güneydoğusundaki Hojir füze tesisi de dahil olmak üzere birçok yeraltı tesisinde faaliyet yürüttüğüne işaret ediyor. Amerikalı yetkililere göre İran bu füzeleri savaş öncesine kıyasla daha kısıtlı, daha sınırlı bir miktarda üretiyor. Ancak tabii İran'ın Wall Street Journal'daki iddiaya göre yeniden balistik füze üretimine başlamış olması aslında Tahran'ın füze programının tamamen lağvedilmesinin ne kadar zor olduğunun da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. yorumlanıyor ki Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırı

0: Saldırıları başladığında bu belirtilen hedeflerden, amaçlardan bir tanesiydi. İran'daki Pikax Dağı'nda bir hareketliliğin, son aylarda bir hareketliliğin olduğuna ilişkin bir takım analizler ve değerlendirmeler aslında iki farklı kaynaktan geldi. Bir tanesi Washington'daki düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nin gerçekleştirmiş olduğu yeni bir uydu görüntüsü analizi. Buna göre bu bölgede, bu noktada inşaat faaliyetlerinde ya da çalışmalarında önemli, ciddi düzeyde bir artışın olduğu ifade ediliyor. Benzer bir değerlendirmeyi paylaşan diğer kaynaksa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu. O kurumda diyor ki bu nokta etrafında bir hareketlilik olduğuna dair bazı göstergeler var. Ama ne tür bir faaliyet içerisinde olunduğuna ilişkinse elimizde somut bir bilgi yok deniliyor. Amerika'nın Pikax Dağı civarı ya da benzer şekilde İran'daki yerin altında bulunan tesisleri vurmak amacıyla bir yöntem geliştirmeye çalıştığına dair bazı göstergelerin olduğu ifade ediliyor. Ve bu iddianın dayanaklarından bir tanesi de İran'da savaş başlamadan önce, yani Amerika bu operasyonu başlatmadan 4 gün önce Pentagon bünyesindeki bir program kapsamında bir askeri bir test, bir atış testi yapılmasına yönelik bir bütçenin onaylanmış olması ve bu test planında İran savaşıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pikax Dağı'nı çok yakında vuracağız, kim giriyor kim çıkıyor çok yakından takip ediyoruz demişti. Ama bu gibi yerin altındaki tesislerin de konvansiyonel silahlarla, ağır bombalar kullanılsa bile hedef alınmasının zor olduğunu da belirtiyor askeri uzmanlar.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Şimdi gelin 25 yıl öncesine, her şeyin başladığı o güne bir dönelim. Neler yaşanmıştı hatırlayalım.
2: Tarih 11 Eylül 2001. Hava korsanları tarafından kaçırılan 3 yolcu uçağı Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerini ve Savunma Bakanlığı binasını hedef aldı. Beyaz Saray'ı vurmak isteyen 4. uçaksa düşürüldü. Yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush o anlarda bir ilkokuldaydı, çocuklara kitap okuyordu. Saldırılar kulağına fısıldandı. Bush sınıftan çıktı ve teröre karşı küresel savaş ilan etti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Eylül saldırılarının sorumlusu olarak Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması, El-Kaide'nin lideri Usame Bin Laden gösterildi. Bu nedenle ilk hedef Afganistan'da bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi. Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El-Kaide lideri Usame Bin Laden saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiçbir zaman istikrara kavuşamadı. Taliban, ABD ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı. 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı. Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ'ti. DAEŞ'in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye'de kilit öneme sahip şehirleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti. Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ'e karşı operasyonlar gerçekleştirdi. ABD yönetimi Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor. Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.
1: Ekranlarınızda spor başlığından önemli bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'la bir görüşme yaptı ve Kartal istifasının ardından göreve devam kararı aldı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar aktarıyor. Şimdi ayrıntıları bizlere Emin.
3: Zehra, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçını noktaladı. O bir puanın sevincini yaşarken İsmail Kartal'ın açıklaması gelmişti. Geri dönmemek kaydıyla bırakıyorum demişti. Ardından Aziz Yıldırım'la o açıklamadan sonra stadyumda yaklaşık 30 dakika süren bir görüşmesi vardı. Ondan sonra Sayın Yıldırım çıktı, basın toplantısı düzenledi. İsmail Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi. Bugün saat 12'de Fenerbahçe'nin antrenmanı var Samandıra Canbartu tesislerinde. Takım 11'de toplanıyor, 12'de de antrenman olacak ve İsmail Kartal'ın antrenmanda olacağını, takımla beraber olacağını hatırlatalım. İkili arasındaki o görüşme nihayete erdi. Bugün yeni bir görüşme yok, dün ama o görüşmeden net bir şekilde takımla devam durumunun ortaya çıktığını bir kez daha hatırlatalım. Çünkü bugün yeni bir açıklama olacak mı? İkili bir araya gelecek mi gibi soru işaretleri vardı. Bu ortadan kalktı. İsmail Kartal Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine devam ediyor. Şunu da hatırlatalım. Sayın Aziz Yıldırım'ın net bir ifadesidir. Ben İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la tamamlayacağım diyor. Bu da Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'a olan güvenini bir kez daha ortaya koyuyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi devam ediyor.
1: Şimdi İsmail Kartal geri dönmemek üzere bu kararı alıyorum demişti. Yani bu kararı almaya bir puan varken Kartal'ı ne itmiş olabilir?
3: İsmail Kartal'ın yaşadığı baskı, Şampiyonlar yine kalınıyor ama sürekli eleştirilmesi, Gençler Milli mağlubiyeti, kadro tartışmaları, oyuncular üzerinde hakimiyetinin olmadığının iddia edilmesi, sosyal medyanın İsmail Kartal'ı sözleri, kıyafeti, tavırları üzerinden sürekli eleştirmesi, yine medyada, sosyal medyada çıkan Sayın Yıldırım başka isimlerle görüştü, yabancı isimlerle görüştü, Türk isimlerle görüştü gibi iddiaların bir doluluğu ve dün akşam o atılan bir su şişesi var. O da aynı şekilde, yani duygularının patlama noktası olarak ortaya çıkıyor ama İsmail Kartal dün akşam geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum noktasına getiren süreç bu şekildeydi. Ama Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın arkasında ve Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi devam edecek.
1: Emin, peki şunu sormak istiyorum ben sana. Şimdi böylesi bir durum yaşandı. Bugün idmana çıkacak olması özellikle futbolcular üzerinde nasıl bir etki doğurur?
3: Dün akşam futbolcular üzerindeki etki, Archie Brown'un o mixon dediğimiz alanda haberi öğrendiğindeki yüz ifadesinden görmüştük. Yani İsmail Kartal'a ve oyuncuların arasının iyi olduğunu görebiliyoruz. Asensio, İsmail Kartal gerginliği var veya yok. Mutlaka bir şeyler yaşanmıştır. Ama oyuncuların demeyelim, Fenerbahçe futbol takımının İsmail Kartal'a net bir şekilde hem sevgisi hem de saygısı var. Bunu bir kez daha hatırlatalım. İsmail Kartal kararın arkasındayım deseydi futbolcular nasıl bir tepki koyardı? Ben olumlu anlamda, yani onu istifadan vazgeçirecek anlamda bir tepki koyacaklarını düşünüyordum ama dedim ki futbolculara kalmadı bu süreç. Başkan Aziz Yıldırım dün akşam söylemişti. Bir kez daha netleştirelim. Saat 11'de Samandıra Canbartu tesislerinde toplanacak. 12'de de İsmail Kartal takımın başında antrenmanda olacak.
1: Emin Çağlar aktardı. 12'de takımın başında idmanda olacak. İsmail Kartal, bu yaşananların ardından bunlar da önemli gelişmeler elbette spor başlığından. Şimdi biz tekrar bir siyasetin gündemine dönelim, rotamızı çevirelim. Oradan gelen gelişmeler var, onları bir aktaralım sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay beraberindeki komisyon üyeleriyle birlikte Çek Cumhuriyeti'ne ziyaret gerçekleştirdi. Oktay ve beraberindeki heyet Çekya Başbakan birinci yardımcısıyla Sanayi ve Ticaret Bakanı ile görüştü. Görüşmelerde karşılıklı ticaret hacminin ve yatırımların artırılması, sektörlerdeki işbirliği imkanları ve vize konusunda yaşanan sorunlar ele alındı. Oktay görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi. Oktay Avrupa Birliği'nin mevcut yapısını eleştirdi. Avrupa Birliği'nin dış politika konusunda karar almak için 28 ülkenin oy birliğine ihtiyacı olması sebebiyle stratejik adımların atılamadığını belirtti. Türkiye'nin Avrupa güvenliği mimarisine katkısını çok net bir şekilde görüyorlar ifadelerini de kullandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Resepsiyonda konuşan Bakan Güler, Türkiye ile Japonya arasında özellikle savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.
4: Köklü dostluğumuz ve stratejik ortaklığımız temelinde Japonya ile ilişkilerimizi askeri ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz.
5: Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin kuruluşunun 72. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Japonya arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı.
4: Japonya'nın ileri teknoloji, mühendislik ve yüksek kalite konusundaki birikimi ile Türkiye'nin savunma sanayinde başta insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları olmak üzere geliştirdiği geniş üretim kapasitesi, saha tecrübesi ve yenilikçi çözümleri birbirlerini tamamlayabilecek önemli imkanlar sunmaktadır.
5: Güler, küresel risklerin her geçen gün arttığı bir dönemde müttefikler arasındaki işbirliğin daha da önemli hale geldiğini vurguladı.
4: Bugün küresel güvenlik ortamı giderek daha karmaşık ve öngörülmesi güç bir nitelik kazanmıştır. Her geçen gün çeşitlenerek artan tehditlerin yanı sıra yeni teknolojilerin şekillendirdiği riskler ve farklı güvenlik alanları ülkeler arasında daha güçlü bir diyaloğu ve yakın işbirliğini gerekli kılmaktadır.
5: Resepsiyonda Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yu da kuvvet komutanları da eşlik etti.
1: Şimdi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var, onlara bakacağız. Çelik kameraların karşısındaydı. İsrail ve Yunanistan'a sert eleştiriler yöneltti.
6: Sorun Türkiye-İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır.
7: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile İsrail arasında gerilim var mı sorusuna bu yanıtı verdi. Bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir dedi. Çelik, İsrail'in yerleşimci adı altında hırsızlık politikası sürdürdüğünü söyledi.
6: Yerleşimci değil o kişi. O bir hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım.
7: Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. Dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çelik'e Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in cumartesi günü Türkiye kıyılarına 2 kilometre açıkta bulunan Meis Adası'na yapmayı planladığı ziyarette soruldu.
6: Yunanistan'ın bir takım işlevsiz ittifaklara girerek ya da kendi ülkesinin bir takım süreçlerini İsrail'e teslim ederek Türkiye'yi kuşatabileceğini zannetmesi son derece boş bir yaklaşım. Herhangi bir şekilde bizim için tehdit teşkil eden unsurlar değil. Türkiye'nin masadaki ve sahadaki gücü tüm bu bir takım kumpasları engelleyebilecek durumdadır.
7: Çelik, Rusya-Ukrayna savaşını da değerlendirdi. Savaşın bir yıpratma mücadelesine döndüğünü belirten Çelik, kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir ifadesini kullandı.
1: Orman yangınlarında söndürme ekiplerinin yanı sıra gönüllüler de görev alıyor. İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti de işte onlardan biri. 6 Şubat depremlerinden etkilenip arama kurtarma gönüllüsü olan çift, Antalya'daki yangında tahliye ve soğutma çalışmalarına destek veriyor.
2: Yeşil Vatan için gönüllü olarak çalışıyor, omuz omuza orman yangınlarıyla mücadele ediyorlar.
8: Bir su vermek bile gerçekten çok büyük bir yardım oluyor aslında orman gönüllüleri için. Ben mesela az önce şey taşıdım, hortum taşıdım. Yani taşınabiliyor yani, o yüzden hani ben yapamam edemem dememek lazım.
2: 6 Şubat depremlerinden etkilenen İrem Pınar ve Hakan Gökşen çifti SAR arama kurtarma ekibine gönüllü olarak girdi. Kentsel ve doğal alanlarda arama kurtarma, orman yangınlarıyla mücadele ve tahliye gibi alanlarda eğitim aldılar. Teorik eğitimlerin ardından tatbikatlara da katılan çift 2 yıldır ihtiyaç duyulan yerlere yardıma koşuyor. Bu zamana kadar farklı bölgelerde görev alan İrem Pınar Gökşen ve Hakan Gökşen, Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınında birlikte çalıştı. Tahliye ve soğutma çalışmalarına destek verdiler. Söndürme ekiplerinin ihtiyaçlarını karşıladılar.
9: Biz zaten bu yangın, orman yangını gönüllüsüyüz. OGM'nin bir eğitiminden geçtik buraya gelirken. O yüzden açıkçası öyle zor olmuyor. Vatanını seven, milletini seven, toprağını seven herkesi, ormanı seven herkesi bekleriz.
1: Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43.35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
10: Hem bayrağımızı görüp hem derecemi geliştirerek hem istiklal marşımızı okutarak çok gurur duydum.
11: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücen'in oldu.
10: Her yarışta yeni bir tecrübe elde ediyoruz. Bunlar bizim için hani geleceğimiz için de çok önemli. Seneye de inşallah dünya şampiyonuzlar 2027'de orada inşallah birincilikle devam etmeyi planlıyoruz.
11: Sevilay Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da 1 altın madalyası bulunuyor.
1: Şimdi Çin'e götürelim sizleri. Bakım için tersaneye çekilen bir yük gemisinde yangın çıktı. Alevler sebebiyle en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görüntüler ülkenin doğusunda bulunan Qingdao'da devlet tersanesinde bakım yapılan Liberia bandıralı gemide sabah saatlerinde kaydedildi. Olay anında 42 kişi bulunan gemiden 12 kişinin kurtarıldığı, 5 kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Kameralara yansıyan görüntülerde gemiden yükselen yoğun duman dikkat çekti. Uzun uğraşların ardından yangının söndürüldüğü bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma emri verdiği gelen haberler arasında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BRICS zirvesi için Hindistan'a gitti. İran ve Ukrayna savaşlarının damga vurması beklenen zirvede gözler liderlerin ikili görüşmelerine çevrildi. Putin'in yarın başlayacak iki günlük zirve öncesinde bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi bekleniyor. Ayrıca Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de 2019'dan bu yana Hindistan'a yapacağı ilk ziyaretinde Modi ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Ancak Putin ile Xi'nin ise henüz resmi bir ikili görüşme yapması planlanmıyor. Zirvenin bir diğer konusuysa İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian olacak. Zirvede İran savaşı BRICS ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarının da merkezinde yer alacak. Zira İran'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin çatışmada karşıt pozisyonlarda bulunması ortak bir bildiri hazırlanmasını zorlaştırıyor. Emma Şepli'nin İstanbul ve Ankara'da düzenlenmesi planlanan konserleri İsrail'e destek vermesi gerekçesiyle iptal edildi. John Malkovich ise İsrail'de sahneleyeceği oyunu sahneye koymama kararı aldı.
12: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tel Aviv'i ziyaret eden ve mevcut yönetime destek veren Emma Chaplin, Türkiye'de konser vermeyecek. Geçtiğimiz hafta Kültür Yolu Festivali kapsamında geleceği açıklanan Fransız soprano Emma Chaplin'in AKM'de ve CSO Ada Ankara'da vereceği konserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edildi. Sanatçı, İsrail yönetimine verdiği açık destek nedeniyle Türkiye'deki müzikseverlerin ve kamuoyunun tepkisini çekti. Chaplin'in 25 Eylül'de CSO Ada Ankara'da ve 29 Eylül'de İstanbul'da sahne alacağı konser organizasyonu programdan çıkarıldı. Bir iptal haberi de dünyaca ünlü aktör John Malkovich cephesinden geldi. Sanatçının 2020'de Türkiye'de sahnelediği, 10 yıldır dünya sahnelerine çıktığı gösterisi The Music Critic, 13 Nisan 2027'de İsrail'in Tel Aviv şehrindeki Charles Bronfman Auditorium'unda sahnelenecekti. İsrailli organizatörün Malkovich'in onayını almadan ve kendinin ağzından çıkmayan sözleri içeren bir basın bülteni yayımlaması sonrası aktör gösteriyi yapmama kararı aldı. Basın bülteninde Malkovich'in güçlü bir yakınlık ve dayanışma hissettiğim İsrail'de seyircisiyle buluşmayı dört gözle bekliyorum ifadesi yer aldı. Aktör yazılı açıklamasında benim herhangi bir ülkede hatta kendi ülkemde bile sahne almam o ülkenin politikalarını veya liderlerini onayladığım anlamına gelmez dedi.
13: Okay. Do you hear the difference?
14: Performanslarım ve herhangi bir siyasi davayı desteklediğim, masumların öldürülmesini, terör eylemlerini veya diğer barbarlıkları onayladığım ya da bunlarla dayanışma içinde olduğum anlamına gelmez.
12: Yapımcı, basın bülteninin yanlış bir alıntı içerdiğini itiraf etti ve bu hata için özür diledi.
1: Mısır ve Türkiye arasında yeni bir savunma sanayi anlaşması imzalandı. İmzalar Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda atıldı. Havelsan'la Mısır devlet kuruluşu olan Arap Sanayileşme Örgütü arasında imzalanan anlaşmayla ortaklaşa geliştirilen Hamza 1 insansız hava aracının satışı gerçekleştirilecek. 2025 yılında imzalanan ilk anlaşma uyarınca Mısır'da üretilecek dikey kalkış özellikli Hamza 1 uluslararası pazara da iki ülkenin ortaklığında sunulacak. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de yolcu feribotunda yangın çıktı. Ve ilk belirlemelere göre faciada en az 5 kişi öldü, 40'tan fazla kişi kurtarıldı. Kaybolan 80'i aşkın kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
2: Yolcu feribotu dakikalar içinde alevlere teslim oldu. Açık denizde can pazarı yaşandı. Görüntülerin adresi Filipinler. Başkent Manila'da denize açılan feribotta 117 yolcu ve 17 mürettebat bulunuyordu. Gemi Palawan eyaletindeki turistik merkez korona yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa süre içinde sardığı gemide ölenler olurken feribottakiler canlarını kurtarmak için kendilerini okyanusun karanlık sularına bıraktı. Sahil güvenlik ekipleri 40'tan fazla kişiyi sağ kurtarmayı başardı. Kurtarılan bazı kazazedeler yangının geminin kargo bölümünde başladığını aktardı. Arama kurtarma çalışmalarına donanma gemileri ve balıkçılar da destek veriyor. Ancak onlarca kişi kayıp. Sahil güvenlik yetkilileri feribottan yükselen yoğun dumanın kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
17: seninle. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
19: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
20: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
21: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
22: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
23: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 111

0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyat tarihinin başlangıç noktası sayılan eserler vardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Homeros'un İlyadası ve tabii ardından gelen Odisea. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Homeros'un Odisea'sını İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Erman Gören'in çevirisiyle yayınladı. Hemen belirtelim, İlyada da yine Erman Hoca'nın çevirisiyle Everest'ten yayımlanmıştı. Söze Homeros'un hayatı ile başlar sakın. Aslında söylenecek neredeyse hiçbir şeyin kesinliği yok. Milattan önce 9. ila 8. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülüyor Homeros'un. Doğum yeri üzerine bilgiler de çelişkili. İonyalı olduğu pek su götürmez gibi ama İzmirli mi, Sakız Adalı mı ya da bölgenin başka bir yerinden mi belli değil. Hatta Homeros'un kör olduğu da iddia edilir ama bunun pek de güvenilir kaynaklara dayandığı söylenemez. Lakin Anadolu'nun ozanlarından biri Serdar Çelik diyor ki, deseler de sana Ege'nin kör ozanı çoktur Anadolu'da ozanın kör doğanı. Biz devam edelim. Homeros'la ilgili söylenebilecek en az tartışma kaldırır şey şu olsa gerek. Eserleri antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılmış. İlyada ve Odisea destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi başarmış. Evet, Odisea'ya gelelim. Ama önce birkaç cümle ile onu önceleyen İlyada'dan bahsedelim. En ünlü antik Yunan destanı olan 15.693 mısralık İlyada, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen Truva ya da Troya Savaşı'nın 10. yılında yaşanan 50 günlük bir bölümü anlatır. Savaşın sebebi Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılmasıdır. Menelaos'un kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar. Sefere çıkanlar arasında en gözü kara kahraman Akileus'tur. Troya'nınki ise Hektor. Nitekim savaşın sonunda bu iki efsanevi isim karşı karşıya gelecektir. Bugün sözünü ettiğimiz Odisea ise Troya Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un 10 yıl süren yolculuğunun hikayesidir. Odysseus'un karısı Penelope, kocasının evinden uzaktan olduğu yıllarda sarayı işgal eden ve krallığın servetini tüketen taliplerin baskısı altındadır. Oğlu Telemakos ise babasının akıbetini öğrenmek için o da yolculuğa çıkar. Odysseus yolculuk boyunca deniz tanrısı Poseidon'un gazabına uğrar. Ege Denizi'nde sayısız tehlikeyle karşılaşır. Nereden geliyor bu gazap meselesi? Tek gözlü dev Polipemos'u zekasıyla kör edip kaçar. Bunun üzerine devin babası Poseidon'a Odysseus'u lanetletir. Hasılı yol boyunca büyücülerle, perilerle, canavarlarla uğraşmak zorunda kalır Odysseus. Tanrıça Athena'nın yardımıyla ülkesine bir dilenci kılığında dönen Odysseus, oğlu Telemakos ile plan yapar. Penelope'nin düzenlediği yay çekme yarışmasında kimliğini açıklayarak talipleri cezalandırır ve krallığını yeniden ele geçirir. Odisea'nın öyküsü ve diliyle günümüze kadar pek çok edebi anlatıcı derinden etkilemiş olduğunu söylemiştim. Sonuç olarak Homeros'un klasikleri İlyada ve Odisea'nın belki de en büyük özelliği, bu dünyada insan olmaya dair ne kadar dram varsa neredeyse 3000 yıl önce bunları dile getirmiş, anlatmış olması. Mehmet Ali Aracı'nın Veda Mevsimi isimli romanı kısa süre önce Mona Kitap'tan yayımlandı. Veda Mevsimi 1950'li yılların başında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların birkaç kuşağı içine alan hikayesi. Bir bilinmeze doğru yola çıkan bu insanların kimi yoksullukla, kimi hasretle, kimi de geçmişin yüküyle sınanacaktır. Ancak Mustafa Bey gibiler gittikleri yere yalnızca valizlerini değil hırslarını da taşır. Her devrin adamı, her devrin kazananı olmayı başarır. Servetini büyütür, ardında kırılmış hayatlar bırakarak yükselir. Yıllar geçer, sömürülen insanlar, susturulan vicdanlar ve unutulduğu sanılan hikayeler geçmişin karanlığında kaybolmuş gibi görünür. Ta ki bir gün unuttuğunu sandığı herkes yeniden karşısına çıkana kadar. Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan bu göç hikayesi, kuşaklar boyunca taşınan sırlar, dostluklar, ihanetler ve geç de olsa gelen yüzleşmeler üzerine etkileyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Hipertansiyon ya da diyabetin insan vücudunda belirtileri oluyor. Kolesterol sinsi ilerliyor. Peki son dönemde doktorların kalp damar hastalıkları için risk teşkil eden gruptan istediği lipoprotein A değeri yükseldiğinde bir belirti verir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes'e sordum.
5: Maalesef olmuyor. O yüzden bu kalp damar hastalığı aslında sinyal veriyor, önlenebilir, tedavi edilebilir diyoruz ama çoğu zaman o damar tıkanıklığı bile hani göğüs ağrısı, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini ortaya koysa bile göz ardı edilebiliyor. Ama LPA yüksekliğinin hani bu tansiyon yüksekliği ya da şeker yüksekliği gibi hiçbir belirtisi yok maalesef. Ancak kanda akarsak anlayabiliyoruz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevini bıraktı. İstifayı kabul etmeyen Başkan Aziz Yıldırım ise ben gidene kadar buradan ayrılamaz dedi.
7: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.
8: Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
7: Başkan Aziz Yıldırım görevinin başındadır dedi.
9: İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın.
7: Sarı lacivertli camiada 18 yılların ardından çıktıkları ilk Şampiyonlar Ligi maçı sonrası deprem yaşandı. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kalırken maçın ardından İsmail Kartal bir daha geri dönmemek üzere görevinden ayrıldığını açıkladı.
8: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
7: Kartal'ın istifası sonrası Başkan Aziz Yıldırım söz aldı. İsmail bizim evladımız diyen Yıldırım, tecrübeli çalıştırıcının görevine devam edeceğini söyledi.
9: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ya bizim evladımız ya. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
7: İsmail Kartal'ın istifa etmesine kendisine tribünden yabancı madde atılması neden oldu.
9: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
10: Bir kenarında.
9: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu.
7: Fenerbahçe Kulübü teknik direktörüne şişe atan taraftarın tespit edilerek seyirden men edildiğini açıkladı. Fenerbahçe sıradaki maçına Süper Lig'de çıkacak. Sarı lacivertliler Gaziantep Futbol Kulübü'ne pazartesi akşamı konuk olacak.
6: Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.
7: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve Ohon biriyle çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özmalta'nın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
6: Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43.35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
10: Hem bayrağımızı görüp hem derecemi geliştirerek hem istiklal marşımızı okutarak çok gurur duydum.
11: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücen'in oldu.
10: Her yarışta yeni bir tecrübe elde ediyoruz. Bunlar bizim için hani geleceğimiz için de çok önemli. Seneye de inşallah dünya şampiyonu olacağız 2027'de. Orada inşallah birincilikle devam etmeyi planlıyorum.
11: Sevilay Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da bir altın madalyası bulunuyor.
6: Fileli Referi 2026 Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. Milliler Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. A Milli Erkek Voleybol takımı D grubunda ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya karşı ilk seti 25-23 kazandı. Devamında 25-22, 25-21 ve 25-19'luk setlerde geri dönüşe imza atan Almanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Gökçen 16, Adis 15 sayı üretti. Fileli Referi bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ülkeler adlarını son 16 turuna yazdıracak. FIFA Başkanı Infantino'ya bir tepki de Fransa'dan geldi. Fransa Futbol Federasyonu Infantino'ya verdiği başkanlık desteğini geri çekti. Infantino, FIFA müsabakalarının %20 hissesini özel yatırımcılara satma teklifi için özür dilemişti ancak işe yaramadı. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, futbolun küresel imajının ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi. Yürütme kurulu da Infantino'ya verdiği desteği oy birliğiyle geri çekti. UEFA Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey Orta Amerika ve Karayip Futbol Federasyonu Konfederasyonu da FIFA yönetiminde değişiklik çağrısında bulundu. FIFA başkanlık seçimi 18 Mart 2027'de Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak. Adaylık başvuruları için son tarih ise 18 Kasım.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece, hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu, Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık, lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11. NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bir bağlantıyla başlayacağız. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi öncesinde meclis üyelerine baskı yapıldığı iddiasını gündeme taşıyan ve hakkında soruşturma başlatılan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik adliyede bu konuya dair ayrıntıları alacağız. Sena Gürbuy'a dönelim hemen ve sözü bırakalım. Sena.
1: Zehra Küçük, saat 9.30 gibi Özgür Çelik, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul Adliyesi'ne geldi. Gelme sebebi de Üsküdar Belediyesi seçimlerinde seçimleri sonrası, daha sonrası başkan vekilliği seçiminden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle aslında başsavcılık suç duyurusunda bulunulduğunu ve başsavcılık aslında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Özgür Çelik'in iddiaları arasında meclis üyelerinin baskı altında bırakıldığı söz konusu yer alıyordu açıklamalarında ve Özgür Çelik de yaptığı açıklamalarda samimi olduğunu dile getirdi. Bu sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi'ne geldiğinde kısaca ondan da bahsedelim. Eğitim aldığı İstanbul Üniversitesi Fakültesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Gerçekleri söylemekten korkmayınız okulun duvarında asılıydı dedi ve Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleri söyledik. Bugün savcılıkta vereceğimiz ifadede de gerçekleri söyleyeceğiz ifadelerini kullandı. Şu sıralarda savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Neler olmuştu tekrardan hatırlayalım. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı ve Üsküdar Meclis üyesi Ayhan Aydın da baskı ve tehdite maruz kaldığını iddia etti. Dün müşteki sıfatıyla verdiği ifadede. Aslında Özgür Çelik de iddia edilmişti. Özgür Çelik'in iddiaları arasında yer alıyordu. Ve bu iddialar üzerine de aslında başsavcılık soruşturma başlatıldığını ve Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifadesine başvurması gerektiğini aktarmıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Özgür Çelik şu sıralarda İstanbul Adliyesi'nde ifadesine devam ediyor. Ayhan Aydın da verdiği ifadede baskı altında kaldığı iddialarını yalanladı ve böyle bir şey olmadığını savundu. Toparlayacak olursak, Üsküdar Belediyesi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminde de AK Parti'ye geçti Üsküdar Belediyesi ve başkan vekili de Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin olmuştu. Oradaki açıklamalardan sonra, yani buradaki seçimden sonra da Özgür Çelik açıklama yapmıştı. Meclis üyeleri baskı altında kalıyor diye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifadesine başvurulacağını aktarmıştı. Ayhan Aydın'ın ise, Üsküdar Belediyesi'ndeki meclis üyesi Ayhan Aydın'ın ise müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu ve Ayhan Aydın baskı ve tehdit iddialarını yalanladı. Özgür Çelik de bugün İstanbul Adliyesi'ne gelerek Üsküdar Belediyesi'nde gerçekleri söyledik. Bugün de savcılıkta vereceğimiz ifadelerde de gerçekçi olacağız ifadelerini kullandı ve şu sıralarda İstanbul Adliyesi'ndeki ifade işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim Zehra.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Ayrıntılar bu şekildeydi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyordu. Kaya yurt dışına çıkış şartıyla tahliye edildi. Ali Kaya, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Silivri Cezaevinden Segbis aracılığıyla bağlandı. Uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını, kendisine iftira atıldığını savundu. Mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına hükmetti. Tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi 6 Şubat'ta tutuklanmıştı. İzmir'de Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 43 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında rüşvete aracılık ettikleri gerekçesiyle 48 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Zanlıların inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlilerine rüşvet verdikleri ya da aldıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişi aranıyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında olduğu 16 kişi tutuklanmıştı. İsmail Yetişkin'in İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında Karar açıklandı. Mahkeme sanıklara çeşitli hapis cezaları verirken 3 sanığın beraatine hükmetti.
2: Depremde 35 kişi hayatını kaybetmiş, binanın altındaki pastanenin kolonlarının kesildiği belirlenmişti. 6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. Haklarında 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen 3 sanık tahliye edildi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılandı. Son duruşmada mahkeme heyeti son sözleri aldıktan sonra kararını açıkladı. Haklarında ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapis cezası istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın da yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. İç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ise beraat etti. Kusurlu bulunan fenli mesul Mehmet Tekin 22 yıl 6 ayla yargılanıyordu. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2 yıl meslekten men edildi. Kamu görevlisi sanıkların ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulunmuştu. 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. Eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, Mimar Veli Çiftaslan, 12 Şubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, İnşaat Mühendisi Ali Gemci ve İnşaat Teknikeri Mehmet Akif Canlı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mimar Mehmet Dişçeken ve Makine Mühendisi Mustafa Şirikçi ise beraat etti.
0: Şimdi spordan bir haberle devam edelim. Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal göreve devam ediyor. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü bugün antrenmanlı takımın başında olacak. Fenerbahçe'de Roma maçının ardından çıkan kriz sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ı bu kararından vazgeçirdi. Kartal bugün saat 12'de başlayacak antrenmanda takımın başında yer alacak. Ve birazdan da Emin Çağlar ve Şansın Tokyay haberin ayrıntılarıyla karşınızda olacaklar. Bölgede gelişmeler durmak bilmiyor. Yemen'de Babil Mendeb'e doğru saldırıya geçen Husiler boğazın en dar yerine 80 kilometre uzaklıktaki Muha, Batı dillerindeki adıyla Moka kentine ulaştı. İran destekli Husi hareketinin bir sonraki hedefi Dubab ve Meyun adası. Husiler adayı ele geçirirse Babil Mendeb boğazını doğrudan kontrol edebilecek.
3: Görüntüler Yemen'in tarihi liman kenti Muha ya da batıda bilinen adıyla Moka'da. Ülkenin kuzeybatısını kontrol altında tutan İran destekli Husi hareketi Kızıldeniz kıyısından güneye doğru ilerliyor. Husiler tarihi liman kentine ulaştı. Yemen hükümetinden 4 askeri kaynak hareketin kenti ele geçirdiğini söyledi. Husilerin Moka'yı ele geçirmesi Babül Mendeb boğazını tehdit edebilecek stratejik bir değişiklik olarak niteleniyor. Husilerle Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında çatışmalar son günlerde yoğunlaşmıştı. Husi hareketi dikkatini Yemen'in uzun sahil şeridine çevirmişti. Kıyı şeridini ele geçirmeleri halinde Husiler, Kızıldeniz'deki gemi trafiğini kontrol etmede daha güçlü bir pozisyon elde edecek. Husiler, Kızıldeniz'deki stratejik Haniş adasına saldırı başlatmıştı. Hükümet güçleri ve müttefikleri güneydeki Dubab kasabasına çekilmek zorunda kaldı. Hareketin hedefinde Dubab'la Perim olarak da bilinen Meyun Adası var. Meyun Adası, Babül Mendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Küçücük ve terk edilmiş görünen ada, yüz ölçümünden çok daha büyük stratejik öneme sahip. Dubab ve Meyun'un ele geçirilmesi, Babül Mendeb Boğazı'nda kontrolü sağlamak için kilit önem taşıyor. Moka, Meyun Adası'na 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Yemen, son çatışmalarla birlikte İran Savaşı'nın ikinci cephesi haline geldi. Bugün tarihiyle Husiler, silah gücüyle Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı ve Kızıldeniz'i kontrol ettiğini iddia etse de operasyonları sınırlı. Ancak Meyun'u ele geçirip Bab-ül-Mendeb'i kontrol etmeye başlarlarsa, Boğaz'daki gemilerin geçişini engellemek için uzun menzilli silahlara ihtiyaçları kalmayacak. Hürmüz Boğazı'nda İranlıların yaptığı gibi mayın döşeyerek geçişi durdurabilirler. Bab-ül-Mendeb, Hürmüz Boğazı'nın küçük ikizi olarak biliniyor. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre dünyada deniz yoluyla taşınan petrolün %10'u Bab-ül-Mendeb'den geçiyordu. 2023'teki

0: Arabistan arasında pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes vardı. Ancak Ali Hamenei'nin cenazesine giden Husi komutanları ve liderini taşıyan uçağın inmesi sırasında Suudi Arabistan havalarını bombaladı. Hı hı. Bunun nedeni doğrudan Husi liderleri değil, o uçakta İran'ın verdiği insansız hava araçlarına ait parçalar ve füzeler olduğu iddiasıydı. Ki bunun da Bab el-Mendeb'e yönelik tehdidi artıracağı kaygısıyla Suudi Arabistan bombaladı ve o tarihten sonra şiddet tırmandı ve bugün Bab el-Mendeb'in kapanma riskiyle karşı karşıyayız. Bu da petrol fiyatları 85-90 dolar arasında seyrederken bugün 100 doların üzerine 108 dolara kadar çıktı.
1: Bab el-Mendeb'i bize biraz anlatır mısın? Biz programlarda, yayınlarda dönüp dolaşıp Hürmüz'ü konuşurken ya Bab el-Mendeb de kapanırsa o zaman ne olur? Kriz iyice tırmanır mı? Yani bu iş artık geri dönülemez bir noktaya mı gelir diye konuşuyorduk. Şimdi Bab el-Mendeb niye bu kadar önemli? Velev ki işler oraya geldi, kapandı. Ne olacak?
0: Şimdi şöyle, aslında savaş çıktığında Hürmüz Boğazı'nda, yani bu Körfez ülkelerinin dünya petrolünün %20'sini ihraç ettikleri Hürmüz Boğazı kapanınca Körfez ülkeleri alternatiflere yöneldi. Bunlardan bir tanesi örneğin Birleşik Arap Emirlikleri hemen Umman'ın kıyısına bir boru hattıyla taşıdı petrolünü. Suudi Arabistan'da bu Doğu Batı hattı dediğimiz, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e çıkarıp Kızıldeniz'den de Bab el-Mendeb'ten geçirip özellikle Hindistan, Çin gibi büyük alıcılara petrolünü satma yönünde bir karar aldı. Ve petrol miktarını da artırdı. Ancak Husiler bu son olaydan sonra Bab el-Mendeb'i kapatınca ya da tehdit edince, ki Suudi Arabistan'ın bazı tankerlerini vurdular, bazı limanlarını vurdular. Bu sefer Suudi Arabistan Süveyş kanalı üzerinden boru hattıyla gemilerini, tankerlerini geçirip bütün Afrika kıtasını dolaşıp Ümit Burnu'ndan yine Asya pazarlarına petrol satmaya başladı. Bu da petrolün maliyetini 5 dolar artırdı. Ve buradaki %20 petrol fiyatları zaten artmışken ve bulunan formüllerle bu %20'nin yarısı en azından bir şekilde kompanse edilmişken, hı hı, telafi edilmişken bu sefer de bu tehdit ortaya çıktı. Bu nedenle de Bab el-Mendeb'in kapanması yeniden dünya petrol piyasalarında fiyat baskısı ve dünya ekonomilerinde de hedeflenen büyüme rakamları, enflasyon rakamlarına ulaşılmasının önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Ve savaşın da İran'la Amerika arasında sadece Körfez bölgesinden değil, diğer bölgelere, Afrika'nın boynuzunu dediğimiz bölgeye ve bütün bu Körfez ülkelerine yayılma riski oluşturuyor. Özellikle Yemen'le Suudi Arabistan arasında 2015'ten beri devam eden, hatta Suudi Arabistan'a yönelik hani bu ayrılıkçı grubu yenemedi, koca bir devlet Amerika'dan aldığı birçok silahla, mühimmatla, uçakla diye eleştirileri de artıran bir tarafı var. O nedenle de örneğin dün Muhammed Bin Selman'ın Veliaht Prensi Suudi Arabistan'ın Trump'la iki kere görüştüğü ve hatta bombalamasını istedi. Ancak Trump
1: bunu açmak gerekir Hüseyin. Bu çok önemli. Yani Trump tabii İran gibi bir dert varken kendi başında belli ki oralara çok daha bulaşmak istemiyor. Zaten bunun üzerine artık belgeseller çekiliyor, dosya haberler yapılıyor. Trump'ın aslında geri dönmek istediği ama bir türlü başaramadığı, planların çok da istediği gibi gitmeyi, hele de Kasım seçimleri kapıdayken çok mutlu olmadığı zaten belirtiliyor. Her ne kadar Trump'ça kendi ifadeleriyle üst perdeden konuşmalarını devam etse de, yani bu telefon görüşmelerinden Suudilerin istediği cevabı alamamasının sebebi Trump'ın bu mutsuzluğu mu? Yani daha da fazla yayılmak istememesi mi? Çünkü bunun Amerika Birleşik Devletleri bütçesine de ciddi bir maliyeti, maddi manevi var diyebiliriz Trump açısından.
0: Elbette, yani 40 milyar doları geçmiş durumda savaşın Pentagon'a maliyeti. İki nedeni var. Birincisi Trump'ın senin de söylediğin gibi ilgisinin dağılmış olması, savaşla ilgisini ve ilgisi, bu konuya çok fazla ilgi göstermiyor. İkincisi de Amerika'nın geçtiğimiz yıl açıkladığı stratejik savunma belgesinde artık bölgesel sorunları bölgesel müttefiklerin kendisinin çözmesi istiyor Amerika, hı hı, ve Trump. Yani diyor ki burada Husilerle senin bir sorunun varsa bu sorunu sen çöz.
1: Başının çaresine bak diyor.
0: Evet, yani bunu Avrupa'ya da yaptığı için biliyorsun NATO konusunda ciddi tartışmalar yaşanıyor. Ama yine de 200'e yakın Amerikan askeri, hatta dün bu İran savaşını kontrol eden ya da komuta eden CENTCOM'un başkanı, başındaki komutan Brett Cooper da Suudi Arabistan'a gitti ve 200 Amerikan askeri hem hedeflemede hem de daha yüksek çözünürlüklü görüntü alması konusunda Suudi Arabistan ordusuna destek veriyor. Yani burada biz bombalamayız, ama size de destekte geri durmayız diyor. Buradaki en temel ayrımlardan bir tanesi

0: Suudi Arabistan Amerika'dan askeri yardım almadan kendi elindeki ordu envanteriyle Husilerle başa çıkabileceğini açıklamıştı. Şimdi burada ciddi bir geri adım atmış olduğunu görüyoruz biz Suudi Arabistan'ın ve Amerika'dan destek istemesi açısından. Bu açıdan önemli.
1: Yani bunun öyle olmadığında ilan etmiş oluyor bir anlamda.
0: Elbette ama işte bu savaş yüzünden biraz da bu. Yani Suudi Arabistan'da kendini korumak için hava savunma sistemleri olsun, bazı operasyonlara katıldığı da İran'a karşı söylenmişti. Dolayısıyla mühimmat sıkıntısı ve asker sıkıntısı, uçak sıkıntısı yaşama ihtimali ve savaşın devam ettiği bir noktada destek istemiş olabilir. Yani o açıklamayı yaptıkları dönemden bu zamana kadar şartlar değişti Körfez'de. O nedenle de bunu istemiş olabilir.
1: Zaten Kongre'den böyle bir onay geçmemiş miydi? Sanki böyle Körfez ülkelerine askeri yardımlarla alakalı bir onaylanma vardı birkaç ay önce. O
0: evet,
1: yardımlar hep yok muydu?
0: Var.
1: Sürecin başından beri yok muydu zaten?
0: Yıllardır var aslında. Körfez'deki petrolün güvenliğine karşı Amerika'dan silah alma. Oil and security dedikleri
1: ya o güvenlik şemsiyesinin dışında bu savaşla beraber bunlar tabii ekstra seviyeye gelmiş durumda sanıyorum.
0: Elbette başta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan hatta Irak olmak üzere Kuveyt de dahil yeni mühimmata ve yeni silahlara ihtiyaçları var İran'a karşı kendileri. Çünkü burada Körfez ülkelerinin Amerika'ya karşı bir hayal kırıklığı da var. Bu ne? İsrail'i daha fazla korudun ve yıllardır sana verdiğimiz paralara rağmen bizi koruma konusunda o kadar da çaba göstermedin şeklinde bir eleştirisi var Körfez ülkelerinin Amerika'ya karşı. Ve şimdi yeni anlaşmalar yaparak çünkü yıllardır Amerikan silahları, sistemleri kullanan ülkelerin gidip başka yerden başka silahlar alması kolay olmuyor. Hı hı. Alıyorlar, alternatifleri çeşitlendirmeye başladı Körfez ülkeleri ama hemen yapmaları mümkün değil. Orada da Amerika ile yeni anlaşmalar yapıyorlar tabii ki.
1: Farklı ülkelerle de yapıyorlar tabii
0: evet.
1: ki. Bu anlaşmaları konuşurken aslında yaparken bu görüşmeleri İbrahim anlaşmaları da yine konuşuluyor sanırım Amerika Birleşik Devletleri ile o da gündemden düşmüyor.
0: Şöyle zaten Trump bütün ülkelerin İsrail'i tanımayan İsrail'le arası iyi olmayan ülkelerin İbrahim anlaşmaları yaparak bölgede bir sükunetin sağlanıp barış yapılmasını istiyor ama farklı ülkelerin farklı şartları var İsrail'le İbrahim anlaşması yapmak için. Örneğin Suudi Arabistan Filistin sorunu çözülmeden bu meselede bir adım atmayacağını söylüyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri yaptı, Bahreyn yaptı ama onlar da özellikle bu son Körfez Savaşı'ndan sonra bazı sıkıntılar yaşadılar ve alternatif arayışlarına yöneldiler. İşte Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan savunma anlaşması da aslında bu kaygıların devamında bir rakip değil ama tamamlayıcı bir unsur olarak duruyor. Amerika da bu ittifaka destek veriyor.
1: Trump desteğini aktarmıştı, memnuniyetini dile getirmişti. Şimdi şunu sormak istiyorum Hüseyin. Şimdi Husiler Babülmendeb'te limanında Muha limanını işte kontrol altına alıyorlar, ulaşıyorlar oraya ve Suudi Arabistan'ın aslında sivil yerleşimlerine saldırı gerçekleştiriyorlar. Denizde yoğunlaştığını görüyoruz bu son süreçte bu savaşın. Bu durumda farklı bir tabloyu tabii ortaya çıkartıyor. Endişeleri artırmış durumda. Bu krizin dünya ticaretine, dünya ekonomisine nasıl bir zarar verebileceğini, nasıl etkiler doğurabileceğini sormak istiyorum ben sana.
0: Şimdi şöyle aslında Amerikan ablukası yüzünden Hürmüz Boğazı'nda İran'ın etkisi biraz azaldı. Hı. Özellikle geceleri tankerlerin geçişini sağlıyor Amerika yeterli olmasa da ve İran'da petrol satamıyor. Ama İran bu vekil güçleri ki Husiler Hizbullah'la birlikte İran'ın vekil gücü sayılıyor. Babülmendeb üzerinde baskı oluşturarak bu savaşın maliyetinin bütün ülkelerle birlikte ödenmesi bedel ödenmesi konusunda Husilere destek veriyor. İşte Husileri son dönemde canlandıran, yeniden saldırılara sevk eden de biraz da bu. Husiler her ne kadar İran'la doğrudan bağları olmadığını söyleseler de İran'la ortak hareket ettiklerini söylemekten de çekinmiyorlar. Yani organik bağı reddediyorlar ama desteklediklerini söylemekten çekinmiyorlar.
1: Aslında bu savaş başladığında Husilerin sesi çok da yüksekten duyulmamıştı sanki, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Öyle çünkü Gazze Savaşı'ndan sonra İsrail'e yönelik Amerikan gemilerine ve İsrail gemilerine Babülmendeb bölgesinde saldırılar yapıyorlardı. Sonra Amerika Husileri bombaladı ve bir ateşkes ilan edildi. O zamandan beri de Husiler bir hareket içinde değildi. Ta ki Temmuz ayına kadar. Temmuz ayında biraz önce de söylediğim gibi Ali Hamene'nin cenazesine giden Husi liderlerini taşıyan uçağın bombalanması, havaalanının bombalanması iniş sırasında yeniden Husileri hareketlendirir. Bu da İran'ın işine geldi. Böylece İran petrolün çıktığı iki noktada iki boğazın birden baskı altında olmasının şu anda avantajını yaşamaya çalışıyor. Onun için Husiler desteğini artırmış durumda.
1: Şimdi bu tabii büyük bir sıkıntıyı da beraberine getirecek gibi görülüyor. Bölgedeki gerilim daha da artarsa, yani bu gerçekten de olursa, Babülmendep de kapanırsa daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme ihtimali olur mu bu işin? Yani Trump, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi'nin bu talebine iki kere görüşmüşler, işte hayır demiş. Ama onun dışında da böyle bir şey yaşanabilir mi?
0: Elbette olabilir. Bölgesel çatışmalar artabilir. Başka ülkeler de işin içerisine girebilir. Çünkü biz petrolü konuşuyoruz ama petrol yan ürünleri, doğalgaz şu anda körfezden çıkmıyor. Mesela Avrupa'nın depolarının yarısı boş. Ve Rusya ile Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan gaz alımını kestiği için Avrupalılar körfez ülkelerine yönelmişlerdi. Başta Katar olmak üzere. Ama şu anda büyük tankerler de LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyamadığı için bu kış çok zor geçecek. İşte bu kışın zor geçmesini daha da zorlaştıran aktörlerden bir tanesi de Husiler ve savaş artabilir. Dahası özellikle Gazze'lileri başka ülkelere göndermek isteyen İsrail'de Somaliland'i tanıdı, hatırlarsan.
1: Evet,
0: dünyada tek tanıyan.
1: Evet.
0: Ve Somaliland'e üst kurarak Husiler üzerinde bir baskı oluşturmayı ve Husileri vurmayı hedeflediği söyleniyor. İşin içerisine bir de İsrail girip Somaliland üzerinden bu noktaya bir çatışma ihtimali belirirse çok daha büyük bir çatışma sahası oluşturacak bu. Bu da başta petrol olmak üzere dünya ekonomisine ciddi zararlar verebilir.
1: İsrail zaten aslında hep işin içinde, ilk günden bu yana bir anlaşma olmasından olacak gibi olmuştu. Yani çeşitli görüşmeler vardı ciddi ciddi ama bundan zaten olamayacağını, memnun olmadığını zaten ifade etmişti yani.
0: Elbette öyle ama İsrail şu anda seçimlere odaklandığı için ve uzun zamandır İran İsrail'i hedef almıyor. Amerika'da İsrail'in İran'ı operasyonlarına katmadığı için şimdilik biraz sessiz gidiyorlar. Ama seçime yakın Netanyahu'nun oylarının istediği kadar yükselmemesi ve yeniden başbakan olamama ihtimali olursa İsrail'i de her an savaş denkleminin içerisinde yeniden görebiliriz.
1: Bu ihtimal yüksek mi peki? Zaten Netanyahu'nun oylarına baktığımızda sanki çok da yüksek değil gibi, işler çok da istediği gibi gitmiyor gibi görünüyor şu
0: Öyle anda. Ama daha 45 gün var. Hani pekala bunu
1: uzun
0: yapabilir.
1: Bir süre siyasette.
0: Uzun bir süre ve eğer görmezse elbette ki bir gerekçeyle, ki dün bir haber yayınlandı hatırlarsan, İran'da Kazma Dağı'nda bazı nükleer tesislerde hareket
1: evet.
0: olduğu yerinde haberler vardı. Bu haberlerin tam kaynağı belli değil. Bu hareketlilik sadece bir kamyon trafiği mi yoksa nükleer bir hareket mi onu bilmiyoruz. Ve bunu gerekçe yaparak bir saldırı olabilir ve bu yeniden denklemi değiştirebilir.
1: Peki NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'la beraber bu Husilerle yaşanan gerilimi, nereye varabileceğini konuştuk. Biz şimdi anlatmayı sürdürelim. Bültene kaldığımız yerden devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde İran Savaşı konusunda Beyaz Saray'la sahadaki komutanların değerlendirmeleri arasında fark olduğu belirtiliyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, mühimmat stokları ve İran'ın direnci konusunda komutanlardan daha temkinli değerlendirmeler aldı. Trump ise İran'a saldırı kararının arkasında olduğunu söyledi. Savaşın Kasım seçimlerinin ardından sona ereceği iddiasını yineledi.
2: Trump yönetimi kamuoyunda İran'la savaşı kazandığını savunurken ABD'li askerlerin Beyaz Saray'a daha temkinli değerlendirmeler sunduğu belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance perde arkasında İran savaşı ile ilgili doğrudan Amerikalı komutanlardan bilgi aldı. New York Times gazetesinin haberine göre Vance ilkbahar ve yaz aylarında komutanlarla doğrudan görüştü. Amaç Pentagon değerlendirmelerinden bağımsız olarak sahadaki komutanların görüşlerini ilk ağızdan öğrenmekti. ABD'li komutanlar özellikle mühimmat stokunun ciddi oranda azaldığı konusunda Vance'e uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde Patriot füzelerinin stoklarının kritik seviyelere indiği, Atakams füzelerinin tükendiği, bunların yerine kullanılan hassas taarruz füzelerinin de azaldığı aktarıldı. Tahran'la savaşa karşı olduğu bilinen Vance'in dikkatini çeken bir diğer konuysa İran'ın direnci oldu. İran yönetiminin ağır kayıplara ve uzun sürecek bir çatışmanın maliyetlerine rağmen savaşa devam etmeye hazır olduğu kaydedildi. Bu değerlendirmeler savaşın uzayabileceğine ilişkin kaygıları arttırdı. Vance'de görüşmelerin ardından savaşın genel strateji ve başarı ihtimali konusunda ciddi şüphelere kapıldı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'la savaşın biteceği iddiasını yineledi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'a saldırı kararından pişman olmadığını, kararının hala arkasında olduğunu belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim sürüyor. İran devrim muhafızları son olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız bir deniz aracının vurulduğunu açıkladı. Diğer yandan Tahran, İran'a veya İran'dan enerji ürünleri taşıyan yabancı gemilere uygulanan nakliye üretimini kaldırdığını açıkladı. Ücretini kaldırdığını açıkladı. Peki bu karar Amerika Birleşik Devletleri ablukasında etki bırakır mı? Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: Yine Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait bu kez insansız su üstü aracının ele geçirildiği bilgisi var. Devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri biriminin yeni komutanı Ali Azmay'ı yaptı söz konusu bu açıklamayı ve görüntü de paylaşıldı. Ve ABD ordusuna ait 5838 bordo numaralı insansız keşif aracının vurulduğu ve ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer önemli gelişme ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran dosyasını 20 yıl aradan sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sevk etti. İran'ın nükleer programı ile alakalı yeni bir rapor yayınlanmış oldu. İran'dan buna sert bir tepki var. Ajansın almış olduğu kararın tamamıyla siyasi olduğu belirtiliyor ve diplomatik bir dille şu uyarıyı yapıyor Tahran yönetimi. Ajansın aldığı bu zarar veren ve siyasi kararlar artık ülkeleri nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilmeye teşvik ediyor diyerek Tahran yönetiminin NPT anlaşmasından çekilebileceği sinyali verdi. Sadece askeri bir kuşatma uygulanmıyor Tahran yönetimine, bir ekonomik kuşatma da başlatılmış durumda. Böylesi bir zamanda, durumda hükümet %10 taşımacılık harcını geçici olarak kaldırdığını duyurdu. Tabii Hürmüz Boğazı'ndan bir ücret alımı söz konusuydu. Bunun söz konusu bu kararla bir ilgisi de bulunmuyor. Ancak Tahran yönetimi bir anlamda İran limanlarının tekrar kullanılması noktasında denizcilik şirketlerini teşvik ediyor. %10'luk bu taşımacılık harcını kaldırarak. Amaç ise İran içerisinde yapılan yorumlarda enerji ürünlerinin taşınma maliyetini düşürmek ve özellikle yabancı armatörler ve tanker şirketleri açısından İran yükünün taşınmasına teşvik etmek. Peki ABD ablukası varken bunun risk hesabını deniz gemi sahipleri hesaba katacaktır. Bir tarafta Tahran yönetimi %10'luk harcı kaldırdığını duyurdu. Ancak ABD'nin deniz ablukası devam ediyor ve son günlerde tankerlere hedef alınmaya başlandı ve gemi sahipleri bir risk hesaplaması yaptığında ABD deniz ablukasının risk katsayısı daha fazla olacak görünüyor.
1: Bültenin başında aktarmıştık sizlere. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile bir birlik beraberlikten sonra İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsıldı, ancak duruma Aziz Yıldırım el attı. İkilinin görüşmesinin ardından da İsmail Kartal görevine devam etmeye karar verdi. Şimdi tüm bunları ve çok daha fazlasını NTV Spor ekibinden Emin Çağlar ve Şansın Tokyay değerlendirecek. Ben sözü onlara bırakıyorum.
4: Zehra, teşekkürler. Evet, Fenerbahçe 18 yıl sonra Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi maçı oynadı. 1-1 berabere biten Roma karşılaşması sonrası İsmail Kartal'ın istifa sözleri vardı. Ve Başkan Aziz Yıldırım konudan habersizdi. İstifayı kabul etmedi. Ben olduğum sürece görevinin başında hoca dedi. İsmail Kartal neler yaşadı, bu sözleri nasıl söyledi, ardından Aziz Yıldırım'ın açıklamaları nasıl yankılar getirdi? NTV Spor Müdürü Emin Çağlar'la konuşacağız. Emin, sözü sana bırakayım. Bir genel değerlendirme rica edeyim öncelikle.
5: Şansın, teşekkürler. Fenerbahçe o 18 yıllık müziği dinlediği ve dinlettiği gecenin ardından son zamanlarda stadyumdan ayrılan taraftarlar hiç bu kadar rahat değilken, bir anda evine giderken metrobüste, metroda önlerine bir haber düştü. Ya biz berabere kaldık, ne oluyor acaba, yenildik mi diye düşünüyorlar. İsmail Kartal istifa ediyor. Çok kısa konuştu. Yaklaşık bir dakikalık bir konuşmaydı. Soru almayacağım dedi. Geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum dedi. Yönetime teşekkür etmemesi beni şaşırttı. İlk önce tabii ilk girişte başkan onlara destekleri için dedi, ama istifa kararını açıklarken yönetime teşekkür etmemesine şaşırdım. Sonrasında biz de beklemiyorduk bunu. Ne olduğunu anlamaya çalıştık. Milliyet Gazetesi spor müdürü, değerli büyüğümüz Tayfun Bayındır yayında anlatıyor bunları. Aziz Yıldırım'ı arıyor. Aziz Yıldırım'ın haberi yok. Tayfun Bayındır'ın telefonuyla öğreniyor İsmail Kartal'ın istifa ettiğini. Ardından ikili stadyumda yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme yapıyor. O görüşmenin ardından Sayın Başkan kameraların karşısına geçiyor ve süreci anlatıyor. Sorulara cevap verdi. Ben olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında dedi. Çıktığı bir alan vardı, an vardı İsmail Kartal'ın evine gittiğini, çok rahattı. Evine gidiyor dedi, ilaçlarını alacak dedi, yarın antrenmana çıkacak dedi. Dün akşam bir kriz yönetimi vardı. Sayın Aziz Yıldırım, Türk sporunun en tecrübeli isimlerinden bir tanesi, bence dün akşam bu krizi çok iyi yönetti. İsmail Kartal bugünlere neden, nasıl geldi? Bunlar ikili arasında mutlaka konuşulmuştur ki konuşuldu. Oradan da söyleyeceklerimiz var ama dün akşam Aziz Yıldırım o istifa durumunu noktaladı. Hayır, İsmail Kartal görevinin başındadır dedi ve bugün saat 12'de antrenman var. Antrenmana da çıkacak İsmail Kartal.
4: Tabii biz de dakikaları sayıyoruz o antrenmanda. Neler olacak, yine açıklamalar gelecek mi? İsmail Hoca takımın başında olacak mı? En büyük soru işareti de bu. Yani aslında şunu düşünüyoruz. Dün akşam 4. İsmail Kartal dönemi bitti mi? Bugün 5.si mi başlayacak? Ya da dün akşam 5. İsmail Kartal dönemi başladı mı? Ya da 4. İsmail Kartal dönemi devam mı ediyor? Bunlar soru işaretleri olarak şu anda duruyor. Çok kısa bir süre sonra sanırım öğlen 12'de başlayacak antrenman, öyle planlandığını biliyoruz. Bunu öğrenmemize az kaldı. Benim kafamda bir soru işareti daha var. Dün Sayın İsmail Kartal Hoca açıklamalarında şöyle bir ifade kullandı. Ben geri dönmemek üzere bu noktadan ayrılıyorum. Hocalığını bırakıyorum. Fenerbahçe'nin gelecek olan hocanın da önünü açmak adına böyle bir karar alıyorum dedi. Acaba burada bir ima mı vardı? Başka bir hocayla konuşulduğunu mu ima etmeye çalıştı diye de düşündüm açıkçası.
5: İsmail Kartal'ı istifaya götüren etmenlerden bir tanesi senin bahsettiğin o duyumlar. Önce duyumları söyleyelim. Sonrasında yine neden istifaya kendisini bu şekilde bıraktığını anlatalım. Aziz Yıldırım'ın Antonio Conte ile, Aziz Yıldırım'ın bir Türk teknik direktörle görüştüğü iddiasından dolayı söylüyor. Yeni gelecek teknik direktöre bu alanı açmak açısından. Hafta içinde Sayın Aziz Yıldırım'a bu konu geliyor. Gazetecilerin İsmail Kartal'la yolları ayırıp yabancı bir teknik direktörle isminin Antonio Conte olduğuna dair. Sayın Aziz Yıldırım da net bir şekilde diyor ki ben ne Antonio Conte ile ne de başka bir isimle görüşmedim. Orada şu ifadeyi kullanıyor İsmail Kartal'a dair. İsmail Kartal'a dair. Ben İsmail Kartal'la geldim. İsmail Kartal'la gideceğim. Bu konuşmadan İsmail Kartal'ın haberi var mıydı, yok muydu? Kendisine bu nasıl aktarıldı veya ne kadarı aktarıldı, bunlara İsmail Kartal'ın cevap vermesi gerekiyor. Orada senin o bahsettiğin kısmın göndermesi bu. Ama Aziz Yıldırım da çok net bir şekilde İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim diyor. Antonio Conte ile görüşmediğini ya da Türk bir teknik direktörle görüşmediğini iletişim ekibine söylüyor.
4: Evet.
5: İsmail Kartal'ı bence en çok rahatsız eden konu teknik direktörden ziyade sosyal medya baskısı. Taraftarın onu hiçbir şekilde beğenmemesi, oynattığı oyuna getirilen eleştiriler. Şimdi buraları açalım. Gianpiero Gasperini, sosyal medyada kullanalım kullanmayalım o önümüze çıkıyor. Gasperini, Gasperino demesi. İsmail Kartal'ı üzmüş. İsmail Kartal'ın kıyafetine getirilen eleştiriler nedir bu? Şampiyonlar Ligi için fotoğraf çekimi oldu. Oradaki pozu buna üzülmüş. Transfer sürecinde istediklerinin yerine getirilmemesi, o süreç gerçekten çok önemli. Yani o konunun açıklığa kavuşması gerekiyor. İsmail Kartal ben bu oyuncuyu istiyorum, bunun gitmemesini istiyorum deyip de söylediği isimlerin gitmesi, kadro planlamasının başka bir şekilde yapılması İsmail Kartal'ı zorlayan. Kişiliğine dair yapılan eleştiriler, oynattığı futbola beğenilmemesi, Lyon maçı sonrası, deplasmanda o turu geçilen maç sonrası kendisini anlatıyor, duran toplara çalıştık diyor. Lyon'un hücum organizasyonlarına çalıştık diyor. Geçiş oyunlarına çalıştık diyor. Bir teknik adamın ben bunları açıklamasını şahsen doğru bulmuyorum. çalışmamasının imkanı var mı? Çalışılıp da tabii ki onlar olacak. Oyuncu grubu da tabii ki bireysel olarak bir şeyler yapacak ama bir plan dahilinde hepsi. İsmail Kartal'ı o istifaya götüren süreçlerin toplamında bunlar var. Sosyal medya konusunda, sosyal medya günümüzün doğru kullanıldığında müthiş artısı ama kendini oraya anlamsız bir şekilde teslim edenler için de çok çıkılmaz bir çukur. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi döneminde ben sosyal medyaya bakmıyorum demişti, çok bakıyordu. Sayın Aziz Yıldırım sosyal medya kullanmıyorum diyor ama ona raporlar geliyor. En çok rapor İsmail Kartal'a gidiyor işte. O eleştiriler İsmail Kartal'ı bir yerde dolduruyor. Dün akşam o atılan pet su şişesi. Ahmet Arpat'la Halil Özer 13 kuşağında daha detaylı konuşacaklar ama İsmail Kartal o şişe atıldıktan sonra Kerem'e bir tepki olarak atıldığını düşünüyor. Çok az tribüne bakıyor. Kulübeye oturuyor. Sonra ayağa kalkıyor. Sayın Aziz Yıldırım da atılan su şişesi adamı bıktırdı diyor. Evet. Sizin yazdırdıklarınız bıktırdı diyor. Yazılar tabii ki olacak ama hani kişilik hakaretine varmadığı sürece o eleştirilerin çizgisinin olması gerekiyor. Göreve devam ediyor ama İsmail Kartal'ı dediğim gibi dün akşam geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum mu getiren süreç yaşadıkları bunlardan ibaret.
4: Göreve devam etse dahi ki Aziz Yıldırım'ın ifadesi bu İsmail Kartal'dan biz bu ifadeyi henüz duymadık. Bu nasıl bir yol açar acaba İsmail Hoca'ya psikolojik anlamda? Yani herhangi bir aksilikte her an görevinden artık tamamen ayrılacağı bir yol mu yoksa yönetimin desteğini tamamen artık arkasına aldığı bir yol mu?
5: Yönetimin desteğini bence dün akşam arkasına aldı. Belki bugüne kadar %100 hissetmiyordu. Şahsen ben de tam verildiğini düşünmüyorum. Neden? Beşiktaş maçı sonrası Sayın Aziz Yıldırım'ın kadroyla ilgili süreç uzun, maç sayımız fazla, Mert oynayabilir, bu oynayabilir dedikten sonra Roma maçında Mert Müldür'ün 11'de olması, işte İsmail Kartal bunlardan ne kadar etkilendi, onun planlamasında var mıydı yok muydu, Aziz Yıldırım bunu söyleyince, Mert Müldür oynayınca çok soru işareti var. Ama ben daha net konuşmak istiyorum. Bence ikilinin bir basın toplantısı düzenlemesi gerekiyor. Ya da Fenerbahçe TV'ye çıkıp bir açıklama yapmaları gerekiyor. Belki soru almak istememelerini normal karşılıyorum. Çünkü oradaki o soru cevap inanılmaz uzayacaktır. Akışın da dışına çıkacaktır. Aziz Yıldırım gibi bir karakteri düşününce. Ama dediğim gibi bence bir ikilinin yan yana gelmesi, bir açıklama yapması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte oyuncuların ben İsmail Kartal'ın yanında olduğunu düşünüyorum. Archie Brown dün akşam o haberi alır almaz gösterdiği yüz ifadesi. Ya herkes şaşırdı. Archie Brown gibi profesyonel de şaşırıyor. Bugün ben normalde teknik direktör takımı toplar oyuncularıyla bir konuşma yapar ya. Ben bugün takımın İsmail Kartal'ı toplamasını, ekibini bir araya getirmesini, kaptanların bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Biz bu yola seninle çıktık. Seninle devam edeceğiz. Zor günlerimiz olacak. İyi günlerimiz olacak ama hepsinde birlikte olmalıyız demeleri gerekiyor. İsmail Kartal'a şu açıdan da bir hak vermek gerekiyor. Dünya Kupası oldu. Geç katılan futbolcular. Kadro planlamasında yaklaşık 18-19 oyuncuyu Fenerbahçe gönderdi. Onlarla o süreçte antrenman yapıldı. Bazı isimlerle Şampiyonlar Ligi maçları oynandı. Hazır. Kimse hazır değil. Hiçbir takım şu an hazır değil. Fenerbahçe de bunlardan bir tanesi. O planlamadan dolayı da eleştiriliyor ama İsmail Kartal da önümdeki tablo bu diyor. Ben bunlarla yola çıktım ve bunlarla başarıyorum. Bu başardıklarımın görülmemesi beni üzüyor. Onun düşüncelerinden bir tanesi. Zor süreç, çetrefilli süreç. Yani her an bir açıklama tekrardan süreci başka bir yere getirebilir. Hani pamuk ipliğine bağlı deriz ya. Öyle bir süreç ama yönetimin desteğini arkasına aldı. Bence bugüne kadar %70 ise, 60 ise, 80 ise dün akşam %100 oldu. Futbolcu grubunu net bir şekilde yanına aldı. Hani Asensio'yla sorun vardı, yoktu. Skriniar Beşiktaş derbisinden sonra oyunu eleştirdi, taktiği eleştirdi. Roma maçı öncesi basın toplantısında Skriniar vardı. Ben bunların hepsinin şu an için çözüldüğünü düşünüyorum ama Türkiye'de futbol skora bağlı. Tabii. Skor gelmeyince kim olursa olsun o koltuk tehlikededir. Aziz Yıldırım garantisini tabii ki veremez ama daha ne desin diyorum. İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim. İsmail Kartal da Aziz Yıldırım'ın bu sözünden sonra bence söylemesi gereken varsa söylediyse söylemiştir ama onun üzerine bir daha ben çok kolay konuşabileceğini düşünmüyorum.
4: Evet, çok taze de bir Fatih Tekke olayı oldu. Evet. O da bir istifa sundu, kabul edilmedi ama ardından bir ayrılık gerçekleşti. Onu düşünerek ben aslında dünkü bu olay böyle bir duruma yine gebe olabilir mi diye bir soru işaretine kaldım kendi zihnimde. Birçok soru işaretim var tabii ama sen de güzel açıkladın. Ben biraz toparlayacak olursam örneğin. İsmail Hoca, izleyicilerimiz de hatırlarlar, hatırlamazlarsa hatırlatayım. Talişka'yla devam etmek istediğini söylemişti, Fred'le devam etmek istediğini söylemişti ama yönetim takdir etmedi. Bazı orada istemediği ayrılıklar yaşandı. Ayrılıklardan sonra konuşmadı ama bunlar demek ki onu bir noktada doldurdu, belki kırdı. Belki başka kapalı kapılar ardında bilmediğimiz şeyler oldu. Ama dün bir sinirlerinin artık son noktaya geldiği bir anı hep beraber şaşırarak da yaşadık. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takıma puan kazandıran tek Türk teknik adam ve bunun ardından bir istifa sunuyor. Maçtan sonra herkes mutlu. İyi geçti. Geriye düştük. Puanı kurtardık Roma karşısında kendi evimizde. Sıkıntı yok. Ezeli rakip Galatasaray puan kaybetmiş o hafta. Onun da bir hani mental olarak etkisi var diye düşünüyorum. Ama bundan sonra da neler olacağını az bir süre sonra öğrenebilir miyiz? O da soru işareti. Bugün 12'de bir antrenman var. Orada bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyoruz ama
5: antrenmana çıkacak İsmail Kartal, onu söyleyelim.
4: Bir açıklama minvalinde.
5: Onu dediğim gibi kulüp iletişimi profesyonelleri karar verecektir ama şu anda planlanan bir açıklama yok. Ben o yüzden dedim bence ikili bir araya gelmeli. Antrenmanda olur, çekilecek bir bant olur. Fenerbahçe TV'den veya sosyal medyadan paylaşılır, evet. Olması gerekiyor.
4: Bir ipucu var aslında. Aziz Yıldırım dün basın mensuplarıyla konuşurken tabii basın mensuplarının her dediğini duyamıyoruz. Mikrofona yakın olmaları lazım ya kameranın arkasında. Bazılarını duyduk, bazılarını duyamadık. Bir noktada dedi ki onları anlatacağım, onları anlatacağım dedi. Demek ki bir açıklama daha geliyor diye düşündüm ben de canlı konuşurken. Ama hani dün gece mi olur ki? Dün gece geç olmuştu. Muhtemelen bugün olacağını düşündüm. Bugün beraber olmasa da sanki başkandan bir açıklama gelir gibi öyle bir ipucu aldım.
5: Orada bahsettiği, eğer o dediğim gibi çok az duyabildik soruları, bazısını hiç duyamadık, evet. Sayın Başkan'ın konuşmalarından anlamaya çalıştık. Yüksek Divan Kurulu'nda bir şeyleri açıklayacağını söylüyor. Futbolcu transferleriyle ilgili, mali süreçle ilgili, onların ekonomisiyle ilgili. Burada mesela o ekonomiyi şu anda Barış Göktürk yönetiyor. Futbol takımı başka bir yönetici de, bu mali ve idari süreç başka bir isimde. Orada onlara açıklık getireceğini düşünüyorum. Ben soruyu duymadım ama o şekilde anladım, onu belirteyim.
4: Evet, evet,
5: Fatih Tekke örneği. Doğru örnek ama işte süreç yönetimine geliyor. Ben o açıklamanın hani ikili arasındaki bir şey olacaksa pazartesi günü maç var. Haftaya Eyüpspor'u ağırlayacak. Bu arada bir konuşma olmasını beklemiyorum. Yani resmi açıklama olmasını beklemiyorum. İkili arasında evet. Eyüpspor maçından sonra milli araya giderken sonuçlar Fenerbahçe'nin istediği gibi olursa açıklamanın geleceğini düşünüyorum. Ya da basın toplantısı olacaktır. Zor bir süreç. İsmail Kartal yola nasıl başladı? Mesela fikir ayrılıkları dedin. Evet. O söylediklerinin Oğuz Çetin süreci de var. Hani maçın ertelenmesini istiyorum diyor. Oğuz Çetin hayır diyor. Evet. Ya dediğim gibi işte dedim, yönetimin tam desteğini alamamasıyla kastım buydu.
4: Burada bir
5: dün akşamdan sonra olması gerekiyor.
4: Oğuz Çetin orada Aziz Yıldırım'la teyitleştiğini ve böyle bir şeyin kesinlikle olmayacağını söylüyor. Yani aslında biz Aziz Yıldırım'la ikimiz bir noktadayız, hoca bir noktada şeklinde bir kutuplaşma da orada ima ediyordu. Mesela bu da bence önemli bir noktaydı.
5: Burada işte yani profesyonel hayatın zorlukları kadar kolaylıkları olması gerekiyor. Nedir? En basit iletişim. Yani İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a ulaşamayacak mı? Çok rahat bir şekilde ulaşacak. Tabii bunlar yani her bir açıklamanın ardından telefon trafiği mi gerekiyor, iletişim mi gerekiyor olmayabilir ama çok sizi taca çıkaracak bir açıklama olduğunda konuşulabilir. Onu zaten bence sıkıntısını yaşıyoruz. İletişimin doğru olmamasından kaynaklanıyor bunlar. İsmail Kartal, Fatih Tekke basın toplantısı canlı yayın yerine ilk açıklamayı bence başkanlara yapmak zorunda. Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'a katkısı, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye katkısı, bir isme güveniliyor. Transferler yapılıyor. Tabii ki fikir ağırlıkları olabilir ama o takımın yöneticisi ve teknik adamı sizsiniz. O iletişimin biraz daha böyle hem profesyonel hem de geleneksel olması gerekiyor. O fikir ağırlıklarının ortadan kalkması gerekiyor diye düşünüyorum bir iletişimci olarak. Ama dediğim gibi 12'deki antrenmanın hani basına kapalı, mutlaka görüntüler servis edilir edilmez. Fenerbahçe TV'den takip edeceğiz. Oradaki o fotoğraf bize bundan sonraki Fenerbahçe'nin gidişatını gösterecektir.
4: Peki Emin Çağlar, hep dünkü maç üzerinden, Şampiyonlar Ligi'nde alınan puan üzerinden konuştuk. İyi de maç geçti dedik, iyi de oynadı Fenerbahçe ama ligde de 4 maç geride kalırken 2 mağlubiyet var aslında. Bunu da belki burada dile getirmemiz gerekirdi, atlamayalım. Bir de derbi mağlubiyeti var.
5: Gençler Birliği maçını Fenerbahçe oynadı, kaybetti ama Fenerbahçe camiası orada mağlubiyeti hakeme bağlıyor. Derbi kaybedilir kazanılır ama iç sahada kaybedilince 4 haftada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 12 puanın 6'sı gidince çanlar çalıyor. Bir teknik adam rahat olamaz. İç sahada ezilir rakiplerden bir tanesine kaybediyorsanız, oyun belli bir noktadan sonra camiayı, belki de teknik adamı da tatmin etmiyorsa baskı hissetmeniz çok normal. O istifaya götüren süreçte lig mağlubiyetleri de var ama mağlubiyetten ziyade İsmail Kartal orada kendisini çok yalnız hissediyor. Ben bunu anlayabiliyorum. O yalnız kalma durumu, istediği desteği alamama durumu dün akşamki geri dönmemek kaydıyla açıklamasını yaptırıyor. Ama süreci yine bitiren Aziz Yıldırım oldu. Hayır, takımın başında dedi. Hafta içi yapılan o görüşmeyi bir daha söylüyorum. Orada İsmail Kartal yok. İletişim ekibi, profesyoneller var. İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim. Bunu İsmail Kartal dün akşam duymuştur, duymamıştır. Biz bugün söyleyelim. Bundan sonra, bu açıklamadan sonra İsmail Kartal'ın bence kaçış yolu yok, çıkış yolu yok. Devam edecek. Tabii ki istenilmeyen sonuçlar geldiğinde o zaman da ben maalesef ne konuşsak boş, skora bağlıyız. Tüm takımlar için geçerli. Skora bakacağız ama İkili arasındaki bence buzdağının altında kalan sorunlar çözüldü diye düşünüyorum.
4: Sen hani kendini çok yalnız hissediyor dedin ya, orada İsmail Hoca'nın derbi mağlubiyetinden sonraki şu ifadeleri aklıma geldi. Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum. Taktiksel olarak sorumluluğu üzerine aldığını birkaç cümleyle ifade etti. Oyunculardan tamamen koparmaya çalıştı konuyu orada. Orada da biraz yalnızlaştırdı kendini aslında. Bence belki abarttı bile diyebilirim oradaki ifadelerini. Çünkü bir galibiyet varsa herkesin galibiyeti, bir mağlubiyet varsa herkesin mağlubiyeti. Bu sadece hoca ve oyuncular değil, tüm teknik ekip de bunun içinde. Orada da sanki bir yalnızlaşmayı bize hissettirmiş. Şimdi daha net anlıyorum.
5: Kesinlikle Lyon, ikinci Lyon, rövanştaki Lyon maçı sonrası TRT yayınına geldi. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar samimi oldu. Meslektaşlarımızdan Senat Ok da söyledi, hocam biz sizin gülmenizi hatırlamıyorduk dedi. Gülmüştü ama işte sonuçlardan dolayı o gülme anlık olabiliyor. Yalnız mı? Evet, yalnız. Umarız bugünden sonra yalnız kalmaz. Profesyonel destek gerekiyor. İletişim anlamında söylüyorum, gerekiyor. Fenerbahçe profesyonelleri bu desteği veriyor. Daha da fazlasını vermeleri gerekiyor belki bugünden sonra. Ama dediğim gibi yalnızlık geride kaldı, puan kayıpları geride kaldı. Bundan sonra Fenerbahçe'nin birliğe, bütünlüğe, ligde 13 yıllık bir şampiyonluk hasreti var. Sayın Yıldırım ne dedi? Şampiyon olacağız dedi. Ben yaptım, yine yapacağım dedi. Böyle bir ikili bir arada. Buradan gerçekten ya şampiyonluk çıkar ya da yolun sonunda hüsran çıkar ama nasıl olacağını bize o zaman gösterecek. Umarız Fenerbahçe hak ettiklerini en iyi şekilde taraftarını yaşar ve yaşatır.
4: Emin, son bir buçuk dakikamız ama şunu da sormak istiyorum. Çünkü Fatih Tekke'den de söz ettik burada. Bence aynı çatı altında birleşiyor. Çok maliyetli kadrolar, çok büyük isimlerle çalışıyorlar. Bu iki hoca üzerinde acaba böyle bir ağırlıkta var mı ki İsmail Kartal tabii bunu daha önce de yaşadı. Hani belki Fatih Tekke için Muhammed Salah gibi bir isim nispeten yeni bir ağırlık diyebiliriz. Ama hani o noktada da acaba bir parantez açmamız gerekir mi yoksa hiç gerekmez mi? Ne düşünüyorsun?
5: Fatih Tekke'nin süreci biraz daha farklı. İsmail Kartal'dan. O kadro geçen yıl Fatih Tekke'nin istediği isimler alındı. Bu yıl da alındı ama bu yıl başka isimler geldi. Muhammed Salah'a sahip olmak çok büyük bir lüks olduğu gibi çok büyük de sorumluluk. Ki maçtan sonra bu kadro istifa ettirir demişti. Demese miydi keşke? Yani bazen o evrene gönderdiğimiz sözler gerçekleşiyor. Umarız bundan sonra Fenerbahçe için daha olumlu şeyler konuşuruz. Umarım. Tabii ki yeri gelecek oyun anlamında eleştirilecek ama böyle bir kriz yönetimiyle umarız karşı karşıya kalmaz Fenerbahçe.
4: Evet, saat 12'deki antrenmanın ardından da bakalım durum ne olacak? Siz elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız bilgileri aldıkça. Biz şimdi buradan sözü Zehra Küçük'e bırakalım.
1: Bu güzel sohbetin ardından bizler de bu saati noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
9: sigortası. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Türkiye best modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e meyve ve sebzeleri en uzun süre koruyacak saklama yöntemini sorduk.
6: Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani bir haftadan uzun kalmamalı vitamin mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
7: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
8: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: NTV Radyo.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
13: Bankart, seni düşünür o.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 12.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kalabalığa seslendi. Seçim mesajı veren Cumhurbaşkanı, birlik ve beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
6: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla İnşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
5: 6 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan hiçbir cinayetin karanlıkta kalmayacağını söyledi.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
8: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
7: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
5: Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun bugün mezarının açılmasına karar verilmişti. Fethi kabir işlemi ertelendi. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Şüphelilerin savcılık sorguları yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yla hakaret davası başladı. İmamoğlu duruşmaya Silivri'den segvis yöntemiyle bağlandı. Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle yargılanıp iki kez beraat eden ancak istinafın usulsüzlük gerekçesiyle bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıkan İmamoğlu şu sıralarda savunma yapıyor. Ekrem İmamoğlu bir dava bitmeden diğerinin başladığını belirtti. Bir soruşturmanın hukuksuzluğunu anlatmadan yenisi geliyor ifadesini kullandı. İmamoğlu bu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da Silivri'den yola çıkarılmış, aracı arızalandığı gerekçesiyle geri dönmüştü. 6 Şubat felaketinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında karar çıktı. Mahkeme sanıklara çeşitli hapis cezaları verirken 3 sanığın beraatine hükmetti.
9: Depremde 35 kişi hayatını kaybetmiş, binanın altındaki pastanenin kolonlarının kesildiği belirlenmişti. 6 Şubat 2023'teki büyük deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta yıkılan Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu.
10: Bilmiyorum.
9: Haklarında 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istenen 3 sanık tahliye edildi. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılandı. Son duruşmada mahkeme heyeti son sözleri aldıktan sonra kararını açıkladı. Haklarında ayrı ayrı 876 yıl 6 ay hapis cezası istenen pastane işletmecileri tutuklu Sami Kervancıoğlu'yla Mustafa Pekel, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. İki sanığın da yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verildi. İç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ise beraat etti. Kusurlu bulunan Fenli Mesul Mehmet Tekin 22 yıl 6 ayla yargılanıyordu. 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 2 yıl meslekten men edildi. Kamu görevlisi sanıkların ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulunmuştu. 15'er yıla kadar hapisleri isteniyordu. Eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu, Mimar Veli Çiftaslan, 12 Şubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar, İnşaat Mühendisi Ali Gemci ve İnşaat Teknikeri Mehmet Akif Canlı 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mimar Mehmet Dişçeken ve Makine Mühendisi Mustafa Şırıkçı ise beraat etti.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden Erhan Karaal'ın kaçırılması sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanan gazeteci Ali Çağatay tahliye edildi. Çağatay, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve devletin kurumlarını aşağılama suçlamalarıyla 26 Haziran'da tutuklanmıştı. 3 aydır cezaevinde olan Ali Çağatay, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında infial uyandıracak bir ifade kullanmadığını belirtti. Savcı tutukluluğun devamını istedi ancak hakim tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi. Türkiye'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da başarı seviyesini yükseltmesi konuşulmaya devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesinin geride bırakılmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girmek olduğunu söyledi.
7: PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başarının kademeli bir yükselişin sonucu olduğunu belirtti. Asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5 içinde yer almak ve kalıcı olmak dedi. Tekin Hürriyet gazetesine konuştu. Çalışmaya katılan okulların rastgele belirlendiğini anlattı.
11: Biz tüm okulların listesini veriyoruz, onlar seçiyor. Öğrencileri de okulları da OECD'yi belirledi. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullarda var. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın bir zamanda seçti. Biz sadece sınavın gerçekleşmesi için tedbirleri aldık.
7: Bakan Tekin, biz sadece öğretmeni okullarda daha dominant hale getirdik ifadesini de kullandı. Okullarda kaynak kitapların kaldırıldığını, müfredatın %35 oranında sadeleştirildiğini, öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının yarıya düştüğünü ve teknolojik altyapının güçlendirildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, sıfır noktasından kalkıp da buraya gelmedik, kademeli olarak yükseldik ifadelerini kullandı.
5: 6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasına dair Adalet Bakanı Akın Gürlek dün önemli bir açıklama yapmış ve naaşın kimyasal maddeyle ortadan kaldırılmış olabileceğini söylemişti. Böyle bir durumda geride iz kalmış olabilir mi? Bu soruyu Mersin Üniversitesi Adli Tıp Bölümünden Profesör Halis Dokgöz yanıtlayacak. NTV ile ortak yayında dinliyoruz.
10: Vallahi kimyasalın niteliğine göre tablo değişiyor. Fakat ne kullanılırsa kullansın mutlaka insan bedenine ait geride kalıntılar kalabiliyor. Ve bu kalıntılardan yola çıkarak biz pek çok olayı aydınlatabiliyoruz. Yani bunun da altını çizmek gerekir. Cesetleri ortadan kaldırmak için genellikle sülfürik asit gibi böyle kimyasal bir takım maddeler kullanılabildiği gibi yakma işlemi de sık kullanılıyor. Fakat kemik dokular, diş dokular oldukça duyarlı ve oldukça kalıcı nitelikte oldukları için tamamen ortadan kaldıramayabilir. Yani bir takım geride deliller bırakma şansı yüksek.
12: Peki şimdi aradan geçen bir 6 yıl söz konusu, yani ufacık da olsa bir delil kaldıysa bile o delile ulaşmak günümüz şartlarında aradan geçen bu uzun zamandan sonra hala mümkün olabilir mi?
10: Şimdi şöyle söyleyelim Zehra Hanım, eğer bir kimyasal kullanılarak eritilme ya da cesedin yok edilmesine yönelik bir girişim, işlem yapılmışsa burada bakılması gereken şey şu. Sanıkların ve tanıkların ifadeleri var mahkemeye yansıyan. Örneğin Pertek yolunda bir yere gömüldüğü iddiası var. Hatta bundan önce başka yerlerde mezarın taşındığına ilişkin bulgular, haberler yapılmıştı. Aslında oralardan da incelemeler yapılıyor. Yani orada da siz kimyasala ait, kimyasalın metabolitlerine ait materyaller yakalayabilirsiniz. Bir takım veriler sağlayabilirsiniz. Örneğin İngiltere'de olan bir davadan bahsetmek istiyorum. Bir seri katil kurbanlarını sülfürik asitle eriterek yok ediyor. Ama dönemin ünlü bir adli tıp uzmanı Dr. Simpson var İngiltere'de. Olay yerinde yaptığı incelemede diş protezlerini saptıyor ve doku artıklarını saptıyor. Oradan yola çıkarak katil yani 7-8 tane cinayet sonrası, bir seri katilden bahsediyoruz, şeyini veriyor, yani izlerini bıraktığı için yakalanabiliyor. O nedenle burada da

0: başka kişilere de ait olabilir. O kişilerin de eğer yakınları varsa ya da biyolojik materyalleri kayıt altındaysa onlarla da karşılaştırma yapılarak kime ait olduğunu saptayabiliriz. Böyle bir durumda söz konusu olabilir.
1: Ya da şöyle sorayım, mesela şimdi kimyasal maddeyle ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor ya mesela, ifadeler doğrultusunda belki bir yer gösterilecek. Orada mesela buna dair bir işaret bulunabilir mi? Aradan da şimdi uzun bir zaman geçti. Yapılan incelemeler sonucunda böyle bir bilgi, böyle bir veriye ulaşılabilir mi?
0: Şimdi şöyle Zehra Hanım, eğer gömüldüğü iddia edilen yerler, araştırma yapılan yerlerden toprak numuneleri de alırsınız. Örneğin biraz önce haberinizde bahsettiğiniz Kozinoğlu davasında PETİK'a bir karar verildi. Burada hem dokularda inceleme yaptığımız gibi topraktan da örnekler alıyoruz. Toprakta da incelemeler yapıyoruz. Toprakta bir herhangi bir kimyasala ait, ağır metallere ait, hani nükleer maddeler bile kullanılabiliyor. Onlara ait biz materyalleri saptayabiliyoruz. Artık teknoloji, bilimsel gelişme çok ileri seviyeye geldiği için bunları saptayabiliyoruz. Yani hem kimyasalı saptayabiliriz hem de doku materyali varsa insana ait o doku materyallerin incelenmesiyle kimliklendirme yapabiliriz. Ama burada şunu da vurgulamak gerekir. Hani hukukta bir genel bir yaklaşım var. Ben bunu çok da doğru bulmuyorum ama ceset yoksa cinayet yoktur diye. Aslında öyle bir şey yok. Bazen biz cesedi bulamayabiliriz. Fakat cinayetin delilleri varsa, sanık eğer saptanabilmişse, sanığın buna işlediğine ilişkin veriler varsa, yani ceset olmadan da bir cinayet davası kanıtlanabilir. Türkiye'den bir örnek vermek istiyorum. Mesela Palu ailesi, Palu belgeseli, Palu cinayeti, bunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bir anne ve kızı orada da gömülüyor, sonra transfer ediliyor, bulunamıyor. Ama cinayetten yargılanan kişiler, Yargıtay'ın da onayıyla cinayetten sorumlu oldular. Yani ceset bulunamadı ama cinayet kanıtlanmış oldu. Yani cinayetin kanıtlanması durumu her koşulda mümkün. Bu davada da yani cesette tabii ki ulaşılması çok artı bir katkı sağlar ama ulaşılamadığı durumlarda da başka delillerde cinayet kanıtlanabilir.
1: Şimdi aradan geçen zaman da hiç yabana atılacak bir zaman değil. Teknolojinin gelişimi de herkesin malumu. Şimdi 2020'de tespit edilemeyen deliller, bugünkü teknolojiyle yeniden orada çalışmalar yapıldığında hangi deliller tespit edilebilir eldeki teknolojiler sayesinde?
0: Şimdi özellikle doku incelemelerinde DNA teknolojisi çok gelişti Zehra Hanım. Örneğin Çağla Tuğaltay davası, hatırlarsınız 26 yıl önce işlenen bir lise öğrencisinin cinayete kurban gitmesinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Şortundaki izlerden oradaki izlerin DNA analizi yapıldı. Ve tırnak altında bulunan biyolojik materyal ile şortta bulunan materyalin bir erkeğe ait olduğu saptandı. Ve biz bunu 26 yıl sonraki gelişen bilimsel teknolojilerle saptadık. Yine kimyasal incelemelerde, toksikolojik incelemelerde eser miktarda, yani varla yok arasındaki maddeleri bile biz en küçük dozuna kadar kantitatif olarak miktar analizleri yapabiliyoruz. Yani teknoloji çok gelişti. Yeter ki biz orada bir kimyasal madde ya da bir doku bulalım. O bulduğumuz zaman biz bunları artık konuşturabiliriz. Çünkü adli tıp aslında cesetlerin konuşturulma sanatı. Ben öyle bakıyorum. Hı hı. Yeter ki veri bulalım. Bir doku parçası bulalım. Bir diş parçası, bir kemik parçası bulalım. Ya da kimyasala ilişkin bir iz bulalım. Onun analizini yapmak artık geldiğimiz çağda teknolojik olarak, bilimsel olarak mümkün.
2: Mersin Üniversitesi Adli Tıp Bölümünden Profesör Halis Dokgöz'ün değerlendirmelerini dinledik.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
4: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de Roma maçının ardından çıkan kriz sona erdi. Başkan Aziz Yıldırım istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ı kararından vazgeçirdi. Kartal bugün saat 12'de başlayacak antrenmanda takımın başında yer aldı. Teknik adam dünkü 1-1 berabere kaldıkları Roma maçının ardından istifa etmiş. Başkan Aziz Yıldırım da istifayı kabul etmediğini ifade etmişti. Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.
6: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve Ohon biriyle çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özbaltan'ın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
5: Para yüzücü Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda ikinci altın madalyasını kazandı. Milli sporcu 43.35'lik derecesiyle 50 metre sırt üstü S5 kategorisinde şampiyon oldu.
7: Hem bayrağımızı görüp hem derecemi geliştirerek hem istiklal marşımızı okutarak çok gurur duydum.
8: Sevilay Öztürk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaları toplamaya devam ediyor. Milli para yüzücü 50 metre kelebek S5 kategorisinde de kürsünün zirvesine çıktı. Gümüş madalyada bir diğer milli sporcu Esra Yücen'in oldu.
7: Her yarışta yeni bir tecrübe elde ediyoruz. Bunlar bizim için hani geleceğimiz için de çok önemli. Seneye de inşallah dünya şampiyonu olacağız 2027'de. Orada inşallah birincilikle devam etmeyi planlıyoruz.
8: Sibilay Öztürk 50 metre sırt üstünde de altın madalya kazanmıştı. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt'un 2, Turgut Aslan Yaraman'ın da 1 altın madalyası bulunuyor.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: TÜYAP'tan haberler. Mobilya yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
10: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
11: Ekopolitik gündem gerçekten yoğunluğunu ve dinamik yapısını haftanın bu son iş gününde de koruyor. İsterseniz küreselden başlayarak yerel dokunuşlarla devam edelim. 11 Eylül 2001, tam 25 yıl evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin modern zamanlarda değil, insanlık tarihinde de o dönem şartları düşünüldüğünde dahi eşi benzeri görülmemiş sürpriz bir saldırıyla Canavi'den vurulduğu saldırının 25. yılı. Evet, tam 25 yıl geçti. Dönemin Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı George Bush gene o dönemki güvenlik bakanı veya güvenlikten sorumlu bakan Condoleezza Rice'la beraber 25. yıl dolayısıyla bir genel değerlendirme yaptı. Amerikalılar ve Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan ders almadı. Zaman zaman içimize kapanalım, zaten bir sürü problemimiz var, dünyadan bize ne diyoruz ama oradan da anlaşılıyor ki 25. yılını kutladığımız 11 Eylül'den de anlaşılıyor ki böyle bir lüksümüz yok dedi. Yani bu elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Roma'nın, dünyanın yeni emperyal gücünün bugün dahi dünyanın değişik coğrafyalarında giriştiği operasyonları ne kadar haklı kılar bilinmez ama hiç şüphesiz 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı okuması, duruşu, vaziyet edişi, müdahaleleri ve bugüne kadar gelen tüm jeopolitik yapılanma kökten değişti. Irak işgali, Afganistan operasyonları vesaire yepyeni sayfaları açtı. Bu önemli dönümün, tarihin 25. yılındayız. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlanacağı üzere Kasım seçimlerinden önce savaş biter mi, savaş sonlanır mı, burada Başkan Trump'ın yumuşak bir karnı var mı, İran bu kartı oynamaya çalışıyor gibi değerlendirmeler vardı. Henüz geçtiğimiz gün içerisinde, yani Amerikan saatine göre Perşembe günü Trump dedi ki savaş Kasım ara seçimlerinden sonra biter, pompa fiyatları da ondan sonra düşüşe geçer. Belki de hani ben yumuşak karnını göstermiyorum, pek de buna önem vermiyorum, beni buradan yakalayamazsınız demeye çalışıyordu. Ama gene Trump, Trump'lığını gene yaptı deyim yerindeyse. Hemen bu demecinden, orijinal demecinden saatler sonra dedi ki anlaşılıyor ki Kasım seçimlerinden önce de bitebilir, böyle bir ihtimal de var. Çünkü fena halde karşı tarafı hırpalıyoruz dedi. Tabii piyasaların kafası biraz karıştı. Esas bomba, hani savaşta da bombalar düşmeye devam ediyor ama esas bomba gene Trump'ın yeni bir demecinde. Dedi ki Kasım ara seçimlerinde hem kongrede hem de senatoda iki bölümde birden eğer cumhuriyetçiler seçimi kazanırlarsa Amerika'daki vatandaşlara kelle başına $5,000 ek ödeme yapacağım. Müthiş bir vaat. Yani siyasetçilerin biliyorsunuz hani böyle özellikle enflasyon, Merkez Bankası politikaları vesaireyi pek tırnak içinde dikkate almadan, tırnak içinde takmadan, kale almadan bolluk bereket, vatandaşın, seçmenin cebi para görsün mentalitesinin çok böyle saf ve dokunulmamış bir örneği. Çok böyle açık bir örneği. Kelle başına ödeme. 245.3 milyon Amerikan nüfusu var. Her birine $5,000 ödense $1.2 trilyon bir hacim çıkıyor. Bu nereden gelecek? Tabii Trump gene her zamanki gibi böyle neden bunu yapıyorsunuz dediler. Çünkü demokratlar bunu yapamazdı. Yani rakiplerim yapamadığı için ben yapıyorum dedi. Olmayana ergi metodu. Güzel bir mantık. Tabii bir parça daha şunu söyledi. Bu gümrük vergilerinden çok para kazandık dedi. Gümrük vergileri çerçevesinde ticaret savaşları sonuç aldı. $21 trilyon Amerika'ya yabancı yatırım getiriyoruz dedi. Oradan ödeyeceğiz dedi. Bu rakamlar çok tartışmalı. University of Penn Wharton'daki meslektaşlarımız yeni bir çalışma yaptı. Dediler ki bu gümrük meselesinden, gümrük vergilerinden $300 milyar kasaya para girdi Amerikan hazinesine. Ancak bunun $100 milyar Anayasa Mahkemesi fel kararıyla geri döndü. Elde $200 milyar var. $200 milyar nerede? $1.2 trilyon nerede? Enteresan bir unsur. Tabii Amerika'da özellikle Fed'in üzerindeki faiz arttırım baskısı da yükseliyor. Çok enteresan bir gelişme. 10 yıllık kağıtlar 4.96 faizi. 3 yılın en yükseği. 5'e doğru geliyor. Bu 5 önemli bir nokta. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi kartı faizleri, konut kredi faizleri vesairenin dışında mesela Türkiye'nin borçlanma faizlerini de doğrudan ilgilendiriyor. Altın Fed'in faiz arttırma ihtimali henüz bu önümüzdeki hafta yapılacak toplantı için %70 ihtimalle faiz arttırılacak. Aralık'ta %60 ihtimale çıktı. Biliyorsunuz bu hiç Trump'ın görmek istemediği bir şey. Dün de Avrupa Merkez Bankası 0.25'lik faiz arttırdı. Metine baktığımızda daha da arttırılacağına dair, sene sonundan evvel iki kez daha arttırılacağına dair net işaretler var. Öncü göstergeler enflasyonda yukarıyı gösteriyor. Çalışma Bakanlığı enflasyon göstergesi Amerika'da 3.4. Ticaret Bakanlığı'nın daha evvel açıklanmıştı. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde üretim endeksi de %5.4. yıllık, 0.4 aylık. Bütün bunlar TED'in elini zorlayabilir. Altının nefesi kısılabilir. Bütün dünyada borçlanma faizleri yükselebilir. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu dış egzojenel faktörlere rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faizi serbest bırakmakla beraber öyle bir alt metin yazmış ki biz gönlümüz faiz indiriminden yana, hal ve şartlar ne olursa olsun biz bu istek ve eğilimimizi ortaya koyuyoruz diyor. Bakalım bu istek ve eğilim fiili olarak önümüzdeki toplantılarda yıl bitmeden karşımıza çıkacak mı? Genel kanaat sene sonunu %35 manşetle kapatacağımız yönünde. Evet, haftayı böyle bir sürü yoğun gelişmeyle birlikte kapatıyoruz. Türkiye'de sermaye piyasaları başta olmak üzere gelişmeleri de herhalde ilgilisi ve erbabı yakından izliyor. İzlemek de zorunda. Bizden de hatırlatması. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
10: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
12: Doğa Takvimi. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
13: Uluslararası gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık günü yaklaşıyor. Dünyada gıda israfını önlemeyi, açlıkla mücadeleyle birleştiren sokak buzdolabı ya da açık buzdolabı uygulamasından bahsedelim bugün. Gönüllüler, vakıf ve yardım kuruluşları tarafından kurulan, belediyelerin desteğiyle yaygınlaşan sistem, ulaşımın kolay olduğu işlek noktalarda sokaklara buzdolabı kurulmasıyla başlıyor. Restoran ve kafelerin yanı sıra evde artan yemekler temiz ve sağlıklı kaplarda bu buzdolaplarına bırakılıyor. Ayrıca marketler de son kullanma tarihi yaklaşan gıda maddelerini buraya aktararak uygulamayı destekliyor. Bakteri tehlikesi nedeniyle çiğ et, balık, tavuk, çiğ yumurta, ambalajı açılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler yasak. Evde yapılan ya da restoranlarda artan yemeklerin de kapalı ve saklamaya uygun güvenli kaplarda olması, üzerinde yemeğin adı, yapıldığı tarihle, içerdiği gluten ve benzeri alerjenlerin yazılı olduğu etiket bulunması zorunlu. Pişmiş yemekler en fazla 4 gün sonra kaldırılıyor. Buzdolapları ve yiyecekler düzenli olarak gıda uzmanları tarafından kontrol ediliyor, şüpheli yiyecekler ayıklanıyor, görevliler tarafından da temizleniyor. Almanya'da sistem herkes için buzdolabı adıyla yürüyor. İtalya'da ise arkadaşlık buzdolabı. İspanya'da ilk sosyal buzdolabı 10 yıl önce Bask bölgesinde kuruldu ve giderek ülke genelinde yaygınlaştı. Polonya'da bugün ülke genelinde yaklaşık 1600 sokak buzdolabı hizmet veriyor. Sistem Brezilya'da da işliyor. Suudi Arabistan'da ise evinin önüne koyduğu buzdolabını yiyecekle doldurup ihtiyacı olanlara açan bir hayırseverin BBC'de haber olmasından sonra ilgi artıyor. Dünyada her 11 kişiden birinin açlık çektiği, tonlarca yiyeceğin her gün kaybolduğu veya israf edildiği bir dünyada bu uygulamalar hayati önem taşıyor.
12: Doğa Takvimi.
1: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
2: Tek reklam.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
16: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
17: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
20: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: reklam. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
1: Bale, kendini vücut
0: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
2: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
0: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanat da yok.
0: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
0: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Mutlu günler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, Eylül ayı piyasa katılımcıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi orta vadeli program yani OVP'nin %28,4'lük beklentisini aşarak %29,61 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %29,43 iken bu anket döneminde %29,61 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %23,69 iken bu anket döneminde %23,70 olarak gerçekleşti. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %18,03 iken bu anket döneminde %18,32 oldu. Yıl sonu dolar kuru tahmini ise bir önceki anket döneminde 51 lira 66 kuruş iken bu anket döneminde 51 lira 57 kuruş olarak kaydedildi. Cari denge Temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari dengede 8 ay sonra aylık fazla kaydedildi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 5 milyar dolar fazla verdi. Yıllıklandırılmış verilere göre Temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları Temmuz ayında 5,8 milyar dolar tutarında net giriş kaydetti. Resmi rezervlerde ise 14,3 milyar dolar net artış oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül toplantısında da faizi değiştirmedi. Dün karar açıklanmıştı. Toplantı sonrasında yabancı bankalar yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini açıkladı. Genel beklenti bu yıl kalan iki toplantıda faizin indirileceği yönünde.
1: Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmedi. Bu yıl 2 toplantı daha var. Yabancı bankalar bu toplantılara ilişkin tahminlerini açıkladı. Bank of America, Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu belirtti. Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz denildi. Deutsche Bank, iki indirimin ardından yılın %35 faizle tamamlanmasını bekliyor. Bankanın analizinde enerji fiyatlarındaki belirsizlik 4. çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken enflasyon seyrine ciddi belirsizlik kattı. 4. çeyrekte 2 kere birer puanlık faiz indirimi öngörümüz geçerliliğini koruyor ifadesi yer aldı. Yatırım Bankası Barclays'de 2 faiz indirimi beklentisini korudu.
2: Önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde.
1: Morgan Stanley ise Türk lirasının cazibesini korumasını bekliyor. Banka sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimin zayıflamasıyla daha fazla sınırlandığını ve bu durumun parasal gevşemeyi desteklediğini belirtti.
2: Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Ve ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
0: Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak 25 bas puan yani çeyrek puan faiz arttırdı. Bankanın enflasyon tahminleri de yukarı yönlü revize edildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. Christine Lagarde, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon riski yarattığını dile getirdi. Enflasyonun hedefin oldukça üzerinde olduğunu ifade etti. Para politikasını enflasyonun %2 hedefine düşeceği şekilde ayarlamakta kararlıyız dedi. Öte yandan banka yönetim kurulu üyeleri bu yıl sonu için enflasyon tahminini %3 olarak korudu. 2027 için enflasyon tahmini %2,3'ten %2,5'e, 2028 içinse %2'den %2,1'e revize edildi. Sırada haber turumuz var. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yüksek enflasyon küresel faiz beklentilerini tersine çevirdi. JP Morgan, 9 büyük merkez bankasından 8'inde yıl sonuna kadar faiz artışı bekliyor. Faiz beklentilerindeki değişim tahvil piyasasına da sert bir biçimde yansıdı. Amerika'nın gösterge 10 yıllık tahvil faizi %4,97 seviyesine yükselerek psikolojik %5 sınırına kadar geldi. Son 3 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. 30 yıllık Amerikan tahvil faizi ise %5,38 ile yaklaşık 19 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, ekonominin endişe verici bir durumda olduğunu belirtti. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi olan Moulin, hükümet ve parlamentoyu bütçe açığıyla mücadele etmek için harekete geçmeye çağırdı. Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya'da stratejik sektörlere 40 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor. İki ülkenin şirketleri arasında toplam değeri 9,3 milyar euroyu aşan 29 ticari anlaşma imzalandı. Çinli Sany, Türkiye'de elektrikli kamyon üretecek. Şirket 5 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Sany ve FMT Türkiye ortaklığında hayata geçirilecek proje için İstanbul'da bir lansman gerçekleştirildi. Lansmanda paylaşılan bilgilere göre Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 26 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesis kuruldu. İlk etapta 50 milyon dolar yatırımla başlayacak olan üretim her geçen yıl artırılacak ve yarım milyar dolara çıkarılacak. Şirket 2027 yılı sonuna kadar 8 farklı araç modelini piyasaya sunacak. Ayrıca sürücüler için servis, yedek parça ve teknik destek de verilecek. Piyasalarla devam edeceğiz değerli izleyenler. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,31 yükselişle 14.439 puan seviyelerinde. Gün içerisinde bugün açılışın ardından gördüğümüz en düşük seviye 14.354 puan. En yüksek seviye ise 14.448 puan. Yani yine dar bir bantta, 94 puanlık bir bantta işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 80 milyar lira seviyesinde. Alt endekslere baktığımızda bankacılık yarım puan kadar yukarıda. İletişimde %2'nin üzerinde bir artış var. Sigorta yine pozitif olarak ayrışıyor. Gıda, hizmetler, holding, sanayi endeks, ticaret ve ulaştırmada ise yaklaşık yarım puan civarında düşüşler var. Para piyasalarında dolar 48 lira 60 kuruş, euro 56 lira 41 kuruş seviyesinde. Uluslararası piyasalara baktığımızda bugün açıklanacak Amerika'da Ağustos ayı TÜFE yani tüketici fiyatları endeksi öncesinde dolar endeksinin hafif sabaha göre de değer kazandığını görüyoruz. 99 endeks seviyesi üzerinde 99,13'lere gelmiş durumda. Euro dolar karşısında 1.16'nın altına sarktı, geri geldi. Sterlin dolar karşısında 1.35'e kadar geri çekilmiş durumda. Altın fiyatları da etkileniyor elbette bu gelişmelerden. Altının gram ons fiyatı uluslararası piyasalarda 4.343 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani sabah saatlerinde bir miktar daha yukarıdaydı. Oradan hafif aşağıya gelmiş durumda. Dünkü işlem aralığı 4.411 yukarıda, 4.315 dolar aşağıda değerli izleyenler. Petrol fiyatları uluslararası piyasalarda %4,2 aşağıya geldi. 101 dolar 66 sent seviyelerindeki 108 dolara kadar çıkmıştı. %4,26'lık bir geri çekilme var. Orada Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişelerin yanı sıra Husilerin başlattığı saldırı sonrasında bu kez Babülmendeb Boğazı'nın da kapanacağına ilişkin Suudi Arabistan'ın petrol sevkiyatının duracağına sekteye uğrayacağına ilişkin endişeler petrol fiyatlarını 108 dolara kadar yükseltmişti. Orada da yine bir geri çekilme var. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6783 lira, çeyrek altında 11101 lira seviyelerinden işlem görüyor. Şimdi hemen konuğumuza dönelim değerli izleyenler. Finansal danışman Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim Murat Bey, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Yurt içinde, yurt dışında birçok farklı gelişme var. Yakından izlenen ve varlık fiyatları üzerinde etkili olan piyasa haftanın son işlem gününde ilk yarıda neleri fiyatlıyor acaba?
3: Esasında küresel piyasalara baktığımızda yoğun bir faiz artışı ve merkez bankalarının enflasyona karşı aldığı önlemlerin baskısı var. İster istemez Türkiye'de de bunu hissediyoruz. Bugün az önce ifade ettiğiniz gibi öğleden sonra gelecek olan Amerikan TÜFE rakamları kilit noktada. Dünyadaki finansal piyasaların gözü kulağı orada. Oradan gelecek bir rakamın biraz yüksek olması, ki 1004 civarında bekleniyor, onun üstüne gelecek bir rakam. Finansal piyasalardaki faiz artışını tetikleyeceği gibi riskli varlıklardan da uzaklaşmayı tetikleyecektir. Diğer yandan iş dinamiklere baktığımızda işte hem SPK'nın aldığı yeni düzenlemeler hem de piyasanın kendine ait özellikle sermaye piyasalarında alokasyon kavramını düzenleme çabası bir yandan da bizim piyasadaki hareketliliği hisse bazlı olarak arttırmış gibi görünüyor. Ama genel olarak baktığımızda dünyadaki küresel gelişmeler, petrol fiyatları ve faiz artışı izlenmesi gereken risk unsurları olarak karşımızda durmakta.
0: Mustafa Bey, bizim borsamız açısından altını çizdiniz zaten, bugün açıklanacak TÜFE rakamı önemli. Bir taraftan savaş takip ediliyor, onun fiyatlara yansıması takip ediliyor. Ben özellikle içeride şunu sormak istiyorum size. Bu gelişmeler izlenirken bizim borsamıza da bir süredir, belki 15 gün belki bir ayda diyebiliriz, bir bant hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Bu bandın giderek daraldığını da söyleyebiliriz. Hani bunun bir sonu var mı, siz görebiliyor musunuz? Belli bir yerde bir değişiklik olacak mı? Bir vade var mıdır, ne dersiniz?
3: Şüphesiz malumunuz Merkez Bankamızın bu toplantıda faiz indirimi beklentisi de vardı. Ancak petrol fiyatlarının çok hızlı yukarı gitmesi onu engelledi. Yıl sonuna kadar evet pek çok uluslararası banka Merkez Bankamızın faiz indirimini bekliyor. Ben de bekliyorum ama burada jeopolitik riskler ve petrol fiyatları yine kritik rol oynayacak. Bir de dünyadaki etkili merkez bankalarının faiz tutumuna da bakmak lazım. Borsamıza dönersek bunun etkisi nasıl olur? Merkez bankamız faiz indirir ve dışarıda da çok hızlı bir faiz artışı olmazsa 14.400'deki o efsanevi direnci kırıp 14.700 ve 15.000'e gitme şansımız var. Ama bant son derece dar, 14.000-14.400 arası gidip geliyoruz. Bu bir yere doğru evrilecek. Ancak tabii işte yatırım fonları, müşterilerin fon tercihleri ve pek çok hassas konu var halledilmesi gereken. O süreç devam ettiği sürece bandın biraz daha dar ve sıkışmış olmasını doğal karşılamak gerekiyor. Aşağıya doğru sert hareket olursa 13.700, yukarı doğru sert bir hareket olursa da 14.700 civarları önemli noktalar.
0: Son sorumda siz de altını çizdiniz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dünkü kararı ve karar metninden sonra yılın geri kalanına ilişkin uluslararası bankalardan faiz indirim beklentisi biraz daha kuvvetli. Sizin görüşünüz nedir acaba?
3: Merkez Bankamız şayet petrol fiyatları makul bir seviyeye gelmiş olsaydı, ki 90 dolar veya biraz altı, rahatlıkla bu Eylül'de de 0.50 bas puan kadar en azından sinyal etkisi yaratacak bir faiz indirim yapabilirdi ama yüksek seyretmesi engellemiş gibi görünüyor. İki toplantımız var. Bu iki toplantıda birinde 100, birinde 150 bas puan civarında bir faiz indirimi görürsek, tabii dış şartlar el verirse, şaşırmamak gerekiyor. Bu da politika faizini 34.5'lara kadar indirebilme şansımız olduğunu gösteriyor bize.
0: Finansal danışman Mustafa Aşkın, çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. Mutlu günler diliyorum.
3: Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, konuğumuz Mustafa Bey'in de altını çizdiği üzere bugün önemli bir veri var. Amerika'da açıklanacak Ağustos ayı enflasyon. Önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına, çarşamba perşembe günü faiz kararına etki etmesi muhtemel verilerden bir tanesi. Varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenen verilerden bir tanesi diyelim. Takipte olacağız. Gelişmeler sürdükçe size aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Engelsiz.
1: Engelsiz.
2: Ben Büşra Emire. 2005 Niğde Bor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
3: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
2: Kendin ve ailen için başar,
3: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
4: Kim buldu, nasıl buldu?
5: Buluşunun faydalarını gösterebilmek için kendini yakan mucit kimdi?
4: Bu mucit, vazelini bulan İngiliz asıllı Amerikalı Robert Chesbrough'dan başkası değildi. Chesbrough, ispermeçet balinası yağından elde ettiği ürünlerden hayatını kazanan bir kimyagerdi. 1859'da Pensilvanya eyaletinde bir petrol grevi olduğunu öğrenip yola çıkmadan önce iflasın eşiğindeydi. Petrol sahalarını gezerken karşısına petrol mumu denilen matkapları tıkadığı için sondajcıların başına bela olan bir madde çıktı. Bu ilginç madde sondajcıların yaralarına sürüldüğünde mucizevi bir şekilde iyileştiriyordu. Chesbrough kimya becerisini kullanarak bu siyah vıcık vıcık maddenin saf haliyle renksiz ve kokusuz petrol mumu olduğunu keşfetti. Çok geçmeden de hidrokarbon yağlarıyla tedavi yönteminin patentini aldı ve at arabasına yüklediği ücretsiz sulu petrol numunelerini New York çevresinde dağıttı. Vazelinin nasıl tedavi ettiğini cildini yakıp yaralayarak kendi üzerinde gösteriyordu. Sonraki 6 ay içinde 12 ayrı satış ekibini kurmuştu bile. Chesbrough, onu kısa sürede zengin edecek olan buluşuna vazelin adını verdi. Bu sözcüğü Almanca'da su anlamına gelen Wasser ve Yunanca'da yağ anlamına gelen Elayon'u birleştirerek oluşturmuştu. Chesbrough, buluşuna o kadar güveniyordu ki her gün bir kaşık vazelin yiyordu. Uzun ömrünün sırrının da bu olduğu söylenen Chesbrough, öldüğünde 96 yaşındaydı.
6: Kim buldu, nasıl buldu?
0: Dünya radyolarında zapping.
7: La pangtanggal, don Raujo sa mga pulis.
8: Cabeza más y más y más, solo para poder leer un mail.
9: Fakat federasyon, fakat vazir, fakat felan.
10: Wow, 好刺激哦，每集都好厉害哦。
11: Burası Caracas Radyosu.

0: ev yemekleri. Şimdi böyle bir nostalji dalgası başladı. Belki de şeflerin antin kuntin yaptıkları tuhaf tabaklardan artık herkes bıktı. Gerçekten annelerinin yemeklerini yemek istiyor.
1: Burası NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün üzerinde duracağımız sözcük hayal. Arapça. Sondaki L ince. Sondaki A yalın haldeyken bile Arapçada uzun söylenirken Türkçe'de ek geldiği zamanlarda uzuyor. Hayal ve hayal etmekte olduğu gibi. Vereceğimiz örneklerde daha iyi fark edilecek. Hayalin türlü anlamlarının başında zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey geliyor. Meşhur olmak hayali, seyahat hayali gibi ya da kısaca düş, imge, hülya. Mustafa Kemal, hayallerin değil, hakikatlerin adamıydı demiş Falih Rıfkı Atay. Belli belirsiz görülen şey, gölge anlamında hayal. Hayal meyal seçebiliyordum, karşıdan gelen oydu. Görüntü için de kullanılıyor. Aynadaki hayaline dalıp gitti. Sonra hayal etmek var. Gerçekleşmesi arzu edilen bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak, düşünmek. Bakın Yahya Kemal ne diyor? Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Yaşadıklarını bir hayal gibi hatırlıyordu. Burada sanki gerçekle ilgisi yokmuş gibi. Hayal kırıklığı var. Umulduğu gibi çıkmayan bir şey karşısında duyulan üzüntü, düş kırıklığı, sukutu hayal. O halini gördükten sonra nasıl hayal kırıklığına uğradım anlatamam. Hayale dalmak ya da hayale kapılmak, kendini bir şeyin olacağı ümidine kaptırmak, hayallerinin etkisi altında kalmak. Kendini öyle hayallere kaptırmış ki sanki bu dünyada değil. Zihinde canlandırma yeteneği, imgelem, muayile içinde hayal gücü diyoruz. Gölge oyununda şekillerin aksettirildiği perdeye de hayal perdesi. Ve hayal oyunu oynatan sanatkara hayali diyoruz. Hayalinin bir anlamı da hayal niteliğinde olan, hayal ürünü olan şey. Bu cümleden olarak hayali ihracat var. Son dönemin modalarından, yani yalan beyanda bulunarak yurt dışına mal satıyormuş gibi göstermek. Ve de hayali fener, camları renkli ve resimli olan ve içinde ışık yanınca bu resimleri duvara aksettiren bir tür fener anlamında olsa da mecazi anlamda çok zayıf kimseler için söylenir. Çok zayıflamış, hayali fenere dönmüş. Hayal kırıklıkları yaşamayacağınız mutlu bir ömür dileklerimizle iyi günler.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Her mevsimde
2: her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde
2: her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo.
4: Saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Günlerden Cuma, hafta sonuna hazırlanıyoruz. Bakalım gündemde ne var, neler var, hangi başlıklar var? Kısaca özetleyelim, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümü üzerindeki şüphe soruşturuluyor. Kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için fethi kabir kararı alınmıştı. Mezarı bugün açılacaktı ama ertelendi. Peki neden? Soruşturmada son durum birazdan ekranda olacak. Körfez'de gerilim yüksek. ABD ve İran zaman zaman karşılıklı saldırıyor. Hürmüz açmazı bölgedeki petrol trafiğini Babülmendeb boğazına taşıdı. En azından bir kısmını oraya taşıdı. Orada da Husiler var. Son haber, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Trump'tan Husileri vurmasını istediği. Trump ise bu talebi reddetmiş. Bölgede neler oluyor bakacağız. Pazartesi günü okullar açılıyor. Evlerde bir telaş var. Ailelerin belini büken bir telaş. Okul alışverişi. Forma, çanta, kırtasiye, kitap, fiyatlar yüksek. Bir öğrencinin okula hazırlık maliyetini çıkardık. Okul maliyeti diyelim. Sadece hazırlık da değil. Düşündürücü bir tablo ekrana taşıyacağız. Ve futbol. Dün Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi sahnesinde ilk maçına çıktı. Rakip isim üstündeki Roma'ydı. Maç 1-1 berabere bitti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı. Gecenin sürprizi ise İsmail Kartal'ın maç sonu istifası oldu. Aziz Yıldırım'ın geri dönmesi için Kartal'ı ikna ettiği öne sürüldü ama bugün antrenmanda yoktu İsmail Kartal. Dünkü maçı ve gelişmeleri konuğumuz Halil Özer'le konuşacağız. Başlıyoruz bültene. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Erdoğan dün ilçeye gelişinde kendisini karşılayanlara seslendi. Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. Erdoğan'ın gezisini Mustafa Berber takip ediyor. Şimdi de ayrıntılar için karşımızda Mustafa.
5: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 gün boyunca Baba Ocağı Rize'de olacaktı. Dün akşam saatlerinde geldi. Bugün Rize'de toplu açılış törenlerini gerçekleştirecek. Yarını da Rize'de geçirecek. Ardından da Samsun'a geçecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Samsun'da da yine şehir hastanesinin, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacak. Tabii bugün önemli bir gün aslında. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Güneysu'dan Rize merkeze geldi. Cuma namazını merkezde kıldı. Sonrasındaysa valiliğe geçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve saatler 14'ü gösterdiğinde ise valilik meydanına gelmesini bekliyoruz. Orada toplu açılışı gerçekleştirecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından duyurdu. 10 milyar Türk lirasını bulan toplu bir açılış gerçekleştirilecek Rize'de bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Bahçesi, Toplu Konut İdaresi'nin gerçekleştirdiği konutlar, bunun yanı sıra spor alanları, spor sahalarının açılışlarını gerçekleştirecek ve bu toplu açılış toplamda 10 milyar Türk lirasına uzanan, 10 milyar Türk lirası değerinde bir yatırım olacak Rize için. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplu açılış töreni öncesinde yapacağı konuşmada da vereceği mesajlar oldukça dikkat çekici olacak. Dün Ankara'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra akşam saatlerinde Rize'ye geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Baba Ocağı Güneysu'ya helikopterle geçti ve orada kendisini bekleyen hemşerileriyle buluştu. Onlara bir selamlama konuşması yaptı. Şimdi dilerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan o selamlama konuşmasında hangi ifadeleri kullandı, birlikte izleyelim.
6: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parkeye indi, basketbol oynadı. O anları Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı. Maçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Onan da yer aldı. Cumhurbaşkanının torunu Ahmet Akif Albayrak da parkedeydi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri nedeniyle adliyede ifade verdi. Özgür Çelik sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılık ifadesinde bazı belediyelerde meclis üyelerinin tehdit ve baskılarla karşılaştığını öne sürdü. İddialarına örnek olarak Üsküdar'daki seçim sürecini gösterdi. Belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'ın parti değiştirmesi yönünde telefonlar aldığını ileri sürdü. Bazı isimler içinde farklı vaatlerde bulunulduğunu söyledi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasına karşı ise avukatı savunma yaptı. Diğer tanıkların dinlenmesini talep etti. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklu bulunuyordu. Kaya yurt dışına çıkış şartıyla tahliye edildi. Ali Kaya, Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Silivri Cezaevinden Segbis aracılığıyla bağlandı. Uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını, kendisine iftira atıldığını savundu. Mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamı için yeterli şüphe bulunmadığına hükmetti. Tahliye kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Ali Kaya'nın da bulunduğu 13 kişi 6 Şubat'ta tutuklanmıştı. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bugün mezarının açılmasına karar verilmişti. Mezar açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'de bulunan mezarının açılmasına karar verilmişti. Bugün yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezar açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Şüphelilerin savcılık sorguları yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
7: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
8: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
7: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
4: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy dahil 7 sanık hakim karşısına çıktı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti yüzünden özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
9: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarının yöneltildiği dava başladı. 7 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce müştekiler söz aldı. Mehmet Akif Ersoy tarafından herhangi bir konuda zorlama yaşamadıklarını ifade ettiler. Suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, savunmasında bazı hatalar yaptığını dile getirerek kendisiyle arkadaş olduğu için mağdur olanlardan özür diledi. Ersoy, dosyada yer alan cinsel saldırı iddialarının kendisine savcılık aşamasında sorulmadığını belirterek suçlamaları kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy'la Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış. Ardından tutuklanmıştı. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
4: Girne'de 14 kişinin ölümü ve 14 kişinin kaybolmasıyla sonuçlanan gemi faciası ile ilgili zanlılar bir kez daha yargıç karşısına çıktı. Ayrıntıları alacağız. NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı karşımıza. Selim, neler yaşandı duruşmada ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

0: Ve bu şekilde mahkeme devam ediyor. Şirket ortağı olduğu belirtilen 5 kişi daha aranıyor. Şu anda 9 zanlı var. Ancak 5 kişi de şirketin ortağı olan 5 kişi de Türkiye'de polis tarafından aranıyor. Onların da mahkemeye getirilmesi gerekiyor. Çok önemli bir detay bugün ortaya çıktı Girne Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmada. Bu katamaran tipi hasarlı geminin, yani 14 kişinin ölümü, 14 kişinin de halen kayıp olmasıyla sonuçlanan faciadaki bu geminin bu kazaya kadar Taşucu Girne arasında tam 385 kez bu seferi yaptığı ortaya çıktı. Haziran ayında çekilen bazı videolar elimize geçmişti. Sosyal medyada da görmüştük. Haziran ayında bir de bu gemi su alıyordu. Seyahat eden yolcuların çektiği videolarda görülüyordu. İşte bu faciayla sonuçlanan sefer olmadan önce tıpkı bunun gibi 385 tane daha sefer yapıldığı ortaya çıktı. Kazazedelerin birinin çektiği video kanıt olarak bugün mahkemeye geldi ki bu videoyu çeken kazazede maalesef kayıplar arasında geminin sol kızağının kırık olduğu gözüküyor. Yani seyir sırasında kızak kırıldı, geri dönmeye çalıştık şeklinde ifadeler vardı. Gemi seyrederken bu kazazedenin çektiği görüntüde sol kızağın kırık olduğu, bir şekilde parçalandığı görülüyor. Bu gemi 2003 yılında da bu sol kızağı kırılmasıyla sonuçlanan bir kaza geçirmişti, limana çarpmıştı. İşte 2003 yılında meydana gelen bu kazayla ilgili çok ayrıntılı rapor da bugünkü duruşmada mahkemeye kanıt olarak sunuldu. Zanlılar hakkında tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme suçlaması getirildi. Savcı tahkikatı yürüten polise bugünkü duruşmada bu suçun içeriği artabilir mi diye bir soru yöneltti. Tahkikatı yürüten polis de evet, bu suçun içeriği artabilir yanıtını verdi. Yargıç aranan 5 şirket yetkilisinin ifadesinin Türkiye'deki polis teşkilatı tarafından alınıp alınmadığını sordu. Çünkü iki ülke arasında suçluların iadesi gibi bir anlaşma var. Dolayısıyla buradaki suçun muhatapları Türkiye'de ise Türkiye'deki polis bunu sorgulayabiliyor. Bu yapıldı mı diye sordu. Polis, KKTC polisi bu yönde bir talepleri olduğunu ancak henüz gerçekleşmediğini bunu söyledi. Bunun yanı sıra geminin durumuyla ilgili Türk Lloyd'undan alınan sertifikalar vardı. Bu sertifikaların raporlarında KKTC'ye ulaşıp ulaşmadığı soruldu. Onun da henüz gelmediği bildirildi. Geminin yeterliliğiyle ilgili tartışmalar vardı. Kaptanın Honduras'tan aldığı bir ehliyeti Yunanistan'da onaylatıp Türk makamlarına sunması konusu vardı. Bu yönde, yani evrak olayında bir sahteleme, bir eksiklik vesaire olmadığı yönünde de bilgi verildi. Soruşturma devam ediyor. 7 gün sonra tekrar zanlılar mahkemeye çıkarılacak. Ahmet Arfat.
1: Futbol gündemine bakalım. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Roma maçından sonra görevini bıraktığını duyurmuştu. Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da Kartal bir yere gidemez dedi. Ancak İsmail Kartal bugün tesislere gitmedi. Yaşananları NTV Spor Müdürü Emin Çağlar aktaracak bize. Emin.
2: Ahmet, Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. İlk maçını oynadı ama Şampiyonlar Ligi'ni değil, bir istifa krizini, istifa kaosunu konuşuyor. Dün akşam basın toplantısında 45 saniyelik bir basın toplantısıydı. Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ettiğini açıklamıştı İsmail Kartal. Bu haberi stadyumda öğreniyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Ardından ikilini yaptığı 30 dakika süren bir görüşme sonrasında Aziz Yıldırım basının karşısına çıkıyor ve dün tüm Türkiye'nin istediği açıklamaları yapıyor. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başındadır ifadesini kullanmıştı Aziz Yıldırım. Ardından sabah saatlerinde Fenerbahçe İletişim Koordinatörü Mustafa Sapmaz'la konuşmuştum. Bugün İsmail Kartal antrenmana gelecek mi diye. Takım 11'de toplanacak ve 12'de de antrenman yapılacak demişti. Antrenmana gelecek dedi. Antrenmana çıkacak ifadesini kullandı. Ama tesislere gelmedi İsmail Kartal. Takımı Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göl'e çalıştırdı. Bir diğer bilgi, İsmail

0: Kartal tesislere gelmediği gibi İsmail Kartal'la birlikte onun yardımcıları da antrenmana gelmedi. Burada teknik ekibinin hep yetersizliğine dair eleştiriler de getirilmişti. Yani Zeki Murat Göle ve Dirk Kuyt dışındaki teknik ekipteki isimler İsmail Kartal'ın yardımcıları, onlar da antrenmana gelmedi. Bu sadece İsmail Kartal'ın oraya gitmemesiyle açıklanabilecek bir durum değil. Demek ki İsmail Kartal bir daha geri dönmemek kaydıyla sözünü söylerken bunları çok net bir şekilde düşünmüş. Şu anki süreç ne? Şu anki süreç de şudur. Oğuz Çetin ve Cihan Kamer İsmail Kartal'la görüşecek. Bu görüşmenin evinde olması planlanıyor. İsmail Kartal'ın evinde olması planlanıyor. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? İkna edilecek mi? İknaya dair ne konuşulacak? Sürecin sonrasındaki aşamasında neler olacak? Bunları göreceğiz ama Fenerbahçe'yi bugün için, en azından bugün için kaos dolu saatler bekliyor. Belirsizlik bekliyor. Ben dün akşam o istifanın ardından yayına bağlandığımda alnı açık demiştim. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı puan kazandırıyor ve kendisine yapılan o eleştirileri, haksızlıklıkları, kendi düşüncesi, o baskı altında olma durumunu açıklıyordu ve bu şekilde bir veda etmeyi tercih etti gibi. Ama bakalım Yaz Yıldırım'ın ben burada olduğum sürece olacak açıklaması, hafta içinde Yaz Yıldırım'ın profesyonelleriyle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği "ben İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim" sözü demek ki İsmail Kartal'a iletilmedi mi, onu bilmiyoruz ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için şu ana kadar ikna olmadığını, istifanın ardından ikna olmadığını hatırlatalım.
1: Emin Çağlar aktardı, NTV Spor Müdürü. Fenerbahçe'de istifa kararını açıklayan İsmail Kartal, Emin de aktardı, bugünkü antrenmana çıkmadı. Gazeteci Halil Özer'le konuşacağız gelişmeleri. Halil Özer, hoş geldiniz NTV yayına.
2: Merhaba tekrar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Fenerbahçe yine Fenerbahçeliliğini yaptı. Dün güzel bir maç sonrası oyunu, futbolu konuşacağımız yerde bir kaos içerisinde kulüp, teknik direktör istifa etti. Ne olacak belli değil. Bu istifanın arka planında ne var sizce?
2: Şimdi ilk başta tabii herkes için sürpriz oldu, onu söyleyeyim. Senin de dediğin gibi dünkü maç bana göre enteresan bir maçtı, iyi bir maçtı. İki takımın da Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele sergilediğini konuşmamız gerekirken bugün İsmail Hoca'yı konuşuyoruz. Benim için de sürpriz oldu, ki herkes için sürpriz olduğunu düşünüyorum. Ancak sonradan yaşanan gelişmeler biraz daha ilginçleştiriyor olayı. Çünkü İsmail Hoca kararını verdikten sonra Sayın Aziz Yıldırım'la, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hocasına sahip çıktı ve görevine devam edeceğini söyledi. Bu konuşmadan sonra ben bugün sanıyorum herkes aynı şeyi düşündü. Sayın Hoca'nın antrenmana çıkacağını düşünüyordum. Ancak çıkmadı. Bana göre en önemli nokta burası. Aziz Başkan'ın o konuşmasından sonra eğer İsmail Hoca hani bir laf vardır, lafımın üstüne laf söyleme tarzında. Eğer antrenman çıkmadıysa bence bu iş artık dikiş tutmaz gibi geliyor bana.
1: Peki neden sizce istifa kararı aldı İsmail Kartal? Ya bu kadar çok net ifadelerle, yani geri dönmemek üzere kendisini de çok bağladı o açıklamayla. Öyle. Belki duygusal bir açıklamaydı da.
2: Evet, şişe olayı onu çok etkilemiştir. Ben hoş televizyonda görmedim. Ancak yazılanlar, çizilenler, görenler söylüyor.
1: Halil Özer, ben izin verirseniz araya gireyim. Ben dün maçtaydım, ben gördüm bu olayı. Hemen yani... Feneryum tribünde oturuyorduk, hemen önümüzde hoca. Yani bir anda saniye saniye izledim o anları. Şişe değil, su, bardak, bardak sulardan. Birdenbire havada gördüm suyu. İsmail Kartal'a doğru gidiyordu. Hatta içimden eyvah hocayı vuracak su dedim. Hemen önünden geçti, yere düştü. İsmail Hoca'nın şöyle bir suya baktığını gördüm. Sonra döndü, uzun süre yani bir herhalde 15-20 saniye hareketsiz bir şekilde tribüne baktı. Ve sonrasında da maç boyunca sağ kenarında maçı takip eden, direktif veren İsmail Kartal soyunma, daha doğrusu yedek oyuncuların oturduğu o kulübeye girdi. Orada bir dakika, bir buçuk dakika oturdu. Sonra tekrar çıktı. Yani sanki bir duygusal kırılma yaşadığı gibi o anda ben tanık olduğum o görüntülerden onu anladım.
2: Sizin tanık olduğunuz görüntülerde sanki hani hoca o anda kararını vermiş gibi gözüküyor.
1: Yani maç sonunda da biraz konuştuk arkadaşlarla. Yani hoca biraz moralsiz geldi dedik. Sonrasında da istifa haberi geldi.
2: Bakın şu var. Fenerbahçe taraftarı hani diyorlar ya yıllardır şampiyon olamıyor ama Fenerbahçe taraftarı asla ve asla kendini sorgulamıyor. Tabii ki şişe atanı yani diğerleriyle bir tutmuyorum. Ancak bizim hatırlarsınız, sen de özellikle hatırlayacaksın. Ben bu şişe atan arkadaşın yıllar önce Sevilla maçında kale arkasında yaşananlar arasında olduğunu inanıyorum ama bunu kanıtlayamam. Yani şimdi Şampiyon Ligi'nin belki de grubunun en önemli takımıyla oynuyorsun. Kendi oynayacağın takımlar arasındaki en önemli isimlerden bir tanesiyle oynuyorsun. Bir İtalyan takımıyla oynuyorsun. Bu sezona fırtına gibi başlamış bir Roma ile oynuyorsun. Ve buna rağmen herkesin düşündüğünün aksine Fenerbahçe çok akılcı bir futbolla maçı götürüyor. Ben ilk yarı, ikinci yarı diyorlar ama ben iki yarıda da Fenerbahçe'nin iyi oynadığını düşünüyorum. Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadığını düşünüyorum. Hatta bazı arkadaşlar şöyle yazıyor, Roma çok kötü günündeydi diyor. Hayır, Roma çok kötüünde değil, kötü gününde değildi. Fenerbahçe çok iyi oynadı ve Fenerbahçe Roma'yı oynatmadı. Ben bu taraftan bakıyorum. Şimdi böyle bir atmosferde hangi kafayla, hangi mantıkla gidip de hocanın kafasına orada şişe atmaya çalışıyorsun? Yani bunlar kolay sindirilebilecek şeyler değil. Ama tabii ki bir de bunun üstüne hocanın, senin çok güzel söyledin, duygusallığını ön plana alırsak hocanın üzerinde de derin etkiler yapmış olabilir. Bir de tabii eleştiriler. Eleştiriler için ben hocanın kızdığını pek sanmıyorum. Eleştiri olacaktır. Hı hı. Ben de çok eleştiriyorum. Ama eleştirip iyi olduğu zaman, hakkını veriyorsanız o zaman işinizi yapıyorsunuz demektir. Ama ön yargılı davranıp bu hoca olmaz gitsin dediğiniz zaman bu iş başka yerlere doğru gidiyor. İyi görmemek başka yerlere doğru gidiyor. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Bu sene ama yanlış anlaşılmasın, bu sene Türkiye Ligi'nde hiçbir takım Lyon deplasmanındaki maç ve dünkü Roma maçı gibi oynayamazdı. Bunu Fenerbahçe'nin kadrosundaki inanılmaz tecrübeye de bağlıyorum. Bir de İsmail Hoca'nın Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye Ligi'nde oynadığı futbolu oynatmamasını ve oraya göre düşündüğünü doğru inanıyorum. Doğrusu bence de böyle yapıyor zaten. Bakın Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı bu. Sporting Lisbon maçında. Hı hı. Siz Türkiye Ligi'nde önde baskı yapabilirsiniz. Türkiye'de gider ama gidip de Sporting Lisbon'da bunu yapamazsınız. Gidip de bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapamazsınız. O zaman arkanız sürekli boş bulur. Fenerbahçe hı bunu yapıyor. Orada farklı oynuyor. Türkiye Ligi'nde hani maç mı seçiyor diyeceksiniz. Bu sınıfa girer mi? Biraz da oraya da giriyor.
1: Şimdi beklentiniz nedir? Bu kriz çözülür mü? İsmail Kartal'ı ikna eder mi kulüp? Yoksa din şişeden çıktı mı?
2: Konuşmalardan, İsmail Hoca'nın yaptığı ilk konuşmadan sonra krizin çözüleceğini düşünüyorum. Ancak Aziz Başkan'ı da çok iyi tanıyan birisi olarak da artık eğer bugün hocanın, başkanınız konuşmalarına rağmen eğer sahaya antrenmanı çıkmıyorsa bu işin biraz sanki artık koptuğunu tahmin edebiliyorum. Ama tabii biliyorsunuz insanlar yaşlandıkça daha çok mülayim olur. Hı hı. Aziz Başkan'ı da yaşlandı. O yüzden daha yumuşak olaya bakabilir. Ama buradan 5 sene 10 sene önceki Aziz Başkan olsa ben İsmail Kartal bir daha kulüpten içeri giremez derdim. Ama bugün demiyorum bunu.
1: Peki İsmail Kartal'a yönelik eleştirileri nasıl buluyorsunuz? Haklı eleştiriler mi? Şimdi, yoksa haksız eleştiriler mi? Biraz amacını aşan eleştiriler mi?
2: Şimdi bakın ben de çok eleştirdim. Ama eleştirmemin en büyük nedenlerden bir tanesi Gençler Birliği ve Beşiktaş maçındaki yaptığı yanlış tercihlerdi. Hı hı. Ya dünyada teknik direktörler eleştirilmez diye bir kural yok. Hani bir teknik direktör çok eleştiriliyorum, ben görevimi bırakıyorum demesi de söz konusu olmaz. O yüzden hani eleştirilerin de genelde yapılan eleştirilerin de haklı olduğunu da düşünüyorum. Hani inatla olmayan bir şeyi oldurmaya çalışmak bir teknik direktör hatasıdır. Yani orada farklı düşünüp Şampiyonlar Ligi'nde farklı düşünmesi insanları rahatsız eden konu bu. Yani Türksel Süper Ligi'nde Şampiyonlar Ligi gibi düşünmen gerekiyor. Orada da her maçı ciddiye alman gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman örneğin hadi Beşiktaş maçı derbi maçı kaybedebilirsiniz. Ona hiçbir şeyim yok. Ama Gençler Birliği'ne kaybedilen 3 puanı ileride çok arayacaksınız. Ama hocanın ben şu mantıkta da olduğunu tahmin ediyorum. Ya sezon başı ben her şeyi göreyim. Bunların nasıl telafisi var? Yok olmuyor işte. Bazen telafi olmuyor. Geçen sene hatırlayın. Bir Karagümrük, bir Rize maçından sonra Fenerbahçe o kaybettiği puanları bir daha yakalayamadı. Yani benim tek eleştiri gösterdiğim olay buydu. Ama yani Roma maçında eleştirmek hani artık ayıp olur gibi geliyor bana. Fenerbahçe bugün İtalyan basında biraz takip ettim sizin yayınınıza çıkmadan önce. İtalyan basını evet, şu anda Roma Sviller'ı kahraman olarak ilan etmiş. Ve bir tanesinin ifadesinde de yani oradan Kadıköy'den hiçbir takımın bu kadar hani bir puan alıp çıkmasının bile çok zor olduğunu, Roma'nın bunu başardığını söz ediyorlar. Ama biz bugün çok daha farklı şeyler konuşuyoruz. İtalya'da bunlar konuşulurken.
1: Şimdi dün istifa açıklamasını yaparken İsmail Kartal yapılan yorumlara bakıyorum. Altına özellikle çiziyor sosyal medya kullanıcıları diyelim. Taraftara, oyunculara, teknik kadroya teşekkür etti. Ama yönetime özel bir teşekkür yoktu. Burada acaba işte yönetimle hoca arasında bu transfer döneminde acaba anlaşmazlıklar mı oldu? Ya da bu eleştiriler karşısında İsmail Kartal yönetimden kendisine sahip çıkmasını beklerken o desteği göremedi mi? Yani yönetimle İsmail Kartal arasındaki kimya biraz bozuldu mu bu geride kalan süreçte?
2: Valla şöyle söyleyeceğim hani yönetimin ne yaptığıyla ilgili teknik direktörün çok da fazla transfer hariç konuşma hakkının olduğunu düşünmüyorum. Hoca kendi işine bakmalı. Yönetim tabii ki her türlü olasılıkları hesap etmek zorundadır. Hani teknik direktör de bakabilir. Acaba İsmail Hoca giderse ne olur diye bunu da düşünebilir. Sanıyorum Beşiktaş maçından sonra da bir takım arayışları oldu. Bundan net emin değilim. Olmuş da olabilir ama İsmail Hoca'nın sadece işine bakması gerekirdi. Buna hiç gerek yoktu. Eleştirdiğin onu saymıyorum. Yani her çok duygusal olduğunu biliyorum. Ama bazı eleştirilere dikkat ediyorum. Gerçekten çok ön yargılı ve Fenerbahçe camiasının içinden olduğunu bildiğimiz insanların bu eleştirileri yapması da hocayı da çok rahatsız etmiş olabilir. Yani Fenerbahçe'de şey bir gün sürüyor. Mesela sanıyorum dün başkan da aynı şeyleri söyledi. Lyon maçında Fenerbahçe evine geldi. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Ama ertesi gün yine aynı şiddetteki eleştiriler devam ediyor. Üst üste de gelince de hoca çok rahatsız olmuş olabilir. Ben yönetimle hani ancak şöyle bir şey olabilir. Şu futbolcuyu oynatacaksın kardeşim dendiği zaman belki hoca tavır koymuş olabilir. Ama onu da söylediği anda bu tavrı koyması gerekirdi. Ben seninle aynı fikirdeyim. Duygusallığı konusunda duygusallığının ön plana çıktığını tahmin ediyorum. Zaten Şişi olayında da o kadar güzel anlattın ki ben o anda o kararı verdiğini tahmin ediyorum.
1: Yani o anda sanki yani bu noktaya kadar geldiyse bu iş gibi düşünmüş olabilir. Yani bana şişe atmış, evet. O atmaya kadar geldiyse diye düşünmüş
2: bardağı
1: olabilir.
2: Taşıran,
1: en azından benim gördüğüm görüntü bana onu anlattı biraz.
2: Bardağı taşıran son şişe olabilir.
1: Doğru. Peki şimdi diyelim ki ikna edildi hoca, tekrar görevinin başına geldi. Bu takım içerisinde nasıl bir etki yaratır? Tabii şöyle de bir durum var. Yani istifa etmiş hoca, ikna ediliyor, devam ediyor. Birkaç olumsuz sonuçla birlikte tekrar dünkü açıklama ve işte yönetimin aldığı devam kararı gündeme getirilecektir. Bu süreç nasıl yönetilmeli?
2: Şimdi işin içinde Sayın Başkan Aziz Yıldırım olunca bunların önden tahmin etmek çok zor. Hani çünkü sürekli onun biliyorsunuz Sayın Başkan'ın kafasından saniyede 1000 tane fikir dolaşır. O yüzden de düşündüğünü tahmin etmek bana göre çok zor. Ancak biz burada kendi fikrimizi söyleyebiliriz. Bir Fatih Tekke olayı mı? Evet, ona benzer bir olay. Ancak burada şu var. Sayın Fatih Tekke eline çok iyi bir kadro verilmesine rağmen Ferencvaros gibi bana göre, bakın bana göre sıradanlığın bir tık altında bir takıma deplasmanda 4 yiyip UEFA Kupası'na elenip Konfederasyon Kupası'na gitmesi büyük bir sıkıntıydı Trabzonspor için. Ama Fenerbahçe de öyle değil. Fenerbahçe Şampiyon Ligi'ne kaldı. Ligde tamam kötü tercihler yüzünden kötü başlamış olabilir. 2 galibiyeti var. Roma'dan herkesin 3-5 uçan kaçan son yılların en iyi Roma'sı denilen takım karşısında bakın pozisyon vermedi Fenerbahçe. Ama tabii bunları konuşamıyoruz bir türlü. Pozisyon vermedi. Bir ilk yarıda attığı gol. Bir de Dybala'nın ilk yarıda kaçırdığı pozisyonun dışında. Daha doğrusu Ederson'u kullandığı kurtardığı pozisyon dışında.
1: Vermedi başka.
2: Roma'ya. Pardon?
1: Pozisyon vermedi başka değil mi?
2: Evet, onun dışında pozisyon vermedi. Şimdi böyle bir durumda gider İsmail Kartal'la Fatih Tekke'yi bir tutmak bana göre çok yanlış. Dün eğer başkanın konuşmasından sonra İsmail Kartal bugün antrenmana çıksaydı olay biterdi bence. Hı hı. Olay kapanırdı. Hani dikiş tutmaz diyemezdim, dikiş tutabilirdi. Çünkü Fatih Tekke olayıyla çok farklı. Ama bugün antrenmana çıkmaması bana göre Sayın Başkan'ın çok sinirlendirdiğini tahmin ediyorum. Hmm. Yani bundan sonra şu andan itibaren bence Fenerbahçe yeni teknik direktörüne bakıyordur. Ya da Kayta yardımcısı Kayta istifa etmedi zaten Göle ile birlikte. Kayta'nın bir süre devam edeceğini, bu hafta Kayta da çıkacağını tahmin ediyorum. Kante yani... lafları, Conte lafları çok dolaşıyor. Ben artık tabii bakın Aziz Başkan'ın beyninin içinde değilim. Bilemem bunu.
1: Evet.
2: Ama şu an itibaren İsmail Hoca'nın geri dönüşünün çok zor olduğunu düşünüyorum. Peki. Çok büyük de bir açık kapı bırakıyor.
1: Peki. Yani biraz önce Emin Çağlar'la da konuşmuştuk. Sadece İsmail Kartal değil, İsmail Kartal'ın ekibi de gelmemiş antrenmana. Dediğiniz gibi kayıtlı Murat Göle
2: çalıştırmış takımı.
1: Bunlar bir anlama geliyor elbette. Bakalım takip edeceğiz. Halil Özer çok teşekkür ediyorum NTV yayınına katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
2: Kolay gelsin.
1: Yeni bir gelişme var. Aktaralım. Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl hapis cezası verildi. Ayrıntıları NTV Haber İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal aktaracak bize. Yağız.
3: Ekrem İmamoğlu'na hem 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi hem de siyasi yasak da getirildi. Şimdi hatırlayalım ne olduğunu. Yaklaşık 3 sene önceydi. Tuzla'daki ileri biyolojik arıtma tesisi töreni yapılıyordu. Hem Tuzla Belediye Başkanı, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı hem de Ekrem İmamoğlu konuşma yapıyordu ama törende konuşmalar sırasında gerginlik yaşandı. Ardından da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı Ekrem İmamoğlu hakkında hakaret iddiasıyla bir dava açtı. İşte bu 3 yıl önceki mevzuda, davada bugün karar çıktı. Aslında iki kez karar çıkmıştı bununla alakalı ve İmamoğlu iki kez de beraat etmişti. Ancak istinafın bozmasının ardından yeni bir yargılama yapıldı ve bu yeni yargılama bugün Silivri'de, Silivri'de gerçekleşti. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi İstanbul'un tutuklu Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti. Aynı şekilde siyasi yasak da getirdi. Ekrem İmamoğlu bugünkü duruşmada hakaret ve suç kastının olmadığını belirtti. Siyasi eleştiri yaptığını söyledi bugünkü duruşmada. Şimdi hükmün istinaf incelemesinde eğer bu aynen kabul edilirse İmamoğlu hakkında da bir siyasi yasak gelmiş olacak. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul'un tutuklu ve görevden alınmış Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Tuzla Belediye Başkanı, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi ve aynı şekilde İmamoğlu'na siyasi yasak cezası da geldi.
1: Okullar bu pazartesi günü açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer de kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yıldaysa en az 91 bin lira masrafı var.
4: Orta bir için malzeme alacağız.
5: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
6: Kuru boya.
4: İndirimsiz hali 5235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
6: Sulu boyası, keçeli, pastel.
5: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
4: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
5: Bu tabloda servisi yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
4: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
5: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
1: 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada 14 yaşındaki sanığa verilen 18 yıl 10 aylık hapis cezasına anne Gülhan Ünlü tepki gösterdi. Ünlü kararı istinaf mahkemesinde itiraz edeceklerini belirtti karara. Atlas'ın adaleti sağlanmadı dedi.
7: Hakime Hanım karar açıklaması yapmadan önce her iki taraf için de hakkaniyetli bir karar vereceğini söylemişti. Ama maalesef ki bu hakkaniyetli karar Atlas tarafından olmadı. Mağduru korumadı. Ailecek bize verilmiş bir ceza oldu.
8: Anne Gülhan Ünlü Atlas'ın mezarı başında verilen karara tepki gösterdi. Ünlü, Atlas'ın ölümünden sonra tehditlerin devam ettiğini söyledi.
7: Duruşmadan sonra tehditler tekrar gelmeye başladı. Mesaj yoluyla geliyor. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı. Bu kadar acımızın içerisinde, bu üzüntümüzün içerisinde bir de bu insanların bizi tehdit etmeleriyle uğraşıyoruz.
8: Atlas, İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürüldü. Onu öldüren de çocuktu. Adli süreçteki 14 yaşındaki sanık Efe Ç'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezada indirim uygulandı.
7: 18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz. 18 yıl cezanın yatarının 18 yıl olmadığını her defasında zaten anlattık.
8: Sanık yaklaşık 12 yıl sonra cezaevinden çıkacak.
7: Bu şimdi ceza olmuyor bizim için. Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza. Sayın Cumhurbaşkanım, Atlas'ın adaleti sağlanmadı.
1: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
9: Olası kastla öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 870'er yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme iki sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danıcı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
1: İran destekli Husilerin Yemen'deki ilerleyişi sürüyor. Babül Mendeb Boğazı çevresini büyük ölçüde ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Son gelişmeler için NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, dikkat çeken bir iddia var. Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden Husileri vurmasını istediği, ABD'nin de bunu reddettiği söyleniyor. Bu iddia nasıl yorumlandı, karşılandı Tahran'da ve nasıl bir yansıması olacaktır?
10: Ahmet, ABD basınında yer almıştı söz konusu iddia ve senin de aktardığın gibi Bin Selman Trump'la iki kez telefonda görüştü ve Husilerin hedef alınmasını istediği ve Trump'ın da bunu reddettiği şeklinde. Tabii günün sıcak gelişmesi, önemli gelişmesi Babul Mendeb Boğazı'nın tam ortasında Afrika ve Habeşistan bölümünü, Hicaz bölümünü birbirinden ayıran Babul Mendeb Boğazı'nın tam ortasındaki Meyyun Adası Husilerin kontrolüne geçti. Yani Babul Mendeb Boğazı artık tamamıyla Husilerin kontrolünde diyebiliriz. Bu Suudi Arabistan'ı tabii endişelendirdi. Çünkü dün gece yaşanan çatışmalarda Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattı da hedef alındığına ilişkin uydu görüntüleri paylaşılmıştı. Çünkü Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için ve İran baskısı hissedildiğinden dolayı Suudi Arabistan petrol ihracatını Doğu Batı petrol boru hattı üzerinden sağlıyordu Ahmet. Ve bu noktaya yönelik de 6 saldırının gerçekleştiğine ilişkin haberler de geliyor. Ve Husilerin de ilerleyişi sürmekte. Babul Mendeb Boğazı'nın tam ortasında bulunan ve boğazın denetimi ve gözetimi açısından son derece stratejik öneme sahip Meyyun Adası Husilerin kontrolüne geçmiş durumda. Zaten Husiler Suudi Arabistan'a yönelik bir abluka uyguluyordu. Savaşın derinleşmesiyle, şiddetlenmesiyle birlikte, ancak geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan destekli kuvvetler başkent Sana'ya doğru ilerlerken Husiler beklenmedik bir şekilde batıya doğru sahil hattı boyunca ani bir ilerleyişe başladılar ve Taiz kentine kadar ilerlediler. An itibariyle çatışmalar devam ediyor ve Taiz kentine 5 kilometre bir mesafede bulunuyor Husi kuvvetleri. Suudi Arabistan için bu iyi bir haber değil. İran Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı arasında da dün bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Çatışmalar sonrasında ilk temas kuruldu Tahran ve Riyad arasında. Bölgedeki gelişmeler ve gerilim, tansiyon ele alındı. Ancak Suudi Arabistan bir tarafta Hürmüz Boğazı, öte tarafta ise hemen arka bahçesi Babul Mendeb Boğazı'nda bir kuşatılmışlık hissi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz Ahmet.
1: Peki bu durum, yani şimdi Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolü altında. Gerçi orada yavaş yavaş dengeler de değişiyor gibi ama Hürmüz'ün yanına bir de Babul Mendeb eklenince bu durum savaşa nasıl bir yansıma yapar?
10: Ahmet, petrol fiyatlarıyla birlikte aslında ilk yansımalarını görüyoruz. Sadece Suudi Arabistan'ın büyük petrol rafinelerinin hedef alınması kaynaklı değil. Babul Mendeb Boğazı'nın artık Husilerin kontrolüne geçmiş olması da şimdiden petrol piyasalarını etkilemiş durumda ve 100 bandının üzerine şimdiden çıktı. Ancak uzun vadede stratejik bir koz sağlıyor en başta İran'a. Hürmüz Boğazı kozu zaten elinde tutuyordu. Babul Mendeb konusunda ise İranlı yetkililer uzun bir süredir aslında uyarılarını yapıyorlardı. Her an burası kapanabilir şeklinde. Ancak İran son 2-3 yıldır Ahmet, Husilerle ve bölgedeki vekil güçlerle ilişkisinde yeni bir formata gitmişti. doğrudan kendilerinden emir almadıklarını ve söz konusu bu güçlerin kendi özel yapılarını koruyarak kendi kararlarını kendileri alıyorlar şeklinde bir tezi savunuyor Tahran yönetimi. Arasına bir mesafe koyuyor. Ancak nihayetinde söz konusu bu kazanımlar Tahran yönetimine elinde tuttuğu caydırıcılığa daha da fazla askeri kuvvet katıyor diyebiliriz. Babülmendeb Boğazı, Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Akdeniz. Özellikle Akdeniz'de giden gemilerin alıkonulması, burada bir kontrolün sağlanması noktasında büyük bir güç katıyor ve küresel ekonomiyi ve enerji güzergahlarını kontrol etmede güçlü bir poz veriyor İran'a. Bir tarafta Hürmüz Boğazı, öte tarafta ise Babülmendeb Boğazı. Her iki boğazın da İran ve İran'a yakın vekil güçlerin kontrolü altında olması muhakkak bu enerji koridorlarında İran'a güçlü bir poz veriyor. Yemen cephesi içerisinde tabii gerilim ve çatışmalar bir taraftan devam ediyor Ahmet. Söz konusu bölgelerin, Husilerin eline geçen bölgelerin yeniden kaldırılması noktasında da bazı açıklamalar var. Yemen Ulusal Direniş Güçleri Komutanı, aynı zamanda eski Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in de yeğeni olan Tarık Salih bir açıklama yaptı ve tüm güçleri, kuvvetleri yeniden söz konusu bölgelere, Yemen'in batısına doğru yeniden bir saldırıya geçirmesi noktasında bir çağrıydı bu. İzleyip göreceğiz, ancak çatışmalar, savaş devam ediyor ve petrol fiyatlarının da önü alınamıyor.
1: Ali Çabuk aktardı. ABD Başkanı Donald Trump'tan 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde tartışmalı açıklamalar geldi. Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde katılımcılara esprili bir dille yemin ettirdi. Trump, destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
11: Please raise your right hand. Lütfen sağ elinizi kaldırın. I pledge. ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum. Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
12: NTV Radyo. Reklam.
13: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
14: Ya, insanın içine huzur veriyor.
15: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
16: BBVA. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
18: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Reklam.
19: Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
19: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
21: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
22: Her güzele bir Mindus.
23: Mindus bilgilendiriyor.
24: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
23: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
22: Her güzele bir Mindus.
23: Mindus bilgilendirdi.
21: NTV Radyo.
25: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
20: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Gece sıcaklığı Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
25: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
21: Reklam.
26: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
27: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
28: Bankart, seni düşünür o.
29: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi?
0: Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

Yeah. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de Erdoğan'ın gezisini NTV adına Mustafa Berber takip ediyor. Şimdi de ayrıntılar için karşımızda. Cumhurbaşkanı Rize programında neler var Mustafa?
1: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından Rize valiliğine geçti. Buradaki temaslarını sürdürüyor ve ardından da mitingin yapılacağı alana geçecek Erdoğan ve burada toplu açılış programını gerçekleştirecek. Rize'de 10 milyar lira değerinde bir toplu açılış gerçekleştirilmiş olacak. Bu yapılacak toplu açılışla birlikte. Peki neler var o toplu açılışta? İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurmuştu detaylarını. Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre Rize Millet Bahçesi, Yağıltaş TOKİ bloklarının açılması, İdere Millet Bahçesi, yine Kendirli TOKİ, Madenli TOKİ, Rize Kültür Sokağı, Ahmet Tevfik İleri Yurdu ve bunun yanı sıra yine bir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışı ile birlikte kafe bölgesinin olduğu, sosyal tesislerin olduğu bir parkın açılışı ve İkizdere futbol sahasının açılışını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Erdoğan aslında 3 gün boyunca baba ocağında olacaktı. Dün akşam saatlerinde Rize'ye geldi, memleketine geldi ve burada Güneysu'daki hemşerileri karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Orada bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan hem geldikleri için teşekkür etti hem de ileride gerçekleştirilecek seçimler için bir mesajı vardı. Hem destek bekledi hem de kararlılık mesajı verdi. İyi bir sonuçla çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi. Ardından da yine Güneysu'da başladı. Rize merkeze geldi. Burada cuma namazını kıldı. Sonrasında valilik ziyaretini gerçekleştiriyor ve ardından da toplu açılışlarını yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yarın da Rize'de olacak ama resmi bir programı görünmüyor Cumhurbaşkanı'nın. Ailesiyle olmasını bekliyoruz. Yine pazar günü de Samsun'da Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını yapmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Rize ve Samsun programı bu yönde.
0: Mustafa Berber aktardı. Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023'teki bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 kez beraat etti. Ancak istinafın bozması nedeniyle yeniden yargılanıyordu. Dava Silivri'de görüldü. İmamoğlu hakaret ve suç kastının olmadığını, sözlerinin siyasi eleştiri olduğunu belirtti. Mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasağı hükmetti. Sonuç istinaf mahkemesinin kararının ardından netleşecek. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
2: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları ile görüştü. Kalın, ilk olarak Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Kalın ve Halbusi, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanları Salih ve Takalay'la da bir araya geldi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliğinin devamına yönelik adımlar ele alındı. Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasına yönelik çabalar aktarıldı. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı doğrudan Amerikan askeri müdahalesi talebini geri çevirdi. Amerikan basınına göre Suudi Prens Muhammed Bin Selman Trump'ı iki kez arayarak destek istedi. Washington ise İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanırken Yemen'de yeni bir cephe açmak istemiyor. Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği sürüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilere yönelik askeri müdahalesine destek talebini geri çevirdi. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Husilerin Moka kentini ele geçirerek Babül Mendeb boğazına yaklaşmasının ardından Trump'ı iki kez aradı. İlk görüşmede Yemen'de kötüleşen durum hakkında Trump'a bilgi verdi. Birkaç saat sonra yeniden telefon açan Selman bu kez Trump'tan Husilere Amerika'nın saldırı düzenlemesini istedi. Ancak Trump talebi reddetti. Washington buna karşın Riyad'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme bilgileri sağlayacak. Yaklaşık 200 Amerikan askeri personeli de hali hazırda Suudi Arabistan'da doğrudan çatışmaya girmeyen destek faaliyetleri yürütüyor. CNN'e göre Washington'ın temel kaygısı Yemen'deki çatışmanın İran'la yürütülen savaşın yeni bir cephesine dönüşmesi. Amerikalı yetkililer son haftalarda Suudi tarafına Amerikan güçlerinin önceliğinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmak olduğunu bildirdi. Bu nedenle Washington, Riyad'a destek verirken Husilere karşı doğrudan savaşa girmekten kaçınıyor. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgesel gerilimin yayılmasını önlemek ve istikrarı sağlamak için diplomatik çabaların ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS zirvesi için Hindistan'a gitti. İran ve Ukrayna savaşlarının damga vurması beklenen zirvede gözler liderlerin ikili görüşmelerine çevrildi. BRICS zirvesi yarın başlayacak. Putin bu zirve öncesi bugün Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşecek. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de 2019'dan bu yana Hindistan'a yapacağı ilk ziyaretinde Modi ile bir araya gelmesi öngörülüyor. Putin ve Xi arasında herhangi bir görüşmeye ilişkin ise bilgi yok. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da zirveye katılacak. Liderlerin ele aldığı önemli başlıklardan biri İran ve ABD arasındaki savaş olacak. Tahran ve Abu Dhabi arasındaki gerilim zirvede ortak bildiri hazırlanmasını zorlaştırıyor. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA son testini de başarıyla tamamladı. Testte Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen İHA-300 süpersonik balistik füzesiyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef, Akıncı'dan ateşlenen İHA-300 mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü. Spor gündeminden bir başlıkla devam edelim. Fenerbahçe'de dün Roma maçı sonrası istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın göreve devam edeceği belirtilmişti. Ancak Kartal bugünkü antrenmana katılmadı. Fenerbahçe'den yetkili bir ismin açıklamasına göre Kartal, Başkan Aziz Yıldırım'la görüşmesinden sonra takımın başında kalmaya ikna edildi. Ancak bugün gelen haberlere göre İsmail Kartal takımın başında antrenmana çıkmadı. Sarı lacivertlilere sezon başında gelen teknik direktör dünkü Roma maçından sonra istifasını açıklamış. Başkan Aziz Yıldırım ise İsmail Kartal görevinin başındadır ifadesini kullanmıştı. Okul kantinleri pazartesi gününe hazırlanıyor. Fiyatlarda son durum ne? Ankara'dan NTV muhabiri Gözde Şahin şu anda bir kantinde yayın için bizi bekliyor. Gözde, raflarda fiyatlar nasıl?
4: Çankaya'da bir lisenin kantindeyiz şu anda. Şimdi burası oldukça sessiz ve sakin. Ancak iki gün sonra böyle olmayacak. Pazartesi günü 81 ilde okullar açılacak ve kantinlerde de hazırlıklar sürüyor. Örnek verecek olursak hemen fiyatlara geçelim. Şu anda bulunduğumuz kantinde tostun fiyatı 70 lirayla 80 lira arasında. Tabii velilerin de en çok merak ettiği konuların başında aslında çocuklarının ceplerine ne kadar harçlık koyacağı geliyor. Yani fiyatların ne kadar olacağı geliyor. Bir sonraki öğrencilerin yine en çok tercih ettiği ürünlerin başında hamburger var. Hamburgerin fiyatı da bu kantinde 80 lira. Ancak bazı kantinlerde 140 liraya kadar çıkabiliyor bu fiyat. Tabii bu fiyatlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği sınırlar çerçevesinde değişebiliyor. Yani aslında ilçeye göre, okulun bulunduğu semte göre değişiklik gösteriyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği sınırlar çerçevesinde değişebiliyor fiyatlar. Yine öğle arasında sık tercih edilen yiyeceklerden bir tanesi de çorba. Fiyatı ise bu kantinde 80 lira. Köfte, tavuk döner, ayvalık tostu gibi yine çokça tercih edilen ürünlerde 100 lira. Bazı okullarda da yemekler menü şeklinde veriliyor. Mesela 3 çeşit yemeğin fiyatı 275 lirayken 4 çeşit yemek aldığında öğrenciler 295 lira ödüyorlar. Tabii şu anda okulların açılmasına henüz 2 gün var. Reyonlarda artık yavaş yavaş hafta sonu itibariyle dolmuş olacak. Bu saydıklarımız ana yemek niteliğindeki yiyecekler. Bir de tabii simit, poğaça gibi ürünler var. Onlarda da fiyatlar 25 lirayla 35 lira arasında değişiyor. Yani aslında bir öğrenci sabah simit ve ayran aldığında, öğle arasında da hamburger ve bir içecek aldığında ortalama 160-170 lira gibi bir para harcamış oluyor. Bir diğer merak konusuysa fiyatlarda artış olacak mı sorusu. Onu da kısaca aktaralım. Ankara Kantinciler Odası'ndan aldığımız bilgilere göre en son geçtiğimiz yıl sonunda %60 gibi bir fiyat artışı uygulanmıştı ürünlere. Şu an için ise bir fiyat artışı söz konusu değil. Ancak yıl sonu itibariyle tekrar bir fiyat artışı olacak.
0: Şimdi Gözde, kantinler tabii öğrenciler için hazırlanıyor. Mutlaka temizlik ve hijyen önemli. Denetimler ne durumda?
4: Tabii bu hazırlıklar kapsamında artık temizlikler yapılmış durumda. Masalar

0: Bilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanırken projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
1: Her ay 2 bin lira yüklenecek bakiye, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi.
2: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi, hayırseverlerimiz başta olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2,000 lira para yüklüyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
2: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
0: Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın bugün yeniden yargılanmasına başlandı. Erzan'ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bu suçlamayla tutuklanan Erzan hakkındaki karar İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde gördü. İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın bugün yapılmasına karar verildi. Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma sürüyor. Elazığ'da yanan evde ölü bulunan Ağa ve Hayriye Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. 4 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler köyünde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu. İlk etapta yangında öldükleri sanıldı. Ancak otopside Ağa ve Hayriye Üykü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü. Evde Hayriye Üykü'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
3: Düşman sahibi olacak şeyler yapacak insanlar değiliz. İki bileziğe, bir yüzüğe tab olup insanları katledebiliyor. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
1: 4 şüpheli gözaltına alındı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek odaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
0: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir motosiklet sürücüsü yaptığı sosyal medya paylaşımı sonrasında yakalandı. Sürücünün ehliyetine el koyuldu. Açıklama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan geldi. Dörtyol ilçesindeki otoyolda motosikletiyle akrobatik hareketlerde bulunan, ard arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan sürücü teknik takip sonucu yakalandı. Sürücüye 53.246 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine de 60 gün süreyle el koyuldu.

0: Dünya kamuoyu son birkaç gündür Anthropic'te çalışan bir araştırmacının yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek istifasını konuşuyor. Bu açıklamalardan kısa süre sonra Anthropic şirketi yapay zekanın kötüye kullanımı ile ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silahlar, füzeler ve bombalar da dahil olmak üzere bazı konvansiyonel silahların tasarımı ve geliştirilmesine yönelik yazılımlar oluşturmak için kullanmaya çalıştığını belirtiyor.
1: Yapay zeka yalnızca metin yazmak ya da görüntü üretmek için kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar bu teknolojiyi silah tasarımından dolandırıcılığa, sosyal medya manipülasyonundan biyolojik araştırmalara kadar çok farklı amaçlarla kullanıyor. Bu tespitler yapay zeka şirketi Anthropic'in yayımladığı Yapay Zekanın Kötüye Kullanımını Tespit Etme ve Engelleme isimli raporundan. Rapor, yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlı kullanıcıların elinde oluşturabileceği tehdide yönelik örneklerle dolu. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının Anthropic'in Cloud yapay zeka modeli kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planladığı görülüyor. Anthropic şirketi araştırmacının gerçekten zarar verme niyetinde olduğundan emin olunamadığını vurguladı. Zira biyolojik silah geliştirmek için gerekli olabilecek aynı bilgilerin aşı geliştirilmesi gibi tıbbi araştırmalarda da kullanılabileceğine dikkat çekti. Raporda kullanıcıları dolandırmak amacıyla oluşturulan sahte flört uygulamaları ağından muhalifleri tespit edip takip etmek için kullanılan gözetim sistemlerine kadar pek çok başka örnekte yer alıyor. Anthropic raporda bahsedilen hesapları yasakladığını açıkladı ancak olayların hangi araştırma kurumlarında veya hangi ülkelerde yaşandığını açıklamadı. Uzmanlar yapay zekanın terör örgütleri, devlet aktörleri veya tek başına hareket eden saldırganlar tarafından biyolojik silah tasarlamak, virüsler oluşturmak ya da mevcut tehlikeli patojenleri yaymak için kullanılmasından giderek daha fazla endişe ediyor. Yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin bu endişeler nedeniyle ABD'li siyasetçiler teknolojinin kullanımını düzenleyecek ve kötüye kullanımını sınırlayacak yeni kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
6: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın istifa kararından vazgeçirdiği İsmail Kartal bugün tesislere gitmedi. Yaşananları NTV Spor Müdürü Emin Çağlar aktarıyor.
2: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. İlk maçını oynadı ama Şampiyonlar Ligi'ni değil, bir istifa krizini, istifa kaosunu konuşuyor. Dün akşam basın toplantısında 45 saniyelik bir basın toplantısıydı. Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ettiğini açıklamıştı İsmail Kartal. Bu haberi stadyumda öğreniyor Sayın Başkan Aziz Yıldırım, ardından ikilini yaptığı 30 dakika süren bir görüşme sonrasında Aziz Yıldırım basının karşısına çıkıyor ve dün tüm Türkiye'nin izlediği açıklamaları yapıyor. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başındadır ifadesini kullanmıştı Aziz Yıldırım. Ardından sabah saatlerinde Fenerbahçe İletişim Koordinatörü Mustafa Sapmaz'la konuşmuştum. Bugün İsmail Kartal antrenmana gelecek mi diye. Takım 11'de toplanacak ve 12'de de antrenman yapılacak demişti. Antrenmana gelecek dedi. Antrenmana çıkacak ifadesini kullandı. Ama tesislere gelmedi İsmail Kartal. Takımı Birkayt ve Zeki Murat Göl'e çalıştırdı. Bir diğer bilgi, İsmail Kartal tesislere gelmediği gibi İsmail Kartal'la birlikte onun yardımcıları da antrenmana gelmedi. Burada teknik ekibin yetersizliğine dair eleştiriler de getirilmişti. Yani Zeki Murat Göle ve Dirkayt dışındaki teknik ekipteki isimler, İsmail Kartal'ın yardımcıları, onlar da antrenmana gelmedi. Bu sadece İsmail Kartal'ın oraya gitmemesiyle açıklanabilecek bir durum değil. Demek ki İsmail Kartal bir daha geri dönmemek kaydıyla sözünü söylerken bunları çok net bir şekilde düşünmüş. Şu anki süreç ne? Şu anki süreç de şudur. Oğuz Çetin ve Cihan Kamer İsmail Kartal'la görüşecek. Bu görüşmenin evinde olması planlanıyor. İsmail Kartal'ın evinde olması planlanıyor. Görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? İkna edilecek mi? İknaya dair ne konuşulacak? Sürecin sonrasındaki aşamasında neler olacak, bunları göreceğiz ama Fenerbahçe'yi bugün için, en azından bugün için kaos dolu saatler bekliyor. Belirsizlik bekliyor. Ben dün akşam o istifanın ardından yayına bağlandığımda alnı açık demiştim. Çünkü Şampiyonlar Ligi maçı puan kazandırıyor ve kendisine yapılan o eleştirileri, haksızlıkları, kendi düşüncesi, o baskı altında olma durumunu açıklıyordu ve bu şekilde bir veda etmeyi tercih etti gibi. Ama bakalım Aziz Yıldırım'ın ben burada olduğum sürece olacak açıklaması, hafta içinde Aziz Yıldırım'ın profesyonelleriyle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği "ben İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim" sözü, demek ki İsmail Kartal'a iletilmedi mi onu bilmiyoruz ama İsmail Kartal'ın Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için şu ana kadar ikna olmadığını, istifanın ardından ikna olmadığını hatırlatalım.
1: Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş, Erzurumspor'u saat 20'de konuk edecek.
3: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve Ohomir ile çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özbaltan'ın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
1: Filenin Efeleri 2026 Avrupa Şampiyonası'na yenilgiyle başladı. Milliler Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. A milli erkek voleybol takımı D grubunda ilk maçında karşılaştığı Almanya'ya karşı ilk seti 25-23 kazandı. Devamında 25-22, 25-21 ve 25-19'luk setlerde geri dönüşe imza atan Almanya karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Millilerde Gökçen 16, Adis 15 sayı üretti. Filenin Efeleri bir sonraki maçında Fransa ile karşılaşacak. Gruplarını ilk 4 sırada tamamlayan ülkeler adlarını son 16 turuna yazdıracak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Çeşit çeşit spor.
5: Serbest dalış, yarışmacıların su altında tek nefesle açık sularda veya havuzlarda yüksek derinliklere, zaman ya da mesafelere ulaşmaya çalıştıkları su altı dalışı. Serbest dalış branş eğitmeni Alp Günay, aslında herkesin bir anlamda serbest dalış sporcusu olduğunu söylüyor.
15: Serbest dalış birçok sporun aksine nefes alarak değil de su altında nefes tutarak gerçekleştirilen, kendi nefesinizden başka hava kaynağınızın olmadığı bireysel bir spor etkinliğidir. Esasen maske şnorkeliyle denizde yüzerken nefesini tutup dibe şöyle bir bakmaya dalan herkes esasında bir serbest dalıcı olmaktadır. Dalıcının hiçbir ekipman bağımlılığı olmadan suda gerçekleştirebildiği, kendini özgür ve huzurda hissettiği son derece rekreasyonel bir spordur. Serbest dalışın tarihine baktığımızda insanların zaten binlerce yıldır bir şekilde dalmakta olduklarını görürüz. Bu insanlar deniz ürünlerini avlama, ince sünger gibi kıymetli malzemeleri çıkarma ya da askeri amaçlarla dalmışlardır. Milattan önce 2700'lerde yazılmış Sümer tabletlerinde bile Gılgamış destanında özellikle ölümsüzlük otunun serbest dalış yapılarak çıkarılması anlatılmaktadır. 1949'larda Raymond Dobuher 30 metreye, 69'da Bob Croft 64 metreye dalıp serbest dalışın ilk sportif örneklerini göstermişlerdir. O dönemin bilim adamlarına göre de bu her iki dalıcının bu derinlere inip geriye sağ olarak gelmeleri son derece sıra dışı ve bir mucize olarak kabul edilmiştir. Son 60 yılda ise serbest dalışın farkındalığı giderek artmıştır.
16: Canlı yayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
17: Milleti için aşkla koşanda yorgunluk emaresi hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Kalbi bu ülke için bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz. Duraksamıyoruz. Rehavete kapılmıyoruz. Onun için şehir şehir, ilçe ilçe geziyor, ülkemizin eksiğini, gediğini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Meydanlardan dolup taşan şu coşkunuz, şu heyecanınız için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi inşallah daim eylesin diyorum. Değerli kardeşlerim, biraz evvel sahil camiimizde cumamızı eda ettik. Oradaki kardeşlerimize dualar ettik. Hasbihal ettik. Musafaha ettik. Şimdi de Rize merkez ve ilçelerimizde yapımı tamamlanan eserlerimizin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz. Ne diyor o güzel Karadeniz manisinde? Yaylasının dumanlı, denizinin balığı, bu derelerin derdi Rize'ye sevdalı. İşte bizim de derdimiz Rize ile birlikte 81 vilayetimize aşkla hizmet etmek. Hamdolsun sizin desteğinizle, sizin itimadınızla, sizlerin hayır dualarıyla şehirlerimizi ihya ediyoruz. Şimdiye kadar Rize'ye hep elimiz dolu geldik. Her gelişimizde taş üstüne taş, eser yanına eser koyduk. Bugün de eserlerimizi hizmete almak, yeni yatırımlarımızın da temellerini atmak amacıyla sizlerin huzurundayız. Birazdan 26 projemizin resmi açılışını yapacak 3 yeni yatırımın da inşallah temellerini atacağız. Toplam değeri yaklaşık 10 milyar lira olan bu eserlerin Rize'mize, Rizeli hemşehrilerime ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, hayırseverlerimizi, bu yatırımlarda emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Yüklenici firmalarımıza, bu eserlere alın ve fikir teri bulunan işçilerimize, mimarlarımıza, mühendislerimize en içten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, 6 Şubat depremlerinden hemen onun ardından önceliğimiz şehirlerimizi süratle dirençli ve güvenli hale getirmektir. Bunun için TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz projelerde gaza bastık. TOKİ eliyle bugüne kadar 5636 konutu tamamladık. 1221 konutun yapımı sürüyor. Bugün de Yağlıtaş Mahallesi'nde 465 konut, 4 iş yeri ve 1 camiimizin Kendirli Mahallemizde 79, Madenli Beldemizde 143, Çayeli ilçemizde ise 79 konutumuzun açılışını yapıyoruz. Ailelerimizin bu evlerde ağız tadıyla oturmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Geliyorum millet bahçelerimize, Rize'mizin yeşiline yeni tonlar ekleyecek toplam 330 bin metrekarelik millet bahçemizi de bugün resmen hizmete sunuyoruz. Aynı şekilde içerisinde millet kıraathanemizin, ilçe kütüphanemizin, çocuk parkımızın ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı İyidere millet bahçemizin kurdelesini kesiyoruz. Çamlıhemşin'de vatandaşlarımızın tabiatla iç içe vakit geçirebilecekleri, çocuklarımızın rahatça oyun oynayabilecekleri millet bahçemizi faaliyete alıyoruz. Aman dikkat, aman dikkat. Güneysu'da ise altyapı ve çevre düzenlemesini tamamladığımız 27 adet geçici iş yerimizi AK sahiplerine teslim ediyoruz. Isırlık Tabiat Parkı ve spor aktivite alanı ile bisiklet yolunun 3. etabını da bugün hizmete veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgili kardeşlerim, sevgili Rizeliler, bakınız bu şehirde kültür ve sanat ne kadar dinamikse bu şehrin geleceği de o derece parlak olur. Gençler, edebiyatla, resimle, müzikle bağı kopan şehirler yalnızca binalardan ibaret kalır ve gün geçtikçe ruhunu kaybeder. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Rize Kültür Sokağı'nı bugün açıyoruz. Rize Kültür Sokağı ile yerel üreticileri destekleyecek, sergi alanlarını genişletecek, el emeği ürünlerin imalat ve satış süreçlerini destekleyecek, böylelikle şehrin ekonomisine katkı yapacağız. Şehrimizdeki eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımları da hızla devreye sokmaya devam ediyoruz. Rize merkez ve ilçelerdeki 10 adet okulumuzun güçlendirme çalışmalarını tamamladık ve eğitim öğretimi hazır hale getirdik. Çamlıhemşin'de yapımı biten 16 derslikli Hafize Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi de yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize kapılarını açacak. Merkezde ise 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri öğrenci yurdumuzu hizmete veriyoruz. Bu yatırımlarla çocuklarımızın ve gençlerimizin daha modern, nitelikli ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını temin edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Spora verdiğimiz önemimi sizler zaten biliyorsunuz. Rize hem sporda hem de spor turizminde son yıllarda ciddi ivme kazandı. Dünyanın en prestijli ultra maraton koşularından birisi Kaçkar'da yapılıyor. Rize'miz 60 ülkeden 2000'den fazla sporcuyu bugünlerde misafir ediyor. Kaçkar maratonundaki tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Rizeli kardeşlerimizi birinci sınıf tesisleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. İkizdere futbol sahası başta olmak üzere merkez, ilçe ve beldelerdeki spor tesislerimizin bakım ve onarımını tamamladık. İyileştirme çalışmaları devam eden spor merkezlerimizin açılışını da inşallah yakın zamanda yine sizlerle birlikte yapacağız. Bugün aynı zamanda inşaat, altyapı ve çevre düzenlemesi sona eren 190 iş yerinin bulunduğu çifte kavak sanayi sitesinin 12.500 metrekare alana sahip yeni otobüs terminalimizin Çamlıhemşin'de 91 adet konut ve 12 adet dükkanın temellerini atıyoruz. Toplam değeri 3 milyar lirayı aşan bu yatırımların da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyor. TOKİ'mize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Ulaştırma, denizcilik ve turizm projeleri hem Rize'miz için hem de tüm Karadeniz bölgesi için çok çok önemli yatırımlar. Hazırlık ve plan proje çalışmalarını başlattığımız yaklaşık 30 kilometrelik Rize Güney Çevre Yolu ve Tüneller projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje tamamlandığında şehir içi ulaşım rahatlayacak, trafik yoğunluğu ciddi oranda azalacak. İyidere Lojistik Limanı projesinde de önemli bir seviyeye ulaştık. Limanın OYİT üzerinden kalkınma yoluna bağlanmasıyla şehrimizin uluslararası ticaret güzergahındaki stratejik konumunu da güçlendirecek. Öte yandan 36,5 kilometrelik Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder yolu ve Tunca yolu ile bölgenin ulaşım altyapısını tahkim ediyoruz. Projemiz bittiğinde Ayder ve Fırtına Vadisi'ne giden yollar artık daha hızlı, güvenli ve konforlu hale gelecek.
10: Bu yolları onlar yaptılar. Bu havaalanlarını onlar yaptılar.
17: Rize'deki turizm sezonu 12 aya yaymayı hedeflediğimiz bu çalışmalarla Ayder'in güzelliklerini inşallah daha görünür kılacağız. Sevgili kardeşlerim, sağlıkta Rize'de tam bir başarı hikayesi yazdık. Rize'de toplam 1235 yatak kapasitesine ulaştık. 1053 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanemizin %70'i tamamlandı. Kalan kısmında süratle bitirilmesi için Sağlık Bakanıma talimatı verdim. 320 bin metrekare alana inşa edilen Rize Şehir Hastanesi en üst düzeyde kesintisiz sağlık hizmeti sunacak. Kasım ayında hasta kabulüne başlayacak olan 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Toplam değeri 25 milyar liranın üzerinde olan bu iki yatırımın da şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde 25 yataklı Fındıklı Devlet Hastanemizin de inşaat sürecini başlatacağız. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanemizde sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Ardeşen'de ise 24 saat hizmet veren bir sağlık tesisi inşa edeceğiz. Şu anda ihale, proje ve arsa süreçleri devam eden 9 sağlık tesisini de en kısa sürede tamamlayıp faaliyete geçireceğiz. Buralarda sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza şimdiden şifalar diliyor. Bu tesislerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli kardeşlerim, şunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Eser hizmeti siyaseti var. Rize ile birlikte 81 vilayetimize yeni yatırımlar kazandırmak var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Yani sizin emanetinize hakkıyla sahip çıkmak var. Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Biz de sadece vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, aşkla sizlere hizmet ediyoruz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle açılışını yaptığımız eserlerin ve temellerini attığımız yatırımların Rize'miz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerde emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
18: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Bakanlarımızı, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi önceki dönem başkanı İsmail Kahraman'ı, Sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, AK Parti Kadın Kolları Başkanımızı, Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, AK Parti Rize İl Başkanımızı, Rize Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, AFAD Başkanımızı ve İl Müftümüzü sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.
19: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alemin. Bugün Rize'miz tarihi bir ana daha şahitlik ediyor. Birbirinden güzel, eşsiz eserlerin yer aldığı toplu açılışı yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, milletimizin hizmetine sunulan bu güzel eserlerin vücut bulması için emeği ve katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten razı ol. Bu eserleri milletimiz ve memleketimiz için hayırlı eyle. Ya Rabbel Alemin, ülkesi için gece gündüz demeden, durmadan, yorulmadan ve usanmadan çalışan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye yüzyılımızda nice hayırlı eserlerin ve projelerin hayata geçmesini nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, ilimizde ve ülkemizde devam eden proje ve çalışmaların bir an önce tamamlanmasını, milletimizin hizmetine sunulmasını ve hayırlı neticeler doğurmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, asırlardır İslam'ın ve insanlığın hizmetinde olan Necip milletimizi ve kahraman ordumuzu ilelebet payidar eyle. Amin. Devletimizi güçlü, milletimizi aziz, ülkemizi daima huzur içinde kıl. Amin. Ya Rab, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu daim eyle. Aramıza fitne, fesat, ayrılık sokmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu güzel ana tanıklık eden, duamıza amin diyen bu kardeşlerimizin bedenlerine sağlık, sıhhat, ömürlerine bereket, geçmişlerine rahmet, rızıklarına genişlik, işlerine kolaylıklar nasip eyle. Amin. Sevgili peygamberimizin, bütün peygamberlerin, bütün geçmişlerimizin, aziz şehitlerimizin, ahirete irtihal eden gazilerimizin, hasreten Allah rızası için.
17: Tekabbel minna ve şimerdana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sirri suratil Fatiha.
18: Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yapımı tamamlanan eser ve projelerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım.
17: Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: için saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Programımız burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. Canlı ekrana taşıdık. Noktalayalım. Saat başında gelişmelerle karşınızdayız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
5: Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye roman, masal.

0: Burası NTV Radyo. Saat 15. NTV Radyo.
1: Pardon, saat 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz dedi. Daha fazla ayrıntı Mustafa Berber'de. Mustafa.
2: Ahmet Arpat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu açılış programında konuştu. Rize'de gerçekleştirilen ve önemli mesajları vardı Erdoğan'ın. Özellikle muhalefeti iç dizaynına ilişkin, muhalefette yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin beklentilerine kulak tıkayabilir, kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok, olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve senin de belirttiğin gibi sorumluluğumuz geleceğimize yönelik de ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti konuşmasına. Biz onun için muhalefetin ne dediğine asla takılmıyoruz. Eski dostlar düşman olmuş. Bunların hiçbiri umurumuzda değil. Bu kardeşinizin gündeminde çalışmak ve eser siyaseti var. Türkiye'nin itibarını hak ettiği yere getirmek var ifadelerini kullandı Erdoğan. Sizler bizi bu makamlara patronluk için değil, hizmet için getirdiniz. Bu can bu tende olmaya devam ettikçe, Allah ömür vermeye devam ettikçe sizin için koşturmaya, eser siyaseti üretmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de bildiğiniz üzere dün akşam saatlerinde gelmişti ve bugün de 10 milyar Türk lirasını bulan bir açılış gerçekleştirecekti. Rize'de yapılan yatırımlara ilişkin bir açılış gerçekleştirecekti. Konuşmasının başında 26 projenin açılışını yapacağını söyledi. 3 proje içinde temel atma töreni gerçekleştirileceğini ifade etmişti Cumhurbaşkanı ve sonrasında ise konuşmasının büyük bir bölümünü yapılan ve yapılacak işleri anlatmakla bıraktı. Konuşmasında büyük bir bölümünde buna yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sadece son bölümünde muhalefete özellikle de CHP'nin içinde yer alan tartışmalara dikkat çekti. Başkalarının gündemleri farklı olabilir, başkaları milletimizin beklentilerine kulak tıkayabilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kavga edebilirler dedi. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu olamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve devamında da bu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bizler sizin emanetini taşıyoruz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece şimdi değil, gelecek nesillerden de sorumluyuz dedi Cumhurbaşkanı. Biz onun için muhalefetin ne dediğine asla takılmıyoruz. Eski dostlar düşman olmuş, bunların hiçbiri bizim umurumuzda değil. Bu kardeşinizin gündeminde çalışmak, eser siyaseti var. Türkiye'nin itibarını hak ettiği yere getirmek var ifadelerini kullandı. Siz bizi bu makamlara patronluk etmek için değil, hizmet için etmek için getirdiniz. Bu can bu tende olmaya devam ettikçe sizin için koşturmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ardından da açılışları gerçekleştirdi. Bugünkü programı başka açık bir programı bulunmuyor basına. Güney Suya, Baba Ocağı'na geçecek ve 2 gün boyunca da burada olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Mustafa Berber aktardı. Ekrem İmamoğlu'na eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Ayrıca İmamoğlu'na siyasi yasak da getirildi. Görevden alınan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2023'teki bir törende eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle 2 kez beraat etti. Ancak istinafın bozması nedeniyle yeniden yargılanıyordu. Dava Silivri'de görüldü. İmamoğlu hakaret ve suç kastının olmadığını, sözlerinin siyasi eleştiri olduğunu belirtti. Mahkeme 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasağı hükmetti. Sonuç istinaf mahkemesinin kararının ardından netleşecek. Ankara Gölbaşı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Ayrıntıları Erce Tren aktaracak bize Erce.
3: Alevler öğle saatlerinde saat 13 sularında çıktı ve Ankara itfaiyesinden edindiğimiz bilgiye göre Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar Mahallesi'nde çıktı. İfade ediliyor alevlerin. Tabi ihbar üzerine itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. 13.55'te itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ifade edelim. Tankerler, arazözler, onun dışında helikopter ve itfaiye araçları ve bir helikopter su tankerleri alana sevk edilmiş durumda. Alevlerin bir yerleşim yerine bir siteye de yakın olduğu ve sıçrama ihtimali olduğu ifade ediliyor. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Gölbaşı ilçesi Ankara'nın merkeze çok da uzak olmayan bir ilçe ve tabii yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle ekiplerin orada oldukça ummalı bir çalışması olduğunu ifade edelim. Henüz biz yaralı veya ölümün olmadığını, yaralanan veya ölen birinin olmadığını ifade edelim ve alevlerle mücadele devam ediyor.
1: Ercetiren aktardı. İran destekli Husilerin Yemen'deki ilerleyişi sürüyor. Babülmendeb Boğazı çevresini büyük ölçüde ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Bölgeden son gelişmeleri NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
4: Husilerin de ilerleyişi sürmekte. Babülmendeb Boğazı'nın tam ortasında bulunan ve boğazın denetimi ve gözetimi açısından son derece stratejik öneme sahip Meyyul Adası Husilerin kontrolüne geçmiş durumda. Zaten Husiler Suudi Arabistan'a yönelik bir abluka uyguluyordu. Savaşın derinleşmesiyle, şiddetlenmesiyle birlikte, ancak geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan destekli kuvvetler başkent Sana'ya doğru ilerlerken Husiler beklenmedik bir şekilde batıya doğru sahil hattı boyunca ani bir ilerleyişe başladılar ve Taiz kentine kadar ilerlediler. An itibariyle çatışmalar devam ediyor ve Taiz kentine 5 kilometre bir mesafede bulunuyor Husi kuvvetleri. Suudi Arabistan için bu iyi bir haber değil. İran Dışişleri Bakanı ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı arasında da dün bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Çatışmalar sonrasında ilk temas kuruldu Tahran ve Riyad arasında. Bölgedeki gelişmeler ve gerilim, tansiyon ele alındı. Ancak Suudi Arabistan bir tarafta Hürmüz Boğazı, öte tarafta ise hemen arka bahçesi Babülmendeb Boğazı'nda bir kuşatılmışlık hissi içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan'ın büyük petrol rafinelerinin hedef alınması kaynaklı değil. Babülmendeb Boğazı'nın artık Husilerin kontrolüne geçmiş olması da şimdiden petrol piyasalarını etkilemiş durumda ve 100 bandının üzerine şimdiden çıktı. Ancak uzun vadede stratejik bir poz sağlıyor en başta İran'a. Hürmüz Boğazı kozu zaten elinde tutuyordu. Babülmendeb konusunda ise İranlı yetkililer uzun bir süredir aslında uyarılarını yapıyorlardı. Her an burası kapanabilir şeklinde. Ancak İran son 2-3 yıldır Husilerle ve bölgedeki vekil güçlerle ilişkisinde yeni bir formata gitmişti. Doğrudan kendilerinden emir almadıklarını ve söz konusu bu güçlerin kendi özel yapılarını koruyarak kendi kararlarını kendileri alıyorlar şeklinde bir tezi savunuyor Tahran yönetimi. Arasına bir mesafe koyuyor. Ancak nihayetinde söz konusu bu kazanımlar Tahran yönetimine elinde tuttuğu caydırıcılığa daha da fazla askeri kuvvet katıyor diyebiliriz. Ve Akdeniz, özellikle Akdeniz'de giden gemilerin alıkonulması, burada bir kontrolün sağlanması noktasında büyük bir güç katıyor ve küresel ekonomiyi ve enerji güzergahlarını kontrol etmede güçlü bir poz veriyor İran'a.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İran savaşı konusunda Beyaz Saray'la sahadaki komutanların değerlendirmeleri arasında fark olduğu belirtiliyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, mühimmat stokları ve İran'ın direnci konusunda komutanlardan daha temkinli değerlendirmeler aldı. Trump ise İran'a saldırı kararının arkasında olduğunu söyledi. Savaşın Kasım seçimlerinin ardından sona ereceği iddiasını yineledi.
5: Trump yönetimi kamuoyunda İran'la savaşı kazandığını savunurken ABD'li askerlerin Beyaz Saray'a daha temkinli değerlendirmeler sunduğu belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Perde arkasında İran Savaşı ile ilgili doğrudan Amerikalı komutanlardan bilgi aldı. New York Times gazetesinin haberine göre Vance ilkbahar ve yaz aylarında komutanlarla doğrudan görüştü. Amaç Pentagon değerlendirmelerinden bağımsız olarak sahadaki komutanların görüşlerini ilk ağızdan öğrenmekti. ABD'li komutanlar özellikle mühimmat stokunun ciddi oranda azaldığı konusunda Vance'e uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde Patriot füzelerinin stoklarının kritik seviyelere indiği, Atakams füzelerinin tükendiği, bunların yerine kullanılan hassas taarruz füzelerinin de azaldığı aktarıldı. Tahran'la savaşa karşı olduğu bilinen Vance'in dikkatini çeken bir diğer konuysa İran'ın direnci oldu. İran yönetiminin ağır kayıplara ve uzun sürecek bir çatışmanın maliyetlerine rağmen savaşa devam etmeye hazır olduğu kaydedildi. Bu değerlendirmeler savaşın uzayabileceğine ilişkin kaygıları arttırdı. Vance'de görüşmelerin ardından savaşın genel strateji ve başarı ihtimali konusunda ciddi şüphelere kapıldı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'la savaşın biteceği iddiasını yineledi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'a saldırı kararından pişman olmadığını, kararının hala arkasında olduğunu belirtti.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması tedarik zincirini de zora soktu. Sadece petrol değil, gübre gibi birçok emtia da bu sorundan etkileniyor. Rusya ile Ukrayna arasında artan saldırılar da Karadeniz'de ticareti zorluyor. Tankerler ve gemiler her iki ülkenin de hedefi haline geldi. Yem ithalatında sorunlar olduğu konuşuluyor. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği ve TOP Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Ülkü Karakuş'la konuşacağız. Sayın Karakuş, hoş geldiniz NTV yayınına.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Biraz önce dedim ki yem ithalatında sorunlar olduğu konuşuluyor. Var mı bir sorun? Nedir durum ithalat?
6: Bizler Türkiye'de 2025 yılı rakamlarıyla 30 milyon ton civarında yem üretiyoruz, kesif yem. Bunun da yaklaşık %50'lik kısmını yurt dışından ithal etmek durumunda kalıyoruz. Bu bizim Türkiye'de bulamadığımız ürünler. Mısır başta olmak üzere soya fasulyesi, ayçiçek küspesi, kepek gibi ürünleri yurt dışından almak durumunda kalıyoruz. Bunu dünyanın değişik coğrafyalarından ithal etmek durumundayız. Şimdi bizim üç tarafımız denizlerle, dört tarafımızla savaşlarla çevrili bir ülke durumundayız maalesef. Hiçbir zaman bitmiyor bu ateş. Bizim ithal ettiğimiz ürünlerin yaklaşık %72'lik kısmını biz Rusya ve Ukrayna'dan ithal etmek durumundayız. Şimdi iki ay önce ortaya çıkan Kerç Boğazı'nın, Azak Denizi'nin kapatılması, gemilerin oraya girememesi, sigorta şirketlerinin sigortadan kaçınması, armatörlerin de gemileri bağlayamamasından dolayı Rusya'daki ve Ukrayna'daki limanların hareket kabiliyeti %90 oranında düştü. Dolayısıyla buradan aldığımız mısır, soya, ayçiçek, kepek, arpa gibi ürünlerin Türkiye ithalatında büyük sıkıntılar devam ediyor halen. Dolayısıyla bu bizde bir endişe yarattı. Bu endişe bugünden yarına çözülecek gibi de görünmüyor. Alt tarafta da Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan hem doğalgazda hem lojistik maliyetlerini direkt etkileyen petrol fiyatlarının 100 dolar sınırını geçmesinden dolayı lojistik maliyetler de arttı. Bu tabii Türkiye'de yem sektörünün maliyetlerinin artmasına direkt etki ediyor. Biz Rusya ve Ukrayna'ya buyurun.
1: Şimdi Rusya ve Ukrayna %70 diyorsunuz, ithalatın %70'i bu iki ülkeden, ama siz de altını çizdiniz. Belirsiz bir durum söz konusu orada. Peki alternatif güzergahlar, alternatif pazarlar var mı bu %70'i farklı yerlerden tamamlama adına?
6: Alternatif pazarlarda buğdayda tabii biz %98 civarında Rusya'dan ithal etmek durumundayız. Ancak mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından, özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu çerçevede o alternatif pazarlar değerlendirildi.

0: haline geldi. Önümüzdeki dönemde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin elindeki çok yüksek tonajlı miktarların, ham maddelerin sektöre 1 Ekim'de açacağını söylediği satışları bugün itibariyle satışı açtığını söyledi. Bu bir sektörde bir rahatlama yaratacak. Dolayısıyla bu geçiş döneminde Mısır'da bir sıkıntı oldu yaklaşık bir aydır. Bu geçiş bölgelerinde Güneydoğu ve Adana bölgesinden sonra Konya'ya geliyor Mısır hasadı. Şu anda Mısır hasadının %25'ini ancak tamamladık. Kalan 1/4'ü de Türkiye'nin batısına doğru coğrafyayla gelişecek. Dolayısıyla geçici bir sıkıntı olduğu kanaatindeyiz. Fiyat hareketlerinin fazla olmaması için alıcıların özellikle bizim yem sektöründeki alıcıların çok fazla piyasada kendilerini göstermemesi, bu yükselmiş olan yani anlamsız şekilde yükselmiş olan fiyatlardan mal almaması gerektiği kanaatindeyiz. Dün de tahıl koridoru biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çok Türkiye çok büyük iş yaptı tahıl koridorunda. Şimdi biz ikinci tahıl koridorunun mutlaka özellikle Rus limanlarında, Ukrayna limanlarında ikinci tahıl koridorunun hayata geçirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanlığımızdan isteklerimiz var idi. Ancak dün Rusya'daki açıklamaları biraz sert bulduk biz. Yani hiçbir şekilde bunların yakın gelecekte açılmayacağı ile ilgili o endişelerle bizim mutlaka alternatif pazarlarda oraları harekete geçirmek için Türkiye'deki kanunlardan, yönetmeliklerden, talimatlardan kaynaklanan sıkıntıların giderilmesiyle ilgili yapılmakta olan çalışmaların bir an önce sonlandırılmasını diliyoruz.
1: Şimdi diyorsunuz ki iç pazarı biraz sakin tutmak gerekir. Panikle alıcılar yüksek fiyatlarla almasınlar. Fiyat nereden nereye geldi bu sıkıntılı süreçte?
0: Şimdi biz doğrusunu isterseniz hububat sezonunun çok rekor seviyede geleceğini biz önceden görüyor idik. Yağışlar çok iyiydi, havalar çok iyiydi ve biz Cumhuriyet tarihinin en yüksek buğday, arpa ve buna bağlı olarak yağlı tohumlar rekoltelerini yakaladık, yakalıyoruz. Gelen hasatlardan da bunu görüyoruz. Biz Haziran başında neredeyse bu fazla malları ihraç edelim diye bakanlığımızdan istekte bulunurken bu Kerç Boğazı ve Azak'ta, Novorossiysk'te, Odessa'da ortaya çıkan anormalliklerden dolayı biz bırakın ihracatı mal tedariği yönünde de sıkıntılar çekmeye başladık. Bu geçici bir süre olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'nin özellikle depolarındaki mallarla kendine yeterlik seviyesi vardır. Herhangi bir ham madde açığımız, yağlı tohumlar tabii hariç tutuyorum. Onlar geleneksel olarak ithalatçı bir ülkeyiz. Bu ürünlerde bir geçici sürede artış oldu. Mısır'da çok kısa sürede %30 civarında, kepekli ürünlerde %35 civarında, ayçiçek küspesinde %35 civarında 1,5 aylık süre içerisinde fiyat artışları oldu. Ama bunun bir şekilde durulması gerektiği kanaatindeyiz. Elimizdeki mallarla bunun yakın gelecekte sakinleşeceğini düşünüyoruz.
1: Şimdi tabii yem fiyatlarındaki yükselişin doğrudan etkilediği başka fiyatlar da var. İşte önümde notlar duruyor. Dana etinde aylık artış %8'e yaklaşmış. Tavuk etinde ise %7 civarında. Yani bu yem fiyatlarındaki artış, bu işte dana ya da tavuk etindeki artışa ne kadar yansıyordur? Yüzde kaçıdır bu maliyetin, hayvancıya maliyetinin yüzde kaçıdır yeme verdiği para?
0: Şimdi yem sektörü bitkisel üretimden alır, hayvansal üretime satar. Dolayısıyla köprü sektör deriz biz. Ham madde maliyetleri bizim toplam maliyetlerimizin içerisindeki payı %85-90'dır. Yani biz ne kadar uygun ham madde fiyatlarıyla tedarikte bulunur isek yemimizi o kadar ucuz satıyoruz. Ama ham madde fiyatları artınca fiyat artışları kaçınılmaz oluyor. Şu anda tavuk, yumurta, besi, süt, balık gibi ürünlerin üretim masraflarının %70'ine yakınını yem oluşturur. Yani bir elinize yumurta aldığınızda onun üretim masraflarının %70'i yemdir. Dolayısıyla biz maliyetlerden de mutlaka bilgi sahibi oluyoruz. Örneğin bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Hı-hı. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir.

0: Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu. O da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor. Aynı şekilde süt 1.3 paritesi vardır. Değişik verimliliğe göre değişir. 1.5 kilograma çıkar. Bugün 18 lira dediğinizde sütün de maliyeti 25 lirayı bulmuştur. Ette damızlık materyal çok pahalı olduğu için orada biraz fiyat karıştı. Orada biz geleneksel olarak 25 kilo yem 1 kilo et fiyatına derdik ama materyal çok pahalı olduğu için o pariteyi pek kullanmıyoruz. Ama orada da maliyetlerin arttığı vaka. Biz ilk 6 ayda bizim yem fiyat artışımız %13 idi. %13. Ben rakamları da getirdim. Biz 2003'ten bu yana hep enflasyonun altında fiyat artırmak suretiyle enflasyon artışına katılmıyoruz. Yani biz hep enflasyonun altında fiyat artırıyoruz. 2023'te %30, 2024'te %29, 2025'te yine %30 oldu. Bu yılın ilk yarısında %9 ile 13 arasında giderken bu Karadeniz'deki, Rusya ve Ukrayna'daki anormallik bizim fiyat artışlarımızı 1,5 ayda geçtiğimiz 6 ayın ortalama fiyat artışına denk geldi. Son 2 aydaki, 1,5 aydaki artış. Dolayısıyla an itibariyle şu anda ilk 8 ayda %31'lik bir maliyet artışıyla karşı karşıyayız. Ama tekrar söylüyorum, tarihi üretim, rakam vermiyorum. Buğdayda, arpada tarihi rekor üretim var. Biz bunları uygun fiyatlarla aldığımızda yemimize ikame edip uygun fiyatlarla satış yapmayı arzuluyoruz.
1: Peki son soru.
0: Ama direkt dediğim gibi hayvansal üretim bu elinizde tuttuğunuz bütün hayvansal gıdaların ana girdisi yemdir. Yeme ne kadar sahip çıkar, ne kadar desteklersek enflasyona biz o kadar olumlu etkide bulunacağız.
1: Doğru. Peki şimdi son soru olsun. Karadeniz'deki durum çok kolay çözülecek gibi durmuyor. Gerçi belli de olmaz. Yani taraflar bir anda bambaşka şeyler de konuşabilir ama şöyle bir baktığınızda yıl sonuna kadar işte 2 ayda %35 arttı dediniz fiyatlar. Eğer Karadeniz'deki sorun çözülemezse, bahsettiğiniz alternatif pazarlarda gerekli girişimler birazcık zaman alırsa öngörünüz nedir önümüzdeki birkaç ay için ya da yıl sonu için?
0: Şimdi şöyle, bu tür krizlerde örneğin işte Dışişleri Bakanı dün, Rusya'nın Dışişleri Bakanı çok sert bir çıkış yaptı. Yani bizim böyle bir tahıl koridoru ile ilgili bir şeyimiz yok, önceliğimiz yok derken, ama öbür taraftan azot, fosfor kaynaklı, amonyum kaynaklı gübrelerin satışını açtı. Yani bunlar uluslararası ilişkilerde üst tarafta yapılan şeyler. Bir taraftan gübre ihtiyaç var. Hürmüz Boğazı'ndaki sıkışıklıktan dolayı gübre maliyetleri çok arttı.
1: Doğru.
0: Gübrenin düşmesine yönelik bir imza anlaşma yapıldı dün ile evvelsi gün. Ama öbür taraftan hububatla ilgili bugün itibariyle bir şey yok. Gelişme yok. Biz bunlara alternatiflerini başka ülkelerden elbette getirebiliriz. Dediğim gibi bununla ilgili bizim biyogüvenlik kanunumuzla ilgili çalışmalarım bir an önce harekete geçirilip bu krizi en az hasarla atlatma imkanımız ve kabiliyetimiz var. Bununla ilgili karar vericilerimiz de proaktif davranıyorlar. İlgili kurullarımız da çalışıyor. Ve biz bu Rusya ve Ukrayna'dan gelmesi imkansız hale geldiğinde ki görüntü o, bunları başka alternatif pazarlardan alıp ama biraz maliyetli olarak rasyonlarımıza koyma mecburiyetindeyiz. Ama ben tekrar tekrar söylüyorum, Türkiye rekor bir üretimle yılını kapatıyor. Bu alıcılarımızın özellikle paniğe kapılmadan sakin bir şekilde, kaldı ki finansmana erişimde malum biraz sıkıntılı, yüksek evet, maliyetler de var. Olabildiğince fazla mala girmeden, yani kendilerini göstermeden bu geçici olarak öngördüğümüz 1-2 aylık süreyi atlatırız diye öngörüyoruz.
1: Peki. Türkiye Yem Sanayicileri Birliği ve Top Türkiye Tarım Meclisi Başkanı Sayın Ülkü Karakuş, çok teşekkür ederim NTV yayına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasına yönelik İstanbul ve 5 ilde düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gizli tanıktan elektronik hafıza kartı elde edildi. İncelemelerde Emniyet Mahrem Analiz Raporu adı altında kayıtlı veri kaydı bulundu. Örgüt yapılanmasında yer aldığı belirlenen şüpheliler tespit edildi. 5'i aktif, 3'ü ihraç, kamu görevlisi olmak üzere toplam 20 şüpheli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
3: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
2: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
1: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kasıtlı öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
2: Olası kasla öldürme ve olası kasla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 870'er yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. 3 sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
4: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
11: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağa sorduk.
3: Büyük Ev Ablu Kadın'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır, tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateşi izlerken huzur duyması, bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyat tarihinin başlangıç noktası sayılan eserler vardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Homeros'un İlyadası ve tabii ardından gelen Odisea. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Homeros'un Odisea'sını İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Erman Gören'in çevirisiyle yayınladı. Hemen belirtelim, İlyada da yine Erman Hoca'nın çevirisiyle Everest'ten yayımlanmıştı. Söze Homeros'un hayatı ile başlarsak. Aslında söylenecek neredeyse hiçbir şeyin kesinliği yok. Milattan önce 9. ila 8. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülüyor Homeros'un. Doğum yeri üzerine bilgiler de çelişkili. İonyalı olduğu pek su götürmez gibi ama İzmirli mi, Sakız Adalı mı ya da bölgenin başka bir yerinden mi belli değil. Hatta Homeros'un kör olduğu da iddia edilir ama bunun pek de güvenilir kaynaklara dayandığı söylenemez. Lakin Anadolu'nun ozanlarından biri Serdar Çelik diyor ki, deseler de sana Ege'nin kör ozanı çoktur Anadolu'da ozanın kör doğanı. Biz devam edelim. Homeros'la ilgili söylenebilecek en az tartışma kaldırır şey şu olsa gerek. Eserleri antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılmış. İlyada ve Odisea destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi başarmış. Evet, Odisea'ya gelelim. Ama önce birkaç cümle ile onu önceleyen İlyada'dan bahsedelim. En ünlü antik Yunan destanı olan 15.693 mısralık İlyada, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen Truva ya da Troya Savaşı'nın 10. yılında yaşanan 50 günlük bir bölümü anlatır. Savaşın sebebi Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılmasıdır. Menelaos'un kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar. Sefere çıkanlar arasında en gözü kara kahraman Akileus'tur. Troya'nınki ise Hektor. Nitekim savaşın sonunda bu iki efsanevi isim karşı karşıya gelecektir. Bugün sözünü ettiğimiz Odisea ise Troya Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un 10 yıl süren yolculuğunun hikayesidir. Odysseus'un karısı Penelope, kocasının evinden uzaktan olduğu yıllarda sarayı işgal eden ve krallığın servetini tüketen taliplerin baskısı altındadır. Oğlu Telemakos ise babasının akıbetini öğrenmek için o da yolculuğa çıkar. Odysseus yolculuk boyunca deniz tanrısı Poseidon'un gazabına uğrar. Ege Denizi'nde sayısız tehlikeyle karşılaşır. Nereden geliyor bu gazap meselesi? Tek gözlü dev Polypemos'u zekasıyla kör edip kaçar. Bunun üzerine devin babası Poseidon'a Odysseus'u lanetletir. Hasılı yol boyunca büyücülerle, perilerle, canavarlarla uğraşmak zorunda kalır Odysseus. Tanrıça Athena'nın yardımıyla ülkesine bir dilenci kılığında dönen Odysseus, oğlu Telemakos ile plan yapar. Penelope'nin düzenlediği yay çekme yarışmasında kimliğini açıklayarak talipleri cezalandırır ve krallığını yeniden ele geçirir. Odisea'nın öyküsü ve diliyle günümüze kadar pek çok edebi anlatıcı derinden etkilemiş olduğunu söylemiştim. Sonuç olarak Homeros'un klasikleri İlyada ve Odisea'nın belki de en büyük özelliği, bu dünyada insan olmaya dair ne kadar dram varsa neredeyse 3000 yıl önce bunları dile getirmiş, anlatmış olması. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar. Kurutma dünyasında ilerliyoruz. Meyveleri, sebzeleri kurutuyoruz. Bir anlamda güneşi kışa saklıyoruz. Evet, kurutma en enerji tasarrufu olan yöntemlerden biri. Çünkü zaten o işlemi yaparken hiçbir şekilde enerji kullanılmıyor. Saklamak için de herhangi bir şekilde enerji kullanılmıyor. Hem de atıkları değerlendirmek için aslında ideal bir yöntem. Hatta ben size diyelim ki patlıcan yemeği yaptınız. Patlıcanın kabuklarını bile şerit şerit kurutun diyeceğim. Onu ne yapacağım diyeceksiniz. Patlıcanlı bir pilav yapacaksınız. Ona katabilirsiniz. Aslında onlardan hani yemeklerin üstüne şefler havalı tozlar yapıyorlar ya, öyle toz haline getirip serpebilirsiniz. Pekala, onun da aroması var. Mesela ben patates kabuğunu gerçekten çok lezzetli bulurum. Patatesin kendisinden lezzetli bulurum. Ve patates soyarken mutlaka, diyelim ki bir patates yemeği yapacağım, patates kabuklarına birazcık böyle zeytinyağı sürerim ve onları fırına veririm. Cips olur ve çok da lezzetli olur. Şimdilerde air fryer'lar var, onlarla da yapılabilir. Yani aslında bütün bu atıkları, diyelim ki sebze kabuklarını falan, hiçbir şekilde atmamak lazım. Şimdilerde eğer böyle baharatçılara, aktarlara gidiyorsanız belki görürsünüz, böyle ufak ufak sebze kuruları satılıyor. Karışık oluyor onlar. Şimdi bunu evde yapmak çok mümkün. Diyelim ki kabak yemeği yapıyorsunuz. Kabağın kabuklarını soydunuz. Tabii bu arada hepsinin çok iyi yıkanması lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani ilaç var mı, pestisitler var mı falan filan. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Ama kabağı soydunuz diyelim. Hemen öyle ufak ufak kare kare doğrayın. Onları şöyle bir kağıda serin. Zaten kuruyacak o. Aynı şekilde havuç mesela. Hele hele kerevizin kabuğu. Bunlardan ufak ufak kıymık kıymık kabuklarını doğrayıp kurutabilirsiniz. Sonra bunları mesela bir kaynatırsınız. Sebze suyu olur. Çorbalarınızda kullanırsınız. İsterseniz posasını atarsınız. Eğer kabuk böyle çok pürtüklü gelmiyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama pekala, kuru sebzelerden kendinize her zaman mutfakta kullanacağınız sebze suyu elde edebilirsiniz. Onun için tek yapacağınız şey, soyduğunuz her yiyeceğin, her sebzenin bir anlamda kabuklarını saklamak. İpe dizebilirsiniz, ortalıkta yaygı gibi olsun istemiyorsanız. Özellikle biber zaten geleneksel olarak hep ipte kurutulur. Pencere önlerine asılır. Hemen kurur zaten. Zaten biber biraz ortada kalırsa her halükarda kurur. Pirincin içine koyun veya bulgurun içine koyun demiştim. Bir zamanlar aslında piyasada böyle çeşnili bulgurlar da çıkmıştı. Sebze kurusu, domates kurusu falan içindeydi. Çok da lezzetli oluyordu. Artık piyasada görmüyorum. Ama niye kendimizin bir bulgurunu mesela, pirincini böyle hazır çeşnilendirmeyelim? Hemen ondan sonra pişirdiğimiz zaman gayet güzel sebze kurularıyla, hatta mantar da denenebilir, mantar kurularıyla lezzet kazanmış bir bulgurumuz olsun. Evet, yepyeni konular için takipte kalın. Hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
8: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
7: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
10: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili bir belirsizlik yaşanıyor. Aziz Yıldırım'ın görevine devam edeceğini açıkladığı Kartal bugün tesislere gitmedi. Fenerbahçe'de Roma maçının ardından bugün rejenerasyon yani yenileme çalışmaları yapıldı. İsmail Kartal ise Samandıra'ya gitmedi. Takımın başında teknik ekipten Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göle vardı. Yönetici Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la görüşmesi ve kulüpten konuyla alakalı resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Fenerbahçe Süper Lig'de pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın geleceği, Aziz Yıldırım'ın vereceği karar ve olası bir değişiklikte teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Gazeteci Halil Özer, Sarı Lacivertlilerin gündemini NTV yayınında değerlendirdi.
11: Eğer antrenör çıkmadıysa bence bu iş artık dikiş tutmaz gibi geliyor bana. Bu sezona fırtına gibi başlamış bir Roma ile oynuyorsun. Ve buna rağmen herkesin düşündüğünün aksine Fenerbahçe çok akılcı bir futbolla maçı götürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe çok iyi oynadı ve Fenerbahçe Roma'yı oynatmalı. Şimdi böyle bir atmosferde hangi kafayla, hangi mantıkla gidip de hocanın kafasına orada şişe atmaya çalışıyorsun? Yani bunlar kolay sindirilebilecek şeyler değil. Ama tabii ki bir de bunun üstüne hocanın duygusallığını ön plana alırsak hocanın üzerine de derin etkiler yapmış olabilir. Dün eğer başkanın konuşmasından sonra İsmail Kartal bugün antrenmana çıksaydı olay biterdi bence. Ama bugün antrenmana çıkmaması bana göre Sayın Başkan'ın sinirlendirdiğini tahmin ediyorum. Yani bundan sonra şu andan itibaren bence Fenerbahçe yeni teknik direktörüne bakıyordur. Kuyt'ın bir süre devam edeceğini, bu hafta Kuyt'la çıkacağını tahmin ediyorum. Conte'yle lafları çok dolaşıyor. İsmail Hoca'nın geri dönüşünün çok zor olduğunu düşünüyorum.
10: Fenerbahçe'deki kriz yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede büyük yankı uyandırdı. İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yaşananlar büyük şaşkınlıkla karşılandı.
12: Fenerbahçe'deki kriz dünya basınının da gündeminde.
13: Ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
12: Bir bir biten Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyurmasıyla Aziz Yıldırım'ın açıklaması İtalya, İspanya ve Fransa gibi birçok futbol ülkesinde manşetlere taşındı. La Gazzetta dello Sport krize geniş yer ayırdı. İtalyan gazetesi bir Türk draması Fenerbahçe. Teknik direktör istifa etti. Başkan şişe atıldığını açıkladı başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Corriere dello Sport, Fenerbahçe'de şok başlığını attı. İsmail Kartal'ın, soru almayacağım, kulübün önünü açmak için istifa ediyorum ifadeleriyle Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi haberleştirildi.
14: Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
12: İspanya'da Marca, Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını reddetti. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı paylaşımıyla yaşananları duyurdu. Fransa'da L'Ekip, Fenerbahçe'de şok. Şampiyonlar Ligi'nde berabere biten Roma maçından sonra İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Gerçek dışı olaylar İstanbul'da yaşandı ifadelerini kullandı. Amerika merkezli ESPN de Fenerbahçe'de yaşananları internet sitesinin manşetinden duyurdu.
10: Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta dün oynanan 6 maçla tamamlandı. Sonuçları getirelim ekranlarınıza. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. PSV Eindhoven da Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kalırken Bayern Münih Bodo Glimt'i 5-0 ile geçti. Manchester United 4 sabah 0, Como 4, Leipzig 1 ve Slavia Prag 2, Lens 3. Diğer maçların sonuçları. Süper Lig'de 5. hafta Dolmabahçe'de başlayacak. Zirve takipçisi Beşiktaş Erzurumspor'u bu akşam saat 20'de konuk edecek.
15: Beşiktaş derbi galibiyetini taraftarı önünde taçlandırmanın peşinde. Siyah beyazlar Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Vincenzo Italiano'nun ekibinde sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'la disiplin kurulundan bir maç ceza alan Dusan Vlahovic eksikler arasında. Beşiktaş'ın sahaya Nübel, Taylan, Calo, Emirhan, Ottara, Salih, Poco, Olaytan, Orkun, İlhan ve O11 ile çıkması bekleniyor. İlk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada. İlk galibiyetini son maçında alan Erzurumspor haftaya 4 puanla 15. basamakta girdi. Teknik direktör Serkan Özbaltan'ın ekibinde eksik yok. Tüpraş stadındaki maç saat 20'de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
10: İstanbul 3 gün boyunca kürek sporunun önde gelen isimlerine ev sahipliği yapacak. Haliç'teki yarışlar Paris Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı sporcularını ve dünya şampiyonlarını bir araya getiriyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonları Almanya ve Ukrayna milli takımlarıyla uluslararası kürek yönetiminin üst düzey isimleri İstanbul'da bir araya geliyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Tersane İstanbul Rowing Cup organizasyonu Haliç'te kurulan 3500 metrelik özel parkurda gerçekleşecek. Toplam 107 takımın 4 farklı kategoride mücadele edeceği yarışlarda ödül olarak 250 bin dolar dağıtılacak. Paris 2024'ün şampiyonları Carol Lien, Florin ve Henry gibi tanınmış kürekçiler ilk kez birlikte aynı ekipte kürek çekecekler. Etkinlik tarihi Haliç Su Yolu'nu küresel spor takviminin prestijli merkezlerinden birine dönüştürmesiyle biliniyor.
9: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
16: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
17: Bankart, seni düşünür o.
18: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
19: Serkan!
20: Efendim abi?
19: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Yıllardır kalp sağlığını değerlendirirken yalnızca iyi ve kötü kolesterolle ve trigliserit değerlerine odaklanıyorduk. Ancak uzmanlar standart testlerde çıkmayan lipoprotein A'nın da mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Peki herkes bu testi yaptırabilir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlatıyor.
2: Kanda bakılan bir test, invaziv bir test değil. Yani çok basit, kolesterol değerine bakar gibi. Belki her laboratuvarda yapılamayabilir ama bunu doktorumuzdan da gayet rahat isteyebiliriz. Ama hani kalp damar sağlığı açısından riskimizi görmek üzere gittiğimiz kardiyolog zaten bunun farkındadır. Büyük ihtimalle de ister. Bunu en azından bir kez de olsa kanda baktırmakta fayda var. Çünkü dediğiniz gibi özellikle ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı olan kişiler zaten onlar risk grubuna otomatik olarak giriyor. Veya işte yaşam tarzı dolayısıyla da yine risk grubuna giren kişiler var. Örneğin sigara kullanan kişiler, işte hareketsiz, mecburen işi gereği de masa başında çalışıyorsa hareketsiz yaşayan kişiler, fazla kilosu olanlar, diyabet hastalığı olan, hipertansiyon hastalığı olan kişiler, erkekler de yine otomatik olarak risk grubuna giriyor. Çünkü bu kalp damar hastalığı erkeklerde daha yaygın görülen bir hastalık. Veya menopozdan sonra kadınlar da yine risk oranı arttığı için o gruba giriyor. Özellikle bu kişilerin hani bir de lipoprotein A'ya baktırıp işte kolesterolüm sınırdaysa veya hafif yüksekse bile nasıl hareket etmeliyim? Çünkü bu yine kan yağlarıyla ve bu aterosteroz sürecinin daha hızlı ilerlemesiyle alakalı önemli bir değer. Burada nasıl daha koruyucu açıdan daha agresif mi olmalıyız? Bunu anlamak açısından mutlaka bakmakta fayda var. Çünkü sadece damar duvarında plak oluşumunu hızlandırmıyor bu LPA değeri. Aynı zamanda pıhtı oluşumunu da kolaylaştırabiliyor. Yani bir de damar sadece kalbimizde değil, vücudumuzun her tarafında. Organlarımızı besleyen yapılar bunlar. İşte kan taşıyan, kanla birlikte de oksijen ve de besin maddelerini, o organın çalışması için gerekli bütün vitamin, mineral, amino asit. Bunların hepsini taşıyan bir yapı. Dolayısıyla bu damar tıkanıklığı beyinde olursa inme olabiliyor. Dolayısıyla pıhtı oluşumu beyni de ilgilendiriyor, sadece kalbi değil. Bu yüzden eğer LPA yüksekse ve risk grubundaysak damar sağlığımız açısından son derece uyanık olup bu konuda daha agresif koruyucu hareket etmeliyiz. Sadece plak oluşumu değil pıhtı oluşumunu da göz ardı etmemeliyiz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede sıcaklık artışı sürüyor. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Ankara 29, İzmir ve Bursa 32 derece. Antalya'da hava yine kuru, sıcaklık 35 derece. Marmara'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha sıcak. Edirne 33, Sakarya 29 derece. İç Anadolu güneşli, sıcaklık 29-32 derece aralığında. Gece ise Sivas 10 dereceye inecek. Ege'de Karayel sert, Muğla ve Bodrum 34, Denizli 36 derece. Hafta sonu daha sıcak geçecek. Akdeniz'deki düşük nem hafta sonu artacak, rüzgarlar orta hızda. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 29, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Gece sıcaklık Kastamonu'da 11 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esiyor. Erzurum 26, Malatya 33, Gaziantep ve Diyarbakır 35 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın.
2: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: Merhaba, saat 16. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayacağız. Rize'de kendisi toplu açılış töreninde konuştu kısa bir süre önce. Muhalefet gündemindeydi, iç tartışmalarla uğraşıyorlar dedi. Bizim gündemimizde ise sadece hizmet var diye ekledi. Neler söyledi bakalım.
4: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Çünkü biz sizlerin emanetini, sizlerin mesuliyetini taşıyoruz. Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Sur ilçesinde esnaf ve vatandaşla görüştü. Oradan görüntüleri de paylaşarak devam edelim. Cuma namazını Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kıldı Dışişleri Bakanı. Namaz çıkışında Gazi Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Onlarla sohbet etti. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri sebebiyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddeden Çelik, meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
5: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu suçlamayı reddetti. Dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez gerçekleştirilen oylamada AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti. Özgür Çelik oylama öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la görüştüğünü, baskı altındayım dediğini aktarmıştı.
6: Biz Sayın Savcı'ya lütfen bu konuşmalara şahitlik eden, başta milletvekilimiz Suat Özçağdaş olmak üzere kıymetli arkadaşlarımızı dinleyin dedik. Ancak ileriki aşamalarda Sayın Savcı kendilerine ihtiyaç olması halinde dinleyeceğini ifade etti.
5: İddialarla ilgili savcıya ifade veren Ayhan Aydın bu konuşmayı yalanlamış ve hür iradesiyle CHP'den ayrıldığını söylemişti.
3: Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA son testini de başarıyla tamamladı. Teste Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzeyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda teste Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzeyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef Akıncı'dan ateşlenen İHA 300 mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Atış testinin başarıyla sonuçlanmasının ardından Akıncı planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.

0: Elazığ'da yanan bir evde ölü bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlanmıştı ve olay cinayet soruşturmasına dönmüştü. 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları alacağız. Nizamettin Kaplan bölgeden bize aktaracak. Nizamettin, nedir son bilgiler?
1: Deniz, evet, olay pazartesini salıya bağlayan gece sabaha karşı meydana gelmişti. İlk bilgiler evde yangın çıktığı ve yangın sırasında iki kişinin hayatını kaybettiği yönündeydi. Çiftin, yani Hayriye ve Ağa Öykü çiftinin bu yangın sırasında hayatını kaybettiği yönündeydi ilk bilgiler. Ve daha sonra yapılan çalışmalarda olay yeri incelemesi ve otopsi sonucunda çiftin aslında bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Ve bunun üzerine de hem Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyorlar. Şu ana kadar olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan biri bugün adliyeye sevk edildi. Bu kişinin aslında ekiplerin yürüttüğü çalışmada gözaltına alınırken İstanbul'da gözaltına alındığı bilgisi alındı. Olayın yaşandığı sabah, yani pazartesi salıya bağlayan sabah 04.53 ağıyla bu şüphelinin İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alındığı ve buraya Karakoçan'a getirildiği öğrenildi. Şu anda gözaltında soruşturması devam eden bazı isimler var. Tabii burası 7 haneli küçük bir mezra. Ürünlü mezrası Koç Yiğitler Köyü'ne bağlı. Ağa ve Hayriye Öykü çifti de burada şu anda biraz önce kameraman arkadaşım Seyfettin Ay'ın gösterdiği evde yaşıyorlardı. Ve sabah saatlerinde sabaha karşı, gece yarısından sonra sabaha karşı bu evde yangın çıkmıştı. Ve ilk etapta ailenin evde olmadığı, çiftin evde olmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Ancak yapılan çalışmalar sonrasında çiftin çöken çatının altında kaldığı görüldü. Ve sonrasında tabii ki otopsi süreci başladı. Cenazeler Malatya'ya götürüldü ve Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonunda, otopsi sonunda da her iki çift, yani daha doğrusu hem Ağa Öykü hem de Hayriye Öykü'nün vücudunda kurşun izleri olduğu tespit edildi. Ve tabii ki soruşturmanın boyutu bununla birlikte değişti. Şu anda özel bir ekip oluşturulmuş durumda jandarma tarafından ve soruşturma titizlikle yürütülüyor. Evin içerisinde hala olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Evin çevresi şu anda koruma altında. Jandarma ekipleri herhangi kimsenin buraya girmesine izin vermiyor. Tabii hemen karşı tarafta da, bizim bulunduğumuz noktanın arka tarafında da aile fertleri, yakınları bu süreci takip ediyor. Bir kez daha belirtelim. Olay pazartesini salı gününe bağlayan gün sabaha karşı meydana geldi. 8 Eylül'de yaşandı. Hayriye ve Ağa Öykü çifti bu evde maalesef ölü bulundu. Bir cinayete kurban gitti. Soruşturma devam ediyor. Tabii şüphelilerin sorgusu sürüyor. Bu şüphelilerin vereceği ifadeler doğrultusunda yeni gözaltılar olabilir. Bu arada tabii bu olayla ilgili gizli kararı alındığını da belirtelim. Deniz.
0: Nizamettin Kaplan ayrıntıları aktardı. Şimdi dün bir haber ekrana getirmiştik. İstanbul Beykoz'da bir peyzaj alanında saksıların arasında roket atarlar, otomatik silahlar bulunmuştu. Silahların Sarallar Suç Örgütü tarafından Şahinler Suç Örgütü elebaşı Sedat Şahin'e yönelik bir suikast hazırlığı için saklandığı tespit edilmişti. Bu olaydan başlayarak biraz yeraltı dünyasındaki o hesaplaşmalara bir parantez açacağız. NTV muhabiri Osman Terkan stüdyomuzda. Hoş geldin Osman.
2: Hoş bulduk.
0: Çatışma, rekabet bir yerden sonra artık kaçınılmaz oluyor herhalde, ama sen yıllardır bu örgütleri, bu suç örgütlerini takip ediyorsun. karıştıkları olayları, iddianameleri biliyorsun. Sistem nasıl çalışıyor? Hangi noktadan sonra örgütler birbiriyle çatışmaya başlıyor?
2: Yani İstanbul'u düşünelim ki Türkiye'de düşünebiliriz ama İstanbul'un işte mahalle mahalle bu örgütlerin yapılanması var. Küçükten büyüğe. Belirli bir çıkar çatışması içine girdikten sonra hesaplaşmalar başlıyor. O hesaplaşmalarda ki bunları yani şimdi yeni nesil suç örgütlerinden bahsediyoruz son dönemlerde. Bunlara da eski dönem suç örgütleri diyelim o zaman, öyle bir ayrım yapalım. Aradaki fark işte onların tabiriyle rajon farkı. Yani bu bahsettiğimiz Sarallar, yine Şahinler suç örgütleri. Yani bir belli bir suç disiplini içinde hareket eden gruplar ve zaman zaman belli alanı paylaşamadıklarında elbette ki aralarındaki rekabetten dolayı çatışmaya giriyorlar.
0: Suç disiplininden kastım birinin diğerinin alanına girmesi aslında. Kendi içlerindeki bir şeyden bahsediyor.
2: Yani şimdi mesela yeni nesil suç örgütlerinin aslında bir nasıl tabir edeyim suç ideolojisi yok. Yani tamamen suç motivasyonları para ama bu örgütlerin eski örgütler biraz daha belirli kendi içlerinde belirledikleri kurallar dahilinde hareket ediyorlar. Tabii şimdi son dönemde yeni nesil suç örgütlerinin de sayısının artmasıyla arada bir karışım da meydana gelmeye başladı. Yani bu eski büyük diyebileceğimiz işte mafya yapılanmaları amiyane tabirle bunlar yeni nesil suç örgütlerini de kullanmaya başladı. Aralarındaki menfaati çatışmadan dolayı işte zaman zaman kurşunlamalar, saldırılar, suikastler oluyor. Ki bu iki grup arasındaki Sarallar ve Şahinler arasındaki bu savaş diyeyim 20 yılı aşkın süredir devam ediyor. Şimdi yani yeni bir soruşturma operasyon dahilinde aslında bu detaylara ulaşıldı geçtiğimiz gün. Şimdi sen de belirttin Şahinler suç örgütünün elebaşı Sedat Şahin'e yönelik bir suikast planı deşifre edildi. Bu suikasti gerçekleştirecek kişilerin de Sarallar grubuyla bağlantısı oldu. Ortaya çıktı ki burada soruşturmanın odağındaki kişi Yakup Kerem Saral. Şimdi bu ismi nereden hatırlayalım? 2014 yılına gidelim. 2014 yılında Nişantaşı'nda Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin iki adamıyla birlikte yolda yürürken bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş ediliyor ve Vedat Şahin mi adamı orada hayatını kaybetmişti. O olayın azmettiricisi kişi ki o olaydan sonra da yurt dışına kaçmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Firari durumda. Şimdi bu soruşturmayla, bu operasyonla işte Yakup Saral'ın, Yakup Kerem Saral'ın ismi bir kez daha gündeme gelmiş oldu.
0: Şimdi hala kaçak durumda ve dolayısıyla hala yurt dışında bir şekilde devam ediyor. Peki sen de biraz anlattın ama o soruşturma süreci nasıl bu bizi peyzaj alanındaki o roket atarlara, silahlara getirdi?
2: Şimdi 31 Ağustos günü Kadıköy'de polis ekipleri bir uygulama yapıyorlar. Asayiş uygulaması, rutin. Bir şüpheli aracı durdurmak istiyorlar ama o araç durmuyor. Dur ihtarına karşılık vermeyip kaçıyor. Sonra kısa sürede yakalandı. O aracın içinden 3 kişi çıktı. 3'ü de silahlıydı. Sonra işte cep telefonları incelendi. Bazı dokümanlara ulaşıldı. O dokümanlar, cep telefonundan çıkan bazı bilgiler polisi Beykoz'da bir adrese götürdü. Orada bir inceleme yapıldı ki tabii bu inceleme dahilinde bu kişilerin Sarallar grubuyla bağlantısı olduğu ortaya çıktı zaten. Ve o adrese girdiklerinde işte saksıların altına gizlenmiş, o peyzaj alanında gizlenmiş. Bu deyim yerindeyse yani cephanelik diyoruz biz hani haber dilinde. Gerçekten bir cephanelik çıktı. Şimdi suç örgütleriyle mücadele kapsamlı olarak devam ediyor. Bu mücadele devam ettikçe gerçekten de hani bizi de dehşete düşüren görüntülerle karşı karşıya kalıyoruz. Onlardan bir tanesi. Şimdi bakalım. Bakın yani roket atarlar var. Şimdi normal şartlarda bir ordunun envanterinde olacak silahlar bunlar.
0: Tabii.
2: Yani sivil hayatta yer almaması gereken silahlar. Roket atarlar, anti tank mühimmatları var. Yani tankları imha edebileceğiniz güçte mühimmatlar bunlar. Uzun namlulu silahlar, suikast silahları, işte Kalaşnikov marka dediğimiz, MP5 dediğimiz yine otomatik silahlar var. Şimdi bunlar o noktadan çıktı. Bunlar

0: saldırı yapınca bunun karşılığı veriliyor. Bu böyle bir sarmalla devam ediyor. Evet. Bu suikast girişiminin o Nişantaşı'ndaki olaya mı dair olduğunu daha mı erkene gidiyor? Peki.
1: Yani işte onlar kendi aralarında ne diyor? İntikam yemini ediliyor. Hı hı. İşte tabiri caizse. İki grubun arasındaki aslında ilk temas diyelim, hı hı, olumsuz temas 2004 yılına uzanıyor. Burada da yine Sedat Şahin'in bir yakını, Sarallar grubu tarafından İstanbul'da Kadıköy'de öldürülüyor. Silahlı saldırıya uğruyor. Bu olayla birlikte fitil ateşleniyor açıkçası. Sonrasında işte karşılıklı işte çatışmalar, suikastler, saldırılar. Hı hı. Ki sadece bu İstanbul'da da sınırlı kalmıyor. Bu savaş değil mi yani, bu çatışma? Hı hı. Yurt dışına işte Almanya, Hollanda, Avrupa'nın birçok şehrinde zaman zaman vuku buluyor bu tip olaylar. Ve bugüne kadar da bilinen 50'den fazla kişinin bu çatışma, iki grup arasındaki çatışma neticesinde hayatını kaybettiği böyle bir bilgi var. Ve halen de şimdi yani 20 küsü aşkın süredir devam eden bu çatışma yeniden alevlendi işte bu olayla birlikte. Hı hı. 2014'teki de tabii önemli kırılma noktalarından bir tanesiydi. Çünkü Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin öldürülmüştü. Hı hı. Ve o gün bugündür de işte zaman zaman sönümlense de işte bu tip olaylarla da tekrardan alevlenebiliyor bu çatışmalar.
0: Şimdi sen anlatırken bu yakalananlar arasında İranlılar var dedim. Bu 7 İranlı ile ilgili detaylı bilgiye haiz miyiz? Yani nasıl bir yere bağlayacağız?
1: Yani bunu? Şimdi bunu şöyle bağlayabiliriz aslında. Son dönemlerde işte büyük mafya grupları diyelim. Onların taşeron olarak kullandığı küçük gruplar var. Yine yabancı gruplar var. Hatta İstanbul'da işte bazı noktalarda da bu tip suikastlere tanık olmuştuk. Yani yabancı suç örgütlerinin de hesaplaşması yine İstanbul'da olmuştu. Onlar da bazı yeni nesil suç örgütlerini taşeron olarak kullanmışlardı. Şimdi görüyoruz ki burada İranlı taşeron tetikçiler kullanılacakmış. Eğer bu suikast gerçekleşseydi. Ve bunlarla ilgili, hı hı, yani kapsamlı bir çalışma yapılmış. Suikast planı nedir? Şimdi bir araç, yabancı plakalı bir araç, hı hı, ele geçirilenler arasında. Sonuçta bunların bu araçta yurt dışına kaçırılacağı, hatta yani o soruşturmada ismi geçen Yakup Kerem Saral'ın bu tetikçilerin parasını ödediği ve o işte yüklü miktarda para verip onların yurt dışına kaçırılacağı yönünde de planlar yapıldığı. Bu planlar dahilinde Sedat Şahin'in işte gittiği yerler, görüştüğü kişiler, yani bir anlamda gözlem yapılmış, takip yapılmış, keşif yapılmış ve sıradaki adım suikast adımıydı. Hı hı. İşte bu operasyonla bu cephaneliği ele geçirildi. İranlı tetikçiler dahil olmak üzere 19 kişi gözaltına alındı. Yani buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Bu olayda yabancı tetikçiler kullanılacaktı.
0: Peki. Bu olaya dair, bu soruşturmaya dair ekleyeceğin son bir şey var mıdır?
1: Şunu da ekleyelim o zaman. Çok kısa. Kısa şimdi yani tetikçilerden bahsetmişken. Şimdi yeni nesil suç örgütlerinden bahsediyoruz. Son dönemde hatta sosyal medyada bunların pazarlıkları yapılıyordu. Hı hı. Tetikçi pazarlıkları. Şimdi burada dikkat çekmemiz gereken bir başka olay da yeni nesil suç örgütlerinin de bu konuda taşeron olarak kullanıldığı bilgisi. Bu önemli bir detay. Çünkü yeni nesil suç örgütlerinin belki de en kapsamlısı Barış Boyun çetesi. Hı hı. Ki elebaşı Barış Boyun İtalya'da tutuklu bulunuyor. Yine bu çetelerin geçmişte yani Şahinler suç örgütünün Barış Boyun suç örgütünü kullanarak aslında bir suikast girişimi olacaktı. Yine bir Sarallara ait bir fabrikaya saldırı düzenlenecekti. Bu yine İtalyan polisi ve Türk polisinin ortak operasyonuyla ortaya çıkarılmıştı. Ve o bölgede de yine buna benzer bir cephanelik çıkarılmıştı. Yani son bir not olarak şunu söyleyebilirim. Eski nesil diyelim artık, yani mafya yapılanmalarıyla artık yeni nesil suç örgütlerinin bir anlamda artık bazı özel durumlarda müşterek de çalışmaya başladığını görüyoruz. Ama güvenlik güçlerinin bu konuyla ilgili çok hassasiyetle yürüttüğü bir mücadele var. Hı hı. Yani Bakan Çiftçi de sık sık açıklıyor. Hem uluslararası

0: anlamda da bir yardımlaşmanın da başlayacağını duyurmuştu ve terörle mücadele dairesinin de bu işe dahil edileceğini, bu örgütlerle mücadele konusunda dile getirilmişti. Yani kapsamlı bir mücadele de var bir tarafta ki bunun en büyük örneği bu operasyondu. İşte ortaya çıkan, ele geçirilen silahlar.
1: Kapasitelerini, planlarını görüyoruz. Mücadeleyi de görüyoruz. Teşekkür ediyoruz NTV muhabiri Osman Terkan. Sağ ol. Bir genel hatlarıyla bu dünkü haberden yola çıkarak nasıl bir denklem içerisindeyiz? Bu suç örgütleri birbirlerine karşı nasıl böyle mücadele veriyor ve bunun için devlet ne yapıyor? Bunu tartıştık, konuştuk. Bir haber daha verelim. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanmıştı gazeteci Mehmet Akif Ersoy. 7 sanık Ersoy dahil hakim karşısına çıktı. Ersoy ifadesinde yasaklı madde kullandığını söyledi. Arkadaşlarının mağduriyeti için özür diledi. Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
2: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, suç örgütü kurma ve yönetme suçlamalarının yöneltildiği dava başladı. 7 sanık hakim karşısına çıktı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada önce müştekiler söz aldı. Mehmet Akif Ersoy tarafından herhangi bir konuda zorlama yaşamadıklarını ifade ettiler. Suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması istenen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, savunmasında bazı hatalar yaptığını dile getirerek kendisiyle arkadaş olduğu için mağdur olanlardan özür diledi. Ersoy, dosyada yer alan cinsel saldırı iddialarının kendisine savcılık aşamasında sorulmadığını belirterek suçlamaları kabul etmiyorum ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme heyeti Mehmet Akif Ersoy'la Mustafa Manaz'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Ufuk Tetik ise tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış. Ardından tutuklanmıştı. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi.
1: Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın bugün yeniden yargılanmasına başlandı. Erzan'ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belazoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bu suçlamayla tutuklanan Erzan hakkındaki karar İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne yol açtığı gerekçesiyle itirazları yerinde buldu. İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın bugün yapılmasına karar verildi. Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma sürüyor. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın 5. dalga operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı.
2: Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 53 şüpheliden 49'u yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısındaki ifadelerinin ardından sulh ceza mahkemesine çıkan zanlılardan 20'si tutuklandı. 21 şüpheli yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest kalırken 8 isme ev hapsi verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelere ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtildi. Bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği tespit edildi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547.770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi. İzmit'teki bir depoda yapılan aramadaysa depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlamıştı. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de tutuklu olduğu soruşturma sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın Husilere karşı yürüttüğü doğrudan Amerikan askeri müdahalesi talebini geri çevirdi. Amerikan basınına göre Suudi Prens Muhammed Bin Selman Trump'ı iki kez aradı, destek istedi. Washington ise İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanırken Yemen'de yeni bir cephe açmak istemiyor. Riyad'a istihbarat ve hedefleme desteği ise sürüyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilere yönelik askeri müdahalesine destek talebini geri çevirdi. İddia Amerikan basınından. Axios haber sitesine göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Husilerin Moka kentini ele geçirerek Babül Mendeb boğazına yaklaşmasının ardından Trump'ı iki kez aradı. İlk görüşmede Yemen'de kötüleşen durum hakkında Trump'a bilgi verdi. Birkaç saat sonra yeniden telefon açan Selman bu kez Trump'tan Husilere Amerika'nın saldırı düzenlemesini istedi. Ancak Trump talebi reddetti. Washington buna karşın Riyad'a Husiler hakkında istihbarat ve hedefleme bilgileri sağlayacak. Yaklaşık 200 Amerikan askeri personeli de hali hazırda Suudi Arabistan'da doğrudan çatışmaya girmeyen destek faaliyetleri yürütüyor. CNN'e göre Washington'ın temel kaygısı Yemen'deki çatışmanın İran'la yürütülen savaşın yeni bir cephesine dönüşmesi. Amerikalı yetkililer son haftalarda Suudi tarafına Amerikan güçlerinin önceliğinin İran ve Hürmüz Boğazı'na odaklanmak olduğunu bildirdi. Bu nedenle Washington, Riyad'a destek verirken Husilere karşı doğrudan savaşa girmekten kaçınıyor. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakşi, Suudi mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le telefon diplomasisi yürüttü. Görüşmelerde bölgesel gerilimin yayılmasını önlemek ve istikrarı sağlamak için diplomatik çabaların ve koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.
1: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'da ara seçimlere gidecek. Kongre ara seçimleri olacak. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump dikkat çeken bazı ifadeler kullandı. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki Ulusal Kongresi'nde kapanış konuşması yaptı. Katılımcılara espri bir dille yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısı yaptı. Demokratlara işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de ifade etti. O anları ekranlara getirelim.
4: Please raise your right hand. I pledge. Please raise your right hand.
5: Lütfen sağ elinizi kaldırın.
4: I pledge
5: to the ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum.
4: That loves us so much.
5: Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor.
4: That I will go out.
5: Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi Sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Kanada'daydı. Zelenski ve Kanada Başbakanı Mark Carney iki ülke arasında 100 yıllık ortaklık deklarasyonu imzaladı. Carney, Calgary kentinde imza töreninde konuştu. Deklarasyon, savaşın ötesine geçen uzun vadeli işbirliği ifadelerini kullandı bu deklarasyon için. Bu sayede savunma, ticaret, yeniden yapılanma, enerji gibi kritik alanlarda uzun vadeli işbirliği hedefleniyor. Kanada, Ukrayna'ya 250 milyon Amerikan doları değerinde hava savunma paketini de duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 14 kişinin ölümü ve 14 kişinin halen bulunamamasıyla sonuçlanan feribot faciasındaki zanlılar bir kez daha yargıç karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Mahkeme dışında kayıp yakınları da vardı. Olayda kaptanın suçlu olduğunu ifade ettiler. Girne'den Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 mil mesafede batmıştı. İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği Gönülden Bir Öğün projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlandı. Projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
3: Her ay 2000 lira yüklenecek bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gönülden Bir Öğün projesini hayata geçirdi.
6: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2000 lira para yüklüyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
6: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreninde konuştu. Yapımı devam eden şehir hastanesinin 2027'de hizmete gireceğini söyledi.
7: Geride bıraktığımız çeyrek asırda büyük bir dönüşüme imza attık. Türkiye yüzyılının mimarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi sağlığın her alanında zirveye taşıdık. Bugün 1521 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesiyle her gün vatandaşlarımıza 3 milyon kez sağlık hizmeti veriyoruz. Üreten sağlık modeliyle yerli ve milli sağlık teknolojilerimizi, ilacımızı, aşımızı, tıbbi cihazımızı geliştiriyoruz. 2026 senesi sonu itibariyle şehir hastanemizi bitirip 2027'de sizlerin hizmetine sunacağız.
1: Türkiye'nin eğitimde bir gösterge olan PISA 2025 başarısı gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin konuştu. Asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk beşe girmek olduğunu söyledi.
8: PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başarının kademeli bir yükselişin sonucu olduğunu belirtti. Asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5 içinde yer almak ve kalıcı olmak dedi. Tekin Hürriyet gazetesine konuştu. Çalışmaya katılan okulların rastgele belirlendiğini anlattı.
9: Biz tüm okulların listesini veriyoruz, onlar seçiyor. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullarda var. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın bir zamanda seçti. Biz sadece sınavın gerçekleşmesi için tedbirleri aldık.
8: Bakan Tekin, biz sadece öğretmeni okullarda daha dominant hale getirdik ifadesini de kullandı. Okullarda kaynak kitapların kaldırıldığını, müfredatın %35 oranında sadeleştirildiğini, öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının yarıya düştüğünü ve teknolojik altyapının güçlendirildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, sıfır noktasından kalkıp da buraya gelmedik, kademeli olarak yükseldik ifadelerini kullandı.
1: Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda devam eden kazılarda Havran Siyah İncirinin 8000 yıllık kalıntılarına ulaşıldı. Havran Siyah İncirinin bölgedeki varlığının M.Ö. 6300 yılına kadar uzandığı tespit edildi.
10: İşimiz var hocam. Şu seviyeyle birlikte.
11: Kazı çalışmaları Havran'ın meşhur Siyah İncirinin geçmişine ilişkin ipuçlarını ortaya koydu. Milattan önce 6300'lü yıllara ait kalıntılara ulaşıldı.
12: İncir, Havran'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Havran'da en önemli ürünlerinden bir tanesi, tescilli ürünü incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. Ve tarih olarak da milattan önce 6300 lira, 6200 lira denk geliyor.
11: Burası Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası. Bölgede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin öncülüğünde kazı çalışmaları yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarında kazı evinden yola çıkan ekip arazi aracıyla patikadan Kocaçal Tepe'ye ulaşıyor. Yolun bittiği noktada araçtan inen ekip sularını eşeğe yükleyip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürümeye başlıyor. Dar ve engebeli arazide tek sıra halinde yürüyen kazı ekibi zorlu yolculuğun ardından mağarada kazı çalışmalarını yürütüyor. Bu yılki çalışmalarda coğrafi işaretli Havran Siyah İncirinin bölgedeki varlığının 8000 yıla dayandığı ortaya çıktı.
12: İncir çok iyi korunmuş ve yani sayısı da oldukça fazla bir kenara yığılmış durumda, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden bir tanesi olarak çıkıyor.
11: Birçok seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletlerin bulunduğu mağaranın duvarında bir dağ zirvesi ve leopar figürünün bulunduğu resim de yer alıyor.
13: NTV Radyo. Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: NTV Radyo.
16: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
17: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Takvimi. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Uluslararası gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık günü yaklaşıyor. Dünyada gıda israfını önlemeyi, açlıkla mücadele ile birleştiren sokak buzdolabı ya da açık buzdolabı uygulamasından bahsedelim bugün. Gönüllüler, vakıf ve yardım kuruluşları tarafından kurulan, belediyelerin desteğiyle yaygınlaşan sistem, ulaşımın kolay olduğu işlek noktalarda sokaklara buzdolabı kurulmasıyla başlıyor. Restoran ve kafelerin yanı sıra evde artan yemekler temiz ve sağlıklı kaplarda bu buzdolaplarına bırakılıyor. Ayrıca marketler de son kullanma tarihi yaklaşan gıda maddelerini buraya aktararak uygulamayı destekliyor. Bakteri tehlikesi nedeniyle çiğ et, balık, tavuk, çiğ yumurta, ambalajı açılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler yasak. Evde yapılan ya da restoranlarda artan yemeklerin de kapalı ve saklamaya uygun güvenli kaplarda olması, üzerinde yemeğin adı, yapıldığı tarihle, içerdiği gluten ve benzeri alerjenlerin yazılı olduğu etiket bulunması zorunlu. Pişmiş yemekler en fazla 4 gün sonra kaldırılıyor. Buzdolapları ve yiyecekler düzenli olarak gıda uzmanları tarafından kontrol ediliyor, şüpheli yiyecekler ayıklanıyor, görevliler tarafından da temizleniyor. Almanya'da sistem herkes için buzdolabı adıyla yürüyor. İtalya'da ise arkadaşlık buzdolabı. İspanya'da ilk sosyal buzdolabı 10 yıl önce Bask bölgesinde kuruldu ve giderek ülke genelinde yaygınlaştı. Polonya'da bugün ülke genelinde yaklaşık 1600 sokak buzdolabı hizmet veriyor. Sistem Brezilya'da da işliyor. Suudi Arabistan'da ise evinin önüne koyduğu buzdolabını yiyecekle doldurup ihtiyacı olanları açan bir hayırseverin BBC'de haber olmasından sonra ilgi artıyor. Dünyada her 11 kişiden birinin açlık çektiği, tonlarca yiyeceğin her gün kaybolduğu veya israf edildiği bir dünyada bu uygulamalar hayati önem taşıyor.
1: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendir.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: NTV Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.

0: seçmesiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Dün akşam Roma maçından sonra istifa etmişti. İstifası bugün itibariyle kabul edildi. Gürkan Ak telefon attığımızda İsmail Kartal dönemini konuşacağız. Gürkan, süreç nasıl ilerledi ve bugün son yaşananlar neler?
1: Tabii özellikle Fenerbahçe camiası için şok bir gelişme diyebiliriz. Çünkü dün yaşananların şoku henüz atlatılamamışken bugün aslında İsmail Kartal'ın görevine geri dönmesi bekleniyordu. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Başkan Aziz Yıldırım ben bırakmayacaksın, ben senin büyüğüm ifadelerini kullanıp görevine devam edeceksin. İsmail Kartal görevinin başındadır ifadelerini, net ifadeleri kullanmıştı. Ancak İsmail Kartal bugün 12'de yapılması planlanan antrenmana, yenilenme çalışmasına Samandıra'daki katılmadı. Bunun altını çizelim. Ekibi oradaydı bu arada. Ekibi gitti, antrenmanı Kayt ve Zeki Murat Gölle yönetti ama İsmail Kartal Samandıra'ya gitmedi. Bunun üzerine sportif direktör Oğuz Çetin de Samandıra'daydı o saatlerde. İsmail Kartal'ın gelmediğini görünce kendisi Samandıra'dan ayrıldı ve İsmail Kartal'ın ikamet ettiği Anadolu Kavağı'na doğru yola çıktı. Burada bir görüşme gerçekleştirdiler ki aslında sürecin belki de en kritik noktası olarak ifade edebiliriz bu görüşmeyi. Yaklaşık 2,5-3 saat süren bir görüşmenin ardından İsmail Kartal bulunduğu durumdan rahatsızlığını ifade etti. Kulübe bundan sonraki süreçte faydalı olamayacağını Oğuz Çetin'e aktardı. Her ne kadar ısrarlı bir şekilde görevine devam etmesi gerektiği, yönetimin arkasında olduğu ifade edilse de İsmail Kartal kararından vazgeçmedi. Aslında basın toplantısında da hatırlayacaksınız, ilk istifa kararını duyururken istifa ediyorum ve geri dönmemek üzere şeklinde net ifadeler kullanmıştı İsmail Kartal. Bugün de yine onu ikna etmek için yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Tekrar altını çizelim, Oğuz Çetin birebir olarak bu görüşmeyi gerçekleştiren isimdi. Fenerbahçe'nin sportif direktörü, yönetimin ısrarına rağmen İsmail Kartal kararından vazgeçmedi ve böylelikle resmen Fenerbahçe'deki İsmail Kartal döneminin sona erdiğini söyleyebiliriz. Kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe kulübünden de bu konuda bir açıklama yapılacağını, resmi duyurunun yapılacağını da söylemek yanlış olmaz. Tabii ki bundan sonrası ne olacak? Bu da çok merak ediliyor ki oyuncu grubunun da çok şaşırdığını İsmail Kartal'ın aldığı karara ifade etmek, altını çizmek gerekiyor. Sezona 4 maçta Süper Lig'de 2 galibiyet 2 mağlubiyetle başlamıştı İsmail Kartal. İlk hafta alınan Gençler Birliği yenilgisi, sonrasında alınan galibiyetle tekrardan hava düzelmişti. Lyon maçında alınan galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra katılma anlamında İsmail Kartal'ın arkasında çok önemli bir kitle oluşmuştu. Onu eleştirenler dahi başardığının ne kadar önemli olduğunu vurgu yapmıştı. Ama Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet biraz yine sallantıya sebep olmuştu. Sonrasında Roma maçında aslında otoritelerin hemen hemen hepsinin Roma'nın favori olduğu bir mücadele olduğunu vurgulamak lazım. Ama Fenerbahçe çıktı, oyununu oynadı İsmail Kartal yönetiminde ve buradan bir puan çıkartmayı başarmıştı ki işte o başlangıçta anlattığım süreç ortaya çıktı. İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı ve gelinen noktada artık resmen İsmail Kartal döneminin Fenerbahçe'de sona erdiğini söyleyebiliriz. Yönetimin tüm çabasına rağmen İsmail Kartal görevine devam etmek istemediğini, Fenerbahçe'ye faydası olamayacağını, kendisine yöneltilen eleştiriler arkasında durulmamasını da masaya koyarak bu kararından vazgeçmeyeceğini ifade etti İsmail Kartal. Aziz Yıldırım da, Sayın Başkan da bildiğiniz gibi dün maçtan sonra yaptığı açıklamada tribünlerden kendisine fırlatılan şişeye çok alındığını, bozulduğunu söylemişti İsmail Kartal'ın, ancak yönetimle aralarında da yine ufak tefek fikir ayrılıklarının yaşandığı bir süreçte sezon başından bu yana olduğunu söyleyebiliriz. Evet, Sayın Başkan Aziz Yıldırım kendisinin hep yanında durdu, olabildiğince isteklerini yerine getirmeye çalıştı ama gelinen noktada İsmail Kartal yeterli desteği arkasında göremediğini belirterek, bunu sadece yönetimsel bazda söylemiyorum, genel olarak Fenerbahçe camiası, taraftarlar bu koşullarda da Fenerbahçe'ye fayda sağlayamayacağını ileterek görevini bıraktı.
0: Gürkan süreci çok net anlattın. Bir dönem kapanırken yeni bir dönem açılacak ve o yeni dönem tabii ki şu an herkesin en çok merak ettiği süreç olacak. Yeni teknik direktör kim olacak diye. İsmail Kartal'ı rahatsız eden konulardan bir tanesi de Aziz Yıldırım'ın başka bir teknik direktörle yaptığı görüşme üzerineydi. Yabancı yerli konusunda biraz daha yabancı isminin ağır bastığını söyleyelim o görüşmede. Peki bu Aziz Yıldırım'ın görüştüğü ismin kim olduğuna dair bilgi ya da bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüne dair hangi ipuçları verebiliriz?
1: Şimdi şunu ifade etmek doğru olacak. Her futbol kulübü, her yönetim gidişata göre bazı görüşmeler yapabilir, gerçekleştirebilir. Bununla ilgili elimizde bir kanıt var mı? Şu an itibariyle yok. Ama Sayın Başkan çok tecrübeli, Aziz Yıldırım çok tecrübeli bir isim. Bu istifayı beklemediklerini söyledi basın toplantısı sonrasında, dünkü maçın ardından yaptığı açıklamalarda. Dolayısıyla resmi beyanı baz almak durumundayız. Eğer herhangi bir şekilde istifa beklemiyorlarsa veya bir görevden alma gibi bir durum da düşüncesi olmadığını anlıyorum ben bu durumda. Bu yönde resmen çalışmalar yapılmış mıdır bilmiyorum ama benim tahminim Fenerbahçe gibi tecrübeli bir yönetimin, geçmiş dönemlerde de yöneticilik yapmış isimlerin, bunu Sayın Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde Cihan Kamer'i de katabiliriz, Oğuz Çetin'i de katabiliriz sportif direktör olarak, bir öngörüsü vardır ve elbette ki gelecekte bir kaotik ortam oluşmaması adına belli araştırmaların yapıldığına eminim. Ama herhangi bir teknik adamla resmen bir görüşme, resmi bir teklif sunma gibi bir durumun olmadığının altını çizmiş olalım. Fenerbahçe'nin adayları mutlaka ki olacaktır. Bununla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon alınacaktır ama şunu unutmayalım. Conte'nin, Antonio Conte'nin ismi tabii ki çokça telaffuz edildi ama Sayın Başkanım, ben bu noktada çok maliyetli teknik direktör adaylarını görüşüp takımın başına getireceğini düşünmüyorum şahsen. Dünkü ifadelerinde de kulübün mali ve maddi açıdan sıkıntılı bir dönemde olduğu, bunların da düşünülmesi gerektiğini ifade etmişti. Tabii ki akla camianın önünde gelen isimleri geliyor. İşte Aykut Kocaman ismi tekrar ortaya çıkabilir. Her ne kadar bu ilk teknik direktörle belirlerken yaşadıkları bir problem olsa da Volkan Demirel ismi var. Birçok ismi söyleyebiliriz ama ben önceliğin takımda bulunan kayıtla devam edebilme ihtimali olduğunu da azımsanmayacak derecede güçlü buluyorum. Bunu da altını çizelim.
0: Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi bitti, istifası kabul edildi. Gürkan Ak'la birlikte değerlendirdik. Şunu da hatırlatalım. Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü Gaziantep deplasmanına çıkacak. Takım başında Dirk Kuyt'ın olacağını hatırlatalım. Bu haberle ilgili gelişmeleri bültenlerimizde bulabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Sıcaklıklar cumartesi günü de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17.
11: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Merhaba, saat 17. Gelişmelerle karşınızdayız. Son dakika bilgileri var. Önce özetleri paylaşalım, sonra ayrıntılara gireceğiz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Kartal, Roma maçından sonra takımdan ayrıldığını açıklamış. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, Kartal'ı bırakmayacaklarını duyurmuştu. İkna çabaları sonuç vermedi. Artık yeni teknik direktörün kim olacağı konuşuluyor. Cumhurbaşkanının mesajları da var. Recep Tayyip Erdoğan Rize'de muhalefeti eleştirdi. Neler söyledi paylaşacağız. Hürmüz'ün ardından şimdi de Babülmendeb Boğazı tehlikede. Yemen'de İran destekli Husiler dünyanın en kritik deniz geçişlerinden bir diğeri olan Babülmendeb'in ortasındaki stratejik Meyyun Adası'nı ele geçirdi. Enerji koridorunda ikinci büyük dar boğazda ciddi bir riskle karşı karşıya. Küresel ekonomi nasıl tepki veriyor? Hepsine bakacağız. Ayrıntılara geçiyoruz. Şimdi bir telefon bağlantısı yapalım çünkü önemli bir bilgi. Fenerbahçe'de sular durulmuyor. İsmail Kartal dönemi sona erdi. Ayrıntıları alacağız Gürkan Ak'tan. Gürkan, bu saat itibariyle bildiklerimiz ve bilmediklerimiz notlar sende.
1: Bildiğimiz net olan şey, İsmail Kartal döneminin Fenerbahçe'de sona erdiği. Bilmediklerimiz de mutlaka var ama bunlar elbette ki İsmail Kartal ve yönetim arasındaki birebir diyaloglar. Sadece bildiklerimizden konuşalım. İsmail Kartal, hatırlatmak gerekirse, dün Roma maçının ardından basın toplantısında istifa kararını kendisi duyurmuştu. Ve şu ifadeyi kullanmıştı: geri dönmemek üzere istifa ediyorum. Dolayısıyla bu kadar net bir ifadenin ardından Fenerbahçe camiasında net bir şekilde bir şok yaşanmıştı diyebiliriz. Sonrasında maçın bitimiyle birlikte, basın toplantılarının bitimiyle birlikte Başkan Aziz Yıldırım bir basın açıklaması yaptı ve İsmail Kartal'ın kendisine tribünlerden bir şişe fırlatılmasına çok alındığını, çok bozulduğunu, bu nedenle duygusal bir karar verdiğini ifade eden bir açıklama yaptı. Kendisiyle görüştüğünü, ben senin büyüğünüm, Fenerbahçe'de görevine devam edeceksin, bırakmak yok ifadelerini kullandı ve net olarak İsmail Kartal görevinin başındadır dedi yaptığı bu basın açıklamasında. Fakat bugüne geldiğimizde saat 12'de normal şartlarda Fenerbahçe'nin bir rejenerasyon antrenmanı vardı. Roma maçı sonrasında yaptığı rutin bir çalışma. Ancak bu antrenmana İsmail Kartal'ın ekibinin büyük bir bölümü katılmasına rağmen İsmail Kartal katılmadı. Samandıra'ya gitmedi ve takımı kayıtla Zeki Murat Göle yönetti bu antrenmanda. Bunun üzerine Samandıra'da bulunan Oğuz Çetin, sportif direktör, Samandıra'dan ayrılarak İsmail Kartal'ın ikamet ettiği Anadolu Kavağı'na yola çıktı ve burada bir görüşme gerçekleştirdi kendisiyle. Çünkü telefonla da kendisine ulaşamadı Oğuz Çetin. Sonrasında yüz yüze yapılan görüşmenin ardından İsmail Kartal'a yönetimin arkasında olduğu, görevine devam etmesi gerektiği yönünde ısrarlı bir şekilde Oğuz Çetin bir konuşma yaptı. Fakat İsmail Kartal bu kararından vazgeçmeyeceğini Oğuz Çetin'e bir kez daha yineledi. Gerekçe olarak da arkasında yeterli desteği görmediği ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki süreçte bir katkı sağlayamayacağı, başarılı olamayacağına inandığı yönünde ifadeler kullandı İsmail Kartal. Burada tabii altı çizilmesi gereken nokta şu: yönetim İsmail Kartal'a tüm desteğini verdiğini düşünüyor. Yani İsmail Kartal'ın bu istifa kararından onlar da oldukça şaşırmış durumda, onlar da şokta. Bu nedenle görevine geri dönmesi gerektiği ve başarılı olacağına inandıklarını ifade etti ama İsmail Kartal'ın kararı kesin oldu ve böylelikle Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi resmen kapandı. Peki bundan sonra ne olacak? Bu da önemli bir konu ki Fenerbahçe ile ilgili özellikle bir teknik direktör görüşmesi yapıldığı ve İsmail Kartal'ın bundan rahatsızlık duyduğu yönünde de bir takım haberler medyaya yansıdı. Bendeki bilgi şu: herhangi bir teknik adamla resmen bir görüşme yapılmadığı, herhangi birine bir ön teklif sunulmadığı yönünde İsmail Kartal'ın görevini bırakması ya da onu Roma'daki maçın skoruna göre görevden alma gibi bir gündemin masada olmadığı bilgisinin ben de bulunduğunu aktarmış olayım. Ama elbette ki her yönetim gibi içinde bulunan durumdan farkındalıkla bir ön çalışma yapılır. Bir araştırma yapılır. Bununla ilgili görevli profesyoneller vardır her kulüpte. Belki böyle bir araştırma olmuş olabilir. Fakat Fenerbahçe'nin bundan sonra ben maliyetli bir teknik direktörü takımın başına getireceğini düşünmüyorum şahsen. Antonio Conte'nin ismi çok geçiyor. Fakat başkanın da ifadesiyle mali duruma da çok dikkat edilecek bir kararın verilmesi. Hatta şu an yedek antrenör, daha doğrusu yardımcı antrenör olan Dökkait'in da takımı bir süre idare edebileceğini düşünüyorum. Bunun da oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu aktaralım. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra resmi açıklamalar kulüp tarafından yapılır.
0: Gürkan Ak elimizdeki son bilgileri derledi. Bundan sonra ne olabilir? Konuşulanlar, iddialar, ihtimaller, bunlara ilişkin de bilgileri paylaştı. Önemliydi. Sonrasında spor müdürümüz Emin Çağlar da gelecek ve ayrıntılı olarak bu saat diliminde konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Recep Tayyip Erdoğan Rize'deydi. Toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
3: Cumhurbaşkanı Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. İsim vermeden CHP ile yeni parti arasında yaşanan ayrışmaya dikkat çekti. Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşları hatırlatarak bizim gündemimiz ülkemizi bu krizlerden korumak dedi.
2: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
3: Erdoğan konuşmasının ardından 10 milyar liralık yatırımın toplu açılışını yaptı.
2: Ya Allah! Bismillah!
3: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı makam aracının yanına gelen çocuklara harçlık verdi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından uzaklaştırılan, tutuklanmasının ardından bu görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2020'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
4: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
3: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
0: Bugün 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü. O saldırıların üzerinden çeyrek asır geçti ve Amerikan Başkanı saldırılara uğrayan noktaların birinde Pentagon'da konuşuyor, bir kulak verelim.
5: Bu kutsal noktada 25. kez toplanıyoruz ve o gün 11 Eylül sabahı bulutsuz bir günde birçok farklı insan normal bir gün yaşıyordu. O insanların her biri gibi Pentagon'daki insanlar, uçaklardaki insanlar 77 nolu uçuştaki teröristler tarafından öldürüldü. Bu efsanevi bina, ki gerçekten efsanevi bir bina, bu binadan o kadar çok savaş kazanıldı ki ve o sabah yaşananlarla 2977 güzel ruh dünyamızdan koparılıp alındı ve birçoğu tabii ki sonraki haftalar ve yıllarda korkunç ve dehşet verici yaralanmaları sebebiyle, ki birçok kişi yaralanmıştı, hayatını kaybetti ve bugün tabii ki ilk gününde ettiğimiz kutsal yemini çeyrek asır sonra bir kez daha yeniliyoruz, bir kez daha and içiyoruz. Asla ama asla unutmayacağız. İşte bugün bu yüzden savaşıyoruz. Hiçbir seçeneğimiz yok, sadece zafer olabilir. Kazanmak için savaşıyoruz. Her zaman 11 Eylül'ün kurbanlarını ve ailelerini unutmayacağız. Ve her zaman maalesef bu çok ünlü tarihte hayatını kaybeden insanları, hayatlarını onurlandıracağız, anılarını tutacağız, onurlandıracağız ve bu ülkeyi ve özgürlüklerimizi tüm yeni nesiller için koruyacağız. Asla yapılmadığı gibi koruyacağız. Tabii ki bugünü yaşayan insanlar için burada yaşanan acıyı anlatmak, sözcüklerle anlatmak mümkün değil. Kuzey Kulesi'ne, Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi'ne ilk uçak çarptıktan sonra Patrick Denny bir mesaj yollamıştı. Eşi Mary'yi korkmaması için ofisimde güvendeyim demişti. Güney Kulesi'ndeki 90. kattaki ofisinde güvende olduğunu söylemişti. Eşi 8 aylık hamileydi ve eşinin sesini duyduğunda iki küçük kızıyla oynuyordu. Onu aramaya çalıştı, televizyonu açtı, telefon çaldı ama daha sonra hat tamamen kesildi. Ve o anda Mary fell to her knees as she watched. Yaşananları izlerken United Hava Yolları'nın uçağının eşinin ofisine çarpıp infilak ettiğini gördüğünde, ki ofisinin nerede olduğunu çok iyi biliyordu. Yolcu uçağının tam orada infilak ettiğini gördü. 7 kat yukarıda Shimmy Bagelhuis'ın halıya uzandı ve dumanlardan kaçmaya çalıştı. Gerçekten her şey korkunçtu. 5 güzel çocuğunun fotoğraflarına bakarak eşiyle telefonda konuşuyordu. Tanrı'ya dua ediyordu ve eşi de televizyondan o dehşet görüntülerini gördüğünde neler olduğunu ve aklına gelmeyecek şeylerin yaşandığını gördü. Güney Kulesi yıkılıyordu ve eşi de, çok sevdiği eşi de içindeydi. Tabii ki bu insanların böylesine korkunç bir zulme maruz kalmasını, bu yaşananları, asla o anları unutamayız. Ve bu muazzam, korkunç alçaklığı ve bu dünyada yaşanan bu kötülüğü asla unutamayız. İyi olan her şeyi yok etmeye çalışan bu alçaklığı, bu kötülüğü asla unutamayız. Ama bu sabah aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu korkunç kötülüğe nasıl yanıt verdiğini de unutmuyoruz. 9-11 Eylül gibi günlerde bir ülkenin gerçekten neden yapılmış olduğunu görüyoruz. Aslında nasıl bir ülke olduğumuzu şimdi de görüyoruz. Akıllı olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Ve Amerika Birleşik Devletleri iyilikten ve...

0: harekete geçelim oldu. İşte bugün hayatını kaybedenleri anarken 11 Eylül'de aynı şekilde burada kurtarılan sayısız hayat içinde 93. uçuştaki ölümsüz kahramanları da unutmuyoruz. Tabii ki saldırı sonrasındaki o korkunç günlerde buradaki Amerikan ruhunun, ulusumuzun ruhunun nelere kadir olduğunu açık bir şekilde gördük.
1: Donald Trump 11 Eylül'ün 25. yılında, yıl dönümünde konuştu. Asla ve asla bugünü unutmayacağız dedi. Bugün bu yüzden savaşıyoruz, kazanmak için savaşıyoruz, zafer için dedi. Açıklamalarını ekrana getirdik. Bir taraftan İran'a dönük başlattığı o yeni savaş dünya dengelerini de alt üst etmiş durumda. Sadece Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması değil, şimdi Yemen'de bir Babülmendeb Boğazı'nın kapanması sorunu var. Yemen'de Babülmendeb'e doğru saldırıya geçen Husiler Boğaz'ın kontrolü açısından stratejik bir öneme sahip Meyyun Adası'nı ele geçirdi. Bölgede inisiyatifi yeniden ele geçirdiler. Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar da bir taraftan devam ediyor. Yani bir anlamda savaş genişliyor.
2: Babülmendeb Boğazı'nda inisiyatif Husilere geçti. İran destekli Husiler, tarihi liman şehri Mokka'nın ardından Boğaz'ın kontrolü bakımından stratejik konumdaki Meyyun Adası'nı da ele geçirdi. Perim olarak da bilinen Meyyun Adası, Babülmendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Adada konuşlanan Husilerin, Boğaz'daki gemilerin geçişini engellemek için uzun menzilli silahlara ihtiyacı kalmadığı belirtiliyor. Dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken, Husiler Boğaz'dan geçişin Suudi şirketlerine ait gemiler haricindekiler için güvenli olduğunu açıkladı. Buna karşın Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinde sert düşüşe neden oldu. Çatışmalar öncesinde günde 80'e yakın geminin geçtiği boğazdan 3 günde yalnızca 79 ticari geminin geçtiği bildirildi. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Suudi Arabistan, Mokka Havalimanı'na hava saldırıları düzenledi. Husiler ise ilk kez Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol hattını hedef aldı. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktığı bildirildi. Uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısına petrol taşıyan boru hattı yakınlarında duman yükseldiği görülüyor. Yemen hükümeti Husilerin bu hafta Kızıldeniz kıyısında gerçekleştirdikleri saldırıların talimatının İran devrim muhafızları tarafından verildiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun pazartesi günü Umman'da düzenlenecek toplantıda masaya yatırılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirecek toplantıya Körfez kıyısındaki Arap ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı'nın da katılması bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan İran'a savaşını sürdürüyor. Bu savaş daha ne kadar sürecek? Amerikan Başkanı ara seçimlerden sonra biteceğini ifade etmişti ama içeriden farklı sesler geliyor. Beyaz Saray'la sahadaki komutanların değerlendirmeleri arasında da fark olduğu belirtiliyor. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, mühimmat stokları ve İran'ın direnci konusunda komutanlardan daha temkinli değerlendirmeler aldı. Trump ise İran'a saldırı kararının arkasında olduğunu söyledi. Savaşın Kasım seçimlerinin ardından sona ereceği iddiasını da yineledi.
3: Trump yönetimi kamuoyunda İran'la savaşı kazandığını savunurken ABD'li askerlerin Beyaz Saray'a daha temkinli değerlendirmeler sunduğu belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, perde arkasında İran savaşı ile ilgili doğrudan Amerikalı komutanlardan bilgi aldı. New York Times gazetesinin haberine göre Vance ilkbahar ve yaz aylarında komutanlarla doğrudan görüştü. Amaç Pentagon değerlendirmelerinden bağımsız olarak sahadaki komutanların görüşlerini ilk ağızdan öğrenmekti. ABD'li komutanlar özellikle mühimmat stokunun ciddi oranda azaldığı konusunda Vance'e uyarıda bulundu. Bazı bölgelerde Patriot füzelerinin stoklarının kritik seviyelere indiği, Atakams füzelerinin tükendiği, bunların yerine kullanılan hassas taarruz füzelerinin de azaldığı aktarıldı. Tahran'la savaşa karşı olduğu bilinen Vance'in dikkatini çeken bir diğer konuysa İran'ın direnci oldu. İran yönetiminin ağır kayıplara ve uzun sürecek bir çatışmanın maliyetlerine rağmen savaşa devam etmeye hazır.

0: hazır olduğu kaydedildi. Bu değerlendirmeler savaşın uzayabileceğine ilişkin kaygıları arttırdı. Vance'le görüşmelerin ardından savaşın genel strateji ve başarı ihtimali konusunda ciddi şüphelere kapıldı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kasım'daki ara seçimlerden sonra İran'la savaşın biteceği iddiasını yineledi. Amerikan Fox kanalına konuşan Trump, İran'a saldırı kararından pişman olmadığını, kararının hala arkasında olduğunu belirtti.
1: NTV Radyo. Reklam.
2: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Hafta sonu Akdeniz ve Güney Ege'de artacak nemli hava ve yüksek sıcaklık öğle saatlerinde bunaltıcı bir havaya neden olacak. Güneş çarpması, aşırı terleme, baygınlık gibi sağlık sorunları yaşanabilir. Güneşin altında fazla kalmamaya dikkat edilmeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Şimdi Fenerbahçe'yi ayrıntılı konuşacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Roma'daki beraberliğin ardından yaşanan kriz ayrılıkla sonuçlandı. İstifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin ikna çabasına rağmen görevi bıraktı. Önce bir haberimizi izleyelim, sonrasında spor müdürümüz Emin Çağlar'la ayrıntılı konuşacağız. Dün geceden bu yana neler yaşandı?
4: Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
5: İsmail Kartal istifadan vazgeçmedi. Roma maçının ardından basın toplantısındaki şok açıklamasıyla kararını duyuran Kartal, uzun süren görüşmelerin ardından geri adım atmadı. Başkan Aziz Yıldırım, ilk zirveden sonra İsmail Kartal döneminin devam edeceğini söyledi.
6: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
5: Ancak sonuç değişmedi.
4: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
5: Maç gecesinde Samandıra'daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal, sabahki rejenerasyon antrenmanında da takımın başında yer almadı. Kartal'ı ikna çabasında ikinci görüşmeyi futbol direktörü Oğuz Çetin yaptı. Anadolu kabağındaki zirvede de sonuç değişmeyince Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi 3 ayda sona erdi. Sarı lacivertliler sıradaki maçında ligde Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
3: Ayrıntıları konuşalım. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar bizimle birlikte. Çok kesin konuşmuştu dün gece. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Ne oldu da ikna edilemedi? Neler yaşandı dünden bugüne?
7: Şampiyonlar Ligi futbolun en büyük atmosferlerinden, arenalarından bir tanesi. 18 yıl sonra oradasınız. Geriye düştüğünüz maçta Roma ile berabere kalıyorsunuz. Bugün Roma karşısındaki oyunu övmek, İsmail Kartal'ın, futbolcuların hakkını vermek yerine Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la istifaya giden sürecini konuşuyoruz. Fenerbahçe camiasını anlayabilmek, tepkileri ölçebilmek gerçekten çok zor. Sabah yayınımızda bugünkü antrenmana çıkacak dedik. Telefonlarını kapatıyor, antrenmana çıkmıyor. Futbol direktörü Oğuz Çetin evine gidiyor, görüşüyor, ikna edilemiyor.
3: Neden edilemiyor?
7: Neden edilemediğini net bir şekilde söyleyelim. İsmail Kartal sosyal medya baskısından dolayı çok rahatsız. Yönetimin tam olarak arkasında durmadığını söylüyor. Dün akşam o teşekkür istifa konuşmasını yaparken 5 veya 6 tane işte futbolcular, teknik heyet, arkadaşlarım, dostlarım sayıyor. Yönetim yok. Bir teşekkür konuşmasında yönetim ismi geçmiyorsa net bir şekilde sorun var. Yani yönetimi oradan gönderiyor. Yerine teknik direktör düşünüldüğü haberini oluyor. Menajerlerle görüşüldüğü, görüşülmediği iddiaları var. Kulağına gidiyor. Oradan tepkili. Ve en çok da kişisel olarak imajına, sözlerine, karakterine varan eleştirileri, bel altı eleştirileri kabul etmiyor. Dün akşam İsmail Kartal Sayın Hazırlarım konuşurken arkasından geçiyor ekibiyle beraber. O meşhur görüntü, Sayın Başkan eve gidiyor ifadesini kullandı. Evet, İsmail Kartal evine gidiyor. Teknik ekip Samandıra'ya gidiyor. Yaklaşık bir saat sonra oğlunun da dahil olduğu o teknik ekibi arıyor. Eşyalarımızı toplayın, telefonlarınızı kapatın, buraya gelin. O andan itibaren kimse ulaşamıyor İsmail Kartal'a. Sonrasında Oğuz Çetin evine gitti, konuşuldu. 2 saatten fazla süren bir görüşmeydi. İkna edilemiyor. Biraz önce saydığım sebepler, yani mağlubiyet galibiyet değil. Oynattığı futbolun beğenilmemesi, kişiliğine dair sözler. Bunlar artık ailesini çok rahatsız ediyor. Ailesi de evet diyor, yapmayalım çünkü biz zarar görüyoruz. Yine Aziz Yıldırım'ın dediği ilaç alıyor konusu baskı altında. Hı. Evet, Fenerbahçe teknik direktörü tabii ki baskı altında olacak ama bu baskı süreci İsmail Kartal'ı istifaya götürdü.
3: Bir taraftan da bazı teknik direktörlerle görüşüldüğü iddiası kulağına çalındığı geldi şeklinde bazı iddialar da var diyelim. İddia üstünde oldu ama zaten bir B planı da olmak zorunda değil mi bu profesyonel hayatta, eğer böyle bir şey varsa? Hani bir taraftan da bundan sonrasını da konuşalım son iki dakikamızda. Hangi alternatifler masada?
7: Alternatiflere dair bir isim vermek zor. Yerli yabancı demek zor ama ben yabancı bir ismi Fenerbahçe teknik direktörlüğüne daha yakın olduğunu düşünüyorum. İsmail Kartal'ın, özür dilerim, Sayın Aziz Yıldırım'ın hafta içinde iletişim ekibiyle yaptığı bir görüşmesi var. Sizin teknik direktör aradığınıza, başkalarıyla görüştüğünüze dair haberler var efendim diyorlar. O da şunu söylüyor. Ben İsmail Kartal'la geldim, İsmail Kartal'la gideceğim. Açıklamasının üzerine ikna olmaması, kendini yalnız hissetmesi buralara getiriyor. Gelelim bundan sonra konusuna.
3: Bir taraftan da baştan itibaren İsmail Kartal hep devre aralarında ya da bir şekilde başka bir yabancı hoca gittiğinde takımı sırtlamış, götürmüş bir insan olarak da Aziz Yıldırım'ın kendisine verdiği bir destek sezon başında vardı. Yani bu sefer onunla başlayacağım diye, öyle değil mi?
7: Yok, şöyle, orada Aykut Kocaman'dı. İlk görüşülen. Peki. Sonrasında Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman arasında bir fikir anlaşmazlığından dolayı, yani bu oraya Aykut yürüdüm. Kocaman olmadığında diğer doğal adı İsmail Kartal oluyor.
3: Peki.
7: Yabancı bir ismin ben biraz daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir isim vermek zor ama burada hani ligi tanıyan konusu diyeceğiz. Sene başında başka isimler vardı. Vincenzo Montella, Francesco Farioli gibi isimler. Ama şu anda takımın fotoğrafta arkadaki Dirk Kuyt takımı hazırlayacak Gaziantep maçına. Büyük ihtimalle önümüzdeki haftada pazar günü Eyüpspor maçı var. Yetişir yetişmez ama ben yine Kuyt'in orada olmasını bekliyorum. O milli ara haftasında Fenerbahçe yeni teknik direktörünü belirleyecektir. Şu bir yıllık süreç, hani Sayın Başkan'ın deyimi olduğu için bir yıl ama dün akşam 1-2 sene dedi. Onu anlamadık. Onu biraz daha detaylı izlemek gerekiyor, açıklamayı sormak gerekiyor. Bir yılına geldim dedi. En güvenli isimlerden bir tanesiyle yol tamamlanamadı. Bundan sonra güven meselesi değil de biraz daha profesyonel bakmak gerekiyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da profesyonel çerçevesinde takımı teknik ekibe teslim etmesi gerekiyor. Çok fazla da karışmaması gerekiyor. Eğer Fenerbahçe 13 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek istiyorsa.
3: Peki bakalım ilerleyen günlerde neler olacak Fenerbahçe'de. Çok teşekkürler.
7: Rica ederim. Demin
3: Çağlar'la birlikte konuştuk. Son tabloyu daha da çok konuşulacaktır herhalde Fenerbahçe. Ve tabii ki takımların Avrupa performansları şampiyonlar. Ve şampiyonları, UEFA Ligi, pek çok şey konuşulacaktır.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 이타큐 yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: İTAKÜ yol durumunu sundu.
4: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
15: Selam, ben Piraye.
16: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
17: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
18: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
19: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
1: Ben Dilek Ertürk, Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatıyım ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun tek kadın üyesiyim. Diplomatlık titrini almak benim ülkemde, benim koşullarımda biri için hiç kolay olmadı tabii. 1986 yahut 87 yılıydı. Ben ilkokul son sınıftayken diğer çocuklarla birlikte bir 23 Nisan günü devlet büyüklerini ziyaret gittim. O dönemde rahmetli Turgut Özal başbakandı. Çocuklarla sohbet etti, sıra bana geldi. Konuştuk, kendimi tanıttım. Bana sen büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sordu. Ben de ona avukat olmak istiyorum Sayın Başbakanım dedim. Neden diye sordu. Çevremdeki insanlar duygu ve düşüncelerimi iyi ifade ettiğimi söylüyorlar. Ben de avukat olmak istiyorum dedim. O bana hayır dedi. Sen avukat olma. Senin gibi görme engelli kardeşlerin hukuk alanında sizlerin başarılı olabileceğinizi bize gösterdiler. Sen tek olmalısın, ilk olmalısın. Ben sende o nüveyi görüyorum dedi. Ben de ona sordum. Peki ben ne olabilirim Sayın Başbakanım ilk olacaksam diye sorunca sen dedi Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmalısın. Bunun üzerine ben diplomatlık nedir bilemem tabii, ilkokul son sınıf öğrencisiyim. Benim ailemde, çevremde hiç bu alanda çalışan kimse yok. Sordum. Sayın Başbakanım, diplomatlar ne iş yaparlar dedim. O da bana diplomatlar en az bir yabancı dili çok iyi konuşurlar ve diğer ülkeler karşısında ülkemizin haklarını, menfaatlerini savunurlar deyince bu benim için bir ideal, bir hedef halini aldı. O yıllarda ben Türkiye'nin ilk görme engelli diplomatı olmak istiyorum dediğimde insanların, çevremdekilerin böyle müstehsi güldüklerini hissederdim. 93 yılıydı. Tam ben üniversite sınavına girmeden bir gün evvel Turgut Özal rahmetli oldu. Çok üzüldüm. Onu tanımıştım çünkü çocukluğumda. Bir de bana vizyon çizmişti. Bunun üzerine bu olay benim için artık bir vasiyet hükmündeydi. Bu minvalde eğitim hayatıma devam ettim. 93-98 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdim. İşte bu süreçten itibaren bir maraton, bir koşturma başladı. Bu sorumluluk çok gurur verici, çok keyifli. Bu beni hep kamçıladı. Daha iyi yapmak istedim. İnsanlarda güven telkin etmek istedim. Ki bu sayede daha sonra benim çalıştığım alanlarda çalışmak isteyen engelli kardeşlerimin önü daha açık olsun istedim. Tabii ben burada bazı şeyleri hikaye gibi anlatırken çok kolaymış gibi geliyor insanlara. Dinlemek keyifli. İnanın çok zordu. Ben tüm bunları yaparken, bu süreçleri yaşarken Einstein Usta'nın söylediği o atomu parçalamaktan daha zor olan ön yargıları parçalamakla uğraştım. Daha ilkokulda hissetmiştim. İlkokuldayken daha öğretmenlerim benim arkadaşım gibiydi. Hep büyüklerimle oturur siyaset tartışırdım. Özellikle de rahmetli Özal o ton ton elleriyle ellerimi tutup sen bu ülkenin ilk görme engelli diplomatı olmalısın dediğinde ben bir şeyler yapacağımı hissetmiştim. Tamam, zorluklar var. Yine var. Mesela şu anki hedefim de Türkiye'nin ilk görme engelli büyükelçisi olmak. Şu an bu yönde herhangi bir feedback yok. Ve fakat ben bir gün bunu başaracağıma da inanıyorum. Yani bir şeyler yapacağımı hep hissettim ben. Ya title'a, titre ihtiyaç yok aslında. Yine dediğim gibi hayatı sevdiğimizde hayat bir şeyler çıkarıyor karşımıza. Ben tek tek olaylara odaklanmadım. Galiba yaşıyorum sadece. Çok fazla kaybetmiyorum. Ama Kiev'de görevliydim. Orada bir sunum yaptığımda Türkiye ne güzel işler yapmış. Türkiye kendiyle gurur duymalı sizden verim alabiliyorsa diye Kiev Dışişleri Bakanı gelip elimi sıktığında çok büyük gurur duymuştum. İnsanların en çok kategorize edişine kızıyorum. İnsanların en çok şekli unsurlara kıymet vermesine, muhteviyatı görememelerine kızıyorum. Bu bakış açısının değişmesinde bence bize çok büyük görevler düşüyor. Önce biz kendimize olan bakış açımızı değiştirmeliyiz. Biz kendimizin birer birey olduğumuzun, salt engellerimizden ibaret olmadığımızın farkında olmalıyız. Aslında tabii beş duyu organına göre dizayn edilmiş bir dünyayı dört duyuyla algılamaya çalışmak ve o dört duyuyla yaşayıp diğer insanların yaptıkları işleri o dört duyuyla belki de onlardan maalesef daha iyi yapmaya çalışmak öyle kolay bir iş değil tabii ki. Ama her zorluk da beraberinde bir kolaylığı getiriyor. Bunu avantaja dönüştürebiliriz. Farklı niteliklerimizi, özelliklerimizi geliştirebiliriz. Kendimizde var olan, öne çıkan kabiliyetlerimizi biz de kullanmaya gayret edebiliriz. Yapılacak şeyler illaki var. Dedim ya daha önce de, ben çocuk olmak, çıkıp sokakta top koşturmak, ki evet çıkar sokaklarda ben de oynardım. Çocuklar kör kör dedikleri halde, suratıma kedi fırlattıkları halde annem çok üzülürdü. Onun kulaklarını çınlatıyoruz hep röportajda. Çıkma yavrum dışarı, yanımda otur işte, beraber bir şeyler yapalım, oynayalım dediğinde ben anneme çaktırmadan hemen gider spor ayakkabılarımı getirir. Anne ben sokağa çıkıyorum, çocuklar oynuyor, ben de ip atlayacağım deyip kapıyı çarpıp çıkardım. Yani o beş duyu organıyla yaşamaya yönelik bir dünyayı dört duyuyla yaşamak tabii ki öyle kolay iş değil. Ama vazgeçmemek işte. Belki bunun içinde hayatı biraz sevmek, biraz da hayatın esasen bir oyun olduğunu düşünüp o oyunun tadını çıkarmaya çalışmak gerekiyor, kim bilir. Bana göre engelliler bu toplumun dışında bir unsur değil. Engelliler de bu toplumun bir parçası. Topluma katkı sağlamanın ölçütü engelli olmak ya da olmamak hiç değil. Benim tüm topluma mesajım şu: muhteviyata bakalım, öze bakalım, şekle bakmayalım. Biraz da lütfen, ama lütfen empati kuralım. Bir Amerikan atasözü der ki, bir insanı anlayabilmek için onun ayakkabısını giyinip yürümek gerekir.
0: Dilek Ertürk, ilk görme engelli diplomat, hikayesini NTV Radyo için anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Sonra sonra.
2: Herkes soru sorabilir.
3: Ne? Nasıl? Niçin?
2: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
4: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
5: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
6: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
7: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
8: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım.
9: Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar?
10: Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
11: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
12: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
13: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
14: siz
13: da.
14: Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
15: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.

0: Gündüz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Kan tahlillerinizin temiz çıkması kalbinizin tamamen güvende olduğu anlamına gelmeyebilir. Son dönemde genç yaşta artan kalp krizleri, standart testlerde görünmeyen genetik bir risk faktörü olan lipoprotein A'yı öne çıkardı. Peki lipoprotein A nedir? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erce ise sordu.
2: Aslında lipoprotein A değeri genetik olarak etkilenen bir değer. Diyelim ki kolesterolümüz yüksek çıktı, bunu yediklerimizle bağlantılı olarak dikkat ederek düşürebiliriz. Ancak lipoprotein bize genetik olarak özellikle kalp damar hastalıklarına meyilimiz olup olmadığını gösteren çok değerli bir test aslında. Kan yağlarıyla ilgili. Eğer bu nispeten yeni keşfedilmiş bir değer, eskiden sadece kolesterolümüze bakıyorduk. Eğer lipoprotein A yüksek görülüyor, o zaman eğer kolesterol değerimiz de yüksekse buna çok daha üzerinde durmalı, daha dikkat etmeli. Kolesterol ilacını daha dikkatli kullanmalıyız. En azından bizi bu konuda yönlendirmesi ve dikkatimizi bu yöne çekmesi açısından da önemli. Yani lipoprotein A eğer yüksekse kolesterol yüksekliği bizde daha büyük önem taşıyor ve damar tıkanıklığına daha çok meyilimiz olduğunu gösteriyor.
0: Güzele bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Sıcaklıklar cumartesi günü de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
9: Bankart, seni düşünür o.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Reklam.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: Merhaba, saat 18. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Muhalefetin iç tartışmalarıyla uğraştığını söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
3: Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
3: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
4: Cumhurbaşkanı Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. İsim vermeden CHP ile yeni parti arasında yaşanan ayrışmaya dikkat çekti. Türkiye'nin etrafında yaşanan savaşları hatırlatarak bizim gündemimiz ülkemizi bu krizlerden korumak dedi.
3: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
4: Erdoğan konuşmasının ardından 10 milyar liralık yatırımın toplu açılışını yaptı.
3: Ya Allah! Bismillah!
4: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı makam aracının yanına gelen çocuklara harçlık verdi.
2: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın "denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem" sözlerini de yorumladı.
5: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
2: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından yaşanan kriz ayrılıkla sonuçlandı. İstifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin ikna çabasına rağmen görevi bıraktı.
6: Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
7: İsmail Kartal istifadan vazgeçmedi. Roma maçının ardından basın toplantısındaki şok açıklamasıyla kararını duyuran Kartal, uzun süren görüşmelerin ardından geri adım atmadı. Başkan Aziz Yıldırım, ilk zirveden sonra İsmail Kartal döneminin devam edeceğini söyledi.
8: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
7: Ancak sonuç değişmedi.
6: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
7: Maç gecesinde Samandıra'daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal, sabahki rejenerasyon antrenmanında da takımın başında yer almadı. Kartal'ı ikna çabasında ikinci görüşmeyi futbol direktörü Oğuz Çetin yaptı. Anadolu kabağındaki zirvede de sonuç değişmeyince Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi 3 ayda sona erdi. Sarı lacivertliler sıradaki maçında ligde Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
2: Eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bugün mezarının açılmasına karar verilmişti. Mezarı açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti Kaşif Kozinoğlu. Onun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'de bulunan mezarının açılmasına karar verilmişti. Bugün yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezarı açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliyle ilgili adli süreç ise devam ediyor. Şüphelilerin savcılık sorguları yapılacak. Elazığ'da yanan evde ölü bulunan A ve Hayriye Üykü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlanmıştı ve olay cinayet soruşturmasına döndü. 3 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Nizamettin Kaplan aktaracak. Son bilgileri Nizamettin.
0: Deniz, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koç Yiğitler Köyü Ürünlü mezrasındaki olay 8 Eylül günü olmuştu. Pazartesi'yi salıya bağlayan gece sabaha karşı şu anda kameraman arkadaşım Seyfettin Ay'ın gösterdiği bu evde meydana geldi. Önce yangın çıktığı düşünüldü. Hayriye ve Ağa Öykü çiftinin yangında öldüğü düşünüldü. İlk emareler, ilk bilgiler bu yöndeydi. Ancak Karakoçan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında otopside çiftin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Ve soruşturmanın seyri doğal olarak değişti. Olayın aydınlatması için hemen devamında jandarmalardan oluşan özel bir ekip kuruldu ve bu ekip çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bunlardan biri adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli nin olay günü sabah saat 04:50 uçağıyla İstanbul'a gittiği ve ekipler tarafından havalimanında gözaltına alınarak Elazığ'a getirildiği öğrenildi. Olaydan hemen sonra İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede çifte ait altınlardan bir kısmının da evde bulunmadığı belirlendi. Yine Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside çiftin vücudunda her iki ismin de vücudunda kurşun izlerine rastlandığı görüldü ve bunun üzerine tabii ki soruşturmanın seyrinin değiştiğini bir kez daha belirtelim. Yangının da cinayete yangın süsü verilmek suretiyle yangının çıkarıldığı öğrenildi. Hayriye Ağa çifti mezrada ve çevrede yardımsever bir aile olarak biliniyor. Herkesin yardımına koşan hayat dolu bir aileydiler. 7 çocukları vardı. Çocukları büyüyüp eğitim ve çalışma amacıyla farklı kentlere gidince onlar doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak istemediler. Hem yakınları hem de çevre köylerde yaşayanlar çiftin böyle bir olaya maruz kalmasına hala inanamıyor. Evet, bir kez daha belirtelim. 8 Eylül'deki olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Özel bir ekip olayı soruşturuyor. Şu anda bu olayla ilgili gözaltında olan 3 isim var. Bunlardan biri adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen isim olayın yaşandığı gün sabah saat 04:50 uçağıyla Elazığ'dan İstanbul'a gittikten sonra İstanbul'da gözaltına alınarak havaalanında tekrar Elazığ'a getirildi ve sorgusu yapıldı. Şu anda da adliyede sorgusu devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde onunla ilgili de bir karar çıkacak. Tabii bundan sonraki süreçte verilecek ifadeler, elde edilecek deliller doğrultusunda yeni gözaltılar olabilir. Olayla ilgili tabii soruşturmada gizlilik kararı da var. Bunu da paylaşmış olalım. Soruşturma devam ediyor. Yeni gelişmeler oldukça biz de aktarmaya devam edeceğiz Deniz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
9: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
4: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
2: Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. İsviçre Alplerinde bir turist kafilesini taşıyan otobüs devrildi. 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Hollandalı turist kafilesini taşıyan otobüs bariyerlere çarpmasının ardından devrildi. İsviçre polisi kaza sırasında araçta 45 kişi olduğunu duyurdu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Kazanın sebebi araştırılıyor. Benzin fiyatına bu gece yarısı 3 lira 20 kuruş zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzinin litresinde cumartesiden geçerli olmak üzere 3 lira 20 kuruş fiyat artışı olacak. Artış pompa fiyatına yansıyacak. Şu an İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 77 lira 1 kuruştan, Anadolu yakasında 76 lira 87 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı birçok ilde 80 lirayı aşacak. Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı kritik önemde. Fiyatlar artınca dana eti %8, tavuk eti %7 zamlandı.
4: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Webtüfe'ye göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
10: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir. Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu, o da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor.
4: Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim, yarısı ithal. İthalatın ise %72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Bu iki ülkeden de ithalat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle rota Amerika kıtasına çevrildi. Ama ithalatta yasal kısıtlar var.
10: Mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Orada da bazı kısıtları var Türkiye'deki yem sektörünün. O ürünlerle ilgili biyoteknolojik ürünler bunlar tamamı. Bunlarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu'nun alacağı kararları dört gözle bekliyoruz.
4: Sektör ithalat için yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. 11 Eylül, Amerikan tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçmişti. 25 yıl öncesinde neler yaşanmıştı? Ekrana getirelim.

0: Saldırılarının sorumlusu olarak Afganistan'daki radikal bir örgüt yapılanması El-Kaide'nin lideri Usame Bin Laden gösterildi. Bu nedenle ilk hedef Afganistan'da bu yapıyı koruduğu öne sürülen Taliban yönetimiydi. Daha bir ay geçmeden Afganistan işgal edildi. Operasyonla Taliban yönetimi devrildi. Ancak Amerikan yönetiminin teröre karşı yürüttüğü savaşta işler planlandığı gibi gitmedi. El-Kaide lideri Usame Bin Laden saldırılardan 10 yıl sonra 2011'de öldürülse de Afganistan hiçbir zaman istikrara kavuşamadı. Taliban, ABD ordusu ve uluslararası askeri koalisyona rağmen ülkede gücünü korudu, hatta artırdı. 20 yılın sonunda ülkede iktidarı yeniden ele geçirmeyi başardı. 11 Eylül saldırıları gerekçe gösterilerek belirlenen ikinci hedef Irak'tı. Saddam Hüseyin'in teröre destek verdiği ve kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiası uluslararası kamuoyunda işlenerek Nisan 2003'te Irak işgal edildi. Baas yönetimi iktidarına son verilirken Saddam Hüseyin yakalandı ve idam edildi. Kitle imha silahlarının varlığı ise hiçbir zaman kanıtlanamadı. Irak'ın işgali ve Saddam'ın devrilmesi yıllar sonra yeni bir düşman yarattı. Artık bölgedeki yeni tehdidin adı DAEŞ'ti. DAEŞ'in Musul başta olmak üzere Irak'ta ve Suriye'de kilit öneme sahip şehirleri ele geçirmesiyle Amerika Birleşik Devletleri 2014'te bir kez daha Irak'a müdahale etti. Binlerce hedefe hava saldırısı düzenleyen ABD ordusu sadece Irak'ta değil, Suriye'de de DAEŞ'e karşı operasyonlar gerçekleştirdi. ABD yönetimi Afganistan'dan çekilme kararıyla küresel terörle savaşa şimdilik ara vermiş görünüyor. Bunca mücadele ve kavganın sonunda ise en ağır bedeli savaşların ortasında ölüm kalım mücadelesi veren masum siviller ödüyor.
1: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kasla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
0: Olası kasla öldürme ve olası kasla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
2: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
0: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kasla kasten öldürme ve olası kasla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
2: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
1: Her yıkıcı depremden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı. Ancak sonrasında deprem unutuldu, bina kontrolleri ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riskli.
3: Müzik Maalesef İstanbul.

0: Depreme hazır değil.
1: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
0: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
2: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
3: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
4: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
0: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
5: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
5: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100.000 insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
1: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
6: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
1: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
5: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz. 14.
7: Adana'daki orman yangınında evleri küle dönen Bozkurt çifti büyük bir üzüntü yaşadı. Tüm mal varlığını dakikalar içinde kaybetti çift ve gözyaşlarını haliyle tutamadı. Antalya'da da yangın sonrası ekipler teyakkuzda. Yeniden alevlenme riskine karşı nöbet tutuyor. Soğutma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor.
8: Ah böyle acı. Gerçekten sınavım, bizim sınavımızmış bu.
9: Bütün mal varlığım olarak yandı. Bağım da, bahçem de, evim de. Hiçbir şeyim kalmadı. Konuşamıyorum da gerçekten zoruma gidiyor.
1: Meryem ve Halil Bozkurt çifti Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyordu. 7 Eylül'de çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayan orman yangını sırasında evdelerdi. Astım hastası Meryem Bozkurt dumandan etkilenince eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bu sırada alevler çiftin ahşap evine ulaştı. Ailenin hayvanları da telef oldu.
8: Biz daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi bizim. Evimiz ateş girdi dediler. Biz ne yapacağımızı bilemedik ki. Buraya bir düzen kurdumuz ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık. Evimizin içi sade kül.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuşuyor. Bir kulak verelim.
10: Daha yüce, denizlerden daha engin, gönüllerinde Türkiye sevdasını taşıyan her bir Rizeli kardeşime sizlerin vasıtasıyla sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısının Rize için, Rizeli tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Her birinize samimi sevdanız, ve vefanız için teşekkür ediyorum. Bugün ana baba ocağım Rize'mizde yine dolu dolu bir gün geçiriyoruz. Cuma namazından sonra valilik meydanında hem bizleri bağrına basan hemşehrilerimizle kucaklaştık, hem de toplam yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirdik. Aynı törende 26 projemizin açılışını yaparken 3 yeni yatırımın da temelini attık. Hizmete verdiğimiz ve temelini attığımız tüm projelerin Rize'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tamamlanan yatırımların şehrimize kazandırılmasında emeği geçen bütün kurumlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rize'ye söz verdiğimiz diğer projelerimizin takibini de yakından takip ediyoruz. Başta şehir hastanemiz olmak üzere bu yatırımları da inşallah ilimiz ve hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Her zaman söylüyorum, biz hamaset yapan değil, eserleriyle konuşan, hizmetleriyle konuşan bir hareketiz. Diğer 80 ilimizde olduğu gibi Rize'de de bugüne kadar hep eserlerimizle, yatırımlarımızla, icraatlarımızla konuştuk. Yaptıklarımızla yetinmedik. Tam tersine hep kendimizle yarıştık. Çıtayı nasıl daha yukarıya taşırız, nasıl daha güzele, daha iyiye erişiriz, şehirlerimizi nasıl daha estetik, daha bayındır hale getirebiliriz, bunun hesabı içerisinde olduk. Bugün de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Rizeli kardeşlerimizle birlikte 86 milyonu huzur ve refah içinde yaşatmanın mücadelesini veriyoruz. Sizlerin desteği ve duasıyla inşallah bu şuurla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, biliyorsunuz 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümünü başkent Millet Bahçemiz'de yüz binlerin katıldığı tarihi bir mitingle kutladık. Bu vesileyle hem teşkilatımızla hem de milletimizle kavlimizi yeniledik. Eser ve hizmetlerle dolu 25 yıllık karnemizi halkımıza takdim ederken gelecek çeyrek asra, yarım asra dair vizyonumuzu da paylaştık. Şunu bir defa sizlerin ve Rizeli hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Yorulmadık. Usanmadık. İlk günkü gibi bu millete, bu ülkeye sevdalıyız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin en dinamik, en vizyoner ufku itibariyle en açık kadrolarına biz sahibiz. Tecrübeyle dinamizmi birleştirerek Derviş Yunus'un o veciz ifadesiyle her gün yeniden doğarak, her dem taze kalarak yolumuzda yürüyoruz. Büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Milletimizi fazlasıyla layık olduğu o mutlu ve müreffeh yarınlara ulaştırmakta Allah'ın izniyle kararlıyız. Şunu bugün gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Mücadeleyle geçen 25 yılın sonunda Türkiye ekonomiden savunma sanayine, sağlıktan teknolojiye, tarımdan turizme her alanda artık sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin üzerinde Türkiye yüzyılının inşası da başlamıştır. İnanıyorum ki Türkiye yüzyılının inşası mutlaka gerçekleştirilecek. Ülkemizi bir dünya devi yapma iddiamıza her gün biraz daha yaklaşacağız. 25 sene evvel ülkemizin büyük potansiyelini nasıl harekete geçirdiysek, aynı şekilde başlattığımız stratejik hamleleri de inşallah tamamlayacağız. Elbette bu vizyondan rahatsız olanlar vardır. Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Kardeşlerim, yeri gelir dirilir pınar oluruz. Yeri gelir irkilir ırmak oluruz. Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de, bölgemizde de, dünyada da huzurun, barışın, İstikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz. Kardeşlerim, burada bir gerçeği de açıkça ifade etmekte fayda görüyorum. Madem bölgemiz ve dünya yüzyılda bir denk gelen çok kritik süreçlerden geçiyor, öyleyse siyasetin de kendini buna adapte etmesi gerekiyor. Bakınız, sadece lafla, sadece kuru hamasetle, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Merkezinde insan olmayan, dürüstlük olmayan, eser ve hizmet üretme kaygısı olmayan bir siyasette ne ülkeye ne de millete hayır gelmez. Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin milleti ve memleketi düşündüğü, kimin de sadece kesesini, sadece kariyerini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten Bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Türkiye'yi istismar siyasetinden olduğu gibi salt, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıklarını korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmette ve eserde yarışı esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Temennimiz muhalefet cenahında da bu ihtiyacın farkına varılmasıdır. Tabii ki birbirimize eleştirilerimiz olabilir. Doğru bulmadığımız, eksik gördüğümüz, yanlış dediğimiz konular da olabilir. Hatta bazı meselelerde rezervlerimiz, endişelerimiz de olabilir. Ama bunların hiçbiri mesele Türkiye olduğunda, mesele demokrasimiz olduğunda, Türk milletinin ezeli ve ebedi kardeşliği olduğunda bir araya gelmemize engel teşkil etmemelidir. Bizim bir süredir dile getirdiğimiz Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı. Bunu söylerken kastığımız budur. 86 milyonun birliği, beraberliği, kader ortaklığıdır. Aynı idealler etrafında kenetlenmesidir. Şimdi değerli kardeşlerim, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Şurası çok önemli. Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi. Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir. Özellikle Türkiye'nin tökezlemesinden medet umanlara malzeme verecek eylem ve söylemlerden uzak durulmalıdır. Tekrar söylüyorum. Ülkemizin gelecekle ilgili büyük hedeflerini kovalamak dışında bir seçeneği yoktur. Çünkü vazgeçersek ülkemiz altın değerinde yıllarını kaybeder. Çünkü geri adım atarsak Türkiye'nin istikbali olan gençler kaybeder. Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor. Millet bizden bunu bekliyor. Türkiye'nin başarısı için dua eden mazlumlar bizden bunu bekliyor. Çok çalışmamız, çok ter dökmemiz gereken bir dönemdeyiz. Bütün teşkilatımdan canla başla çalışmalarını bekliyorum. Omuzlarınızdaki ağır yükü ağır sorumluluğu hakkıyla taşıyacağınızdan en ufak bir şüphe duymuyorum. Emekleriniz için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Tam 25 yıldır dosdoğru yürüdüğümüz zorlu yolculukta bu kardeşinizi asla yalnız bırakmadığımız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rize İl Danışma Meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İnşallah yeniden görüşünceye kadar kalın sağlıcakla.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de konuştu. Ağırlıklı olarak açıklamaları terörsüz Türkiye süreciyle ilgiliydi. Bu canlı yayında birlikte biz noktaladık. Saat başında görüşmek dileğiyle.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
14: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
15: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
16: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
18: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
19: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya. TCL 55P 7L GTV 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
20: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
21: Serkan!
22: Efendim abi?
21: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
22: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
21: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
23: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
24: Empara. Empara, bankanın güzeli.
11: Reklam.
12: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
0: Sonbaharda gökyüzünde ne değişecek? Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağ'a sorduk.
2: Eylül ayında ekinoks var, sonbahar ekinoksu. Çok severim ben ekinoksları çünkü güneşin tam doğudan doğup tam batıdan battıkları zaman, tam doğumuzu ve batımızı bulabildiğimiz zaman bence 23 Eylül sonbahar ekinoksunu kaçırmamak lazım. Onun dışında Eylül ve Ekim ayında yine bir sürü meteor yağmuru var. Tersekler kadar güçlü değiller, yani saatte yüzlerce meteor görmeyi beklemiyoruz. Ama o kadar çok sayıda varlar ki çakışıyorlar. O yüzden neredeyse her akşam 1-2 meteor görme ihtimalimiz var. Onların da bazıları patlıyorlar, çok güzel bir görüntü sunuyorlar gökyüzünde. Heyecanlandırıyorlar bizi. Bence gökyüzüne bakmaya devam edip o meteorları da yakalamaya çalışabilirler. Sonra zaten Aralık ayı gelince Geminis meteor yağmuru yine bize muhteşem bir görüntü sunacak.
3: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
25: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
24: Reklam.
26: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
6: Vakıfbank.
12: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
27: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
28: Logo yazın.

0: Radyo.com.tr'de
1: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Diyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayına girince neden hava özellikle geceleri daha serin olmaya başlıyor? Eylül'de Türkiye üzerinde Temmuz ayındakinin aynı sıcak hava dalgası olsa bile sıcaklık Temmuz ayındakinden daha düşük hissediliyor. Bunun nedeni gelen güneş ışınımı seviyesi. Temmuz ayında Türkiye'ye gelen ışınım seviyesi 8-9 iken Eylül'de 6-7'ye düşüyor. Temmuz'da güneş ışınları 65-75 arasında daha dik açıyla gelirken özellikle 23 Eylül'den itibaren 45 ila 55 arasında bir açıyla geliyor. Yani aynı sıcak hava dalgasında güneşin altında sıcaklık Temmuz'da 45 dereceyken bu Eylül ayında 36-37 dereceye doğru düşüyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: NTV Radyo.
6: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
8: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
12: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: Reklam.
15: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 19, gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de programı devam ediyor. Toplu açılış töreninin ardından genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesajları dikkat çekiciydi. Mustafa Berber'e döneceğiz. Rize'de kendisi ziyareti takip ediyor. Neler söyledi, öne çıkan mesajları neydi Erdoğan'ın Mustafa?
1: Deniz Kilisoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün iki farklı programa katıldı. Her iki programda da verdiği mesajlar dikkat çekiciydi ama geçtiğimiz dakikalar içerisinde, geçtiğimiz saat dilimi içerisinde genişletilmiş İl Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem bu noktada bazı değerlendirmelerde bulundu hem de muhalefete yönelik eleştirilerini yineledi ve şu ifadeleri kullandı Erdoğan. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalardan kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın suları tersine akıtamazsınız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı ve şöyle devam etti. Yeri gelir dirilir pınar oluruz, yeri gelir dikilir ırmak oluruz, yeri gelir gürler çağlayan oluruz ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Biz ülkemizin içinde olduğu gibi çevremizde de bölgemizde de dünyada da huzurun, barışın, istikrarın, demokrasinin hakim olmasını istiyoruz. İnşallah bunu gerçekleştirmeden de durmayacağız dedi Erdoğan. Ve siyasi partilere yönelik eleştirileri vardı. Türkiye'nin artık bu siyasete tahammülü yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şunları söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimin milleti ve memleketi düşündüğünü, kimin kariyerini düşündüğünü ayan beyan ortaya çıkmıştır diyor. Belediyelere yönelik son gerçekleştirilen soruşturmalarda şunun bilinmesini isterim ki Türkiye'nin artık bu siyaset biçimine tahammülü yoktur. Bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir. Görüş ayrılıklarını, siyasi farklılıkları korurken diyalog zeminini güçlendirecek, hizmete ve eserde yarışa esas alacak, milli menfaatler söz konusu olduğunda ortaklaşacak, daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün öğlen gerçekleştirdiği programda da şu ifadeleri kullanmıştı. Başkalarının gündemleri farklı olabilir. Başkaları milletimizin dertleriyle dertlenmeyebilir. Başkaları milletimizin taleplerine, beklentilerine kulak tıkayabilir. Başkaları sabah akşam birbiriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz ifadelerini kullanmıştı. Özellikle CHP içerisinde yaşanan tartışmalara da bu değerlendirmede bulundu. Bugün gerçekleştirdiği toplu açılış programında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugünkü programları tamamlandı. Dün akşam geldiği Rize'de bugünü de geçirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu akşam da memleketi baba ocağı Güneysu'da olacak. Yarını ailesiyle geçirecek. Yarın bir programı görünmüyor. Pazar günü ise Samsun'da şehir hastanesinin açılış programında konuşmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Deniz Kilisoğlu.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar'daki belediye başkan vekilliği seçimine yönelik sözleri sebebiyle adliyede ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını reddetti. Meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğine yönelik iddiaların araştırılmasını istedi.
2: Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu suçlamayı reddetti. Dile getirdiği iddialarla ilgili soruşturma açılmasını talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimiyle ilgili İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez gerçekleştirilen oylamada AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin başkan vekili seçilmişti. Özgür Çelik oylama öncesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye meclis üyesi Ayhan Aydın'la görüştüğünü, baskı altındayım dediğini aktarmıştı.
3: Biz Sayın Savcı'ya lütfen bu konuşmalara şahitlik eden, başta milletvekilimiz Suat Özçağdaş olmak üzere kıymetli arkadaşlarımızı dinleyin dedik. Ancak ileriki aşamalarda Sayın Savcı kendilerine ihtiyaç olması halinde dinleyeceğini ifade etti.
2: İddialarla ilgili savcıya ifade veren Ayhan Aydın bu konuşmayı yalanlamış. mühür iradesiyle CHP'den ayrıldığını söylemişti.
0: Yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl hapis cezası alan Seçil Erzan'ın bugün yeniden yargılanmasına başlandı. Erzan'ın Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belezoğlu gibi isimleri milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilmişti. Bu suçlamayla tutuklanan Erzan hakkındaki karar İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmişti. Avukatların itirazı üzerine dosya istinafa gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, hüküm kurulurken birleşen dosya bilgilerine yer verilmediği ve bunun da denetim güçlüğüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle itirazları yerinde buldu. İstinaftan dönen dava ile ilgili ilk duruşmanın bugün yapılmasına karar verildi. Seçil Erzan tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşma devam ediyor. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı TİHA son testini de başarıyla tamamladı. Teste Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzeyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı taarruzi insansız hava aracı operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve uzun menzilli farklı mühimmat entegrasyonlarını arttırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan testte Roketsan tarafından geliştirilen İHA 300 süpersonik balistik füzeyle 250 kilometre menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'da Çorlu Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti. Sinop açıklarında icra edilen testte deniz üzerindeki hedef Akıncı'dan ateşlenen İHA 300 mühimmatıyla tam isabetle vuruldu. Testin ardından Akıncı planlanan rotayı takip etti, Çorlu'ya geri döndü.

0: Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları toplantısı için Kazakistan'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Çiftçi Türk Devletleri arasında Türkpol'un kurulmasını teklif ettiğini söyledi.
1: Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı'nda yer alan ülkeler arasında Türkpol'ün kurulmasını önerdi. Bu öneri Avrupa'da ülkelerin güvenlik güçlerinin organize suçlar ve terörizmle mücadele etmek için bilgi paylaştığı ve ortak çalıştığı resmi birim olan Europol benzeri yapının Türk devletleri arasında da kurulmasını öngörüyor.
1: Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
2: Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği temaslarını değerlendirdi. İşbirliğimizin daha da güçleneceğine inanıyorum dedi. İçişleri Bakanı toplantıda ele alınan başlıklar hakkında da bilgi verdi.
1: Türk devletlerini oluşturan vatandaşlarımızın havalanlarında ortak bir pasaport kontrol noktasından geçmesi konusu da ele alındı. Yine ele alınan konulardan bir başkası da Türk devletleri arasında kimlikle seyahat edebilme imkanının getirilmesi. Bu ele aldığımız konular mutlaka liderler düzeyinde de seviyesinde de ele alınacak.
0: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullara dönmesine artık sayılı günler var ve güvenlik tedbirleri de arttırılıyor. Kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri pazartesi günü işbaşı yapacak. Okul polisi uygulaması sıklaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri yaygınlaştırılacak.
2: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
0: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz değiştirmedi. Yabancı bankalar yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini açıkladı. Genel beklenti kalan iki toplantıda da faiz indirimi geleceği yönünde.
2: Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmedi. Bu yıl 2 toplantı daha var. Yabancı bankalar bu toplantılara ilişkin tahminlerini açıkladı. Bank of America, Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu belirtti. Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz denildi. Deutsche Bank, 2 indirimin ardından yılın %35 faizle tamamlanmasını bekliyor. Bankanın analizinde enerji fiyatlarındaki belirsizlik 4. çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken enflasyon seyrine ciddi belirsizlik kattı. 4. çeyrekte 2 kere birer puanlık faiz indirimi öngörümüz geçerliliğini koruyor ifadesi yer aldı. Yatırım Bankası Barclays de 2 faiz indirimi beklentisini korudu.
3: Önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde.
2: Morgan Stanley ise Türk lirasının cazibesini korumasını bekliyor. Banka sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimin zayıflamasıyla daha fazla sınırlandığını ve bu durumun parasal gevşemeyi desteklediğini belirtti.
3: Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Ve ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
0: Turizm sektörü 2027 hazırlıklarına başladı. 50 ülkeden 3000'i aşkın turizm sektörü temsilcisi İstanbul'da buluştu. Organizasyonda 100 milyon euroluk ticari iş hacmi yaratılması hedefleniyor.
2: Turizm sektörü İstanbul'da 2027 hazırlıklarına başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Globemeet'te 50'den fazla ülkeden 1000'in üzerinde seyahat acentesi, 11 ülkenin resmi turizm ofisi ve 20'ye yakın global havayolu şirketiyle birlikte toplam 3000'in üzerinde turizm profesyoneli İstanbul'da bir araya geldi. Bu yılki organizasyonda Azerbaycan ülke partneri olarak yer alıyor.
4: Bugünkü toplantımızın partneri olarak da Azerbaycan'ın olması ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu tür platformlar da, bu tür toplantılar da bu gelişmeler için güzel bir altlık oluşmakta.
2: Organizasyon kapsamında 25 bin görüşmenin gerçekleşmesi öngörülüyor.
5: İstanbul'da kongre sayısı bir önceki yıla göre %10 artış gösterdi ve Türkiye'nin başarısı içindeki payı %65'i aştı. Dünya sıralamasında 133. iken 2025 yılı verilerine göre Avrupa'da 13. dünyada 18. sırada yer aldı.
6: Yani acentası, oteli, bakanlığı, valiliğimizle, belediyelerle, ticaret odalarıyla hep beraber nasıl 4. yaptıysak 3. 2. de yine hep beraber yapacağımızı düşünüyorum.
0: Bu haberle birlikte noktaladık. Görüşmek dileğiyle.
7: Sıcaklıklar cumartesi günü de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Hava durumu.

Piyasalara bakıyoruz. Gram altın 6.815, çeyrek altın 11.144 lira. BIST 100 endeksi 14.467 puandan haftayı kapattı. BIST 30 endeksi 17.247.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Metsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: En para, en para, bankanın güzeli.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından yaşanan kriz ayrılıkla sonuçlandı. İstifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin çabasına rağmen görevi bıraktı.
6: Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
7: İsmail Kartal istifadan vazgeçmedi. Roma maçının ardından basın toplantısındaki şok açıklamasıyla kararını duyuran Kartal, uzun süren görüşmelerin ardından geri adım atmadı. Başkan Aziz Yıldırım ilk zirveden sonra İsmail Kartal döneminin devam edeceğini söyledi.
8: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
7: Ancak sonuç değişmedi.
6: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
7: Maç gecesinde Samandıra'daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal, sabahki rejenerasyon antrenmanında da takımın başında yer almadı. Kartal'ı ikna çabasında ikinci görüşmeyi futbol direktörü Oğuz Çetin yaptı. Anadolu kabağındaki zirvede de sonuç değişmeyince Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi 3 ayda sona erdi. Sarı lacivertliler sıradaki maçında ligde Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
5: Trabzon Süper Lig'de 5. hafta İstanbul'da başlayacak. Beşiktaş derbi galibiyetinin ardından Erzurumspor'u ağırlayacak. Maç saat 20'de Dolmabahçe'ye gidelim. Gürkan Ak yayın için hazır.
9: Maçın başlamasına yaklaşık olarak bir saatlik bir zaman dilimi kaldı. Tabii Beşiktaş için oldukça önemli bir mücadele. Neden? Çünkü geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup etmişti Beşiktaş, hatırlayacaksınız, 2-1'lik skorla ve bir galibiyet serisi yakalamak için, zirve takibini sürdürmek için bugün kazanmayı hedefleyecek Erzurum karşısındaki ligin yeni ekibi Erzurumspor'da oldukça motive bir şekilde buraya geldi. İlk iki hafta yenildikten sonra son iki maçında yenilmedi Erzurumspor. Bir beraberlik, bir galibiyet aldı. Konyaspor'u en son mağlup etmişti, hatırlayacaksınız. Beşiktaş karşısında en azından puanlarla, buradan puan veya puanlarla ayrılma amacında olacaklar. Önemli bir eksik var Beşiktaş'ta. Vlahovic Fenerbahçe'deki mücadelede yapmış olduğu hareket nedeniyle hakaretten sevk edilmişti ve bir maçla cezalandırıldı. Beşiktaş'ın itirazı da kabul edilmedi ve bugün Erzurumspor'a karşı forma giyemeyecek Dušan Vlahović. Öte yandan Rıdvan Yılmaz'ın da sakatlığı sürüyor. Nasıl bir muhtemel 11 olabilir bakalım. Kalede Nübel, sağ bekte Murillo, sol bekte Ottara, stoperde Calo ve Emirhan, dörtlünün önünde Salih, sağda Poku, solda Trossard, merkezde Orkun Olaytan, önde Hang Yo 11 ile Beşiktaş'ın sahaya çıkmasını bekliyoruz. Saat 20'yi gösterdiğinde bu mücadele başlayacak ve hakem de Gürcan Hasova olacak. Bunu da bir not olarak eklemiş olalım.
5: Süper Lig'de 5. haftanın programını ekrana getirelim. Beşiktaş Erzurum maçı saat 20'de. Cumartesi günü 17'de Eyüp Spor Çaykur Rizespor'u Samsun Spor Çorum FK'yı ağırlayacak. 20 seansında Alanya Spor Göztepe ile Konya Spor Trabzonspor'la karşılaşacak. Pazar 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. Saat 20'de Ahmet Paşa Akşehir Galatasaray Kocaeli Spor maçları oynanacak ve 5. haftayı pazartesi akşamı Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla noktalayacağız.

0: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Kurutma dünyasında ilerliyoruz. Meyveleri, sebzeleri kurutuyoruz. Bir anlamda güneşi kışa saklıyoruz. Evet, kurutma en enerji tasarrufu olan yöntemlerden biri. Çünkü zaten o işlemi yaparken hiçbir şekilde enerji kullanılmıyor. Saklamak için de herhangi bir şekilde enerji kullanılmıyor. Hem de atıkları değerlendirmek için aslında ideal bir yöntem. Hatta ben size diyelim ki patlıcan yemeği yaptınız. Patlıcanın kabuklarını bile şerit şerit kurutun diyeceğim. Onu ne yapacağım diyeceksiniz. Patlıcanlı bir pilav yapacaksınız. Ona katabilirsiniz. Aslında onlardan hani yemeklerin üstüne şefler havalı tozlar yapıyorlar ya, öyle toz haline getirip serpebilirsiniz. Pekala, onun da aroması var. Mesela ben patates kabuğunu gerçekten çok lezzetli bulurum. Patatesin kendisinden lezzetli bulurum. Ve patates soyarken mutlaka, diyelim ki bir patates yemeği yapacağım, patates kabuklarına birazcık böyle zeytinyağı sürerim ve onları fırına veririm. Cips olur ve çok da lezzetli olur. Şimdilerde air fryer'lar var, onlarla da yapılabilir. Yani aslında bütün bu atıkları, diyelim ki sebze kabuklarını falan, hiçbir şekilde atmamak lazım. Şimdilerde eğer böyle baharatçılara, aktarlara gidiyorsanız belki görürsünüz, böyle ufak ufak sebze kuruları satılıyor. Karışık oluyor onlar. Şimdi bunu evde yapmak çok mümkün. Diyelim ki kabak yemeği yapıyorsunuz. Kabağın kabuklarını soydunuz. Tabii bu arada hepsinin çok iyi yıkanması lazım. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani ilaç var mı, pestisitler var mı falan filan. Dolayısıyla çok iyi yıkanması lazım. Ama kabağı soydunuz diyelim. Hemen öyle ufak ufak kare kare doğrayın. Onları şöyle bir kağıda serin. Zaten kuruyacak o. Aynı şekilde havuç mesela. Hele hele kerevizin kabuğu. Bunlardan ufak ufak kıymık kıymık kabuklarını doğrayıp kurutabilirsiniz. Sonra bunları mesela bir kaynatırsınız. Sebze suyu olur. Çorbalarınızda kullanırsınız. İsterseniz posasını atarsınız. Eğer kabuk böyle çok pürtüklü gelmiyorsa o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama pekala, kuru sebzelerden kendinize her zaman mutfakta kullanacağınız sebze suyu elde edebilirsiniz. Onun için tek yapacağınız şey, soyduğunuz her yiyeceğin, her sebzenin bir anlamda kabuklarını saklamak. İpe dizebilirsiniz. Ortalıkta yaygı gibi olsun istemiyorsanız, özellikle biber zaten geleneksel olarak hep ipte kurutulur. Pencere önlerine asılır. Hemen kurur zaten. Zaten biber biraz ortada kalırsa her halükarda kurur. Pirincin içine koyun veya bulgurun içine koyun demiştim. Bir zamanlar aslında piyasada böyle çeşnili bulgurlar da çıkmıştı. Sebze kurusu, domates kurusu falan içindeydi. Çok da lezzetli oluyordu. Artık piyasada görmüyorum. Ama niye kendimizi bir bulgurunu mesela, pirincini böyle hazır çeşnilendirmeyelim. Hemen ondan sonra pişirdiğimiz zaman gayet güzel sebze kurularıyla, hatta mantar da denenebilir, mantar kurularıyla lezzet kazanmış bir bulgurumuz olsun. Evet, yepyeni konular için takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyat tarihinin başlangıç noktası sayılan eserler vardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Homeros'un İlyadası ve tabii ardından gelen Odisea. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Homeros'un Odisea'sını İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Erman Gören'in çevirisiyle yayınladı. Hemen belirtelim, İlyada'da yine Erman Hoca'nın çevirisiyle Everest'ten yayımlanmıştı. Söze Homeros'un hayatı ile başlar sakın. Aslında söylenecek neredeyse hiçbir şeyin kesinliği yok. Milattan önce 9. ila 8. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülüyor Homeros'un. Doğum yeri üzerine bilgiler de çelişkili. İonyalı olduğu pek su götürmez gibi ama İzmirli mi, Sakız Adalı mı ya da bölgenin başka bir yerinden mi belli değil. Hatta Homeros'un kör olduğu da iddia edilir ama bunun pek de güvenilir kaynaklara dayandığı söylenemez. Lakin Anadolu'nun ozanlarından biri Serdar Çelik diyor ki, deseler de sana Ege'nin kör ozanı çoktur Anadolu'da ozanın kör doğanı. Biz devam edelim. Homeros'la ilgili söylenebilecek en az tartışma kaldırır şey şu olsa gerek. Eserleri antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılmış. İlyada ve Odisea destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi başarmış. Evet, Odisea'ya gelelim. Ama önce birkaç cümle ile onu önceleyen İlyada'dan bahsedelim. En ünlü antik Yunan destanı olan 15.693 mısralık İlyada, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen Truva ya da Troya Savaşı'nın 10. yılında yaşanan 50 günlük bir bölümü anlatır. Savaşın sebebi Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılmasıdır. Menelaos'un kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helena'yı kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar. Sefere çıkanlar arasında en gözü kara kahraman Akileus'tur. Troya'nınki ise Hektor. Nitekim savaşın sonunda bu iki efsanevi isim karşı karşıya gelecektir. Bugün sözünü ettiğimiz Odisea ise Troya Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un 10 yıl süren yolculuğunun hikayesidir. Odysseus'un karısı Penelope, kocasının evinden uzaktan olduğu yıllarda sarayı işgal eden ve krallığın servetini tüketen taliplerin baskısı altındadır. Oğlu Telemakos ise babasının akıbetini öğrenmek için o da yolculuğa çıkar. Odysseus yolculuk boyunca deniz tanrısı Poseidon'un gazabına uğrar. Ege Denizi'nde sayısız tehlikeyle karşılaşır. Nereden geliyor bu gazap meselesi? Tek gözlü dev Polypemos'u zekasıyla kör edip kaçar. Bunun üzerine devin babası Poseidon'a Odysseus'u lanetletir. Hasılı yol boyunca büyücülerle, perilerle, canavarlarla uğraşmak zorunda kalır Odysseus. Tanrıça Athena'nın yardımıyla ülkesine bir dilenci kılığında dönen Odysseus, oğlu Telemakos ile plan yapar. Penelope'nin düzenlediği yay çekme yarışmasında kimliğini açıklayarak talipleri cezalandırır ve krallığını yeniden ele geçirir. Odisea'nın öyküsü ve diliyle günümüze kadar pek çok edebi anlatıcı derinden etkilemiş olduğunu söylemiştim. Sonuç olarak Homeros'un klasikleri İlyada ve Odisea'nın belki de en büyük özelliği, bu dünyada insan olmaya dair ne kadar dram varsa neredeyse 3000 yıl önce bunları dile getirmiş, anlatmış olması. Mehmet Ali Aracı'nın Veda Mevsimi isimli romanı kısa süre önce Mona Kitap'tan yayımlandı. Veda Mevsimi 1950'li yılların başında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların birkaç kuşağı içine alan hikayesi. Bir bilinmeze doğru yola çıkan bu insanların kimi yoksullukla, kimi hasretle, kimi de geçmişin yüküyle sınanacaktır. Ancak Mustafa Bey gibiler gittikleri yere yalnızca valizlerini değil, hırslarını da taşır. Her devrin adamı, her devrin kazananı olmayı başarır. Servetini büyütür, ardında kırılmış hayatlar bırakarak yükselir. Yıllar geçer, sömürülen insanlar, susturulan vicdanlar ve unutulduğu sanılan hikayeler geçmişin karanlığında kaybolmuş gibi görünür. Ta ki bir gün unuttuğunu sandığı herkes yeniden karşısına çıkana kadar. Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan bu göç hikayesi, kuşaklar boyunca taşınan sırlar, dostluklar, ihanetler ve geç de olsa gelen yüzleşmeler üzerine etkileyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Radyo Tiyatrosu.
0: sağlık,
6: yemek tarihi,
0: doğa,
6: gıda,

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah, doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
2: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
2: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
1: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli. Örneğin çorba.
2: 65 derece bir eşik. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çıkıyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
1: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada evet. Hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
2: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
1: Genel cerrah, doçent doktor Cenel Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: Ekopolitik gündem gerçekten yoğunluğunu ve dinamik yapısını haftanın bu son iş gününde de koruyor. İsterseniz küreselden başlayarak yerel dokunuşlarla devam edelim. 11 Eylül 2001 tam 25 yıl evvel Amerika Birleşik Devletleri'nin modern zamanlarda değil insanlık tarihinde de o dönem şartları düşünüldüğünde dahi eşi benzeri görülmemiş sürpriz bir saldırıyla Canavi'den vurulduğu saldırının 25. yılı. Evet tam 25 yıl geçti. Dönemin Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı George Bush gene o dönemki güvenlik bakanı veya güvenlikten sorumlu bakan Condoleezza Rice'la beraber 25. yıl dolayısıyla bir genel değerlendirme yaptı. Amerikalılar ve Amerika Birleşik Devletleri bu olaydan ders almadı. Zaman zaman içimize kapanalım, zaten bir sürü problemimiz var, dünyadan bize ne diyoruz ama oradan da anlaşılıyor ki 25. yılını kutladığımız 11 Eylül'den de anlaşılıyor ki böyle bir lüksümüz yok dedi. Yani bu elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Roma'nın, dünyanın yeni emperyal gücünün bugün dahi dünyanın değişik coğrafyalarında giriştiği operasyonları ne kadar haklı kılar bilinmez ama hiç şüphesiz 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya okuması, duruşu, vaziyet edişi, müdahaleleri ve bugüne kadar gelen tüm jeopolitik yapılanma kökten değişti. Irak işgali, Afganistan operasyonları vesaire yepyeni sayfaları açtı. Bu önemli dönümün, tarihin 25. yılındayız. Bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlanacağı üzere Kasım seçimlerinden önce savaş biter mi, savaş sonlanır mı, burada Başkan Trump'ın yumuşak bir karnı var mı, İran bu kartı oynamaya çalışıyor gibi değerlendirmeler vardı. Henüz geçtiğimiz gün içerisinde, yani Amerikan saatine göre Perşembe günü, Trump dedi ki savaş Kasım ara seçimlerinden sonra biter, pompa fiyatları da ondan sonra düşüşe geçer. Belki de hani ben yumuşak karnı göstermiyorum, pek de buna önem vermiyorum, beni buradan yakalayamazsınız demeye çalışıyordu. Ama gene Trump, Trump'lığını gene yaptı, deyim yerindeyse. Hemen bu demecinden, orijinal demecinden saatler sonra dedi ki anlaşılıyor ki Kasım seçimlerinden önce de bitebilir, böyle bir ihtimal de var. Çünkü fena halde karşı tarafı hırpalıyoruz dedi. Tabii piyasaların kafası biraz karıştı, esas bomba. Hani savaşta da bombalar düşmeye devam ediyor ama esas bomba gene Trump'ın yeni bir demecinde. Dedi ki Kasım ara seçimlerinde hem Kongre'de hem de Senato'da iki bölümde birden eğer Cumhuriyetçiler seçimi kazanırlarsa Amerika'daki vatandaşlara kelle başına $5,000 ek ödeme yapacağım. Müthiş bir vaat. Yani siyasetçilerin biliyorsunuz hani böyle özellikle enflasyon, Merkez Bankası politikaları vesaireyi pek tırnak içinde dikkate almadan, tırnak içinde takmadan, kale almadan bolluk bereket, vatandaşın, seçmenin cebi para görsün mentalitesinin çok böyle saf ve dokunulmamış bir örneği. Çok böyle açık bir örneği. Kelle başına ödeme. 245.3 milyon Amerikan nüfusu var. Her birine $5,000 ödense $1.2 trilyon bir hacim çıkıyor. Bu nereden gelecek? Tabii Trump gene her zamanki gibi böyle neden bunu yapıyorsunuz dediler. Çünkü demokratlar bunu yapamazdı. Yani rakiplerim yapamadığı için ben yapıyorum dedi. Olmayana ergi metodu. Güzel bir mantık. Tabii bir parça daha şunu söyledi. Bu gümrük vergilerinden çok para kazandık dedi. Gümrük vergileri çerçevesinde ticaret savaşları sonuç aldı. $21 trilyon Amerika'ya yabancı yatırım getiriyoruz dedi. Oradan ödeyeceğiz dedi. Bu rakamlar çok tartışmalı. University of Penn Wharton'daki meslektaşlarımız yeni bir çalışma yaptı. Dediler ki bu gümrük meselesinden, gümrük vergilerinden $300 milyar kasaya para girdi Amerikan hazinesine. Ancak bunun $100 milyarı Anayasa Mahkemesi'ne fer kararı geri döndü. Elde $200 milyar var. $200 milyar nerede? $1.2 trilyon nerede? Enteresan bir unsur. Tabii Amerika'da özellikle Fed'in üzerindeki faiz arttırım baskısı da yükseliyor. Çok enteresan bir gelişme. 10 yıllık kağıtlar 4.96 faizi. 3 yılın en yükseği. 5'e doğru geliyor. Bu 5 önemli bir nokta. Çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri'nde kredi kartı faizleri, konut kredi faizleri vesairenin dışında mesela Türkiye'nin borçlanma faizlerini de doğrudan ilgilendiriyor. Altın, Fed'in faiz arttırma ihtimali henüz bu önümüzdeki hafta yapılacak toplantı için %70 ihtimalle faiz arttırılacak. Aralık'ta %60 ihtimale çıktı. Biliyorsunuz bu hiç Trump'ın görmek istemediği bir şey. Dün de Avrupa Merkez Bankası 0.25'lik faiz arttırdı. Metine baktığımızda daha da arttırılacağına dair, sene sonundan evvel iki kez daha arttırılacağına dair net işaretler var. Öncü göstergeler enflasyonda yukarıyı gösteriyor. Çalışma Bakanlığı enflasyon göstergesi Amerika'da 3.4. Ticaret Bakanlığı'nın daha evvel açıklanmıştı. Yani bütün bunlar bir araya geldiğinde üretim endeksi de %5.4. yıllık, 0.4 aylık. Bütün bunlar Fed'in elini zorlayabilir. Altının nefesi kısılabilir. Bütün dünyada borçlanma faizleri yükselebilir. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu dış egzojenel faktörlere rağmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün faizi serbest bırakmakla beraber öyle bir alt metin yazmış ki biz gönlümüz faiz indiriminden yana, hal ve şartlar ne olursa olsun biz bu istek ve eğilimimizi ortaya koyuyoruz diyor. Bakalım bu istek ve eğilim fiili olarak önümüzdeki toplantılarda yıl bitmeden karşımıza çıkacak mı? Genel kanaat sene sonunu %35 manşetle kapatacağımız yönünde. Evet, haftayı böyle bir sürü yoğun gelişmeyle birlikte kapatıyoruz. Türkiye'de sermaye piyasaları başta olmak üzere gelişmeleri de herhalde ilgilisi ve erbabı yakından izliyor. İzlemek de zorunda, bizden de hatırlatması. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Engelsiz.
4: Ben Büşra Emire, 2005 Niğdebor doğumluyum. Tekvando branşında milli sporcuyum. Benim sol kolum doğuştan yok. Tekvando branşına da kendi antrenörüm sayesinde başladım. Ona güvenerek bir yola çıktım. Ben içime kapanık bir çocuk olduğum için yapabilir miyim? Oraya ayak uydurabilir miyim? Veya işte kolumdan dolayı beni dışlarlar mı tarzında bir durumum oldu. Ama asla da öyle bir şey olmadı. İlk defa 2021'de Avrupa Şampiyonası'ndaki maçımda giymiştim. Benim için unutulmaz bir andı. O kadar gurur verici bir şeydi ki yani o formayı asla üstümden çıkarmak istemedim. Yani Türkiye'yi temsil etmek benim için yani çok gurur verici bir şey. Ben size onu asla tarif edemem. İnşallah da ömrüm oldukça Türkiye'yi temsil etmeyi ve o milli takım formasını üstümde görmeyi temenni ediyorum.
5: Beni başarıya götüren 3 kelimeden biri baban için yapabilirsin olurdu.
4: Kendin ve ailen için başar,
5: kendine güven ve galibiyetle gel olurdu.
0: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da engelli spor branşlarından haberler veriyor, farklı sporculara mikrofon uzatıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
6: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
7: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta, memnuniyetin
9: sigortası. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
13: Deniz hala sıcak. ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal yolunun 11-17. kilometrelerinde ve Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Uluslararası gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık günü yaklaşıyor. Dünyada gıda israfını önlemeyi, açlıkla mücadele ile birleştiren sokak buzdolabı ya da açık buzdolabı uygulamasından bahsedelim bugün. Gönüllüler, vakıf ve yardım kuruluşları tarafından kurulan, belediyelerin desteğiyle yaygınlaşan sistem, ulaşımın kolay olduğu işlek noktalarda sokaklara buzdolabı kurulmasıyla başlıyor. Restoran ve kafelerin yanı sıra evde artan yemekler temiz ve sağlıklı kaplarda bu buzdolaplarına bırakılıyor. Ayrıca marketler de son kullanma tarihi yaklaşan gıda maddelerini buraya aktararak uygulamayı destekliyor. Bakteri tehlikesi nedeniyle çiğ et, balık, tavuk, çiğ yumurta, ambalajı açılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler yasak. Evde yapılan ya da restoranlarda artan yemeklerin de kapalı ve saklamaya uygun güvenli kaplarda olması, üzerinde yemeğin adı, yapıldığı tarihle içerdiği gluten ve benzeri alerjenlerin yazılı olduğu etiket bulunması zorunlu. Pişmiş yemekler en fazla 4 gün sonra kaldırılıyor. Buzdolapları ve yiyecekler düzenli olarak gıda uzmanları tarafından kontrol ediliyor, şüpheli yiyecekler ayıklanıyor, görevliler tarafından da temizleniyor. Almanya'da sistem herkes için buzdolabı adıyla yürüyor. İtalya'da ise arkadaşlık buzdolabı. İspanya'da ilk sosyal buzdolabı 10 yıl önce Bask bölgesinde kuruldu ve giderek ülke genelinde yaygınlaştı. Polonya'da bugün ülke genelinde yaklaşık 1600 sokak buzdolabı hizmet veriyor. Sistem Brezilya'da da işliyor. Suudi Arabistan'da ise evinin önüne koyduğu buzdolabını yiyecekle doldurup ihtiyacı olanlara açan bir hayırseverin BBC'de haber olmasından sonra ilgi artıyor. Dünyada her 11 kişiden birinin açlık çektiği, tonlarca yiyeceğin her gün kaybolduğu veya israf edildiği bir dünyada bu uygulamalar hayati önem taşıyor.
2: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam. Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
12: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
13: Çay makinesi deyince vatan.
14: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira.
7: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Cumartesi günü de sıcaklıklarda fazla bir değişiklik olmayacak. Aslında ortalamaların üzerinde seyrediyor. Çünkü birçok noktanın ortalama sıcaklığı Eylül ayı için 25-26 derece. Tabii güneyde biraz daha yüksek, Ege'de 29'larda ama kuzey hatta o değerlerde. Pazar günü olduğunda Balkanlar üzerinden İstanbul ve Trakya'dan giriş yapmak üzere bir serin hava girişi olacak. Şu anda Balkanlar ve Kuzey Avrupa oldukça serin. Sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş olacak. Bu düşüşü özellikle pazar akşamı ve pazartesi günü daha fazla hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık cumartesi günü hala 28-29 derece. Pazar olduğunda 25'e, pazartesi olduğunda ise 21-22 dereceye kadar inecek. Pazar günü Trakya'da gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali çok yüksek. Sağanak yağmur bekliyoruz. Hatta akşam saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de de bu sağanak yağışlar etkili olacak. Pazartesi günü okulların açılacağı ilk gün İstanbul ve Marmara yağışlı bir havayla başlayacak ve serin bir havayla başlayacak güne. O nedenle özellikle sabah saatleri için çocukların daha kalın, daha dikkatli giydirilmesi gerekiyor. Ege'de de pazartesi günü sıcaklıklarda bir 5 derecelik düşüş olacak. Ancak doğu bölgeler, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de pazartesi günü sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Orası serinlemeden hafta ortasına doğru etkilenecek.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım. Bültenimize hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'deydi. Erdoğan'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Büyük Türkiye mutabakatı mesajını verdi. Muhalefete yüklendi. Neler söyledi? Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını aktaracağız. İran destekli Husilerin Yemen'deki ilerleyişi sürüyor. Amerikan basınına göre Suudi Prens Muhammed Bin Selman Trump'ı iki kez aradı, destek istedi. Washington ise Yemen'de yeni bir cephe açmak istemiyor. Babil Mendeb Boğazı çevresini büyük ölçüde ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Biz de bölgedeki son duruma bakacağız ana haber bültenimizde. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi. Maç sonrasında görevi bırakmasından sonra ikna çalışmaları da sonuç vermedi ve böylelikle 4. İsmail Kartal dönemi sona ermiş oldu. Bugünkü gelişmeleri paylaşacağız bu konuyla ilgili. Ve okullar pazartesi günü açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Kalem kalem bir öğrencinin aylık masrafı ne kadar, buna da bakacağız. Bu arada İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için yeni bir proje de hayata geçiriliyor. Bu konuyla ilgili onu da ekrana taşıyacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de olduğunu söyledik. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı memleketinde Cumhurbaşkanı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu önemliydi ve cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti.
1: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
1: Büyük Türkiye mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
1: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
2: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
1: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
2: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztürk, CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztürk, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da ayrıca değerlendirdi.
3: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinden sonra netleşecek.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, istinaf mahkemesinin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
1: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
2: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
0: Eski MİT başmüşavir İki Aşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada bugün mezarının açılmasına karar verilmişti. Mezar açma işlemi ileri bir tarihe ertelendi. 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış ve Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'deki mezarının açılmasına karar verilmişti. Bugün yapılması beklenen işlemler dahilinde zehirlenme şüphesinin araştırılması için Kozinoğlu'nun mezarından doku ve toprak örnekleri alınacaktı. Savcılık kaynakları mezarı açma işleminin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli ile ilgili adli süreç ise devam ediyor. Şüphelilerin savcılık sorguları yapılacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinden sonra yaşanan kriz Fenerbahçe'deki ayrılıkla sonuçlandı. İstifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin ikna çabasına rağmen görevi bıraktı.
4: Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
5: İsmail Kartal istifadan vazgeçmedi. Roma maçının ardından basın toplantısındaki şok açıklamasıyla kararını duyuran Kartal, uzun süren görüşmelerin ardından geri adım atmadı. Başkan Aziz Yıldırım, ilk zirveden sonra İsmail Kartal döneminin devam edeceğini söyledi.
6: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz.
5: Ancak sonuç değişmedi.
4: Ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla.
5: Maç gecesinde Samandıra'daki eşyalarını toplayan İsmail Kartal, sabahki rejenerasyon antrenmanında da takımın başında yer almadı. Kartal'ı ikna çabasında ikinci görüşmeyi futbol direktörü Oğuz Çetin yaptı. Anadolu kabağındaki zirvede de sonuç değişmeyince Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi 3 ayda sona erdi. Sarı lacivertliler sıradaki maçında ligde Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Pazartesi günü oynanacak maçta takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt'ın yer alması bekleniyor.
0: Süreç nasıldı? Aslında biraz buraya ne getirdi İsmail Kartal'ı? Belki de ona dikkat etmek gerekiyor. 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne döndürdü takımı İsmail Kartal ve daha bu başarının üzerinden 3 hafta geçmeden istifa etti. Birçok isteği kabul edilmezken Roma maçında kendisine su atılması onun için bardağı taşıran son damla oldu. Kartal'ın 3 ay süren 4. döneminden öne çıkanları hatırlayacağız bu haberle.
4: Ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
7: Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi kırgınlıklarla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten Roma maçından sonra istifa eden Kartal'ın bu kararının sebebini Başkan Aziz Yıldırım açıkladı.
6: İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
8: 1-1 kenarında.
6: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor. İlaç alıyorum diyor. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz.
7: İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla Haziran ayında göreve getirildi. İlk iki ayında kameralar önünde dile getirdiği istekleri de gerçekleşmedi.
9: Çok çalışkan bir oyuncu, çok iyi profesyonel bir oyuncu. Benle olacak. Yani benle derken takımımızla olacak yani bizle birlikte olacak yani.
7: Fred bu açıklamadan yaklaşık bir ay sonra Atletico Mineiro'ya transfer oldu. Kartal'ın bir başka gözde futbolcusu sezona 7 maçta 5 golle başlayan Talişka'ydı.
9: Ondan ne görev istersem oyun içerisinde yapmaya çalışıyor. Ondan da çok mutluyum. Kendisi daha fazlasını Fenerbahçe için nasıl verebilirim diye oyun içinde de çok çırpınıyor, mücadele ediyor Talişka.
7: Talişka da yaklaşık 2 hafta sonra El Cezire'ye transfer oldu.
6: 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı.
7: Fenerbahçe'de Lyon maçları arasına denk gelen Konyaspor karşılaşmasıyla ilgili de fikir ayrılığı yaşandı. İsmail Kartal bu maçın ertelenmesini istedi.
4: Başkanım da yöneticilerimiz bir çalışıyorlar. Oradan çıkacak sonuca göre biz de ona göre hareket edeceğiz.
7: Dakikalar sonra futbol direktörü Oğuz Çetin bu ifadelerin tam tersini söyledi.
10: Sayın Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'la da ilk günden itibaren bu talepleri hiçbir şekilde yapmayacağımızı beyan ediyorum. Bizim öyle bir talebimiz yok.
7: Kadıköy'de Beşiktaş'ın kazandığı derbinin ardından Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da İsmail Kartal eleştirisi olarak algılandı.
6: Önemli olan burada kadrolu olan Türk çocuklarını hazırlamak ve onları kazanmak. Mert Müldür diye bir oyuncu var. Niye faydalanmıyoruz? Gerekirse faydalanırız. Kadro iyi. Kadroda bir sıkıntı yok ama daha çok çalışmamız lazım.
7: Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, Roma maçıyla takıma bu turnuvada puan kazandıran ilk yerli teknik direktör unvanına da sahip oldu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Bakan Fidan'ın terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajları vardı. Şimdi de o mesajlara bakalım.
11: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu ben yani kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
12: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
11: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
12: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
11: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuş değerli arkadaşlar.
12: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
0: Yemen'de Babülmendeb'e doğru saldırıya geçen Husiler, Boğaz'ın kontrolü açısından stratejik öneme sahip Meyun Adası'nı ele geçirdi. Bölgede inisiyatifi ele geçiren Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar da devam ediyor.
2: Babülmendeb Boğazı'nda inisiyatif Husilere geçti. İran destekli Husiler, tarihi liman şehri Mokka'nın ardından Boğaz'ın kontrolü bakımından stratejik konumdaki Meyyun Adası'nı da ele geçirdi. Perim olarak da bilinen Meyyun Adası, Babülmendeb Boğazı'nın en dar noktasında yer alıyor. Adada konuşlanan Husilerin Boğaz'daki gemilerin geçişini engellemek için uzun menzilli silahlara ihtiyacı kalmadığı belirtiliyor. Dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Husiler Boğaz'dan geçişin Suudi şirketlerine ait gemiler haricindekiler için güvenli olduğunu açıkladı. Buna karşın Yemen'in batı sahilinde tırmanan çatışmalar Babülmendeb Boğazı'ndaki gemi trafiğinde sert düşüşe neden oldu. Çatışmalar öncesinde günde 80'e yakın geminin geçtiği boğazdan 3 günde yalnızca 79 ticari geminin geçtiği bildirildi. Husiler ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Suudi Arabistan, Mokka Havalimanı'na hava saldırıları düzenledi. Husiler ise ilk kez Suudi Arabistan'ın doğu-batı petrol hattını hedef aldı. Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak kullanılan petrol boru hattı güzergahında 6 farklı noktada yangın çıktığı bildirildi. Uydu görüntülerinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısına petrol taşıyan boru hattı yakınlarında duman yükseldiği görülüyor. Yemen hükümeti Husilerin bu hafta Kızıldeniz kıyısında gerçekleştirdikleri saldırıların talimatının İran devrim muhafızları tarafından verildiğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun pazartesi günü Umman'da düzenlenecek toplantıda masaya yatırılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirecek toplantıya Körfez kıyısındaki Arap ülkelerinin temsilcilerinin yanı sıra İran Dışişleri Bakanı'nın da katılması bekleniyor.
0: Şimdi Husilere biraz yakından bakalım. 90'lı yıllarda Yemen'de kurulan İran destekli silahlı bir örgütten bahsediyoruz Husiler derken. Şiilerin bir kolu olan Zeydaniliği savunuyorlar. 2014'ten bu yana da başkent Sana dahil Yemen'in kuzeyini kontrol ediyorlar Husiler. Ve kendilerini İran öncülüğündeki direniş ekseninin bir parçası olarak görüyorlar. Yemen'de iktidarı ele geçirmek için de hükümetle çatışıyorlar. İran Husileri, Suudi Arabistan'sa Yemen hükümetini destekliyor. Kafada netleştirmek için hatırlatmak istedik Husileri. Dönelim Girne açıklarında batan Firojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı var ayrıca.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaştığı

0: deniz mili mesafede batmıştı.
1: Bugün 11 Eylül ve bu Amerikan tarihindeki, hatta dünya tarihindeki en kitlesel terör saldırısının yıl dönümü. 25 yıl geçti üzerinden 11 Eylül saldırılarının ve yıl dönümünde yine anma vardı. 25. yıl dönümünde New York'ta ve Pentagon'da anma törenleri yapıldı. Hemen bağlantımızı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersoy karşımızda. Trump neredeydi Begüm bu anma törenlerinde?
2: Seda, 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ABD Savunma Bakanlığı yani Pentagon'daki anma törenlerine katıldı. New York'taki törenleri ise Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve halen hayatta olan eski başkanlar Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush ve eşleri New York'taki törene katıldı. Her yıl olduğu gibi bu yılda 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Pentagon'daki törende ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane, dönemin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice ve Savunma Bakanı Pete Hegseth törene katıldı. ABD Başkanı Donald Trump burada yaptığı konuşmada 11 Eylül saldırılarını Amerikalıların içinden daha güçlü bir şekilde çıktığı bir sınav olarak nitelendirdi. Bütün ulusu terörizme karşı birleşmeye zorlayan korkunç şer anı ifadesini kullandı saldırılar için. Konuşmasında aynı zamanda İran Savaşı'na atıf da vardı. Trump, İran rejimini dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak değerlendirdi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceği yönündeki mesajını da tekrarladı. Bugün de yine sınavdan geçiyoruz ama bunu rahat bir şekilde kazanıyoruz ifadesini kullandı. Konuşmasının sonlarına doğruysa 11 Eylül bize nefretin korkunç gücünü hatırlattı. Bugün ülkemiz hiç olmadığı kadar güçlü mesajıyla tamamladı. Condoleezza Rice'a, eski Dışişleri Bakanı Rice'a konuşmasına dikkat çekici bir ifade kullandı. O gün görevde olan yetkili olanlarımız 11 Eylül saldırılarını engellemek üzere tehlikenin doğasını görmedi. Yapmayı bildiğimiz şeyi yaptık ama yeterli değildi dedi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in konuşmasında da yine Amerika'nın 11 Eylül saldırılarına verdiği karşılıkla İran Savaşı arasında bir bağlantı kurdu. Pentagon bugün bizden nefret eden düşmanlarımız karşısında hiç olmadığı kadar teyakkuzda dedi. Savaşçılarımız neredeyse yarım yüzyıl bizim ölmemizi arzulayan ve 11 Eylül saldırılarını sevinçle karşılayan İslami teokrasiye karşı savaştı ifadesini kullandı. Bugün hala teröristlere ait oldukları yere, cehenneme, tankerleri de okyanusun dibine gönderiyoruz dedi. İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz ifadesini kullandı. New York'ta yapılan törenlerde de dikkat çekici bir an yaşandı. 11 Eylül saldırılarını gerçekleştiren 19 saldırganın 15'i Suudi Arabistanlıydı ama Suudi hükümeti bir dahli olmadığı yönünde bir tez ortaya koymuştu. New York'taki törenler sırasında saldırılarda işini kaybeden bir kadın konuşma yaparken Suudi Arabistan'ı eleştirdi. Tırnak içerisinde derin devlet her zaman Suudi Arabistan'ı korudu ama Başkan Donald Trump bunu hala değiştirebilir dedi. Törene katılan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de bu mesajı Trump'a iletmesini istedi J.D. Vance'den Seda.
1: Begüm Dönmez Ersoy anlattı. Evet, Başkan Trump Pentagon'daki törenlere katıldı ama onun öncesinde Dallas'taydı. 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimi öncesinde orada dikkat çeken sözleri oldu. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde kapanış konuşması yaptı Trump ve katılımcılara şakalı bir şekilde yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısı yaptı Trump ve demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
3: Please raise your right hand. Lütfen sağ elinizi kaldırın. I pledge to the ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum. Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim.

0: Demokratı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz.
1: Elazığ'da yanan evde ölü bulunan A ve Hayriye Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri adliyeye sevk edildi.
2: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koç Yiğitler Köyü'nde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV Kültür Sanat muhabiri Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı.
3: Alevler söndürüldükten sonra A ve Hayriye Üykü çiftinin cansız bedeni bulundu.
4: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
2: Otopside A ve Hayriye Üykü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
5: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinde biraz sonra uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamızmış demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki en azından başkalarının annesi babası bu şekilde katledilmesin.
2: Evde Hayriye Üykü'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
6: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
7: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
2: Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşe verilerek odaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
1: İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
3: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
8: Cinayeti neden işlediniz?
3: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler. Evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
9: İçeriye girdim. İçeriye girmemle 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses, avukatmış o da.
3: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla 2 kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
8: Cinayeti neden işlediniz?
1: Kahramanmaraş'taki depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kastla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararları çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
3: Olası kastla öldürme ve olası kastla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
10: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
3: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme iki sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danıcı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
10: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
1: Yıkıcı depremlerden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı ama sonrasında deprem unutuldu ve bina kontrolleri de ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. Hala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan 19 bini riskli çıktı.
11: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
3: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
12: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
13: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
14: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
15: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
12: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
16: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
16: 3000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100 bin insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
3: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçelievler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
17: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
3: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
16: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.
1: 14. Uyum sürecinde olanlar bu hafta okula gittiler ama öğrenciler için okulların tamamı pazartesi günü açılacak. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer kendi harcamalarından da yola çıkarak bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da da semtlere göre değişen bir durum var. Haberde o ayrıntıya da dikkat edebilirsiniz. İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yılda en az 91 bin lira masrafı var.
18: Orta bir için malzeme alacağız.
19: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
18: Kuru boya. İndirimsiz hali 5.235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4.700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
20: Sulu boyası, keçeli, pastel.
19: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
18: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
19: Bu tabloda servisi yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
18: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
19: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
1: Herkesin bütün gün konuştuğu konuyla ilgili sıcak gelişme şu an yaşanıyor. Biz bültenimizin başında İsmail Kartal'ın ayrılığının haberini paylaşmıştık. Son dakika haberi ise İsmail Kartal'ın göreve geri döndüğünü söylüyor. Fenerbahçe'den de resmi bir açıklama var. İsmail Kartal görevinin başındadır diyor. NTV Spor Servisinden Gürkan Ak telefona bağlandı bile ana haber bülteni için. Gürkan, ne diyorsun? Bir takım çabalar işe yaramadı demiştik ama galiba çabalar devam etti. İkna çabaları.
21: Evet, Oğuz Çetin'in, sportif direktörü Oğuz Çetin'in bir görüşmesi olmuştu, hatırlayacaksınız. Hatta bununla ilgili detayları paylaşmıştık. Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'ın ikamet ettiği semtte bir görüşme gerçekleştirmişlerdi ve ikna edememişlerdi. Zannediyorum Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu üyeleriyle yaptığı toplantı sonrasında bir kez daha bir görüşme sağlandı. Stadyumda bir araya gelmişti yönetim ve bu görüşmenin ardından İsmail Kartal'la bir kez daha konuşuldu ve kendisi bu konuda ikna edildi. Tabii burada şunun altını çizmekte fayda var. O ilk görüşmeyi Oğuz Çetin, sportif direktör, yapmıştı. Yönetimin kendisine duyduğu güvenin ve arkasında olduğu belirtilmişti. Yaklaşık 5-6 saat önce yapılan görüşmede. Fakat ikna edilememişti. Burada Aziz Yıldırım'ın daha çok ön plana çıktığı bir son görüşmeyle İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki göreve devam edeceği açıklandı. Resmi hesaptan da, sosyal medya hesabından da, web sitesinden de bu duyuru yapıldı ve şöyle denildi: yarın itibariyle saat 11.30'daki antrenmanda Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesi için hazırlıklarını sürdürecektir. İsmail Kartal görevinin başındadır ifadelerine yer verildi. Gerçekten ilginç gelişmelerin yaşandığını söyleyebiliriz dün ve bugün için Fenerbahçe adına. Ama artık net olarak, en azından resmi bir açıklama olarak elimizde bir done var. İsmail Kartal Fenerbahçe'deki görevine devam ediyor.
1: Gürkanak, biz bu haberi paylaşırken bugün kendisine maçta, Roma maçında su atılmasının onun için bardağı taşıran son damla olduğunu söylemiştik. Ve daha önce de Kartal'ın birçok isteği kabul edilmedi demiştik. İkna, hem bu isteklerle ilgili belki bazı hatırlatmalar yapılabilir. İkna için acaba isteklerinin gerçekleşeceği yönünde bazı vaatler de verilmiş olabilir mi?
21: Kesinlikle verilmiş olabilir. Aslında bunları bir istek değil de arkasında durulması yönünde. Yani arkasındaki o desteği sadece yönetimsel anlamda değil, camia olarak da hissetmek istiyor İsmail Kartal. Çünkü çokça özellikle sosyal medyada kendisine yapılan eleştiriler ve kendisine yakın olan kişilerin, yorumcuların, eski futbolcuların yaptığı eleştiriler dahi İsmail Kartal'ı çok rahatsız etmişti. İşte dün yaşanan o Seda Öğretir, senin de belirttiğin su atılması konusu bence en çok yaralayan şey oldu İsmail Kartal'ı. Çünkü Fenerbahçe'nin çocuğu ünvanına sahip bir isme su şişesi fırlatılması ve Fenerbahçe taraftarı tarafından yapılması İsmail Kartal'ı bence çok kırdı. Bununla birlikte o duygusal reaksiyonla böyle bir karar vermiş olabilir. Evet, ama sezonun başından bu yana baktığımızda İsmail Kartal'ın yönetimsel anlamda çok da büyük talepleri yoktu. Aziz Yıldırım'la ve yönetimle uyum içinde çalıştılar. Bunu Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ifade etti. Evet, bazı noktalarda, transfer noktalarında fikir ayrılıkları yaşanmış olabilir ama ben ayrılığın temel sebebinin bunlar olduğunu düşünmüyorum. Talepleri konusundaki parantezi şöyle belirtelim. Desteği daha fazla görmek istiyor. Hem yönetimsel anlamda yıpratıldığı süreçte yönetimin ona arka çıkmasını, hem de taraftar ve camianın da İsmail Kartal'a güvendiğini belirtmesini ve tepkileri en azından maç oynanırken azaltmasını İsmail Kartal'ın beklediğini, istediğini söyleyebiliriz. Zaten göreve gelirken de bunun altını çizerek hani ben bu yola baş koydum ifadeleriyle gelmişti. İsmail Kartal'ın görevine devam ettiğini ve yönetimle en azından şu an uzlaştığını söyleyebiliriz. Benzer bir durum Trabzonspor'da da yaşandı biliyorsunuz. Fatih Tekke konusunda da hoca istifa etmişti, yönetim kabul etmedi, görevine geri döndü, benzer bir açıklama yapıldı. Sonrasında Fatih Tekke ile yollar bir kez daha ayrılmıştı. Bakalım şimdi Fenerbahçe'deki benzer süreci de takip etmek gerekecektir ama tabii futbol sonuç odaklı bir spor. Dolayısıyla işler kötü giderse Fenerbahçe için neler yaşanabilir? İsmail Kartal'ın kariyeri nereye evrilir? Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Ama yönetimin İsmail Kartal'a olan güveninin ne kadar yüksek olduğunu bu alınan son kararla bir kez daha görmüş olduk.
1: Peki, Gürkan Ak, NTV Spor ekibinden NTV Spor sunucusu, hem buraya gelenen süreci İsmail Kartal açısından da anlattı. Ama son durumda ana haber içerisinde hem Kartal'ın istifasını, hem onu ikna çabalarının başarısız olduğu haberini paylaştık. Hem de şu an itibariyle kendisinin ikna edildiğini ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de maç hazırlığına devam edeceğini, Fenerbahçe'nin Kartal yönetiminde duyurduğunu biz de paylaşmış olduk spor izleyicisiyle. Ondan önce çocukların İstanbul'daki okul masrafından konuşuyorduk. İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği bir projeden de söz etmemiz gerek bu noktada. Gönülden bir öğün projesinden söz ediyorum. İhtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanıyor. Projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
3: Her ay 2000 lira yüklenecek bakiye, yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi.
0: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi, hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2,000 lira para yüklüyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
0: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal yardımlaşma vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
1: Bu son haberimizdi. Ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Ama sezonun ilk zincirleme reaksiyonuyla az sonra 21'de karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
4: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. Reklam.
20: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
22: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
20: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
23: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
24: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
4: NTV Radyo.

0: Duygular, düşünceler birbirine bağlanıp hayatı, konular birbirine bağlanıp zincirleme reaksiyonu oluşturur.
1: İlk ders zili çalıyor. Çocukların eğitiminde nelere dikkat edilmeli? Minguzzi yasası yürürlükte. Çocuk koruma kanunundaki yeni düzenlemeler neleri kapsıyor? Doğum oranları düşüyor. Nüfus yaşlanıyor mu? Buzullar eriyor. Kuraklık kapıda. İklim krizi şiddetini arttırıyor mu? Stres, yalnızlık ve hayat telaşı. Kalbimize iyi bakıyor muyuz? Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: NTV Radyo.

0: Música. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, fiat Arapça paha, değer anlamındaki fi ile ona eklenen at çoğul ekinden oluşmuş bir sözcük. Ama Türkçe'ye girerken iki hece arasına y harfi girmiş ve fiat olmuş ve de tekil olarak kullanılıyor. Fiat, alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha. Borsada altın fiyatları fırladı. İndirimde bu telefonların fiyatı hayli düştü. Fiyatın kimi deyimlerde kullanılışı. Fiyat ayarlamak, para değerindeki değişiklik ve başka ekonomik şartlar dolayısıyla fiyatları düzenlemek. Fiyat biçmek, bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek. Fiyat kırmak, fiyatı düşürmek, fiyatı indirmek. Fiyat vermek, isteyeceği veya ödeyeceği fiyatı bildirmek. Fiyatları dondurmak, fiyatların yükselmesini önlemek, fiyatların olduğu gibi kalmasını sağlamak. Tabii bir de narh var, o da Farsça. Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmi makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat. Narh koymak demek de ihtiyaç maddeleri için değişmez fiyat belirlemek. Bu noktada bir de ücret sözcüğü üstünde duralım. Fiyatla pek karıştırmamakta yarar var. Çünkü ücret, iş gücünün karşılığı olan para veya mal olarak kullanılıyor. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para da ücret. Ödeyin, giriş ücreti. Ancak çoğunlukla bir emeğin karşılığı olarak ödenen para ücret. Asgari ücret, dolgun ücret, net ücret, vekalet ücreti gibi. Ücretten, fiyattan söz etmişken işlememiz gereken bir sözcük daha var. Bedava. Karşılıksız, parasız, emeksiz, beleş, caba. Reklamlar bedava sözünden geçilmiyor. Ancak Türkçe'de hiç olmayan bir vurguyla söylüyorlar. Bedava diyorlar. Belki de daha etkili olması için yabancı bir dil havası vermek istiyorlardır, kim bilir. Doğru vurgu bedava. Orhan Veli ne diyor? Bedava yaşıyoruz, bedava. Hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava. Ücret ödemek zorunda kalmayacağınız sağlıklı bir ömür diliyorum.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Müzik arası.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Cumartesi günü de sıcaklıklarda fazla bir değişiklik olmayacak. Aslında ortalamaların üzerinde seyrediyor. Çünkü birçok noktanın ortalama sıcaklığı Eylül ayı için 25-26 derece. Tabii güneyde biraz daha yüksek, Ege'de 29'larda ama kuzey hatta o değerlerde. Pazar günü olduğunda Balkanlar üzerinden İstanbul ve Trakya'dan giriş yapmak üzere bir serin hava girişi olacak. Şu anda Balkanlar ve Kuzey Avrupa oldukça serin. Sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş olacak. Bu düşüşü özellikle pazar akşamı ve pazartesi günü daha fazla hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık cumartesi günü hala 28-29 derece. Pazar olduğunda 25'e, pazartesi olduğunda ise 21-22 dereceye kadar inecek. Pazar günü Trakya'da gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali çok yüksek. Sağanak yağmur bekliyoruz. Hatta akşam saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de de bu sağanak yağışlar etkili olacak. Pazartesi günü okulların açılacağı ilk gün İstanbul ve Marmara yağışlı bir havayla başlayacak ve serin bir havayla başlayacak güne. O nedenle özellikle sabah saatleri için çocukların daha kalın, daha dikkatli giydirilmesi gerekiyor. Ege'de de pazartesi günü sıcaklıklarda bir 5 derecelik düşüş olacak. Ancak doğu bölgeler, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de pazartesi günü sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Orası serinlemeden hafta ortasına doğru etkilenecek.
6: Hava durumu.
8: Tek reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon.

0: Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni yayın dönemimizin bu ilk programında da birbirinden farklı altı konumuz var ve birbirine bağlayacağımız halkalarımız var efendim. Biz bu ilk programda sorumluluklarımız ve geleceğimiz diyeceğiz. Ve sınav maratonu içinde hayata hazırlamayı unuttuğumuz çocuklardan dijital ekranların gölgesinde büyüyen şiddete, çocuk suçlarından sessizce yaşlanan nüfusa, doğanın son uyarılarından bütün bu yükü taşıyan kalbimize kadar zincirin halkalarını tek tek birbirine bağlayacağız. Hazırsanız başladık bile.
1: Zincirleme reaksiyonda birazdan sorumluluklarımızın geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Daha iyi bir eğitim mümkün mü? Çocukları nasıl koruyacağız? Konuğu Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu. Minguzzi yasası suçu engeller mi? Genç nüfus alarm mı veriyor? Konukları avukat Hediye Gökçe Baykal, psikiyatr Profesör Doktor Burak Doğangün. Doğa son uyarılarını mı yapıyor? Konuğu iklim bilimci Profesör Doktor Nüshet Dalfes. Kalbimiz artık dayanmıyor mu? Konuğu kalp damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez. Tüm konularda bizimle olacak konuğumuz oyuncu Çetin Altay. Hazırsanız başlıyoruz.
0: Efendim programımız boyunca bizimle birlikte olacak konuğumuz oyuncu Çetin Altay. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zincirleme Reaksiyon'a, ilk bölümümüze.
2: Bu arada hayırlı olsun herhalde sezonun ilk bölümü.
0: Evet, ilk programımız, ne mutlu bize.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Benim için de çok özel oldu vallahi ilk bölüme gelmek.
0: Bizim için de öyle oldu. Çok da güzel konuklarımız var ve konularımız var. İnşallah. Beraber ele alacağız hepsini.
2: İnşallah güzel.
0: Neler yapıyorsunuz bugünlerde? Nasıl geçti yazınız?
2: Vallahi yazım benim hep böyle çalışarak geçti ya. Benim bir oyunum var geçen sene, hatta 1,5 senedir oynadığım. Hangisi gerçek diye. Onunla beraber böyle bayağı işte istesek herhalde ayın 30 günü oyun oynayabileceğiz, o kıvamda bir şey böyle. Onu şu an, hatta yarın var, tekrar devam edeceğim, turneye devam ediyorum. Ondan sonra birkaç film hazırlığım var. Televizyona belki bir şeyler yapacağız. Dizi konuşuyoruz, görüşüyoruz bu ara. Böyle kopardık koparacağız gibi yani. Bayağı bayağı yoğun geçiyor. Yani.
0: Ama böyle televizyona zaten bir şeyler yapıyorsunuz.
2: Bir şey yapmaya başladım, o da yayınlanmaya başlamadı. Evet, bir kanala böyle güzel bir program çekiyoruz. Böyle iş adamlarımızla beraber. Keyifli bir şey oluyor. O da herhalde yakınlarında duyurusunu yaparız galiba. Çünkü 4 veya 5 tane çektik ondan. İşte dediğim gibi şimdi oyunlar var. Tekrar gidip geleceğim.
0: Oyunlar,
2: devam edeceğim.
0: Oyunlar var, turneler var. Evet, bir televizyon programı çekimleri var. Belki dizi olacak. Epey yoğun bir gündem, kabarık bir ajanda.
2: Çok kabarık.
0: Ama bir de baba olmak var.
2: Ya.
0: İlgi bekleyen çocuklar var.
2: Evet. Yani ben onu şu, hatta geçen doğum günümde de sahnedeydim. Dedim ki hani bir iki gün oyun koymayalım da bari gideyim çocukları göreyim. Ali büyümüş dedim. Baba nerede kaldın filan demeye başlamış. 3 olacak bu 15 Eylül'de. Kızım da 7 yaşına girecek 20'sinde. İşte 19'unu boşa çıkarttık öyle, çok şükür.
0: Eylül doğumlular
2: evet,
0: ikisi de.
2: Evet, ikisi de.
0: Aa, ne güzel. Kutlamalar ayı. Evet, harika. 3 ve 8.
2: Yok. Biri 7 olacak, biri 3 olacak.
0: Biri 7 olacak, biri
2: 4 yaş var aralarında.
0: Evet. Kızınız büyük.
2: Kızım büyük, evet. Evet. O 2'ye gidecek bu sene.
0: Peki. Şimdi burada bizim bu bölüm boyunca temamız sorumluluklarımız olacak. Hı-hı. Çocuklarımızı da konuşacağız elbette. Sorumluluk ne ifade ediyor sizin için, sorumluluk duygusu?
2: Sorumluluk duygusu, ya ben hayatım boyunca hep sorumluluk içerisindeyim. Hep bir sorumluluk içerisindeyim. Yani baba olmanın sorumluluğu çok başka gibi, ama tabii ki başka da. Ya ben böyle çok ufak yaştan beri sorumluluk sahibiyim. Yani benim babam çok erken yaşta rahmetli oldu. Ya erken derken ben 17-18 yaşındaydım. O yaştan beri böyle bir sorumluluk var. Hatta onun öncesinde de var. Mesela biz okul zamanı çalışır, yazın çalışır, sonra okurduk.
0: Üstlenilmiş yükler var yani.
2: Vardı, o hep vardı üzerimizde ama ben böyle çok arabesk bir yerlerde bunu anlatayım falan, öyle hiçbir bir yanım olmadı. Yani öyle bir yanım yok benim. Ya dolayısıyla çok anlatmadım. Böyle onları da anlattıysam bazı yerlerde komik anlatmışımdır. Yani çünkü en komik hikayeler benim dramımda gizli. Yani kendi...
0: Hep öyle değil midir
2: kesinlikle
0: ama?
2: Kesinlikle öyle.
0: Yani şöyle bir şey vardı.
2: En komik nasıl olduğum zamanlar, en dram yüklü olduğum zamanlardı benim.
0: Trajedi, Leman'da sahneye çıkarken de zaman... eşittir komedi
2: evet,
0: diyorlar.
2: Evet, kesinlikle
0: yani
2: öyle. Yani,
0: ama
2: bir de
0: zaman...
2: kendi acınla dalga geçemezsen zaten hiçbir şekilde hiçbir şeyle mizah yapamazsın gibi geliyor bana yani. O yüzden o sorumluluk ekstra bir şey vermedi bana. Fakat baba olmanın verdiği başka bir sorumluluk var. Evet, o çok başka bir şey. Yani belki annemize kızıyorduk, babamıza kızıyorduk, çekip gidiyorduk, bir şey yapıyorduk. Evlatlara kızıp bir yere gidilmiyor.
0: Yok, olmuyor.
2: Ne derlerse desinler çekiyoruz yine. O başka bir sorumluluk yani. Ve iyice her geçen gün daha da böyle çok başka
0: artan,
2: başka.
0: Onlar
2: evet, artıyor, çok yoğunlaşıyor.
0: Bu sorumluluk duygusu da artıyor. Kesinlikle. Çok haklısınız. Neyse konuşuruz daha. Hadi başlayalım programımıza.
2: Başlayalım.
0: Şimdi evet minikler uyum haftasıyla okula ilk adımlarını attılar. Bu hafta birkaç kez okula gittiler. Ama pazartesi günü artık bütün öğrenciler için ilk dersleri çalacak. Ama o zil sadece tabii derslerin değil, büyük beklentilerin de başlangıcı. Çocukluk eskiden hayal dünyasıydı. Ama bugün gerçek dünyanın böyle sadece küçük bir hali. Yarışa sokulan çocuklar büyürken onlar da, onların ebeveynleri de çok şey kaçırıyor. İyi okullar, başarılar, ödüller, toplanan sertifikalar, iyi bir gelecek derken asıl soruyu atlıyor muyuz acaba? O zaman gelin soralım. Daha iyi bir eğitim mümkün mü?
1: Türkiye'de yeni eğitim öğretim yılı yaklaşık 20 milyon öğrenci için başlamak üzere. Bu yıl 1 milyondan fazla çocuk ilk kez okul sıralarıyla tanışacak. Ülke genelinde 70 binden fazla okulda ders zili çalmaya hazırlanırken anne babaların ortak derdi yine değişmiyor. Çocuklara iyi bir eğitim sağlayabilmek. Aileler daha iyi bir gelecek için tüm imkanlarını seferber ediyor, büyük çabalar harcanıyor. Ancak kat edilen onca yola ve harcanan emeğe rağmen çoğu zaman işler pek de ebeveynlerin hedeflediği gibi olmuyor. Peki acaba tam olarak nerede hata yapıyoruz?
0: Sorumuz çok önemli. Sarı konumuz 15 dakikamız başladı. Türkiye Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu geldi. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İyi
3: yayınlar
0: diliyorum. Teşekkürler. İlk konuğumuz, ilk programımız ve Profesör Doktor Burak Doğangün psikiyatr. Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Teşekkürler. Şimdi birinci sınıfa başlayan 1 milyon civarında öğrenciden söz ediyoruz. Tabii bu öğrencilerin için ve aileleri için bir süredir öyle bir tatlı telaş var. İşte okul telaşı ve eğitim sürecinin başlangıcı telaşı. Hep konuşuluyor bunlar ailelerde. Okul, iyi okul, iyi okul, iyi okul olsun. İyi okul ne demek Selçuk?
3: Yani iyi okul ne demek? İyi okul çocuğun mutlu olduğu yer demek. İyi okul çocuğun kendini güvende hissettiği yer demek. İyi okul çocuğun mekansal olarak değil ama desteklendiğini hissettiği yer demek. Ama tabii eğitim sistemlerine baktığınız zaman bir zihinsel soykırım ve bilgi tıkmayla karşı karşıya kalıyorsunuz. İki testle tost arasına sıkıştırılıp bir sınav yarışına sokuluyorsunuz. Ve sonuç itibariyle mutluluğunuzun en büyük dozunu yaşayacağınız süreçte aslında akademik olarak boğulup velilerin de bu işe katkısıyla, çünkü velilerin de söylediğiniz gibi iyi okul kötü okul. Yani ben şunu söyleyeyim, İstanbul'un en iyi fen lisesindeki çocukları alın. İstanbul'un en dezavantajlı yerindeki okula götürün. Bilimsel şeyler %3'lük bir korelasyon gösteriyor. Sonuç fazla gözükmez çünkü anaokulu ve ilkokuldan sonraki kazanımlar azalıyor. Ama iyi okul noktasına geldiğiniz zaman tabii ki seçmede bazı şeyler var, onu söyleyeyim yani iyi okul meselesinde. Çünkü çalışma ve okul saatleri arasında bazı sorunlar var. İnsanların bir yaşam mücadelesi var. Okul arası akademik başarı farklılıkları var. Ama bunların hepsini bir tarafa koyduğunuz zaman velilerin yapması gereken tek şey var. Çocuklarına güvensinler, çocuklarına çökmesinler. Dokuz tip mizacı doğurmanın verdiği şeyle üstlerine almasınlar çocuğun ne olacağını. Ama tabii ki bunun da en iyisini kim bilir? Ofri Hoca bilir.
2: Yok, ben de nerede hocam veli olarak
3: bir çocuk nereden mutlu olur hocam? Sen onu söyle bize.
2: Ben sizi dinliyorum. Ben de veli olarak dur bakayım nasıl çöküyoruz çocuğa ya da gideyim.
0: Şimdi siz
2: Gamze'ye
0: daha yolun başındasınız. Çökmeden mesela ne anlıyorsunuz?
2: Onun açılımını acaba çökmeden ne anlıyoruz filan, ne anlamamız lazım ya da.
0: Öyle bir potansiyel var mı? Aslında 3 aşağı 5 yukarı yani Selçuk Hoca'nın ne söylediğini hepimiz biliyoruz. Yani bu hırs küpü veliler.
2: Ya işte bu, bravo inşallah Gamze
0: izliyordur. Buradan oraya koşturanlar.
2: Gamze Hanım biraz o konuda.
0: Girmesek mi aile
3: hocam,
0: meselelerine
3: acaba? Ben bir canlı yayında şey dedim. Türkiye'de TED olarak araştırma yaptık. 3 element çıktı. İnsan, hayvan, bitki, veli. 4 element çıktı. Anneler genetik mühendisi oluyor dedim. 9 tip mizaç var bilimsel olarak. Ama anneler doğurmanın verdiği hakla bunu biliyorlar dedim. Bunun tabii bir kısmı şaka ama tabii. Gerçekten çocukları özgür bıraktım. Hele 21. yüzyılda çocuğu yönetmek ve yönlendirmek değil, kişilik kaslarını geliştirmek, kaybetmesine müsaade etmek esastır.
0: Tam da o noktada ben Burak Hoca'ya döneyim. Şimdi bu YKS'ler, LGS'ler, çocuklara bakıyoruz, çok güzel sıralamalarla iyi okullara giriyorlar. Fakat o çocuklarda işte yumurta kırmak, yatak toplamak, bir krizi idare etmek, küçücük basit bir şey hayatta çözüm bulmak gibi kabiliyetler gelişmiyor. O zaman da test tost arasına sıkışmış çocuklar, yani hayata hazırlamıyoruz anlamı çıkıyor sanki, değil mi? Eğitimden öyle bir eksik mi acaba söz ediyoruz?
4: Evet, bu test tost güzelmiş, bayağı güzelmiş. Test tost arasına sıkışan çocuklar, onlar da tost oluyorlar tabii. Birçok faktörün arasında sıkışıp kalıyorlar. Belki Selçuk Bey'in bahsettiği çökme eylemi böyle bir yükü temsil ediyor olabilir. Evet, sınav da bir taraftan bir yük ama programın başta sorumluluklar ya, ama çocuğun gelişebilmesi adına da, madem ki kas metaforunu kullandı Selçuk Bey, kasın da gelişebilmesi için bir ağırlığa da ihtiyaç var değil mi? Burada önemli olan galiba o ağırlığın dozu. Yani tamamen tırnak içinde çocuk mutlu olsun diye her istediğini, onun özellikle yaşam tecrübesi doğrultusunda hadi yap diyemiyoruz dememeliyiz de. Bu bağlamda bana sorsanız mesela iyi okul nedir diye, ben anne ve baba fonksiyonunu birlikte sergileyebilen kurum derim. Yani anne gibi kucaklayıcı bir yönüyle, ama baba gibi o kucağı, o limanı, sınırlarını oluşturacak alanı sunabilecek bir çerçevedir okul. Yani okulun hem bir taraftan o sınırları koyabilmesi gerekir. Çocuğun da çünkü içinde bir dinamik var. Yani çocuk biyolojik anlamda da müthiş ilerliyor. Hele ergenlik dönemine geldiğinde biliyorsunuz hormonları patlak veriyor. Orada da bir içeriden çöküş var. Bununla nasıl mücadele edilecek? Bunun için de güçlenmesi gerekiyor ya da dayanıklı olması gerekiyor. Açıkçası mutlaka ki ölçme gerektirecek şeyler, sınavlar, ama bugün sanırım birçok yetişkin bu yanılsamanın içinde. Skorların peşinde. O yüzden bir skor, bir değer bir yerlerde yükseliyor. Ama bunun çıktısı hayat becerisini, yani zekanın akla dönüşümünü bir başka deyişle çok da fazla göremiyoruz. Maalesef yumurta kıramıyorlar gibi. Yine de burada enseyi karartmamakta fayda var. Bir ergen psikiyatri olarak bunu söyleyeyim. Belli bir yerde alan açıldığında, yani çocuklara gerçekten sorumluluk verildiğinde aslında yapabildiklerini de görebiliyoruz.
0: Evet, sadece fırsat.
2: Bir de şimdiki çocuklarda çok şey var. Aşırı hiperaktivite, dev, yani çok çok var. Görüyorum onu. Onlarla ya onlarla ilgili asıl bir şey yapılması lazım bence. Yani mesela hani özel okulları vardır.
0: Gerçekten arttı mı acaba?
2: Kesinlikle arttı. Yani o, hatta bilmiyorum, hocamız daha iyi bilir belki, ama işte folik asitten kaynaklandığı değil mi yani?
4: Trump öyle bir folinik asitle ilgili oturumda eveye dair bir şey yapmıştı, ama yani bilimsel kanıtlarda biz şöyle yapıyoruz. Damıtılmış bilgiye bakıyoruz, o meta analiz çalışmaları. Bir yerde olan bir durum bir genellemeye sebep olmaz. O yüzden de hani birçok sebebi var. Gerçekten de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu önemli bir sendrom, bozukluk. Çocuklarda daha sık görülüyor, daha fazla görülüyor, arttı. Ama şunu unutmayalım, eğer bu bir yolculuksa çocukluktan yetişkinliğe giden, yol daraldı, yol daha virajlı bir hale geldi. Bunu da biz yetişkinler yaptık, daha kaygan bir zeminde olduğu için. Eskiden köyde, dışarıda, işte mahallede çocuğun herhangi bir sorunu kendi içine çözmesi gibi bir durum varken, şimdi tabii beklentiler de yükselince, hani dar bir yolda hızla gitmek gibi, o yüzden görünürlüğü de daha arttı Seda'nın
0: bahsettiği gibi. Belki onu bir sonraki turda biraz daha konuşuruz. Dijitalle bağlantısı da olabilir çünkü bu işlerin diye bir çengel oraya atalım. Ve süreye bakayım. Evet, 3 dakikamız kaldı. Sayın Pehlivanoğlu, şimdi 2013'ten sonra Türkiye'de özel okulların sayısı artmış verilere göre. 2012'de 100 öğrenciden 3'ü özel okula gidiyormuş. Bugün bu oran 3 katından fazla. Dünyaya baktığımızda bizdeki kamu özel sektör karşılaşması dünyanın neresinde?
3: Bakın, öncelikle tabii şunu söyleyeyim. Hocam da çok iyi bilir. Sıralama sınavı ile ölçme sınavı farklı bir şey. Bizim yapmamız gereken ölçme sınavı, çocukları yarıştırmak değil. Yarıştırdığınız zaman kendi yaş aralıklarındaki olması gereken kazanım ve becerilere yapacaklarından bir yarışın içine giriyorlar. Özel okul ve şeye baktığınız zaman, Türkiye'de özel okula giden, şimdi okul sayısından gitmemek lazım. Yani Türkiye'de 74.040 okul var, bunun 14.700'ü özel okul. Fakat sayıya baktığınız zaman %8,5 özel okula gidiyor. toplam öğrenci sayısının %8,5'u özel okula gidiyor. Dolayısıyla vakıf üniversitelerinde de %11'i özel okula gidiyor. Ama dünyaya baktığınız zaman Belçika'da %54'ü, Şili'de %64'ü, Avustralya'da %32'si, Almanya ve Amerika'da %9'u bizimki kadar gidiyor. Devlet orada katkı veriyor. Fakat ben daha önce de devlet öğrenci başına para verirken buna karşı çıktım. Türk Eğitim Derneği'nin genel başkanı olarak, hatta okulları olan bir kurumun, sivil toplum örgütünün başı olarak karşı çıktım. Çünkü Türkiye'deki demografik ve imkanlar, devletin imkanları, bu kötü bir şey değil. Çok kalabalık bir, hala çok kalabalık bir genç nüfusa sahibiz. Hala Avrupa'yla, Amerika'yla mukayese ettiğiniz zaman. Dolayısıyla o zaman her şeyi devletten beklememeniz gerekiyor. Tabii ki bu dediğimiz ülkelerdeki nüfus projeksiyonları, Almanya ve İngiltere'yi, Amerika'yı katmıyorum ama ona baktığınız zaman sizin ortalamanız geliyor. Burada önemli olan şey şu, özel okul bir laboratuvar olarak çalışabiliyor mu, çalışamıyor mu? Yoksa veliler... ders saati, yani bugün hala ilkokul öğrencilerin %37,3'ü ikili eğitimde. Dolayısıyla sabah girip akşam çıkması gereken ve kadın ve erkeğin çalışmak mecburiyetinde olduğu bir dünya düzeninde, sadece Türkiye'de değil. O zaman bir şey var. İki, akademik yarış var. Bu dediğiniz işte yarıştan dolayı LGS'ye 1 milyon kişi giriyor. 200 bin kişi, ama aslında yarışılan yer 30 bin kişi. Dolayısıyla herkes öne geçmeye çalışıyor. Özel okul dengesinde evet bazı açıklamalar oluyor, kaldırıyor diye. Fakat hem Milli Eğitim Bakanlığı kanuna hem Yüksek Öğretim Kurumu kademe arasındaki enflasyon artışlarını kanuna bağladı.
0: Peki hemen sizden devam edelim. PISA sonuçları ile ilgili her yıl haber yapıyoruz ve o haberi sunarken üzülüyoruz. Bu sene öyle olmadı. Bu sene güzel sonuçlar geldi. Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti dedik ve fen bilimleri, okuma becerileri, matematik alanlarının tamamında puanlı ve sıralamasını en çok arttıran OECD ülkesi olarak önemli bir başarı elde etti. Burada bu son zamanlarda yeni nesil soru görüyoruz. Acaba bu soru mantığı oradaki değerlendirmelere yaklaştı. Çocuklar daha çok okumaya, daha çok okuduğunu anlamaya yöneldi. Bu mu? Sebepler neler burada?
3: Ya öncelikle şöyle gireyim. Ben 3 yılda bir PISA yapılıyor, TIMSS yapılıyor.
0: Ama her yılda bir mi?
3: Evet, PISA 3 yılda bir ama TIMSS var. Her yıl bunu bir konuşuyoruz. Ben şunu Türkiye'de anlamıyorum. Geçen PISA açıklandığı zaman da birkaç canlı yayında bunun için bir taraf uçtuk diyor, bir taraf göçtük diyor. Öyle bir şey yok. Bu bir veri ve uluslararası veri. Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Eğitim siyasetin bir parçası değildir. Milletin, çocukların hepsi için yapılır. Her şeyde zihinsel bölünmeyi şey yapabiliriz ama eğitimde uzak durmamız lazım. Hepimiz için. Özellikle dezavantajlı çocuklarımız için. Evet. Bugün PISA'da geldiğimiz noktada bir kere PISA neyi ölçüyor ona bakalım. PISA ne bildiğini değil, ne kadar yapabildiğini ölçüyor. Bu kıymetli bir şey. PISA evrensel bir yapı. Evet, şeyde matematikte 462 puanla, fende 494 puanla, okumada 472 puanla, OECD içinde tek puanını arttıran ülkeyiz. Bir kere buna olumlu bakalım. Kadın milli takımımız başarı elde ettiği zaman gurur hissetmedik mi? Ve bu ülkede hepimizin gülmeye ihtiyacı yok mu? Mutluluğa. Ben evime Türk bayrağı astım. O gece bayrak astım. Büyük bir mutluluk da hepimiz için. Onun için bazı şeyleri de mutluluk gibi almalıyız. Tabii ki her şeyin artısı eksisi var. Ama şunu sakın unutmayalım ki fende 94-91 ülke arasında 34'ten 19'a çıkmışız. Okumada 36'dan 18'e çıkmışız. Matematikte 39'dan 28'e çıkmışız. Onun için burada aslında kimsenin değinmediği çok kritik bir şey var PISA'da. PISA'nın ilk defa ölçtüğü, OECD'nin ilk defa ölçtüğü. Dünya genelinde en üst düzeyde performans gösteren 1.9 milyon öğrencinin oluşturduğu küresel havuzda. Yani buna geleceğin yetenek havuzu diyor. Türkiye 3

0: 300 yıldaki eğitimin önemi geçmişten çok daha önemli. Çünkü bir beka meselesidir.
1: Evet, beka meselesidir. Bundan mutlu olup üstüne koyarak ilerlemeyi hedefleyeceğiz. Bir ara verelim. İlk aramız devam edeceğiz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Seda Üretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
2: Zincirleme reaksiyona devam ediyoruz aynı konuklarımla. Şimdi eskiden sokaktan eve girmeyen çocuklar vardı. Bugünse ne yazık ki ekrandan başını kaldırmayan çocuklar var. Ve çocuğu oyalasın, yemeği yesin ya da işte çocuk uslu dursun diye eline tutuşturduğumuz ya da karşısına oturttuğumuz o parlak camlar artık hayatımızda. Zamanla gerçek dünyayla bağını koparan bir bağımlılığa da dönüştüğünü kabul edelim. Şimdi çocuk, kendimizi de aslında dahil ederek belki de, çocukları ekrandan çekip almak artık doğrudan bir gelecek mücadelesi. O zaman gelin hemen mavi halkamızla soralım. Çocukları nasıl koruyacağız?
3: Bazı konular vardır, bir kez konuşup geçemezsiniz. Zincirleme reaksiyon için çocuk suçları ve çözüm yolları tam da böyle bir mesele. Defalarca dile getirdik, uyardık, arkasını bırakmadık.
2: Bu şiddet mağdurlar arasında çocuklar var. Failler arasında da çocuklar var. Şimdi hukukta diyorsunuz ki 18 yaş altı için işte suça sürüklenen çocuklar ifadesi kullanılıyor. Bu ifadeyi evet. Neden seçiyor hukuk?
4: Hani bunu bilerek ve isteyerek yapmamıştır. Bu suçu yapmaya sürüklenmiştir şeklinde bir algıyla yaklaşılıyor yargılama aşamasında. Ve bildiğiniz gibi Türk Ceza Kanunu'nda da yaşı küçük olan kişilere karşı, yani suça sürüklenen çocuklara karşı uygulanan cezai müeddeler oldukça düşük cezalar almasına sebebiyet veriyor. Ve bu noktada 18 yaşından önce bu tarz suçları işlemeleri halinde aslında hiçbir ceza almıyorlar diyebilir miyiz? Evet, yetişkinlere göre, yani 18 yaşından büyüklere göre diyebiliyoruz.
5: İnfaz yasası noktasına geldiğimizde işte verilen cezaların yatarı gerçekten çok azalıyor ve bu noktada da bu isyanlar çıkıyor.
2: Suç kaydı yaşından büyük çocuklar karşımıza çıkıyor. Hemen her gün haber.

0: haberlerde bunlara şahit oluyoruz. Bir dolu örneği var. Neden artıyor bu durum?
1: En önemli sebebi suçta cezasızlık gibi bir durumları var. Yaptıkları suçun cezası karşılığında 4'te 3 oranında indirim alıyorlar.
0: Şimdi bu yeni bir taslak var. Bugün bakma fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Adalet Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. Örneğin işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren cezalarda 24 yıl. Bu 28 yıla çıkarılıyor.
1: 24 yılın 4'te 3'ünü düşersiniz. 28 yılın 4'te 3'ünü düşersiniz. Mesela bu çok önemli bir motivasyon.
0: Yeni 15 dakikamız mavi konumuzla başladı. Şimdi çocukları ağlamasın, yemek yemesin diye ekranla baş başa bıraktığımız gerçeği var. Ve bir şekilde sonrasında dijitale bağlı çocuklar hayatımızın orta yerinde. Öyleyse ben bir sorayım, sizin evde ekran bağımlılığı var mı ya da ekran süresi var mı?
2: Ya bizim evde yoktu aslında böyle ekran bağımlılığı, hem televizyon hem tablet hem telefon, hiçbirisi yoktu. Benim çocuklarım, özellikle Miloş büyürken kızım, yani böyle birebir oyun oynayan hiçbir şeyi gözü görmez. İstediğiniz kadar tablet telefon getirin önüne. Fakat bir zaman sonra herhalde oluyor
0: o zaman,
2: yani.
0: Ne zaman oluyor?
2: O şöyle oluyor herhalde. Anne baba biraz yorgun olduğunda, tabii anneler daha çok ilgileniyor. Ben sürekli dışarıdayım falan. Gamze çok ilgileniyor. O ara herhalde oluyor ama mesela Ali'de öyle olmadı. Onda da var o. Mesela şimdi birebir gerçekten gidin oyun oynayın. İşte ne telefon ister ne tablet ister. Yani önüne tablet koyalım, bir sohbet edelim. O zaten seni zorluyor. Gel baba oyun oynayalım ya da anne oyun oynayalım diye. Annesi çok oyun oynuyor onlarla. Fakat bazen istemeden de olsa, şimdi artık hayatımıza girdi onlar. Ama mesela tableti 15 gündür nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Hiç şarjı da yok. Kaldırdık, öyle duruyor. Fakat telefonlardan böyle ufak, mesela kızıma 5 dakika telefon izlettiğim zaman bir yarım saat
3: kopuyor değil mi?
2: Kopuyor yani kesinlikle. 5 dakikadan sonra o 25 dakika bir başka bir hareket.
0: O yüzden sınırlar var sizin
2: kesinlikle evde. Çok net. Hatta onu ben bozuyorum galiba. Sürekli Gamze ile tartışıyoruz. Diyor ki bak ben vermiyorum, sen de verme. İşte kız çocuğu ya, baba dayanamıyor falan ama ben de bazen böyle.
0: Orada Gamze Hanım daha kararlı.
2: Kesinlikle
0: duruyor,
2: kesinlikle
0: evde.
2: Yok yani buradan izliyorsa da yani bilsin, ben de böyle düşünüyorum ama öyle yapıyorum bazen. Evet. Ama şey var yani,
0: çocuklar
2: bizde de
0: orada
2: keskin.
0: Orada anne ve onun babadan ucu, hangisini daha kolay etkileyebilecekleri
2: biliyorlar.
0: Çok iyi biliyorlar.
2: Biliyorlar
0: zaten.
2: Beni etkileyeceklerini çok iyi biliyorlar ve biz onun şöyle sıkıntısını yaşadık. Geceleri uyanmalar başlamıştı. Ben bunu internette, videolarda filan izliyordum. Çocukların o halini, ağlama, bağırma, ağlama nöbetleri geçiriyorlar ve susmuyorlar. Biz bunu yaşadık.
0: Anladım.
2: Yani şimdi minik minik böyle Ali'de ama çok uzun sürmüyor çok şükür. Biraz daha evet arkasında durmak lazım yani, o çok iyi bir şey değil. Keşke sokakta oynayalım. Şimdi mesela şu an parktalardı. Hala parktalardır muhtemelen, bizim evin orada bir böyle park var, bu saatte de ışık falan oluyor. O çok güzel ama dediğim gibi yani onu biz kısıtladık bayağı. Ya Gamze evin reisi diyelim, kısıtladı
0: evet.
2: Yani.
0: Peki şimdi o dediği, çocuk zaten oyun oynadığımız zaman ekranı aramıyor diyor ya. O ne zaman
2: genel
0: kırılıyor
2: şey
0: ve değişiyor? Yani yaş kaç olduğu zaman anneli babayla artık oyun oynamaktansa ekrana meylediyor çocuklar?
3: Direkt yaştan bağımsız yani yaşta direkt alakası, bağlantısı olmadığını söyleyebilirim. Şöyle
2: yok,
3: ki,
2: yok ben de zaten çok özür dilerim. Ben de şeyi söyleyeceğim. Benim arkadaşlarımın da var. Bilgi'de gördüğüm çocuklar var. Gel oyun oynuyorum. Bırak baba, ben televizyon izliyorum. Tablet izliyorum filan. Bizimkinde yok. Oyun oynuyorum da hemen atar elindekini. Ama tabii onun yaşı var mı onu bilmiyorum.
3: Bence şöyle, daha önceden bunun yani play dediğimiz o sembolik oyunun ve bir başkasıyla beraber bir şey üretmenin keyfine varabilmiş çocuklar game gibi böyle sadece tek taraflı o ekrandaki oyunların dışında durabiliyorlar, uzak durabiliyorlar. Ama nörobiyolojik bir şey var. Yani biz yetişkinler eğer çocuklara götürüp bunu verirsek, çocukların önüne koyarsak belli bir dönem sonra, biz yetişkinlerde bile frene basabilmenin zor olduğu, dur bakalım ben artık şuradan bir çıkayım şu ekrandan, şu programdan demenin zor olduğu duruma karşı daha dayanıksızlar. Sinir, bilimsel, bilişsel gelişimleri yeteri kadar evet, iyi değiller. Dolayısıyla bu kolay bir şey değil. Daha kolay bir, küçük çocuklar açısından daha kolay bir bağımlılık üretebiliyor, yaratabiliyor. Bu riskli bir durum.
2: Şimdi evet, bizde şöyle bir şey var. Bizimkiler oyun oynamıyor. Ya mesela PSP de var. Hiç kullandıklarını görmedim yani. Bizimkiler bir şeyler izliyorlar. Mesela YouTube, yani Kids'ten. Kids'ten. O tarafa çok kaydırmak istemiyoruz filan ama şimdi kızım büyük olduğu için açabiliyor. Ufaklık da açıyor aslında o tarafa ama diyoruz ki bak burada size uygun olmayacak ki, filtrelediğimiz halde. Ötekinde de mesela çocuklar için olanda da çok acayip şeyler var. Ama maalesef onu izliyorlar ama ben hiç öyle şu oyun oynayayım pek görmedim yani bizimkilerde o yok. Hı hı. Bir şeyler izlemek bizimkilerde.
0: Peki bir eğitimci olarak şöyle haberler diyoruz Selçuk Bey. Silikon Vadisi'nin yani bütün bu teknolojiyi kuranlar, hayatımıza sokanlar, onlar kendi çocuklarına ekran vermiyorlar. İşte doğayla iç içe okullarda öyle bir eğitim sistemi uyguluyorlar diye. Ama ürettikleri teknolojiyi bir şekilde hem bize hem çocuklarımıza bağlı kılıyorlar. Eğitimde teknoloji, tablet ne kadar olmalı? Geçenlerde de yine Kuzey Avrupa ülkelerinin matbu kağıda kaleme deftere döndüğünün haberini verdik. Arıyor muyuz bunun doğrusunu şu an?
4: Ya biz örneğin Maraş olaylarında Türkiye Eğitim Düşünce Kuruluşu meclise davet edildi. Oradaki görüşlerimizi söyledik. Bunlardan bir tanesi de oyunla başlayayım. Oyundu. Oyun bir gerekçe olabilir ama majör değil. Dünyada en fazla oyunla oynandığı yerler Kanada, Japonya, Güney Kore ve Hollanda. Okulda şiddetin en az olduğu yerler. Burada hocam gene haddimi aşmayayım. İki tane psikoloji açısından, psikiyatri açısından farklı görüş var. Onun detaylarına girecek değilim. Yani çocuğun tatmin olduğuyla ilgili de. Tabii ki hepimizin işine geliyor. Tablet bedava bakıcı. Yani fakat buradaki asıl riski görmemiz lazım. Biz iki hafta önce bütün kamuoyunda da çok ciddi sizin kanalınızla dahil verildi. Yapay zeka raporumuzu açıkladık. Evet. İnsanlık ölüyor. Dikkat edin. Dünyanın önemli yapay zeka uzmanlarından biri istifa etti.
0: Evet, sizden buradaki, sonra da o açıklama yaptı.
4: Evet. Çünkü buradaki mesele şu. Amerika beyni de temsil ediyor. Tayvan'da çipler var. Bellek Güney Kore'de. 5 tane global şirket. Dijital diktatörlük dediğimiz insanı analiz etme, toplumu analiz etme, yönlendirme. Gençlerde Stanford'ın yaptığı bir araştırma var. Çok tehlikeli bir şey. 24 yaş altında dünyada 300 milyon üstünde insan var. Yapay zeka kullanan. Türkiye'de %41'i. Bunlar ne için kullanıyor biliyor musunuz? Ödev değil. Duygu devri. Çok tehlikeli. Yalnızlıklarını, arkadaşlıklarını makinalara devrediyorlar. İnsanoğlu zaten sanayi devrinden, ateşin icadından bugüne kadar ilk defa insanoğlunun beyninin yaptığı işlere makineler ortak olmaya başladı. Bu duygu devri en tehlikeli şeylerden bir tanesi. Onun için aslında başka bir şey daha var. Yani üstlerindeki yüklerini devrediyorlar. Burada yapılması gereken şey şu. Ama korkmayın. Çocuklarımız daha güvenli, bizden daha iyi yalan haberi ve doğru haberi ayırt edebiliyorlar dijital dünyaya doğdukları için. Biz daha fazla etki altında ve daha fazla yönlendirmede kalıyoruz. Ama bizim bir dijital ehliyet vermemiz lazım. Yani çocuklarımızdan bir teknolojik ehliyete sahip olması lazım. Bu yapay zeka dersi değil. Bu şey değil. Hem etiğini hem korunmayı öğrenmeyle geçme arasında, yani sınav baskısının önemli bir şey ne biliyor musunuz? Çocuğa bir seçenek soruyor. Öğrenecek misin, geçecek misin diyoruz. Hayır diyor, geçeceğim sistemden kurtulmak için diyor. Ve her şeyi yapay zekalı yapmaya başlıyor ve teknolojiye sığınıyor. Biz teknolojiyi reddedemeyiz ama teknolojinin ülke olarak önüne geçebilmek için de doğru bir stratejiye sahip olmamız lazım ki çocuklarımızın ruhsal yapılarını, zihinlerini ve insanoğlunun ruhunu oraya aktarmamaları gerekir. Bunu toparlayamayız. Bunun da temelinde, yani bu üç faktör başka ülkelerin elinde çok kolay değil. Global dünya yani şirketlerden bir tanesinin geçen yılki zararı $14 milyar. Nasıl finanse ediliyor musunuz? Pentagon'un verdiği projelerle. Dolayısıyla emperyal dünya 3-4 şirkette insanlığı kontrol ediyor. Sizin tedbirinizi almanız lazım. Kimle alabilirsiniz? Bir tek çocuk insanla. Nasıl alabilirsiniz? Eğitimle. Onu yapmamız lazım. Tabii ki hepimiz çocuklarımızı sosyoekonomik segmentlere göre değişiyor. Çeşitli şeylerde karşı çıkamıyoruz. Çocuk evde krallığını iddia etti, ilan ettiği zaman bunu tekrar ele almak çok çok zor oluyor ebeveynler için. Çünkü başka yaşam gayleleri de var. Orta segmentteki insanların yaşam gayleleri var. Evlerine ekmek götürmek gibi. Ama buradaki önemli şeylerden bir tanesi şu. Biz çocuklarımıza güvenleyeceğiz ama onlara ne veriyoruz ki, ne beklediğimizi şey yapacağız. Son şunu söyleyeyim. Ben Z kuşağı denmesinden nefret ediyorum. Benim anam babam da zamanı çocuğu diyordu. Çok çekti benden. Dünya daha hızlı döndüğü için aramızdaki makas büyük. Onlara güvenip ama onları doğru eğitirsek, bilgilendirirsek ve dayanıklı yaparsak ki resilience dediğimiz en büyük sorun dayanıklı. Çünkü kaybetmeyi bilmiyorlar.
0: Evet. Yani hocamın söylediklerinden o duygu arkadaşı yapmak yapay zekayı gerçekten şimdi tüylerimi diken diken etti.
2: Benim etrafımda var ama o kadar var ki böyle onunla yaşayan sabah kalkar kalkmaz onunla.
0: Yetişkinlerden söz ediyorsunuz.
2: Evet. 30 yaşın üzerinde bayan erkek. Ve ben bir toplantıya katılmıştım, hatta orada bir sunum yapmıştım filan. 2 sene olmuştur herhalde. O zaman bana 250 tane çok üst akıl, üst beyin, yani bu yazılımcı, yazılım gelişimcisi, işte yapay zeka uzmanı, uzmanın uzmanı filan. Dedi ki abi daha bunlara biz duygu yüklemedik. Duygu yüklediğimiz zaman dünya bambaşka bir yere gidecek. Onun da 3-5 senesi var, işte 2 senesi gitti diyelim. 3 sene, yani bunun içinde duygu yok. Dolayısıyla o yalnızlaştırmak ve tembelleştiriyor çok fena. Şimdi geçenlerde bir yerde biz bir şey söyledik. Dedik ki şöyle bir konu, işte şöyle bir konu bulalım. Şuralara dikkat edelim, buralara dikkat edelim. Giriş gelişme sonuç şöyle olsun. Bir hikaye çıkartalım diye. Mesela 10 kişi varsa orada 9'u aynı gelmiş. Çünkü o da yapay zekaya yazdı. Demiş ki nasıl olur? Öbürü de. Dolayısıyla sonuçta oradan sivrilen çıkan tek ben oldum. Çünkü ben hiç yapay zeka kullanmıyorum. Kullanmayı da...
4: Biz Lazlar'da gerek yok. Ben... Çünkü beyne ihtiyaç olmadığı için biz Rabbimin yarattığı yapay zekalı kullanırız.
2: Ama ben gene de yani özgün bir şey. Yani ben kendim yazayım, kendim uydurayım. Öylesi daha güzel oluyor, daha keyifli oluyor. Çünkü hepsi birbirine muhakkak bir yerde benziyor. Ortası benzemese, sonu benzemese, başı bir tanesinde üçü birden benziyor filan. Dolayısıyla işte dediğiniz gibi onu da iyi eğitmek lazım. Bakın yapay zekada böyle tehlikeler var. Tehlikeli var. Tarafı yani 3-5 sene sonra nereye gidecek? O çok başka bir yere gidecek herhalde ya.
0: Siz Sürmenelisiniz. Siz?
4: Ben Rize.
2: Bizim kökümüz Rize. Of Sürmen, evet. Bu, ya kökenimiz of bizim.
0: Bu sohbeti anlıyorum. Bütün Karadeniz'e selamlar yolluyoruz. Ve şimdi Sayın Pehlivanoğlu, sizi küçük bir dinlendireceğiz. Tabii. Bir konudan sonra tekrar davet edeceğiz. Ekranla baş başa bıraktığımız çocuğun sanal öfkesi gerçek hayatta bazen bir kavga, bazen bir çete, bazen de bir cinayet olarak karşımıza çıkıyor mu? Evet. Bu zincirin enerji halkalarından biri de Ahmet Minguzzi'ydi. Bugün 16 yaşında olması gerekirken Ahmet'in soyadı şimdi çocuk suçlarına ilişkin bir yasa düzenlemesinin adı haline geldi. Zincirin en kritik halkasıyla soralım, gelin. Minguzzi yasası suçu engeller mi?
5: Yılda 180 binden fazla çocuk. Kimi suçun faili, kimi kurbanı. Sokakta yükselen çeteleşme ve peş peşe kaybettiğimiz hayatlar adalet sistemini köklü bir yol ayrımına getirdi. Kamuoyundaki adıyla Minguzzi yasası. Meclisten geçen yeni yasa, ceza kanunundan infaz sistemine kadar 7 temel yasayı tek kalemde değiştirdi. Artık ağır suçlarda otomatik yaş indirimi devri kapanıyor, cezalar 27 yıla kadar uzanıyor. Sorumluluk sadece çocukla sınırlı kalmıyor. Evdeki silahını koruyamayan ebeveyn de hapis gerçeğiyle yüzleşiyor. Kesici aletlerin reşit olmayanlara satışı ise tamamen yasaklanıyor. Soru ise şu: ağırlaşan cezalar sokakta büyüyen şiddeti durdurmaya yetecek mi?
0: Kırmızı konumuz 15 dakikamızla birlikte başladı. Bir de yeni konuğumuz var bu bölümde. Avukat Sayın Hediye Gökçe Baykal, hoş geldiniz.
6: Hoş
0: Zincirleme Reaksiyon'a. Şimdi evet, Türkiye'de Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesinden sonra bir süreç başladı. Ailesinin öne yak olmasıyla devam eden bu süreçte Ağustos ayında 2026'da bir düzenleme yasalaştı. Bununla bazı değişiklikler oldu. Şimdi bu değişikliklerin ayrıntılarına da gireriz. Değişikliklerin içerisinde dilde de bazı, söylemde de bazı değişiklikler oldu. Suça sürüklenen çocuk diyorduk. Artık adli süreçteki çocuk ifadesi geldi. Burada çocuk pasif bir hani kurbanken artık adli süreçte ifadesiyle birlikte eyleminin sorumluluğunu alacak kişiye mi dönüştü? Yani bunun dildeki
6: aslında tam olarak ne? Öyle de diyemeyiz. Aslında yasada yapılan değişikliklerle beraber değerlendirdiğimiz zaman aslında yine çocuğun bir şekilde suça sürüklendiğini görüyoruz. Çünkü hem mesela silahı temin edene ayrıca ceza var. Çocuğu bakım görevini yerine getirmeyen ebeveynlere ayrıca cezalar var. Bu sebeple yine aslında bu adli sürecin içindeki çocuk kavramı gelmiş olsa da yine temelinde bir suça sürüklenme durumu var. Ama bazı özel suçlar bakımından tabii ki yeni düzenlemeler getirildi. Daha yeni ağırlaştırılmış cezalar geldi. Bu çocuk sisteminde bayağı bir esaslı bir değişiklik öngörüyor aslına bakarsanız. Bu dediğiniz gibi Ağustos ayında yapılan değişiklikle 7593 sayılı kanunla, başta çocuk kanunu, koruma kanunu olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nda da değişiklikler yapıldı. Bununla artık dildeki o adli süreçteki çocuk kavramını daha çok kullanır hale geldi yasanın içerisinde de. Ama burada da şöyle bir şey var tabii, adli süreçteki çocuk dediğimiz zaman sadece burada suçun faili olan çocuktan bahsetmiyoruz. Aynı zamanda tanık olan çocuk, mağdur olan çocuk. Bunların hepsi de aslında baktığımız zaman adli sürecin içindeki çocuk kavramı. Bu anlamda ileride tutulacak olan istatistiklerde vesairelerde veriler nasıl buna göre ayrıştırılacak onu tabii bilemiyorum şu aşamada. Ama evet, bu dilde de bir değişim oldu. Tabii üst üste yaşanan maalesef kötü olaylardan dolayı. En son Atlas Çağlayan olayı var. Yani sadece Minguzzi davası değil, biliyorsunuz Atlas Çağlayan da daha yakın zamanda oldu ve kararı birkaç gün önce sanıyorum çıktı.
0: Her ikisi için de sorayım yeri gelmişken. Sadece bu Ağustos 2026'dan önce yapılmış eylemler oldukları için onları etkileyen bir süreç olamıyor. Bu hukuken imkansız bir konu mu?
6: Evet. Hukuken imkansız bir konu. Yani orada ceza hukukunda yapılan değişiklikleri Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu olarak ayrıca ikiye ayırmamız lazım. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler lihe olan hüküm uygulanacak. Yani suç tarihinde ki hüküm düzenleme değil ama CMK'da yani Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki derhal uygulanır. Ama orada da yine lihe olan kısımlar tabii ki değerlendiriliyor. Ama burada asıl değişiklikler Türk Ceza Kanunu'nda yapıldığı için bu yaşlara oranla.
0: Şimdi en çok merak edilen şu. Bu değişikliklerle çeteler çocuklarımızı kullanıyorlardı. Onların küçük yaşta olmasını özellikle kullanıyorlardı. Çetelerin bu çocukları kullanma matematiği bu değişiklikle çökecek mi?
6: Şöyle, ceza sorumluluğunda yaşta bir değişiklik olmadı. Başta bunu söyleyelim. Yani herhangi bir, bizim üçlü bir yaş sistemimiz var. 18 yaşın altındaki çocuklar için ceza sistemimiz var daha doğrusu. 12 yaşın altındaki çocukların herhangi bir ceza sorumluluğu zaten yok. 12 ile 15 yaş arası ve 15 ile 18 yaş arası olmak üzere ikili bir sistem vardı. Burada eski cezaların daha fazlalaştırıldığını görüyoruz. Yine değişiklikle. Yani birkaç örnek vermiş olursak izleyicilerimizin de kafasında netleşsin. Mesela ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda eskiden 12 ile 15 yıl arasında ceza verilebiliyorken şu anda 13 ile 18 yıl arasında ceza verilebilecek.
0: 12 yaşından büyük.
6: 12-15 yaş grubu. Evet. 15-18'de de 18-24 iken 19-27 yıla çıktı. O yüzden de biz
0: müebbet,
6: bunu
0: hem de ağırlaştırılmış müebbet için arttırdı.
6: Yine. Evet. Yani ağırlaştırılmış müebbet için arttırdı. Müebbet için de arttırdı. Diğer suçlar için de arttırdı. Ama genelde işte bu konuştuğumuz suçlar ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezalarını kapsadığı için öyle bir şey geldi. Ama asıl burada önemli olan bir kritik değişikliğimiz çocuklara bu yapılan cezai indirimin uygulanamaz olması durumu da getirildi. Yani bu tabii 12-15 yaş arasındaki çocuklar için değil ama 15-18 yaş arasındaki çocuklar da özellikle kasten öldürme ve belirli netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında eğer kastın ağırlığına bakılacak, amaç ve sahike bakılacak, çocuğun suç geçmişi var mı? Bunlara bakılacak. Eğer bunlar varsa 15-18 yaş aralığındaki çocuklara bu çocukların faydalandığı indirimlerden faydalanamama durumu var. 12-15 yaş arasındaki çocukların bu sınırlarda biraz önce bahsettiğim ceza aralıklarının da biraz daha 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan rejime dönüştürülme durumu var. Böyle bir artış öngörüldü. Yani cezalarda artma. Bununla birlikte hep söylüyoruz. Daha önceki programlarınızda da konuşmuştuk. Burada infaz rejimiyle alakalı da bir...
0: Onu birazdan gelelim. Aklınızda tutun lütfen o konuyu. Çocukların son dönemde neden bu kadar çok suç işlemeye meyilli olduğunu düşünüyorsun?
2: Ya vallahi gene en başta yani işte hocamın da biraz önce söylediği gibi yani okuma oranıyla çok alakalı olduğunu ya yani alınan önce aile eğitimiyle de çok alakalı. Yani ben mesela işte çocuklar bir yerde bir şey izlediğinde oradan bir cümle kapabiliyorlar. Onu mesela ne kadar kötü olduğunu anlatırken akla karayı seçiyorum böyle. Bak bunu söylememen lazım, böyle dememen lazım. Gene söylüyor ama bak oğlum sen hiç benim ağzımdan böyle bir şey duydun mu? Bak kızım bununla işte onların herhalde bir bileşimidir. Mesela önceden benim çocukluğumda ben 50 yaşına geldim. Benim çocukluğumda da şöyle bir şey vardı mesela. Sana vurdum mu? Sen de git ağzının ortasına bir tane vur. Aldı mı? Al yerden bir şey. Bu mantıkla büyütmüşlerdi bizi ama ben hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Allah da bana nasip etmesin yani. Çocuklarımın da öyle olmasını istiyorum fakat çok farklı bir dünyada yaşadıkları için ama etrafımda da görüyorum şimdiki gençleri. Bir de onların üst akıl olarak gördüğü yani abiler dedikleri insanların aslında böyle onları ne kadar yönlendirdiğini. Yani mesela birkaç tane abimiz bunu canlı yayınlarda da bir yerlerde de anlatmıştır. Hala vardır, dönüyordur yani. Hı hı. Hepimizin tanıdığı abiler yani, bak işte vatan, bayrak, ne bileyim, hı hı, herkesin bir şeyi var. Yani o oradan yakalıyor seni ve diyor ki tamam abi, ben buna istediğimi yaptırabilirim. Dolayısıyla, hı hı, oraları çok iyi irdelemek lazım. Oralarda yani, yoksa öbür türlü, şimdi biraz önce dediniz ya işte daha önce suç geçmişi var mı yok mu diye. Ben geçenlerde bir haber izlemiştik. 20 tane suç şeyi var çocuk. Daha bunun neyine?
0: Kendi yaşlarından
2: buna bakmamak lazım bence. Yani ben ona çocuk gözüyle de bakamıyorum, 15-18 yaşında da olsa, 17 yaşında da olsa. Yani 20 tane suç işleyecek, 21.yi de işlemiş olacak. O zaman anca böyle diyorlar ki bu, yani ve karşısındaki herifin hiçbir şeyi yok. Normal bir ailenin çocuğu ya da bir aile babası ya da birisi. Şimdi onunla onu aynı tutuyorsa bizim bu kanunlarımız, bu şeylerimiz, hala oraya bir şey yapılmıyorsa, işte o noktalara biraz, ve bunları göstermek lazım bence. Yani görsünler, hani biliyorlardır, deneyimledikten sonra. Ben mesela çok pişman olan arkadaş da gördüm. Çok dışarı çıktığında abi mahvolduk ya, işte şu kadar ceza yattık, dik uyuyorduk, 10 dakika uyuyorduk falan gibi işte oraları anlatıyorlar. Hiç görmediğimiz, Allah da göstermesin, ama işte deneyimledikten sonra, deneyimlemeden önce o önlemi almak için bence çok çok iyi, her alanda çok iyi eğitmek lazım. Şimdi, ve genelde kimsesi olmayan ya da bir şeylere ihtiyacı olduğunu hissettikleri çocukları çok rahat o kıvama getirebiliyorlar yani.
0: Biz nasıl koruruz çetelerden çocukları?
3: Yani çetelerin çocuklar çok umurunda mı emin değilim açıkçası. Yani ceza, daha fazla ceza alacak mı almayacak mı kısmından ziyade biz genelde çocukları korumalıyız. Yani bataklığı kurutmak gerekiyor. Hani istisnai olaylar tabii ki toplumun ilgisini çekiyor. Ama bu istisnai olaylar kabul edilebilir anlamına gelmiyor. Bir bütün olarak baktığımızda aslında daha hassas bireyler olan çocuk ve ergenlerin zorluk ve sıkıntılardan çok daha fazla etkilendiğini görebiliyoruz. O nedenle aslında biz yetişkinler olarak belki daha mı samimi olmalıyız? Bunu düşünüyorum. Daha samimi olmalıyız. Yani biz belki yetişkinler bazı durumlardan kendimizi daha iyi çıkarabiliyoruz, ama farkına varmadan bütün, belki bir sonraki şeye de pas atmış olayım, doğasını bozuyoruz işin ve bundan küçük çocuklar çok etkileniyor. Burada az evvel konuştuk, ne kadar rakamlar geçti. Ben de birebir şahidim. Gerçekten üst düzeyde üretici olan insanlar çocuklarını bu dijitalden mesela uzak tutuyorlar. Çok net şahidim buna, vaka düzeyinde. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradan işte o daha önce konuştuğumuz işte suça devşirme meselesini çok kolaylıkla yapıyorlar. Az evvel sizin bahsettiğiniz çok olumlu görünen bir hassasiyet üzerinden de bu gidebiliyor.
2: Öyle doğru. Çocukların, bir de genelde çok özür dilerim, bir şeyler kullanımı da çoğaldı ya.
0: Evet.
3: Bu da oradan. Birbirlerini artırıyorlar. Yani geçmişte suça bulaşmış çocuk, madde kullanımları, önünde özdeşim kurabileceği iyi bir nesnenin olmadığı, rol modeller olmadığında risk faktörlerini artırıyor.
6: Ama şey, çok özür diliyorum. Yani dijitale suçu atmak acaba biraz kolaya kaçmak oluyor mu çoğu zaman?
3: Suçu tek bir yere atmıyoruz. Birçok faktörün bir araya getirdiği bir şey. Ama dijitalin etkisi, benim kanaatim şu. Nasıl ki yıllar önce otobüslerde, uçaklarda her insan istediği şeyi içebiliyordu ya, normal geliyordu, ama bugün birisi yapsa ne kadar absürt bir şey. İnanın belli bir dönem sonra şu olacak, 10 yıl sonra bunu bu çocukların eline nasıl vermişiz diyeceğiz, zararlı etkisini göreceğiz. Bazen kimyasal faktörlerde katalizörler vardır, tetikleyici vardır.
2: Evet,
3: yani bir ortamda ki gazın, ne bileyim, basıncın olduğu yerde birisinin kibrit çakması gibi. Suçu dijitale atmıyoruz, ama dijital konusunda bence bebeklikten başlayarak çok hassas davranmak gerekiyor. Yoksa yeniliğe karşı tabii ki açık olacağız.
0: Sayın Baykal, suç yaşı düşer mi? Yani bu yasalar, yasadan da sonra, yani şimdi 12 yaşın altındaki çocuklara daha çok
6: yani muhakkak mi? Yani bu arttırıldığı için muhakkak olabilir. Yani bir zamanlar biliyorsunuz kan davası vardı. 12 yaşından küçük çocuklara işletiliyordu cinayetler, cezai sorumluluğu olmadığı için. Şimdi tekrar olabilir mi? Olabilir tabii, ama bu kesin bir sonuç doğurur diye bir şey diyemiyorum. Yani şunu söylemek istemiştim. 24 senelik avukatım. Mesleğe ilk başladığım yıllarda, ki dijitalin çok az olduğu, yani az olduğu yıllardı. Çocukların daha çok işte aile ilgisizliği, yoksulluk vesaire gibi konulardan dolayı suça yönlendirildiğini gördüm. Ya da kendini var etme, kendini bir şekilde gösterme. Yani bu cezaevine girmek de bu anlamda caydırıcı da olmuyor mesela.
3: Tam tersine.
6: Evet, tam tersine.
3: Oradan başlıyor. Oradan bir özdeşim.
2: Tabii.
6: Mesela Yani
0: o da sivri ve keskinleşerek de çıkabiliyor.
6: Tabii olabiliyor. Evet. O yüzden mesela yeni gelen değişikliklerde bu sadece cezalandırmak değil, ayrıca destekleyici başka tedbirler de getirildi yasa çerçevesinde. Hı hı. Onların uygulanması da önemli. Ve buna uymayan velilere de, ebeveynlere de ceza tazyik hapsi uygulaması da geldi. Bu anlamda bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini zaten hep söylüyoruz. Hı. Yani burada işte aileye niye ceza veriliyor? Şu eskiden de vardı. Evet, bakım yükümlülüğünün yerine getirilmeyince Türk Ceza Kanunu 233. maddesine göre aile bireyleri, hı hı, anne baba cezalandırılabiliyor. Hı hı. Ama şimdi eğer kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçu varsa burada herhangi bir şikayete gerek kalmadan direkt olarak anne baba hakkında da soruşturma başlatılabilecek ve ceza oranları da arttırılacak anne baba hakkında. Çünkü bu bir toplumsal bütünlük içeriyor. Yani hem aile hem
0: herkesin
6: okul,
0: sorumluluğu, evet, herkesin gibi sorumluluğu. Herkesin de hesap verebilir olması gerekiyor. Hem çocuğundan sorumlu olduğu için çocuk da evet ailesine karşı sorumlu. Hepsi birbirini etkiliyor. Dediğiniz gibi bütüncül yaklaşım çok önemli. Çok hep önemli. Bunu konuşuyoruz. Çok teşekkür ediyorum Hediye Gökçe Baykal bu bölüme verdiğiniz çok destek için. Efendim, çocukları suçtan korumayı konuşuyoruz. Çünkü her çocuk geleceğin kendisi ama gelecekte alarm veriyor. Çünkü Türkiye'de doğumlar azalıyor, çocuk nüfusu geriliyor. Toplumda giderek yaşlanıyor. Yani bugün korumaya çalıştığımız çocukların sayısı her yıl biraz daha azalıyor. Peki, yeni konumuzda soralım o halde. Genç nüfus alarmı veriyor.
5: TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğurganlık hızı 1,42 ile tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Nüfusun yenilenme eşiği aşılırken genç nüfus oranı da %14,8'e kadar düştü. Ertelenen evlilikler, yükselen ortalama yaş ve değişen yaşam tercihleri ülkenin en büyük gücü sayılan dinamik yapısını sessizce dönüştürüyor. Genç nüfus avantajı yerini ciddi bir demografik alarma bırakıyor. Peki bu gidişatın sonunda Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor?
0: Yeni 15 dakikamızda şimdi genç nüfusu biraz konuşacağız. Alarm mı veriyor diye sorduk. Selçuk Pehlivanoğlu tekrar geldik ki bir önceki bölümde demiştiniz ki dışarıya göre, Avrupa'ya göre yine kalabalığız, yine iyiyiz demiştiniz. Ama kendi içimizde baktığımız zaman evet, o eğri pek hoş işaretler vermiyor anladığımız kadarıyla. İlkokula başlama oranlarına baktığımız zaman bu çocukların azaldığını görüyoruz. Yani geçmişte köy okullarının boşaltıldığını, geçenlerde bir öğrencisi olan bir okul vardı, mezun verdi. Anadolu'da bir yerdeydi, tam hatırlamıyorum ama tek öğrenci. Acaba şehirlerde de mi önümüzdeki süreçte böyle tablolarla karşılaşacağız? Öğrencisiz okullar mı göreceğiz biz?
7: Yani şunu bir kere söyleyeyim, tabii 3 tane önemli faktör var burada. Bir tanesi demografik dönüşüm, Türkiye için değil dünya için bu geçerli. Avrupa ve Amerika bunu daha erken yaşadı. Biz aslında daha orta öğretim, hatta 5 yıl sonra ilk öğretime başlama sayısı %21 azalacak. Yani dramatik bir düşüşe şeyiz ama bunu Avrupa ve Amerika yaşadı. Aslında Uzak Doğu'da bunu yaşadı. İkincisi, yaşam uzadı. Yani bunu da kabul etmemiz lazım. Evet. Nüfus azalıyor diyoruz ama okullar boş mu kalacak diyoruz ama artık 65 artı 18 olarak, 15 olarak ortalama yaş şey yapılıyor. Çin'de 8 milyon 3. nesil öğrenci var. 3. nesil üniversiteye giden öğrenci var. 8 milyon. Artık oku, çalış, emekli ol insanoğlu için bitti. Çünkü yaşam uzadı. İngiltere'de 400 bin var. Dolayısıyla buradaki buna dikkat etmemiz lazım. Artı 1 milyar göç. Özellikle bizimki gibi göç haritasında kırmızı noktada olan ülkeler için, hı hı, bütün demografik dönüşümlerinizi ve göç baskılarını ve nüfus projeksiyonlarınızı dikkatli yapmanız lazım. Burada bir şey söylemek istiyorum. Bir kere bu tamamen eski oranlara katılmıyorum. Yani çünkü niye katılmadığımı söyleyeceğim. Hı. Artık teknoloji o kadar ilerledi ki acaba kalabalık nüfus mu önemli? nitelikli nüfus mu önemli? Bu şunu demek istemiyorum. Yerlerde sürünelim manasında söylemiyorum. Tabii ki 2.1 nüfusun kendini yenileme oranı. Bizde 1.48. Ama bunu parayla da yapamayacağımızı söyleyeyim. Niye? Hı hı. Güney Kore 200 milyar dolar harcadı. Nüfusu toparlamak için 200 milyar dolar. 0.78, 72. Dolayısıyla bu parayla yapılacak bir şey de değil. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Dünyadan örnekler vereyim. Estonya, Güney Kore ve Japonya. Nüfusu azalıp da ne yaptı? Eğitimde ne yaptı? Estonya'da akıllı küçülme diyorlar buna. Yani şöyle, öğretmenler açığa mı çıkacak? Hı hı. Başka bir şey mi olacak? Şu anda söyledim biliyorsunuz, ilk öğretimde %30'un üzerinde ikili eğitimimiz var. Dolayısıyla sınıflar bir süre daha Türkiye'de boşalmayacak. Aslında bizim buradaki yapmamız gereken projeksiyon daha nitelikli eğitime ve nitelikli nüfusa nasıl dönüşebiliriz? Eğitime buna nasıl ayak uydurabiliriz? Ama bakanlığın artık bina yapmaması lazım. Bina yatırım yapmaması lazım. Çünkü okul çeşitliliği de bir boşluk getiriyor kapasitede. Onun için program çeşitliliğine, yani fen lisesi ve diğer okullar noktasında söylüyorum. Program çeşitliliğine gitmesi lazım. Ve Japonya'yı iyi incelememiz lazım burada.
0: Tamam, Japonya'yı birazdan inceleyelim. Tamam. Bir reklam arası artık vermemiz gerekiyor. Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edelim.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
9: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Seda Üretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
2: Evet, burada bir nüfus yaşlanmasından söz ediyoruz. Bir projeksiyon çizdiniz. Japonya dediğinizde onu tamamlamak ister misiniz hemen?
3: Yani hemen söyleyeyim. Yani burada nitelikli küçülme. Hı hı. Hemen bir sınıflarımız boşalacak. Norm fazlamız var şeyine girmeyelim.
2: Tamam.
3: Ama öğretmen yetkinliklerimizi arttıralım. Daha küçük sınıflarda ikili eğitimleri kaldıracağız. Türkiye'nin hala bir fırsatı var ama ömür boyu değil.
2: Şu bir gerçek, artık daha az çocuklar var ailelerde, tek çocuklu aileler daha çok. Burada elbette bir nüfusun da yaşlanması, sizin de söylediğiniz gibi uzun hayatlar ve yaşlanan nüfusla birlikte toplumsal başka dengeler de bozuluyor.
4: Var tabii, bir de fiziksel şeyler var. Mesela Japonların yaşlandığını anlayamıyorsun gibi. Ben Çinli bir kafile burada, yani önemli bir kafile, yani orada devlet müteahhitliği yapan filan. Böyle birileriyle bizim burada bir iş adamı abimiz bir yemek vermişti. Hı hı. Onlarla beraber böyle bayağı kalabalıklar ama 20-30 kişiydik. Yemek yedik. Yemek boyu ekmeğe, karbonhidrata, hiçbir pilava, maka, hiçbir şeye değmediler. Salatayla başladılar. Sonra bir parça işte et met ne gelmişti falan. Lan dedim, bu adamlar yaşlanmaz. Ya bir tanesine çok şaşırmıştım. 56 yaşındayım dedi. Benden küçük duruyor adam ya. Benden kaç yaş büyük falan böyle. Sonra yemeğe sonuna doğru o makarnayı, o pilavı ekmekle yediler. Dedim ki Allah Allah, kafam karıştı benim. Yani normalde de mi böylesiniz? Bizde de öyle. Salatayla başlıyoruz.
2: Peki.
4: Hadi, Allah, kafam karıştı orada ama onlar da öyle yani. 56 yaşındaki adam göstermiyor falan. Bilemedim, başka bir şeyleri var işte. Genetik şeyler de önemli.
2: Herkes
4: de
2: son hani, dönemde evet.
4: Bazı ülke büyükleri geldiği zaman işte affedersiniz tuvaletini de yanında getiriyor ya. Bırakmayalım bizi çözemesinler diye. Öyle.
2: Trump'ın NATO zirvesini
4: sadece
2: söylüyorsunuz.
4: Sadece Trump değil, onu çok, evet, çok yapan var benim duyduğum yani.
2: Peki şimdi biz nüfusun yaşlanmasını konuşurken aslında yalnızlığı da konuşuyoruz dönüp dolaşıp. Yalnızlaşmayı da konuşuyoruz. Çünkü o noktada kalabalık aile yapısını biraz terk ettik. Daha böyle küçük aileler haline geldik. Daha fazla yalnız yaşayan insan var. Ve işte yani çok acı gerçekten. Hani Allah rahmet eylesin. Daha geçenlerde meslektaşınızı Serhat Kılıcı.
4: Allah rahmet eylesin. Çok
2: evet, kaybettik.
3: Bizim mezunumuzdu.
2: Evet, TED mezunuydu. Evet. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun gerçekten. Orada vefat ettikten 48 saat sonra fark edilmesi üzücü. Çok kesinlikle teknolojinin yani geliştiği, yani iletişimin çok sıkı fıkı olduğu bir dünyadayız. Böyle bir dönemde. Evet. Bu da yalnızlık meselemiz olduğunu mu belki acaba? Nereden bakmak lazım bu konuya?
5: Kalabalıklar içinde yalnızız değil mi? Hepimiz evet, öyle gibi. Bence her insanın özel anlamda yaşamı anlamaya dair bir zorluk yaşadığı bir özel süreçten de geçiyoruz. Bu noktada o dijitalin daha ötesinde bu teknolojinin çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani her an her dakika bir şeylere ulaşabiliyor gibi görünsek bile bir psikiyatrist olarak, ruhsal alanda çalışan birisi olarak şunu söyleyebilirim ki sahip değiliz. Yani bizimmiş gibi görünüyor ama sahip değiliz. Yaşam da sanırım böyle. Bu noktada kendi başına olmakla yalnızlığı da tabii karıştırmamak lazım ama ya birçok insan yani birçok şeye, demin işte çok güzel bahsetti Selçuk Bey, kalite kantite meselesi gibi, birçok şeye sahip, nicelik olarak çok fazla ama kaliteli ve derin değil. Dolayısıyla onun getirmiş olduğu gerçek bir doyum ve mutluluk olmadığı için sanırım bir kısır döngü oluşuyor.
2: Evet.
5: Hani mutluluktan söz ettik ya, yine geleceğim. Çok takıldınız bu dijital edeceksiniz ama ne yapayım? Son dönemlerde 2026 yılında iki tane güzel çalışma bize gösterdi ki fazik dopamin salınımını çok artırdığı için kısa süreli şunlar üzerinden kısa süreli mutlu gibi hissediyoruz gibi.
2: Gibi.
5: Ama bu bir dönem sonra ne oluyor biliyor musunuz? Sosyal izolasyona neden oluyor. Yani şurada ki biz reklam arasındaki keyifli sohbet ya da gülümsememiz, kahkahamız olmuyor orada kendi başınıza kaldığınızda. Bu da bir yalnızlığı beraberinde getiriyor galiba. Sizin oyununuzdu değil mi? Yayının başında söylediniz. Hangisi gerçek diye.
4: Evet.
5: Bence
4: orada bununla ilgili şeyler çok var zaten.
5: Gerçeklik algımızla da ilgili bu dönemde ciddi bir farklılık var ve ergenlerde özellikle bir disosyasyon oluşuyor. Yani bir çözülme ve gerçeği gerçek olmayanla karıştırma gibi bir durum. Suça sürüklenmenin ya da suça devşirmenin arkasındaki sebeplerden bir tanesi de bu olarak düşünülüyor.
4: biz oyunda bununla ilgili çok güzel şey, yani çok güzel dediğim bu, hani bunu çok güzel eleştiriyoruz. İşte bu gelinen alışveriş, işte çılgınlık noktası, insanları vurdum duymazlığa sürükleyen, yani yanımızda birisi ölsün dönüp bakmıyoruz. Ya da bir şey patlasın gidip bakmıyoruz. İlla çekeceğiz filan ya da televizyona düşsün oradan izleyeceğiz. Bekle birazdan düşer buraya. O yüzden bunu ciddi mizahını yaptığım için çok gülüyor insanlar, çok eğleniyor. Ama daha sonra çok eğlendiklerine eminim. Çünkü orada anlamayabiliyorlar. Arka arkaya espriler var filan. Ama emin olun ki bu şu anki halimiz, yani dijital dünya, dijital
2: gibi
4: şey.
2: Gibi hissetmek dedi ya hoca. Orada iletişimde gibi hissediyoruz kendimizi. Kesinlikle. Ama ben işte 48 saat geçiyor. Demek ki iletişimde değiliz yani.
4: Tam şunu söyleyeceğim. 20-25 sene önce bir işte bir dergideydik o zaman, herkesin bildiği Leman'da, işte söyleyeyim, onda bir sakınca yok herhalde. Rahmetli Kemal abiyle çalışıyorum onun yazı grubunda. Yazı da yazıyordum o zaman. Senaristlik yapıyoruz falan böyle. Oradayken bir abimiz geldi. İşte bir gene internet sitesine, o zaman şu anki meşhur olan sitenin olmadığı zaman ben yazıyordum oranın bütün her şeyini. Ama oralar isim falan yazmadığı için beni kimse tanımaz. Ama çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel klipler çektik. Kliplerle dalga geçtik, reklamlarla falan. Çok keyifli şeyler oldu. O zaman bana şöyle söylemişti. Dedi ki bak 15-20 sene sonra, yani bugünleri anlattı bu. İnsanlar dedi artık telefonlarla şey yapacaklar. Biz Amerika'ya gidiyoruz, İngiltere'ye gidiyoruz. Siz daha gençsiniz, bilmiyorsunuz. Bir dakikalık, üç dakikalık şeyler izleyecekler. Bak şu an senin yaptığın gibi beni gösteriyordu. Ve diyorduk sen gelecek adamısın. Ben de dedim ki abi şimdi biraz delirdik de bunu devam ettirmeyeceğim ben dedim. Yani o zaman tam delirmiş oluruz. Hani bir dakikada, iki dakikada ne anlatabiliriz filan. Buraya geldik. Ben onu o zaman o kadar çok bilinçli mi söyledim? Evet, o zamanlarda ben çok okur araştırırdım, böyle ciddi ciddi kitap okurum, araştırırım filan. Oradan aklımda kalmış. Yani bir dakikada, üç dakikada, iki dakikada. Şimdi dikey diziler var, bilmem neler
2: yani
4: var ama.
2: Yani yalnızlaşmamız konusunda.
4: Yalnızlaştırıyor da zaten. Yani bir de bu şunlar da bizi yalnızlaştırıyor. Yani lüks üretimi azaltır ya. Yani lükse çok düştüğün zaman zenginlik üretimi bitirir mesela. Çok zengin olduğu zaman bir şey yapma gereği duymazsın. Ama ihtiyacın olduğu zaman çok okursun, çok araştırırsın, çok iş yaparsın, çok iş yapmak istersin. Bir şeyler üretirsin, bir şeyler türetirsin. Bilmiyorum hiçbir zenginin bulduğu bir şey var mı ama hep böyle fakirlik döneminde çıkartmış insanlar. Zenginleştikçe de eğer çok disiplinli değillerse rehavete kapılıp onu da kaybetmişler. Yani markayı, şimdi bir marka yaratmak var, bir de onu devam ettirmek var.
5: Şimdi şeyi vurgulamak isterim burada. Uzun sürede bir keyif alınabilme, yani o doyum hissi gerçekten herhalde bütün insanların yaşamı boyunca arzu ettiği şey. Ama biz mutluluk dediğimiz şeyde şu an güncel dönemde kısa küçük hazlar, lüks de buna dair, siz lüks örneğini verince aklıma geldi. Küçük hazlar yaşıyoruz ve küçük hazlar bir dönem sonra insanı yalnızlaştırıyor. İşte çünkü bağımlılık yapıyor. Yani uzun süre şurada burada olabilmek demek, değil mi? Karşılıklı göz teması kurmak demek. Benim sizlerin sözünü beklemem demek. Burada oturabilmem, dinleyebilmem demek. Ama ekran karşısında haz bağımlısı olduğum zaman sizlere ihtiyacım yok. Ve bir dönem sonra bu bir kısır döngü oluşturuyor. O küçük hazlarla beraber sizler olmadan kısa mutluluklar yaşıyorum gibi görünüyor. Ama bir sosyal izolasyonun kısır döngünün içine giriyor.
0: Hocam aslında, yani aslında bu dijital diktatörlük olarak bunu tanımlıyoruz. Şey, çok doğru söylediniz. Gerçeklik algısının dönüşmesi ve halüsinasyon görme. Yani çok bu aslında beynin şey tetiklenerek zaten insanlıkla ilgili sıkıntılardan biri, ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. Yalnızlıkla sosyalleşmeyi bizim kuşağımızla gençler arasında karıştırmayalım. Yani onların ekran karşısında binlerce insanla, yüzlerce insanla oynadıkları oyunlar ve şeyler aslında yanlışlıkları değil, yalnızlıkları değil. Biraz sosyal alanlar dönüştü. Bunun riskleri var, bunun sıkıntıları var. İnsan olmanın özelliklerinden uzaklaşmaları var. Ama biz kendi yalnızlığımızla onların yalnızlığını sandığımız şeylerle karıştırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar farklı bir mecrada sosyalleşiyorlar.
5: Emin değilim. Yani ciddi ve derinlemesine uzun süredir ergenlerle çalışıyorum. Gerçekten o yalnızlaşmadıklarını zannettikleri ortamda da...
0: Ergenler zaten yalnız hocam.
5: olabilir. Ergenler zaten.
2: Onlar bir dönem yalnızlar.
5: Yalnız kahramanlar.
2: Peki şunu da sormak isterim. Belki sektöründe içinden bir kişi olarak nasıl bir gözleminiz olur? Vefa duygusunu böyle trajik olaylarda, cenazelerde daha çok hissediyoruz da bu olaylar olmadan birbirimize bu vefayı artık geçiremiyor muyuz? Söyleyemiyor muyuz?
4: Bence vallahi bir yerde de geçiyordu, hani vefa gerçekten işte Fatih'te bir semt ismi gibi kaldı gitti, yani gerçekten çok yok. Hep böyle, şimdi o kardeşimizin de öyle güzel bir lafı vardı, ben de söylerim onu zaman zaman. Ben mesela yılda 5 film çektiğim zaman oluyor, o zaman ne oluyor? 5 tane yönetmen, 25 tane rejiden arkadaş, 80 tane işte ne bileyim teknik ekipten arkadaş, bir 50 tane de oyuncu arkadaş tanımış oluyorsun. Ama belli bir zaman sonra onlarla da görüşmediğin zaman, başka işler yaptığı zaman, onlar başka bir şey yaptığı zaman, ama onların içinden sağlam böyle arkadaşlıklar yakalayabiliyorsun. Fakat ne kadar sağlam oluyor? Ben mesela bir de şununla ölçmüyorum onu ben, çok affedersiniz ama hani ölüm çok ani bir şey. Yani ben mesela işte Köksal abi rahmetli olduğunda yurt dışındaydım ve gelemedim. Babam oynayan Köksal abi, herkes tanır, herkes sever. Hı hı. Yani çok ani bir şey olduğu için hani orada ve ama yapmam gereken birçok her şeyi de yapmışımdır. Yani o anlamda evet, yani vefalıyımdır. Vefalıyım derim kendime. Herhalde benim için de derler diye düşünüyorum. Bunu benim söylememem lazım aslında. Hı. Ama ne kadar vefasızlık olduğunu görüyorum. Fakat herkes böyle konuştuğu için kim vefalı kim vefasız anlayamıyoruz. Onu da sizin dediğiniz gibi gerçekten ben mesela çok imkan yaratırım. Yani bir cenaze, bir de düğün. Yani ikisi ama daha ağırlıklı olan, işte sonuçta bir daha göremeyeceğin bir şey var. Düğüne gidemezsen bir şekilde telafi edebilirsin, ne bileyim, gidersin evlerine bir hediyeni götürürsün, bir şey yaparsın. Fakat ötekisi çok daha birinci sırada geliyor bana, çok daha önemli geliyor. O noktada ben onu mesela birçok yerde de gördüm, arkadaşlarımın cenazesine gittiğimde de benden daha çok samimi olduğunu bildiğim hiç kimseyi göremedim orada. Yani o yüzden evet, o bir, ama bunların hepsi herhalde arka arkaya geliyor galiba ya. Ya ben onları bir ara bir yazdım ama şimdi canlı yayında söylemem çok uygun olmaz. Yani 1, 2, 3 birinci sırada bu var, işte bir şey var o ara seni çok meşgul eden, çok özel zevkin, özel keyfin. O ondan sonra şu, bundan sonra bu, en son bu. Ama ona da kim gidecek abi, zaten ölmüş be, buradan dua ederiz falan gibi düşünüyor. En inançlısı da herhalde, ama öyle olmuyor işte maalesef. Yani bazı özel zevkler, keyifler, bir şeyler... o vefasızlık var. Onu çok gördüm, görüyorum. Yani
2: işte bilerek, gerçekten hayattayken kıymet vermek çok daha işte anlamlı.
4: Hayattayken kıymet vermediğimiz zaman yani zaten artık sormak, işten geçtikten sonra bir anlamı
2: halini,
4: kalmıyor.
2: Hatrını, değil mi? Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Selçuk Pehlivanoğlu. Teşekkür ediyoruz size şimdiye kadar programımıza, bölümlerimize verdiğiniz katkılardan ötürü.
0: Sağ olun, ben teşekkür
2: ederim. Şimdi başka bir bölüme geçeceğiz müsaadenizle. Gelecekle ilgili kaygılarımızı nüfus üzerinden konuştuk ama sadece nüfus değil elbette. Gelecek kuşağın varlığı kadar onlara nasıl bir dünya bırakacağımız da tabii önemli. Görünen o ki bize emanet edileni bizden sonrakilere aynı halde bırakmak pek mümkün olmayacak bizim açımızdan. İklim değişikliğini artık çok uzaklardaki bir doğa meselesi olarak görmüyoruz. Kuraklıkla, sıcaklıkla, işte suyla hayatımızın artık ortasında, içinde. Doğanın dengesi bozuldukça da felaketlerle aramızdaki mesafe iyice kısalıyor, daralıyor. İşte Nepal'deki yıkımdan yola çıkalım ve soralım. Doğa son uyarılarını mı yapıyor?
6: Nepal'de tek damla yağmur yağmadığı bir günde gelen felaket, iklim krizinin boyutunu dehşetle kanıtladı. Himalayalarda küresel ısınmayla eriyen buzul kütlelerinin devasa bir kaya bloğuyla vadiye çökmesi, saatte 160 kilometreyi aşan bir çamur ve sel dalgası yarattı. Son 30 yılda buzullarının üçte birini kaybeden bölge, artık ani iklim kırılmalarının merkez üssü. Yağmura ihtiyaç duymadan binlerce hayatı yutan bu yıkım, iklim krizinin bir çevre sorunu değil, doğrudan bir güvenlik meselesi olduğunu gösteriyor. Peki, coğrafyaları yıkan bu zincirleme etki karşısında dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?
2: Yeni 15 dakikamız başladı ve çok değerli bir iklim bilimci Profesör Doktor Nusret Dalfes geldi. Hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk.
2: 15 dakikamız başladı. Nepal'den yola çıkarak bu bölümü hazırladık biz. Ve Nepal'deki bu felaket iklim değişikliğinin zincirleme reaksiyonunun bir halkası gibi mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
7: Yani doğa, şöyle bir şey var. İklimle, her şey iklimle ilişkili. Ve iklimde değişiyor. İklimi değiştiriyoruz. Orası da kesin. Hı hı. Orada tartışılacak bir taraf yok. Ve bunun sonuçlarını bazılarını tahmin ediyoruz. Ona göre işte modellemeler yapıyoruz, gelecekle ilgili bir şeyler söylüyoruz. Bazı şeyler de bize biraz hani sürpriz olarak karşımıza çıkıyor. Bu Nepal'de olan olay tabii çok ilginç. Çünkü o bölgede şöyle bir şey var, bir sürü buzul var. Hı hı. Buzul gölleri oluşuyor ve o buzul göllerinin akması sonucunda bir takım olaylar var. Şimdi buna hazırlıklar var. O buzul gölleri monitör ediliyor, bakılıyor nereye gidecek falan diye. Şimdi bu olay öyle bir olay değil. Bu olay tabii çok ilginç bir şey. Üzerinde buz olan ama aynı zamanda içindeki aralıklara bütün su dolmuş ve donmuş su dolmuş olan bir kaya parçası. 600-700 metre genişliğinde bir kaya parçası. Kopuyor ve düşüyor. Bunu önceden öngörmek, bilmek falan çok zor. Ama bunların, bu tip olayların sıklıklarında artış olacağını tahmin etmek de zor değil. Çünkü sıcaklıklar artıyor. Sıcaklıklar artması sonucunda bunlara buzlar eriyor. Yani buzullar geriliyor bir. Onlar buzul göllerini oluşturuyorlar ama aynı zamanda kayaçların içindeki su da eriyor bir miktar. Üzerindeki buz da daha kararsız hale geliyor ve üzerindeki buzla beraber kocaman bir kaya parçası, içinde suyla dolgun bir kaya parçası düşüyor. Ama tabii ilginç olan şu, sadece düşmekle kalmıyor, aynı zamanda böyle bir ne kadar düşüyor? 1400 metre falan düşüyor, az bir şey değil. O düşmeyle de oradaki kinetik enerji, fizikçe konuşursak biraz, şeye dönüşüyor, ısı enerjisine dönüşüyor. Ve daha da ısınıyor ve onun içerisindeki buz suya dönüşüyor. O zaman bir yerde su ve bir moloz yığını.
2: Evet.
7: Siz bunu göz önüne getirmeye kalktığınızda biraz şey düşünebilirsiniz. Hani beton dökülürken herkes görüyordur beton yerlerden. Onun gibi kıvamda olan bir şey çok hızlı bir şekilde bir vadiden akıyor, akmaya başlıyor. Akıyor, evet. Akarken de yalnız şöyle bir şey yapıyor. Önündeki suyla doygun çökelleri onları da itekliyor. Yani sadece bunun suyu yetmiyor. Ona yeni su ekleniyor ve bu öyle akmaya başlıyor ve çok hızlı akmaya başlıyor. Yani 190 kilometrelere falan çıktığı tahmin ediliyor.
2: Olağanüstü.
7: Ve yani bundan tamam ilk başta olduğu zaman haberleri olsaydı aşağı çığırda olanların belki kaçabilirlerdi ama bu farkına varılmıyor bunun.
2: Evet.
7: Aslında çünkü gözetleme sistemleri buna göre ayarlanmış değil.
2: Evet, yani pek çok aslında farklı, yani buzulun erimesiyle başlayan ama orada da zincirleme şekilde birbirini etkileyen farklı doğa olayları gerçekleşiyor. Bunu anlıyoruz bu süreçte.
7: Bunların arkasında da iklimin yattığını düşünmek, iklim değişiminin yattığını düşünmek yanlış bir şey olmaz. Çünkü sıcaklıklar, yani buz denilen şey sıcak gördüğü zaman erir.
2: Evet.
7: O zaman da o tutmuyor. Yani bu suyun tuttuğu, buzun tuttuğu kayaç parçalanmaya başlıyor ve aşağı iniyor.
2: Evet. Peki Karadeniz'de iklim değişikliğinin etkilerini çocukluğunuzdan bugüne görüyor musunuz? Fark var mı?
4: Vallahi fark var. Yani dünyanın neler genelinde var, sadece Karadeniz'de değil. Benim mesela gördüğüm, hocamın yanında söylemek bilmiyorum doğru olur ama bir tane bilim adamı abim var. 2030 sonrası tufan diyor. Yani bu ekolojik dengelerin bütün her şeyin değiştiği, işte artı yüzler belki eksi yüzler yaşayacağız.
7: Tufan lafını kullanmak tehlikeli.
4: Ya, onun,
7: çünkü
4: onun
7: büyük bir tabii şey olacak diye bekliyoruz. Halbuki iklimin etkileri sinsi bir şekilde yaklaşıyor. Yani eskiden 100 yılda bir karşımıza çıkan bir şey belki 10 yılda bir karşımıza çıkmaya başlıyor.
4: Yani şöyle, o da belki işte o tarafında hani biraz böyle derdini anlatmak adına öyle söylüyordur.
7: Kim
4: hani
7: olduğunu
4: işte
7: tahmin ediyorum arkadaşım.
4: Mesela bizim orada zaten ben mesela yazın da film çekiyorum. Şubat'ta da bir film çektim. Ya Şubat'ta da Mart'ta da film çektim orada. 35 derece başladığımız günü -2 ile bitiriyoruz. Yani bu çok önceden böyle değildi. Tabii ki evet, bir Karadeniz'in bir sert iklimi var aynı gün. Yani gün boyu aynı şeyi yaşamıyoruz orada mesela böyle.
7: Karadeniz'in başı belada bir bölge. Çünkü orada yağışların artmasını ve bu tip aşırı yağış olaylarının sıklaşmasını bekliyoruz. Yani yaptığımız iklim modelleri bunu söylüyor. Karadeniz tehlikeli bir bölge.
2: Karadeniz'de zaten sel oluyor, toprak kayması oluyor.
7: Bunların sıklıklarında ve büyüklüklerinde bir artış bekleniyor.
4: Şimdi orada
7: hikaye
4: da
7: hikaye ona geliyor sonunda.
4: Kesinlikle hiçbir şeyin de garantisi yok. Ben mesela Hopa'dan Yusufeli'ne gideceğim. 3 saat falan sürüyor böyle oradan arası yeni yollarda. Ben dedim ki biz işte atıyorum 12 ile 3 arası değil de 10 da çıkalım kardeşim. 5 saat olabilir, 7 saat olabilir, belki hiç gidemeyebiliriz. Çünkü ufak bir kaya ki oldu, yaşadık da onu. Tam o Ardanış'a oraya bir yere geldiğimizde hop bir tane kaya parçası. İnmemesinin garantisi çok, çok zor bir coğrafya. Çok ciddi zor bir coğrafya. Benim anneannem rahmetli olduğunda sürmene de 5 saatte falan anca çıkarıp defnedebildiler yani.
7: Nepal de öyle bir yer işte. Yani onun daha da kötüsü bir yer yani.
4: Nepal'i şöyle görüyorum ben. Sanki böyle dere yatağına koymuş bir şehir gibi. O çok daha tehlikeli.
2: Tabii
4: o,
2: orada hani bir hazırlıksız durum zaten var. Bir de bir
7: ama orada başka insanlar orada yaşıyorlarsa o yolların başka gidecek bir yeri de yok. yolu kenardan geçirmek zorundasınız. Yani diğer,
2: bir şey
7: yerinin kenarından geçirmek
2: bilmiyorum,
7: zorundasınız.
2: Duydunuz mu hocam? İsviçre'de geçen sene Mayıs ayında bir şey olmuş. Buzul çökmüş, sonra da nehir tıkanmış ve bir göl baskını yaşanmış. Valais kantonunda yer alan tarihi Blatten, herhalde böyle okuyor, köyünün de %90'ı yok olmuş. Ama erken uyarı sistemiyle tahliye etmişler köyü. Tabii. Yani buradan bakınca da şimdi Nepal ve İsviçre acaba diyorum fakirlik zenginlik mi?
7: Şimdi İsviçrelilerin çok daha ayrıntılara vakıf olacakları, daha iyi organize olacaklarını kabul etmek, tahmin etmesi güç bir şey değil. Ama Nepal'de de şeyler var. Yani bu hidrolojik gözlem ağları var. Yapılıyor bir şey ama bunu gözleyemiyorlar. Yani bir kaya parçasının ne zaman kararsız hale gelip çökeceğini gözlemek mümkün değil. Hani buzul göllerine bakabiliyorsun. Uzaktan algılamayla da bakabiliyorsun. Onları büyüyor mu, küçülüyor mu falan, onlara bakabiliyorsun. Ki yapıyorlar onu. Ama bunu yakalamak çok zor bir iş. Yani onu demek istiyorum. Yani iklimle ilgili karşımıza böyle bir takım sürprizler çıkacak. Yani iklim değişimi demek aslında sadece böyle hani millet işte 2 derece artacak, 1 derece artacak gibi falan ortalama sıcaklık. O anlamsız bir şey. Onun hiç önemi yok. Yani bu şey gibi vücudunuzun sıcaklığını, vücut sıcaklığınızın işte 36,5'tan 37,5'a çıkması. O sizin hastalığınızla ilgili bir fikir veriyor. Hasta olduğunuzu söylüyor ama nerenizin hasta olduğunu söylemiyor. Şimdi iklim hikayesi de aynen öyle. Hı hı. Onun için o ortalama sıcaklıkları kafaya takmamak lazım.

0: Patagonya'ya bir vesileyle gidip görmek isterim yani. Şahsen. NTV beni gönderirse sevinirim şahsen.
1: Güzel olur da çok uzak hocam.
0: Yani.
1: Çok uzak.
0: Fakat şu var.
1: Peki yani dünyada öyle güvenli yerler var mı?
0: Güvenli yerler değil, değişmenin daha az olacağı yerler var. Olabilir, düşünülebilir yani. Bir de şunu söyleyeyim, genellikle kuzey enlemlerde özellikle bu işte yansıtıcılıkla olan bir takım geri beslemelerden dolayı bu olaylar daha fazla yaşanacak. En önemli olaylardan bir tanesi de hep onu gündeme getiriyorum da kimse... permafrost dediğimiz şey aslında bir yerde bu Nepal'deki olayın da bir anlamda benzeri.
1: Donmuş yani toprak mı
0: suyla,
1: diyorlar?
0: Donmuş toprak, suyla doygun ve donmuş toprak. Onun erimesi demek aynı zamanda metan gazının çıkması demek. Metan gazı da çok önemli bir sera gazı. Yani o çıkmaya başladığı zaman yapacak fazla bir şeyimiz yok. Ve bütün Kanada'nın kuzeyi, Sibirya falan tamamen permafrost bölgesi. Alpin permafrost dediğimiz yani dağlarda kuzey, yani dağlarda aslında bu Nepal'deki durum da aslında bir anlamda permafrost. Yani kırıkları olan bir kayacın içine veya toprağın içerisine girmiş ve donmuş su. O su yavaş yavaş çözülmeye başladığı zaman burada mekanik bir olay oldu. Ama aynı zamanda onun içerisinde bir sürü gazlar daha var, yani metan var özellikle. O metanın açığa çıkması çok baş belası bir iş. Yani bu tip şeyler karşımıza çıkacak. Daha bir sürü şeyler var. Ona bakarsan Kuzey Atlantik'teki dolaşımın, Gulf Stream'in yavaşlaması meselesi var, var, var, var. Bunun gibi böyle bir sürü bizi bekleyen sürprizler var.
1: Peki bizim ülkemizde en çok zarar görecek alan Akdeniz mi? Şimdi Karadeniz'i konuştuk ama Karadeniz evet seller ve toprak kaymaları açısından risk oluşturacak evet dediniz. Ama kuraklık ve su açısından da sanki daha mı avantajlı?
0: Ege ve Akdeniz. Akdeniz, Güneydoğu bir miktar. Ondan sonra o bölgelerde. Çünkü şöyle bir şey var. Türkiye iki dünya arasında kalan bir yer. Bir kuzeyden gelen hava sistemlerini etkilediği bir kuzey tarafı var Türkiye'nin. Kuzey yarısı var. Bir de Akdeniz tarafı var. Akdeniz demek, Akdeniz bütün dünyadaki Akdeniz tipi iklimler, iklim değişiminden, özellikle su probleminden en fazla etkilenecek yerler. Yani bu bir gerçek ve bunun da işte gündeme gelmesi lazım. Belki de bu oraya getiririz lafı. Bir yerde biliyorsunuz işte önümüzdeki Kasım ayında şey olacak Türkiye'de bir...
1: Akdeniz'de, Antalya'da
0: COP31 yapılacak.
1: Evet.
0: O konuya girmek isterseniz gireriz.
1: Evet. O konuya da girelim aslında. O konuya girelim şöyle. Bu toplantılar dünyanın farklı yerlerinde oluyor. İlk defa Türkiye'de oluyor. Çok evet büyük ölçekli bir toplantı. Zirveden, toplantıdan tabii söz ediyoruz. Neden önemli?
0: Şimdi, önemli mi değil mi bilmiyorum. Ben 1980 yılından beri iklim konusunda çalışan birisiyim. Şöyle söyleyeyim, yani yaşım çıkacak ortaya ama neyse. Şunu söylemek lazım. Ben bu toplantıların hiçbirisine katılmadım. Bu toplantıları ben biraz havanda su dövme toplantıları olarak gören birisiyim. Belki biraz şüpheci davranıyorum bu konuda ama bu toplantılarda kolay kolay neticelere varılamıyor. Her sene bu toplantılar tekrarlanır. Buna yani taraflar konferansı, taraflar toplantısıdır bu aslında.
1: 31.'si olduğu
0: 31.'si
1: için.
0: Hep bunlar toplanılıyor. Her zaman bir şeyler yapılıyor. Bir takım kararlar almaya çalışıyor. Şimdi Antalya'daki toplantıda bir takım şeyler gündeme gelecek. Her toplantının gündemi biraz farklı oluyor. Antalya'da atık yönetimi meselesi var. Atıksız bir yaşam kurgulamak biliyorsunuz o Cumhurbaşkanlığında ilgilendiği
1: evet,
0: bir konu.
1: Evet evet özellikle sonra, Emine Erdoğan'ın
0: ilgilendiği bir konu. Şey meselesi var, elektrifikasyon meselesi var, elektrikli araçlara kayma. Türkiye %2035'e kadar belli bir ölçüde elektrifikasyona gidilmesi. %35'inin falan araçların elektrikli hale gelmesini istiyor. Türkiye böyle bir sürü şeyleri niyetleniyor, güzel şeyler çıkartıyor ortaya ama bunun tabii arkasını getirmek lazım ve burada en önemli mesele aslında insanlara bir takım şeyleri yap dediğiniz zaman cebinde parası olmayanlar bize para verin de biz de bunu yapabilelim diyorlar. O problemi var. Yani Türkiye dünyada iklimle baş etmenin, iklim değişimiyle baş etmenin hem iklim değişimine neden olmamak, yani sera gazları salımlarını azaltmak, hem de iklim değişiminin sonuçlarıyla yaşamayı yaşayacak şekilde sistemleri değiştirmek konusu eninde sonunda paraya dayanıyor. Evet. Ve finansmana dayanıyor. O finansman konusu her zaman bütün toplantılarda konuşuluyor ama zengin ülkeler öyle kolay kolay pamuk eller cebe olmuyorlar yani, atmıyorlar.
1: Yani niyetler beyan ediliyor.
0: Niyetler
1: ama
0: beyan ediliyor. İşte o yüzden de ben biraz da havanda su dövme toplantıları diyorum
1: yani
0: ben
1: hiç beyan edilmemesinden iyidir
0: İyi diyor,
1: diyerek.
0: Eyvallah, evet, tamam ama yani.
1: Ve umarız COP31 bir dönüm noktası olur da artık söylenenler daha.

0: Her şey değilim, ümitkar değilim o
1: hayata
0: konularda.
1: Geçer. Verilen sözler tutulur diyelim.
0: Zor bir iş. Fakat şunu herkesin anlaması gereken bir şey. İklim değişikliği, iklim değişimi gelecekle ilgili bir mevzu değil. Bugünün mevzu. Bugün yaşıyoruz onu. Yani hani Nepal'e baktınız yaşıyoruz. Karadeniz'e bakıyoruz yaşıyoruz. Başka yerlerde yaşıyoruz. Kuraklıklarla yaşıyoruz. Yaşıyoruz bunu. Ve 1960'lardan itibaren bunun cidden bütün dünyanın her tarafında hissederek yaşıyoruz bunu. Ve bununla ilgili ne yapıyoruz? Çok fazla bir şey yapmıyoruz. Türkiye tarımını düzenleyemeyen bir ülke. Türkiye tarımı beceremeyen bir ülke. Türkiye kendini besleyemeyen bir ülke. Türkiye suyunu heba eden bir ülke. Su zengini değil Türkiye. İşte bunu herkesin anlaması lazım. Ve biraz yani bugün bir şey yapmamız değil, dün bir şey yapmamız gerekiyordu. Onu yapmamız lazım. Bir an önce yapmamız lazım ve bu işler, ve şunu söyleyeyim. Bu iş çok siyasi bir iş. Bana soruyorlar, ben ne yapabilirim diyor. Bir öğrenci soruyor veyahut bir insan, yani çevre duyarlılığı olan bir kişi soruyor. Ben ne yap? Vallahi diyorum, bir şeyler yapabilirsiniz belki ama yani dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmak bu işe yetecek bir iş değil.
1: Evet.
0: Bu iş siyasi bir iş.
1: Devletlerin...
0: Siyasi partilerle de aktif olun ve siyasi partilerin gündemine, Türkiye'nin gündemine bunun girmesini sağlayın.
1: Evet.
0: Bu siyasi bir hikaye.
1: Zaten 100'den fazla siyasetçiyi, devlet başkanını, önemli isimleri de Antalya'da toplayacağız. COP31'den beklentimiz
0: çok güzel, çok bir yüksek. Turizme etkinliği olacak.
1: Bakacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ara verelim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Seda Öğretir'le zincirleme reaksiyon devam ediyor.
2: Efendim, eğitimden şiddete, nüfusa, iklimden geleceğe kadar pek çok kaygımız var doğrusu. Ve hepsinin ortak yanı şu ki tüm bu olup bitenlerin yükünü yine insan taşıyor. Geçmiş pişmanlıklar, bugünkü telaşlar, gelecek endişeleri derken kendimizi tüketiyoruz. Stres, yalnızlık, hareketsizlik, kötü beslenme, tüm bunların yükünü de en çok taşıyan organımız kalbimiz kuşkusuz. O halde son halkamıza geçelim ve soralım. Kalbimiz artık dayanmıyor mu?
3: Sağlıklı bir kalp günde ortalama 100 bin kez atıyor. Ancak modern yaşamın getirdiği yük bu ritmi sessizce bozuyor. Metin Arolat, Volkan Konak, Ece İrtem. Sahnede, sette ya da hayatın en verimli çağında kalbine yenik düşen isimler bu tehdidin ne kadar aniden geldiğini gösteriyor. Türkiye'de her 3 ölümden birinin arkasında doğrudan kalp hastalıkları var. Kalp krizi yaşı her geçen gün aşağı inerken kriz anına kadar hiçbir işaret vermeyebiliyor. Önleyici adımlarla bu tabloyu değiştirmek mümkün, fakat risk tırmanmaya devam ediyor. Peki günden güne ağırlaşan bu tabloda acaba insan kalbini en çok ne yoruyor?
2: Evet, son konumuz 15 dakikamız, mavi konumuz ve Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamızla karşınızdayız. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: Kalp deyince elbette ki sizinle konuşacaktık bu konuyu.
4: Teşekkür
2: Şimdi,
4: ederim.
2: Şimdi Cem Yılmaz yakın zamanda bir kalp krizi geçirdi. Çok şükür iyi. Kendisine bir kez daha buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ama kalp kriziyle kaybettiğimiz çok sanatçı da oldu, son dönemlerde de oldu. Geriye dönüp baktığımızda da böyle 50'li yaşlarda kaybettiğimiz sanatçıları görebiliyoruz. Acaba sanatçıların kalbi daha mı erken yarılıyor hocam, ne dersiniz?
5: Ben bütün program boyunca Çetin Bey ne zaman sinirlenecek, ne zaman bağışlanacak diye bekledim. Ama ne kadar sakin, çok memnun oldum gerçekten.
4: Ben de şimdi
2: öyle yanaşıyor demek kalbi, ki.
5: Aklımızda.
4: Hocam böyle baktığında anlayabiliyor musun ya bir sıkıntı
5: Elbette.
4: Var mı yok
5: evet.
4: mu diye.
5: Ya şu sakinliğinizden kalbinizin çok iyi olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama o filmlerde gördük ki eyvah, bunun kalbi çok kötü. Çok kötüye gidiyor diyebilirdim yani.
4: Yok, çok şükür.
5: Şimdi bir paradoks yaşıyoruz. Kalp krizi çok ileri yaşa gitti. Çok aşağı yaşlara geldi. Çok ileri yaşa gitmesi çok doğal bir seyir. Çünkü yaş, ömür çok uzadı.
2: Konuştuk
5: 80 yaşlarında o kadar çok tonton dedelerimiz var ki Allah çok uzun ömürler versin. Ama felaket aşağı inmesinde. Hastalık arttı ama ölümler azaldı. Gene bir paradoks. Hastalık arttı işte ileri yaştan dolayı ve gençlerden dolayı. Fakat ölüm azaldı. Bakın kalp hastalıkları ölüm bundan 10 sene önce %42 iken bugün %32'lere, %35'lere düştü. Şöyle, artık bugün ülkemizin hemen her ilinde birkaç tane, küçük ilçelerde bile bir tane kardiyoloji ve kalp cerrahisi merkezi var. Göğüs ağrı gelen birisi o merkeze gittiği anda ilk bir saat içerisinde bir ekip toparlanıyor. Hemen bir anjiyo yapıyor ve hayatını tehdit eden damara stent konarak o insanı hayata döndürebiliyor. Bu çok önemli bir şey ve ben bugün ülkemizin her köşesinde genç doktorlara minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Çok güzel yetiştiler. Bakın Çanakkale'de bundan 10 sene önce böyle bir şey yapılamıyordu ama değerli sanatçımıza hemen müdahale yapıldı. Bir şey çok önemli, damardaymış. Ana damara çok yakınmış. İlk günde evine gönderdiler. Ne güzel, ama bir şey rica ediyorum o değerli sanatçımızdan. Lütfen reklam filmlerinde, dizilerde sigara içmesin. Bundan sonra onu artık bir sigara karşıtı aktivist olarak görmek istiyoruz.
2: Evet, çünkü çok zararlı.
4: Bıraktığını yazmış.
5: Siz de aynı... Birkaç defa mahkemeye vermişti kendisini. Dizilerde sigara içiyor diye hatırlarsanız.
4: Ben onu biliyorum. Biz Cem abiyle bir gün, bizim bir filmimiz
2: aynı
4: var.
2: Aynı filmde onu, Ali Baba'yı dizilerde.
4: Ama orada oradayken de görmüştük. Biz beraber bir yere gittiğimizde dedi ki sürekli beni mahkemeye veriyor.
2: Peki siz bu haberi aldıktan sonra ne düşündünüz? Hemen bir kontrol yaptırdınız
4: ben
2: mı?
4: Ben vallahi o, bak yemin ediyorum, kayıtları da vardır. Ben o haberi aldığımda çok üzüldüm. birkaç tane şeye üzülmüştüm. Cem abi görünce çok şaşırdım. Ben ama uzun zamandır görmüyorum ama o çok eski tanıdığım, çok sevdiğim, herkesin çok sevdiği birisi. Ben sabah bir kalktım, ağzım şişmiş benim. Ve sabah 5-5.30 gibi, ben hep çok erken kalkıyorum böyle. Buram şişmiş böyle, sanki iğne yapmışlar bana gibi. Allah Allah, ne oldu dedim, neden olur acaba? Bakıyorum hani öyle inme gelir falan, öyle bir belirtisi de yok. Güçsüzlük bir şey de yok falan, bayağı böyle her şeyi yapabiliyorum. Pazar günüydü işte, dedim bugün doktor da yoktur ama gittim. Vallahi bir tane de hocamıza denk geldik böyle, sağ olsun. Tabii hastaneye gidene kadar da indi, sadece bir uyuşukluk kaldı şuramda şöyle. O gün dedim ki abi ne kadar test, tetkik, ne var? Kalp, böbrek, ciğer, dalak, göz, burun, ağız, nereden ne var? Bana hepsi de yaptılar sağ olsunlar. Çok bir şey çıktı. Yani şey, köklü bir şey çıkmadı çok şükür işte. Karaciğer yağlanması var. Zaten herkes bana bakıldığını anlaşılıyor falan böyle. Yemeği içmeye biraz dikkat etmek lazım. Kanda trigliserit oranı biraz yükselmiş. Onu biraz düşürmek lazım, kandaki yağ oranı falan. Öyle çok şey bir şey çıkmadı işte, kalp damarları, ön damarlar, bir şeyler.
2: Onlar. Bayağı ayrıntılı bakılmış.
4: Yani sağ olsun öyle bir şeye girdik. O gün öğlene kadar falan öyle bir şey yapmıştım. Ama tabii daha teferruatlısını da yaptırmam gerekiyor, onu da biliyorum.
5: Şöyle sorun var.
4: Bu biraz daha şeydi yani. Evet.
5: Şöyle sorun var, siyasetçiler, sporcular, büyük iş adamları ve sanatçılar. Ama marka değeri bozulmasın diye ya bir şey çıkarsa deyip tetkiklerini yaptırmıyorlar.
2: Gerçekten mi? Bunun marka değeriyle ne ilgisi var ki?
5: Yakın dostlarım içerisinde.
2: Var mı?
4: Yani şöyle, benim geçmiş zamandan da bildiğim böyle çok çok ciddi bir rahatsızlığa kapılan bir arkadaşımız, biz bayağı bir saklamak durumunda kaldık ki. Çünkü öyle olduğunu duyarsa insanlar iş vermez, çalışmaz, dizi çekemez ve o zaman çok popülerdi filan. Öyle şeyler oluyor maalesef.
5: Acil stent kurup kontrole gelmeyen bu saydığım insanlar var. Ve bundan sonrası gerçekten çok kötü oluyor. Bakın ben bir kalp cerrahıyım. Kalp krizi geçirebilirim. Stent konulabilirim. Kardiyolog gibi çalışırım. Daha da yapamazsam profesyonel doktor gibi çalışırım. Daha da yapamazsam emekli olurum. Yani ısrarla o stentleriyle beraber kontrol yaptırmadan, tetkik yaptırmadan, takip yaptırmadan bir yere varamaz insanlar. Bir de şu var, ya bir şey çıkarsa demek lazım. Çıkarsa varsa çıksın. Bakın 50 yaş üzerinde hemen herkesin bir bilgisayar anjiyo yaptırması lazım. Bu gelecek 5-10 yılın planını veriyor. Kalbin falına bakar gibi. Bilgisayar anjiyo 15 dakikalık bir iş. Artık her yerde var.
2: Sadece 50 yaş mı sınır burada?
5: 50 yaş üzerinde diyor. Risk grupları biraz daha aşağı çekmek lazım. Diyabetikse, aile hikayesi varsa, erken menopoz varsa. Resmen filmlere bakıyor, diyoruz ki pırıl pırıl kalp damarlarınız. 5 sene sonra bir tane daha yapalım.
2: Peki böyle bazı kan testleri de önemli ipucu veriyor mu? Şöyle şeyler ben şimdi okuyacağım, bilmiyorum. Apolipoprotein, lipoprotein, yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein, kalsiyum skoleması gibi testler. Bunlar da gerçekten ipucu veren testler mi?
5: Tabii. Bakın yani, sadece kulak memesine bakmaya gerek yok. Kulak memesine, aynaya geçip kulak memesine bakacaksa.
2: Size çok kulak memesi fotoğrafı atmışlar.
5: İnanın. O kadar çok dostum.
4: O gerçek mi?
5: Gerçek. Hayır. Yok böyle.
4: Yani bakın, o dediler yani Cem abinin
2: fotoğraflar
4: gerçek. Ama şey soruyorum şimdi. Nasıl olur öyle
5: şöyle,
4: bir şey?
5: Şöyle 1973 yılında bir doktor böyle bir istatistik yapmış. Yaşlı insanı toparlamış. Bakın yaşlı insanın yüzü kırışır, yanakları kırışır, kulağı da kırışabilir. Zaten değerli saçlı kulağında bir küpesi de var biliyorsunuz. O gün bunun doğruluğuna inanan insanlar bu kadar inanmasınlar. Çünkü 1973'teki ilaçlarımızı bugün kullanmıyoruz. 1973'teki tıbbi kurallar, kanunlar bugün geçerli değil.
2: Tabii.
5: Yani bu bir fantazi. Lütfen gülün, geçin. Bugün artık o kadar güzel ön belirtilerimiz var. Ben size gerçek haberlerden sayın birkaç tane isterseniz. Hiç aynaya bakmanıza gerek yok. Bakın, gözünüzde ne hissedersiniz? Çok sorulan bir soru. Baskı, sıkışma, ağırlık, yanma ve gözünüze gelen oturmuş bir şey. Bakın kulağınıza bakmanızın yok. Bunlar var mı sizde? Onlara bakın. Ne zaman ortaya çıkar? Bakın, yürürken veya merdiven çıkarken, soğuk havada ve rüzgara karşı yürürken, yemek sonrasında ya da stresle ortaya çıkar. Bu özellikler hastalık açısından çok önemli. Dinlenmekle geçerse çok önemli. Hiç aynaya bakmanız yok. Bunlar var mı size diye deneyin. Eşlik edebilen belirtiler var. Bakın, daha önce olmayan eforla gelen bir nefes darlığı. Aman geçer. Üşüttüm. Hayır, öyle değil. Efor kapasitesinde belirgin bir azalma. Özellikle kadınlarda çok görüyoruz bunu ve hep erteliyorlar, ihmal ediyorlar. Açıklanmayan çabuk yorulma, soğuk soğuk terleme, bulantı kusma, baş dönmesi, bayılma hissi. Bunlar var ki ayna geçip benim kulağımda şey var mı diye bakmaya gerek yok. Bunlar
4: yani bir de haberciler. Bunlar varsa da kulağında şey yok, ama be yok ki bu da ne
5: evet,
4: olacak?
5: Tabii. Yoksa da böyle şey. Risk faktörlerimiz var demin saymaya çalıştığınız.
2: Tamam, onları birazdan sayalım. Ben bir Burak Hoca'ya şunu sorayım. Çünkü hassas kalpler için bir cehennem midir dünya?
0: Ne güzel. Belki de hani hayatta olmak en büyük sorumluluk. Bu programın başlangıcı ile başlayalım. Var olmak başlı başına bir sınav, bir challenge. Hassas kalpler için daha zor. Yani mutlaka ki bunu söyleyebiliriz ama işte kalbi hangi anlamda kullanıyoruz? Yani kalbi hocamın alanıyla bir organ olarak düşünebiliriz. Çok uzun zamandır birçok şeyler yüklenilmiş. Gönül kısmıyla kullanıyoruz değil mi? Evet. Dil de demek bir yönüyle. Cesaret de kalp cesaret simgesi aynı zamanda. Yürek diyoruz mesela.
4: Artık birçoğu da kullanmıyor gibi hocam ya kalbi.
0: Kullanılıyor.
4: Başka yerden yük veriyorlar oraya.
5: Çokça kullananlar da var.
0: Çokça kullanılıyor bence. Mesela işte ergenleri söyleyeyim ben. Ergenlerle çok çalışıyorum. Mesela onlar baya baya bir klavye delikanlısı mesela halindeler. Böyle insanlar da var. Demin sizin bahsettiğiniz vefa örneğine gidecek olursak da. Yani dilde kalanlar da var. Ama sorunuzun cevabı. Ya mutlaka ki hocam da çok iyi bilir ki mesela A tipi kişilik özellikleri olan insanların kalp krizi geçirme ihtimalleri daha yüksek oluyor. Değil mi hocam? Buraya nasıl girerken onlar? Daha hassastırlar, daha kırılgandırlar, daha öfkelidirler mesela demin işte geldiğinde size evet, bahsedeceğini ve söyledi ya dedi ya öfkeli değil alt kalbi de iyidir diye. Mesela bu insanlar biraz daha bu yönde
2: ama içine atmazlar duygularını belli ederler. İçine atmak sorun diyorlar bir de. İçine, hangisi burada bir yaman çelişki var?
0: Şöyle evet paradoksal bir durum var. Şöyle içine atıp dışarıyla paylaşamadıysa eğer dile dökemediyse bunun arkasında duygu durum bozuklukları, depresyon, anksiyete geliştiyse mesela o kişilerde kalple ilgili problem görme ihtimali daha yüksek. Kronik bir hastalığı var ve depresyon eklendiyse yine kalple ilgili bir sorun yaşama ihtimali daha yüksek. Bunlar sebep mi sonuç mu? Sonuç sebebi sebep sonucu mu doğuruyor? Tavuk yumurta yumurta tavuk ilişkisi mi? %100 bilmiyoruz ama birbirlerini negatif etkilediğini klinikte de çok iyi biliyoruz. Bilimsel çalışmalar da bunu söylüyor. Hı hı. Hayatında çocukluktan başlayarak bir yere ait hissetmiş insanların daha sonraki dönemde yani bağ kurmuş insanların, bağlanmış insanların hani oksitosin salgısıyla da identifiye ediliyor ya. Bu insanların mesela ileriki yaşlarda depresyon, anksiyete ve kronik hastalık yaşama ihtimalleri daha düşük bulunuyor. Yine bazı rutinlere yaslanmış, bağlanmış insanların benzer. İşte az evvel konuştuk doğa, doğada olabilmek. Belli tekrarları belli aralıklarla yapabilmek, işte spor yapabilmek ve bence en önemlisi bu son dönemde çok konuşuluyor. Sanatın bir kenarına en azından bir yönüyle elinizi atabilmek. O zaman zihniniz de daha duru bir hale geliyor. Yüreğiniz de, diliniz de daha duru bir hale geliyor. Bence koruyucu faktörler arasında bunu da yeri gelmişken ifade edeyim ben.
2: Peki.
5: Kalbin ne kadar önemli bir organ olduğunu ben size iki küçük anekdotla anlatayım. Bir, Mısır'da mumya yapılırken bütün iç organlar çıkarılır. Beyin dahil iç organlar çıkarılır. Sadece kalp yerine bırakılır. Çünkü öbür alemde bütün günah ve sevaplar o kalple tartılır. Anubis iki terazi bir köşesinde bir tüy koyar, bir köşesinde kalbi koyar. Eğer kalp tüyden hafifse cennete gider. Yoksa cehennemlik. O kadar kutsal bir organ. Bakın Livingstone, Dr. Livingstone bir İskoç rahibi. Daha sonra tıp tahsili yapıyor. Zanzibar'a gidiyor, doktorluk yapıyor yıllarca. Yıllarca. O Orta Afrika'nın ortası bir köyde yaşamını yitiriyor. Bundan bir önce Kraliçe Londra'ya çağırıyor. Çok büyük ödüller veriyor. İngiltere bir kahramana haline geliyor. Zanzibar'da ölüyor. Askerler geliyor, denizciler geliyor. Irmak boyunca diyorlar ki biz götüreceğiz. Hiç itiraz etmeyen yerler veriyorlar. İngiltere'ye götürdüklerinde otopsi yapmak zorundalar. Ne var biliyor musunuz? Kalbini almış yerliler. Çünkü kalp bize ait demişler. Ve İngiltere bunu problem etmemiş.
2: Kalpsiz vermişler yani.
5: Evet. Çünkü o kalp bize ait demişler. Balık koymuşlar kalbi.
2: Enteresan.
5: Şimdi demin risk faktörleri dedik. Hani kulaklarınız da çizgi olmayabilir ama bakın değiştirilemeyen risk faktörleri var. Çok basit. Aile öyküsü, genetik yatkınlık, yaş ve cinsiyet. Kadın erkek farklılığı konuşuruz. Lipoprotein A yüksekliği. Bu bir genetik faktör değiştirilemez. İlaç vererek düşüremeyiz yani. Lipoprotein A yüksekse bu insan aterosklerotik kalp hastalığına yatkın demektir. Değiştirebilen faktörler. Sigara. Sadece sigara değil, tütün ve çeşitleri hepsi. Son derece tehlikeli. Yüksek LDL, kötü kolesterol diyoruz. LDL'i aklınızda tutabilirsiniz. Lanetli kolesterol. Aklınızda tutabilirsiniz.
2: Lanetli.
5: HDL, hayırlı kolesterol. O kötü kolesterol alıp karaciğerden atabiliyor. Peki. Yüksek tansiyon. Kulağına bakıyor, tansiyon düşüyor insanlar. Diyabet ve insülin direnci, fazla kilo, hareketsizlik ve sağlıksız beslenme.
2: Kulağınıza, bakacağınıza bunlara bakın diyorsunuz.
5: Riski artıran durumlar, böbrek hastalığı, uyku apnesi, horlama ve uyku yetersizliği. Bütün sanatçılarda uyku yetersizliği var, uyku bozukluğu var.
4: Var.
5: Kadınlara özgü problem bu, çok çok özel. Gebelik yüksek tansiyonu ve mükerrer düşükler, erken damar hastalığının belirtileri. Ve erken menopoz kadınlar için gerçekten bir...
0: Hocam uyku bozukluğu çok yaygın. Artık hemen herkeste var. Yani mesela hekimlerde de var, bir kez daha onları analım. Değil mi yani hekimler, özellikle cerrahlarda da çok fazla
5: Atatürk
0: var.
5: Atatürk hastalığı deniyor. Çünkü değerli liderimiz de gece 2'ler 3'lere kadar toplantılar yaparmış. 2'de 3'te kuru fasulye yermiş sadece. Ve gece o gün 11 dakika uyurmuş. Yani 3'te yatıp 11'de kalkmanın hiçbir avantajı yok. En iyi uyku siz doğrulayın. 11 ile sabah 6 arası olan uykudur. Çünkü melatonin gece 1 ile 3 arası salgılanır ve insanın yenileyen hormon melatonindir. Yani 1'de yatıp 10'da kalkmaktansa 11'de yatıp sabah 6'da kalkmak çok daha sağlıklı. Kalp, akıl, ruh,
4: benim
5: beden sağlığı için.
4: Hayatımda hiç 10-11 öyle şeyler yok. Sabah 7'de setten gelsem bile yarım saat, bir saat sonra kalkıyorum. Bende bir değişiklik var. Yani spor, çok aşırı güzel spor yaptığım dönemlerde de böyle 10 sene çok iyi spor yaptım. Her gün bir saat koştum, yüzdüm, yürüdüm filan. O rutinimdi benim. Fakat abi 4'te de yatsam 5-5.30'da kalkıyorum, hep ayaktayım. 3'te de yatsam 11'de de yatsam.
0: Ertesi gün borçlu kalıyorsunuzdur ama uyku borcu oluyor.
4: Ama 30 senedir falan böyle yaşıyorum. Yani dolayısıyla yani çocuklarım olduğunda da çok zorluk çekmedim. En ufak bir derin nefes alsalar uyanıyorum hemen.
5: Uykunun süresi neyse derinliği çok daha önemli tabii. Yani 10 saat uyuyup dövülmüş gibi kalkabilirsin. 5 saat uyuyup çok iyi kalkabilirsin.
2: Bakın, ama uyku insanlar, çok genel bir sorun gerçekten.
5: Uykuya gireriz. Derin uyku olur, uykudan çıkarız. Bu en iyi uykudur. Ama uyudunuz, uyandınız, uyudunuz, uyandınız, uyudunuz, uyandınız. Bu alttaki derin uykuda toplayın. Daha fazla olsa bile yararlı bir
4: tek
5: uyku değil.
4: Tek seferde uyumayın. Ben mesela evde olduğum zaman 9'da falan uyumuşluğum var. Dışarıda olduğum zaman değil ama evde çocuklarla beraber uyuyorum. Evet. Bu sefer 2.30-3'te kalkıyorum ya da 3.30-4'te kalkıyorum. Bir biraz daha dur. Ama 5'ten sonra mümkün değil, yatamıyorum.
2: Peki, 1 veya 2 şimdi benim bu noktada bir hızlandırılmış tura girmem gerekiyor. Hızlıca cevaplar rica edeceğim. Çoğunlukla Bingür Hocam size soracağım. Göğüs ağrısı olmadan kalp krizi geçirilmez mi?
5: Göğüs ağrısı olmadan kalp geçiririz. Sessiz kalp hastalığı diyoruz. Kalp krizi sessiz geçiren çok insan var. Diyabetikler, kadınlar ve morbid obezler sessiz kalp hastalığı geçiriyor. Ancak çektiğim sırada sen kalp krizi geçirirsin diyorum. Farkında bile değil.
2: Panik atak ve anksiyete ile kalp krizi arasındaki fark ne?
5: Biz asistanlık dönemimizde bunu çok problem yaşadık, ayırt edemezdik. Ama artık panik atak mı, ciddi bir kalp krizi mi? Bir troponin testi yaparak acillerde biz bunu tayin edebiliyoruz. Panik atak ciddiye alınmalı. Bir hastalıktır, bir kapris değildir. Beni doğrulayın lütfen.
0: Kesinlikle.
5: Ciddi tedavi edilmesi gereken bir olaydır. Ama artık bugün dijital teknolojimizle ve troponin testiyle bu bir panik atak mıdır, kalp hastalığının habercisi midir tayin edebiliyoruz.
0: Panik atak hastası ama troponine de inanmaz. Der ki bu sefer bu yanlış çıktı, bende kesinlikle var. Panik atak tedavi edilmeden tekrar tekrar siz 10 kez EKG çektirin. Der ki bu 11. 10 kez de tamam da bu 11. kesinlikle geldi, beni buldu diye. Hani panik atak, o aşırı kaygı bozuklukları tedavi edilmeden kolay kolay hipokondriyak dediğimiz, özellikle de kalple ilgili, hele ekrandan ünlü birinin vefat ettiğini, hastalandığını duyduysa
2: tetikler değil mi?
0: Tetiklenir, kesinlikle kaygı artar. Tedavi olmadan da kolay kolay teskin olmaz.
5: Ben özetle şunu söylüyorum. Burası rahatlamadan burası rahatlamaz.
2: Evet. Çok spor yapıp nabzı yüksek tutmak kalbe iyi gelir mi?
5: Bakın bir kuralımız var. 220 eksi yaş, bundan çıkan rakamı 0 ile çarparsanız sağlıklı bir insan yapması gereken spor. Ben kendim için hesapladım, 125 falan çıkıyor. Siz o spor merkezlerinde o body yapan insanlara bakmayın. Onlar profesyonel. 4 saat, 5 saat spor yapıyorlar. O nabzı 240'a bile çıkarabilir ama siz nabzınızı 150'ye çıkarırsanız bir felaketle sonuçlanabilir. Her yaşın nabzı var.
2: Pazartesi sabahları kalp krizi geçirme riski diğer günlere göre %20 daha fazla.
5: Böyle bir istatistiksel rakam var gerçekten. Allah. Muhtemelen evet, hafta sonunun o karşılanan stresiyle olan bir şey. Ayrıca bir istatistik daha var. Birçok ölüm sabahın 3 ile 6 arasında oluyor.
2: Uykudan uyandırarak
5: i̇şte
2: ya da uykudan.
5: En çaresiz hastalar yardım edilemeyenler, çünkü sabah ölü bulunuyorlar. Yani sizin yanınızda birisi kalp krizi geçirebilir. Yardım edersiniz, ilaç verirsiniz, ambulans çağırırsınız ama o yatağında yatan insan, o gerçekten çok kötü. Horlayan, uyku apnesi olan insanlar ve ses kalp hastalığı olan insanlar bunlar.
2: Peki, sarılmak sizce kalbe iyi gelir mi?
4: Gelir. Gelir, bence gelir. Ama ne amaçla sarıldığınız zaman. Yani böyle temiz, saf, gerçekten kalbini çalıştırarak, kullanarak sarılmak gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum iki tane hocam arasında.
5: 20 saniyelik sarılmak bile oksitosini yükseltir. Sarılmanın bir özelliği vardı.
4: Zaten bakın, 20 saniyeden sonrası başka.
5: Üstadın dediği gibi herkese sarılmazsınız. Ne amaçla sarılır da belli olmaz.
4: Başka bir yere gider.
5: Karşınızdaki bir insana el sallayabilirsiniz. Elini yani sıkabilirsiniz. Hatırını sorabilirsiniz ama sarılmazsınız. Sarılmak bir auradır. Kalbin 2,5 metreye evet. ulaşan bir aurası olduğu test edilmiş. Siz karşıdaki insanın elini sıkmaya uzattığınız zaman o karşılıklı enerji birbirini algılar ve sarılırsınız. Sarıldığınız zaman sizin kalbiniz solda, sağ boş. Karşınızdakinin kalbinizin sağ tarafını doldurur. İki kalp olur. O 20 saniye sarılma bile oksitosin yükseltir. Özellikle evlilere tavsiye edilen veya hayat arkadaşı olan insanlara gece mutlaka yanınızdakine sarılın deniyor. Hı hı. O elle tutup yürümek bile ciddi şekilde oksitosin yükselten bir mucize.
2: Program de tam bitti.
4: Yanındakine sarılın gecenin.
2: Hiç kalmadı ama evet, tamam. Evet veya hayırlık bir soru var, bunu merak ediyorum. Her organ kansere yakalanabiliyor ve kalp yakalanmıyor mu?
5: Her olan?
2: Her organ. Kanser kalp olmuyor. Kalbin kanser olmuyor.
5: Kalbin kanserleri çok nadir ve imkansız. Serin tümörleri var. Ameliyatta %100 başarılıyız ama sarkom türü tümörler kesinlikle hayatını kaybediyor bu hastalar.
2: Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Bingül Sönmez Hoca kattığınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum hocam Burak Doğangün ve Çetin Altay. Çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
2: Sağolunuz zincirleme reaksiyonda bizimle beraber bu yolculuğa çıktığınız için. Efendim belki de gelecekle ilgili en büyük yanılgımız onu daha sonra yaşayacağımızı düşünmek. İklim krizi gibi tıpkı. Oysa çocuklara bugün ne öğrettiğimiz, birbirimize bugün nasıl davrandığımız, doğaya bugün ve ne yaptığımız elbette ve kendi bedenimizi, kalbimizi bugün nasıl kullandığımız aslında yarının ta kendisi. Ülkenin önemli eğitim mimarı İsmail Hakkı Tonguç'un yaklaşımı tam da bu. Kendi yazgısını kendi ellerine alamayanlar ne yazık ki başkalarının çizdiği kadere katlanmak zorunda. Geleceği ertelemeyi bırakmak, geleceği ertelemeyi bırakabilmek dileğiyle iyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Seda Öğretir'le Zincirleme Reaksiyon. NTV Radyo.
1: Hava Durumu.
2: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Cumartesi günü de sıcaklıklarda fazla bir değişiklik olmayacak. Aslında ortalamaların üzerinde seyrediyor. Çünkü birçok noktanın ortalama sıcaklığı Eylül ayı için 25-26 derece. Tabii güneyde biraz daha yüksek, Ege'de 29'larda ama kuzey hatta o değerlerde. Pazar günü olduğunda Balkanlar üzerinden İstanbul ve Trakya'dan giriş yapmak üzere bir serin hava girişi olacak. Şu anda Balkanlar ve Kuzey Avrupa oldukça serin, sıcaklıklarda da belirgin bir düşüş olacak. Bu düşüşü özellikle pazar akşamı ve pazartesi günü daha fazla hissedeceğiz. İstanbul'da sıcaklık cumartesi günü hala 28-29 derece, pazar olduğunda 25'e, pazartesi olduğundaysa 21-22 dereceye kadar inecek. Pazar günü Trakya'da gök gürültülü sağanak yağmur ihtimali çok yüksek. Sağanak yağmur bekliyoruz. Hatta akşam saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de de bu sağanak yağışlar etkili olacak. Pazartesi günü okulların açılacağı ilk gün İstanbul ve Marmara yağışlı bir havayla başlayacak ve serin bir havayla başlayacak güne. O nedenle özellikle sabah saatleri için çocukların daha kalın, daha dikkatli giydirilmesi gerekiyor. Ege'de de pazartesi günü sıcaklıklarda bir 5 derecelik düşüş olacak. Ancak doğu bölgeler, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz'de pazartesi günü sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Orası serinlemeden hafta ortasına doğru etkilenecek.
1: Hava durumu.
3: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor efendim. Haftanın son iş gününde, günün son saatinde günün öne çıkanlarını aktaracağız. Bugün, yarın da, önümüzdeki 3 saat boyunca da Türkiye'nin ve dünyanın tabii ki gündemini aktaracağız. Öne çıkanlarda bazı başlıklar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'den birlik ve beraberlik mesajları verdi. Büyük Türkiye mutabakatı çağrısını yineledi. Türkiye'yi cephe siyasetinden kurtarmak zorundayız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini vurguladı. Erdoğan'ın açıklamalarından ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve sınırlarımızın dışından başlıklar da tabii ekranlarınıza taşıyacağız. Husiler Babülmendeb Boğazı'nın en dar noktasındaki stratejik Meyun Adası'nı ele geçirdi. Suudi Arabistan'la çatışmalar sürerken hedef alınan Doğu Batı petrol boru hattı geçici olarak kapatıldı. Hürmüz'ün ardından enerji ticaretinin bir başka kritik geçiş noktasında neler oluyor, bölgedeki son gelişmeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'yla biraz sonra konuşacağız. Ve eğitimin gündemine bakacağız. Okullar pazartesi günü açılıyor. Yeni eğitim yılının masrafları velileri kara kara düşündürüyor. Servisten yemeğe, kırtasiyeden kıyafete bu hesapta hangi harcamalar var? Okula dönüşün aile bütçesine yansıması ne? Aktaracağız. Ve tabii artık sonbahardayız. Eylül ayında da balık sezonu başladı. Ve bereketli de başladı. Palamut'ta rekor beklentisi var. İstanbul Gürpınar haline ilk hafta gelen palamut miktarı geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 100 katına çıktı. Halde balık fiyatları genel olarak %15 gerilerken bolluğun devam etmesi bekleniyor. Ağlardan tezgahlara yansıyan hareketlilik birazdan tabii fiyatları da sizlerle paylaşacağız. Ve bir de sporun gündeminden bir haber var. Dünden beri konuşuyoruz aslında. Fenerbahçe'de yaşananlar gündemimizde. İsmail Kartal'ın istifa açıklamasının ardından hareketli saatler yaşandı gün boyu. Roma maçı sonrası görev bıraktığını duyuran Kartal için kulüpten yeni açıklama geldi. Sarı lacivertliler tecrübeli teknik adamın görevine devam edeceğini bildirdi son olarak. İstifadan göreve devam kararına uzanan sürecin ayrıntılarını da konuğumuzla ele alacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Evet, siyasetin gündemiyle de başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı ve cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını aktaralım öncelikle.
1: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
1: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
1: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
2: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
1: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
2: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikası rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi. Bakalım.
3: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluların 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
0: Ve sınırlarımızın ötesinde yine gerilimli zamanlar yaşanıyor. Yemen'de Babül Mendeb'e doğru saldırıya geçen Husiler, Boğaz'ın kontrolü açısından stratejik öneme sahip Meyun Adası'nı ele geçirdi. Bölgede inisiyatifi ele geçiren Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Şimdi son gelişmeleri gelin öğrenelim. NTV muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, seni dinleyeceğiz. Şimdi elbette ki uzun zamandır zaten Hürmüz'ü konuşuyoruz ama Babül Mendeb ayrıca bir önem taşıyor. Nedeniyle birlikte yaşanan gelişmeleri dinleyelim senden.
4: Babül Mendeb Boğazı doğrudan Akdeniz'e açılıyor Buse ve burada yaşanabilecek bir kriz veya Babül Mendeb Boğazı'nın kapatılması doğrudan Akdeniz'i etkileyecektir. Mısır, yine Kızıldeniz, Beş Kanalı bu noktalar söz konusu rota içerisinde yer alıyor ve Husiler Babül Mendeb Boğazı'nın kontrolünü artık tamamıyla ele geçirdi diyebiliriz. Zaten Boğaz üzerinde bir egemenlikleri, en azından gemi geçişlerini rahatsız edebilecek düzeyde bir kabiliyetleri bulunuyordu. Şimdi bu artık Meyun Adası'nın ele geçirilmesiyle birlikte tam bir kontrol altına alındı diyebiliriz. Yani bu adayı kullanarak Husiler gemiden, Boğaz'dan geçen tüm gemilerde gözetleme yapabilir, denetleme yapabilir, hatta hedef alabilirler. Suudi Arabistan gemilerine yönelik zaten Husilerin bir ablukası vardı. Şimdi bu ablukayı ve tehdidi daha da artırabilirler. Böylesi bir güç ellerine geçmiş oldu. Üçe bölünmüş bir Yemen'den bahsediyoruz ve güneyde Aden'de yine bir yönetim bulunuyor. Aden yönetimi ve Husiler söz konusu alanları ele geçirerek, yani sadece 24 saat içerisinde Moka, Zubab ve Murat gibi yerleşim yerlerine doğru ilerleyiş gösterdiler ve bir sonraki durakları, hedefleri Aden olabilir. Aden Körfezi'ne doğru da ilerleyebilirler ve Babül Mendeb Boğazı üzerindeki kontrollerini artıracağı benziyor. Bu Suudi Arabistan için tabii alarm zillerinin çalacağı anlamına geliyor Buse. Dün gece yaşanan çatışmalarda Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol boru hattının hedef alındığına ilişkin bilgiler vardı. Suudi Arabistan bugün doğruladı bu saldırıları, petrol boru hattının hedef alındığını duyurdu Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda İran baskısı arttıkça Körfez daha çok kara unsurlarına, boru hatlarına yönelmişti ve Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattını kullanarak Kızıldeniz üzerinden petrol ihracatına devam ediyordu. Ancak bu noktada da petrol boru hatları hedef alınmaya başlandı. Mısır Dışişleri Bakanı yaşanan son gerilimler nedeniyle Süveyş kanalındaki zararın 11 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaştı. Mısır Dışişleri Bakanı ve Babül Mendeb Boğazı'ndaki gerilimin maliyeti hemen Körfez'in bir diğer ucunda bulunan, Kızıldeniz'in başında bulunan Mısır'ı doğrudan etkiliyor. Üst düzey bir İranlı kaynak El Meyadin'e konuştu. Mevcut tabloya dair değerlendirmesi, petrolün varil fiyatı 110 dolara ulaştı ve daha da yükselmesi bekleniyor. Küresel enerji piyasaları sahadaki mesajımızı almıştır şeklinde bir değerlendirmede İran cephesinden geldi.
0: Ali Çabuk aktardı İran'dan notları. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından elde edilen bilgiye göre görüşmede Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarla bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı. Yemenli Husiler, Suudi Arabistan'ın enerji tesisleri ve sivil altyapısına yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Son gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Suudi Arabistan'daki Doğu Batı petrol boru hattı tedbiren kapatılmıştı. Evet, Hürmüz'deki krizin ardından dünya enerji ticareti için kritik bir başka geçiş noktasında da gerilimin yükseldiğini izliyor. Peki bu hamle Husilere boğazı kapatma gücü verir mi? İran'ın bölgedeki mücadelesinde yeni bir cephe mi açılıyor? Bunları konuşacağız. Biraz önce Ali Çabuk aktardı bölgeden notları. Şimdi de Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu'yla değerlendireceğiz konuyu. Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi izleyicilerimiz için haritayı da ekranlara taşıyoruz. Ve bu harita üstünden biraz anlayalım, dinleyelim istiyoruz. Meyun Adası neden bu kadar önemli? Babül Mendeb neden bu kadar önemli? Husilerin adayı ele geçirmesi Babül Mendeb boğazını kontrol edebilecekler anlamına mı geliyor? Sizi dinleyelim.
5: Tabii şimdi küresel ticaretin akış noktası burada. Yani Hint-Pasifik bölgesinden veya işte Orta Doğu'daki petrol, gaz çıkışı ile ilgili bütün ticaretin aktığı yer esasında işte Aden Körfezi'nden geçip Süveyş'ten Avrupa tarafına veya Atlantik'e doğru gidiyor. Eğer ki burası kapatılacak olursa bütün akışın Afrika'nın güneyinden dolaşmak zorunda kalacağı başka daha pahalı bir yolu, hatta zaman olarak da baktığınızda zamanın uzamasıyla ticarette büyük aksamaların olabileceği hususu gündeme geliyor. Tabii bu Kızıldeniz'deki kapatma hadiselerine daha önce mesela bir ticari geminin bu bölgeyi Süveyş'i kapatmasıyla Covid-19 sürecinde meydana gelen hadiseleri hep hatırlıyoruz. Bunlar küresel açıdan çok büyük faturalara sebep olmuş konular idi. Fakat bu tarih itibariyle söyleyebiliriz ki Arap Yarımadası'ndaki mesele genişlemiş durumda. Yani sadece bu Hürmüz ve İran bölgesindeki bir mesele olmaktan çıktı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. İç savaş halindeki Yemen'in meselesi, Husi meselesi olmaktan çıktı. Şu anda küresel bir mesele haline dönüştü. Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini toplayabileceği bir noktadayız artık. Ve Husiler bu cepheden baktığımızda eğer güneye doğru inişlerini sürdürürlerse ki aslında engel de yok. Bunu yapabilirler. Çünkü karşılarında çok önemli bir direnç olması lazım ki işte Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı merkezi hükümetin bağlısı olan grupların burayı savunma imkan ve kabiliyetleri az. Hem güneydekilerin de imkan ve kabiliyetleri az. Dolayısıyla pek de önlerinde duracak bir hadise veya engel yok gibi genişleme şeklinde. Burada sadece adaya da bakmıyorum. Ben yani genel olarak bölgenin kontrolünü ele geçirebilecek bir potansiyele sahip Husiler. Aslında yani
0: peki,
5: İran'dan
0: Sayın
5: destek
0: Tokmakoğlu,
5: alınıyor
0: bu
5: veya
0: gerçek oldu. Bu Yemen'deki iç savaşı, Husileri ve işte merkezi yönetimin arasındaki o politika farklılıklarını da bir kısaca açalım mı?
5: Açalım tabii ama yani bu 1990'lı yıllardan itibaren anlatmamız gereken bir hikayeyi karşımıza koyuyor. Yani bu başlangıçta bir Husilerin de içerisinde olduğu Zaydi ayaklanması şeklinde belki hani daha küçük bir durummuş gibi ortaya çıktı. Fakat Arap Baharı'ndan itibaren bu daha başka bir profil sergiledi. Arap Baharı'nın getirmiş olduğu etkiyle beraber burada bir başşehir Sana'nın da düşüşü bütün kırılganlıkları ortaya çıkardı. Burada bir güç dengesi artık tamamen Husilerin eline geçmiş oldu ki Kızıldeniz bölgesinde bu önemli olduğu gibi bu bölgedeki kaynakları kullanmak açısından da böyle oldu. Askeri açıdan aslında Ali Bey de açıklamıştı ama yani bir tekrar edelim, üçe ayırıyoruz biz Yemen'i. Yani bir batı, yani Kızıldeniz tarafı, bir güney kısmı, bir de iç kısmı veya doğusu diyelim. Bu üçünün de ayrı karakterde hem insan karakteri hem de askeri manevra bakımından farklılıkları var. Yani burada şimdi Batı bölgesindeki Husilerin ele geçirmiş olduğu konular sadece İran'la da alakalı değil. İç içe geçmiş meseleler var. Evet. Yani burada Yemen'i idare eden güçlerin taraf değiştirmeleri ve dış ülkelerden destek almaları, ki bu bazen Suudi Arabistan'dan oldu, bazen Birleşik Arap Emirlikleri'nden oldu. Buradaki bütün iktidarı ele geçirebilecek tarzdaki faaliyetler hep Husilerin işine yaradı sonuçta. Yani bu hükümeti idare edememeleri, burada devleti idare edememeleri, devletin çökmesinin sonucu olarak biz bugünlere geldik. Hı hı. Bu sadece ve sadece işte Hürmüz'ün veya İran'ın meselesi olmaktan öte daha derinde büyük kırılganlıkların yaşadığı ve bugüne yansıyan bir sonuç. Peki. Tabii şimdi birleşmek istendi. Yani bunu, bu ülkedeki bütün güçleri bir araya getirmek için çabalar sarf edildi daha önce. 2014'ten itibaren bunları görüyoruz. Hı hı. Fakat neticelenemedi. Yani burada yine iktidar sahipleriyle muhalefettekilerin birbirlerine karşı olan tavırlarıyla herkes elini silaha aldı ki işte burada tamamen terörize olmuş bir toplum veya buranın da şartları. Yani aslına bakarsanız arazi şartları veya yaşam şartları öyle bir değişik ki burada. Buradaki insanların kolaylıkla eline silah alıp ne bileyim bir tarafın, bir kabilenin şemsiyesi altına girebileceği bir durumu sergiledi.
0: Çünkü ve şimdi hayatta işin kalmanın içerisinden pek başka galiba yolu da yok. Yani büyük bir açlık, yok, büyük bir sefalet söz konusu, sağlık problemleri var ve hepsinden öte işte bir insani kriz aslında toplamda mevcut. Peki tekrar Husilerin şu anda ele geçirdiği bölgeye geri dönecek olursak, gemilerin geçişi konusunda, yani Meyyun Adası'nın ele geçirilmesinin ardından gemi geçişleri konusunda bir endişeye gerek olmadığını söylüyor Husiler. Ancak bu adaya yerleşmeleri askeri açıdan neyi değiştiriyor? Deniz trafiğini durdurabilecek güçleri var mı? Böyle bir durum olursa neler yaşanır?
5: Şimdi tabii Husiler şunu istiyor. Yani ben bir de şunu hatırlatayım. Yani bundan ne bileyim yaklaşık bir sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içerisinde olduğu küresel bir askeri organizasyonda burada bir harekat yapıldı. Ama genellikle harekat hava harekatı şeklinde gerçekleşti. Ve arkasından Amerika ile yani bu da yakın zamanlarda Husiler bir anlaşmaya vardılar. Yani burada çatışmayı engelleyecek bir anlaşma olarak ifade edildi. Yani şu anda Amerika ile anlaşması devam ediyor görünürse eğer, oradan bir çıkarım yapabiliriz. Husiler ne istiyor? Aslında ülkeyi istiyor veya ülkeyi bölündüğü şekliyle
0: istiyorlar Yemen'de, öyle mi?
5: Evet, yani yönetimi ele geçirmek istiyor. Burada da bir pazarlık unsuru olarak tabii ada veya batı bölgesinde ticaretin olduğu bütün bu cepheyi

0: harekatı. Bu buradaki faaliyetlerin geriye gitmesini sağlamıyor. Daha çok durumu ajete ediyor. Daha çok çıkmaza sokuyor. Hatta halkın açlığı veya işte bir takım böyle olumsuzlukları siz de söylediniz. Bunların gelişmesine sebep oluyor. Ve dolayısıyla şimdi burada yani bir yere elinizi değdirdiğiniz anda o kadar çok şey birbirine geçiyor ki daha çok olayı çözmekle alakalı yaklaşımlar sergilenmesi gereken bir safhadayız.
1: Peki
0: Eğer ki burada
1: Husiler bu noktada
0: Suudi
1: nasıl
0: Arabistan...
1: destek alıyorlar? Nereden destek alıyorlar? İran desteğini biliyoruz ancak İran da malum savaşın içinde olması dolayısıyla eski desteğini tabii ki de veremiyor. Ancak bölge ülkelerinden yine bu karışıklığı ya da işte belki boğazın kapanmasını destekleyen unsurlar var mı?
0: Şimdi yani İran'dan böyle maddi destek olarak bakmamak lazım. Yıllar içerisinde zaten Yemen'de Husilerin kendilerine göre bir ekonomi yarattığını söylememiz gerekiyor. Yemen'in işte petrol gelirlerinin büyük bir kısmı Husiler tarafından da kontrol ediliyor. Ticaret yine onlar tarafından kontrol ediyor. Ve bölgedeki ülkelerden silah ticareti, ne bileyim diğer ticari portföyleri var. Ve bunlar aslında kendilerini bir şekilde idare edebilir duruma gelmişler ki yani devlet dışı aktör diyeceğiz bunu ama devlet dışı aktör aynı zamanda kendini idare edebildiği için merkezi yönetimden bağımlılığı olmadığından ayrı düşünebiliyor. Ve burada eğer ki Kızıldeniz'deki ticaret veya petrolle alakalı olarak yine komisyon almak gibi diğer işlere girişirlerse gelir elde etme noktasında bu bölgede bir problem yaratabilirler ki adanın zaten şu anda sizin de dikkat çektiğiniz şekli burada. Eğer ki zora düşerlerse burada gemilere taarruz ederlerse ticaret tamamıyla ipotek altına girecektir ki dünyadaki bütün sigorta şirketleri şu anda gemilerin veya ticaretin bu yönde sigortalanmasıyla alakalı konuları derin düşünmeye başladı. Bunlar önemli konular olarak herkesin cebine yansıyacak, fatura edilecek konular olarak karşımızda duruyor. Şimdi tabii bunu çok böyle bir kere de böyle hani tereyağdan kıl çeker gibi yapabilir miyiz acaba diye düşünenler olabilir. Hayır, çok zor. Yani buradaki operasyonun başarısı böyle kısa vadede olmaz. Çünkü bir de bu tip yerlerde Afganistan'da da görüldüğü üzere süreci kendi lehine kullanan gayri nizami harp fonksiyonlarını elinde tutan taraf avantajlı oluyor. Yani böyle kolaylıkla burasını durumdan uzaklaştıramıyorsunuz. Ve işte böyle bir çıkmaz içerisinde şu anda ama çok taraflı bakılıyor. Sadece İran olarak görmediğimi tekrar edeyim.
1: Eğer gemi trafiği durdurulursa neler yaşanabilir küresel ticarette ya da bu savaşın gidişatı konusunda olumlu ki mümkün değil. Peki olumsuz hangi senaryolar söz konusu olur?
0: Yani burada işte Husilerin veya Yemen'in kaderiyle ilgili olarak çok ciddi bir durum söz konusu. Yani bunlarla ilgili konuları herhalde çok cepheli bir şekilde hem diplomatik hem de askeri vasıtalar kullanılarak konuşuluyordur diye düşünmemiz lazım. Ama burada ne bileyim uluslararası bir durumu yaratmak veya uluslararası çözümü getirmek için de şartlar elverişli değil. Çünkü merkezi yönetim diyelim ona bununla ilgili konuda Birleşmiş Milletler ve uluslararası sistem şu anda Husileri dışlıyor. Yani burada bir anlaşmak mümkün değil olarak görüyor. Şimdi böyle baktığınız zaman o kırılgan bir noktadayız. Yani işin çözüleceği mesafede çok yakın bir durum yok. Şimdi yapılabilecek şeyler aslında yine diplomasiye başvurmak olacak ama belki kısa böyle küçük vuruşlarla uluslararası bir ne bileyim operasyon burada konabilir mi ortaya? Ama Suudi Arabistan devreye girip de burada bir askeri operasyonu başlatırsa bu çok uzun sürebilir. Yani öyle aylar değil belki yıllara gelebilir ki bu olasılık çok daha farklı şeyleri zaman içerisinde düşünmemize de sebep olabilir.
1: Peki küresel ticaret açısından baktığımızda dönüp dolaşıp
0: Yani.
1: cebimizi etkileyecek gelişmeler

0: değil mi
1: Evet,
0: bunlar?
1: evet tabii. Evet, yani işte en önemli konu da orada. Yani konuşmamın başından itibaren ona dikkat çekiyorum. Şimdi burada herkesin faturası 3'e katlanmış olur. Böyle baktığınızda zaten enerjide şu anda İran'da meydana gelen o savaştan dolayı etkilenen petrol ve gaz şu anda daha da büyük bir çıkmaza girecektir ki işte tabii çare bulmak için herkes bir şey söyleyecektir. Yok yeşil enerjiye daha çok gidelim vesaire ama bunlar kısa vadeli işler değil. Yani bugünden yarına bakmak gerekiyor ki burada büyük bir darboğaz söz konusu. Tabii şimdi burada olumsuz senaryo koyup da darboğazı işaret edip de ne bileyim ben de hata yapmak istemiyorum ama şu anda orada bir akış söz konusu. O akışın acaba şöyle olursa ne hale gelir diye bakıyoruz. Burada işte bir sıcak temasın olmaması ve konunun bir pazarlığa doğru dönüşmesi argümanı üzerinden ben de hareket ederek sözlerimi devam ettiriyorum. Eğer ki sıcak temas olursa gerçekten bu sadece ve sadece ne bileyim petrol ve gaz şeklinde değil, bütün her bir tedarik zincirleri olarak ifade edebileceğimiz mala karşılık gelecektir ki özellikle de işte Avrupa'nın can damarı burada. Dolayısıyla bu eksendeki bütün ticaretin durması veya engellenmesi, yavaşlaması Avrupa ülkelerinde konuya dahil etmek için bir gerekçedir esasına bakarsanız. Bundan önceki koalisyona da Avrupalılar isteyerek katılmışlardı. Biz de varız demişlerdi. Fransa, Almanya, İngiltere bunlar başı çekeceklerdir bundan sonra da. Dolayısıyla bu tedarik zincirleri konusunda çok önemli. Bir de tabii şunu hatırlatmakta fayda var. Yani dünyanın en büyük konteyner taşımacılığını, deniz taşımacılığını yapan firmalar Avrupa'da. Yani burada işte ne bileyim Danimarka'sını, Hollanda'sını falan bunların hepsini gözden geçirmek gerekiyor. Bunların ticaretleri çok büyük bir aksama noktasına gelirse böyle baktığınızda sadece hani tedarik zinciri dediğimizde bunu taşıyan vasıtalar da engellenmiş oluyor ki büyük şirketler de buradan yara almış oluyor.
0: Evet, yani kıtaları etkileyecek ve dolayısıyla dünyayı da etkileyecek bir durum ortaya çıkacak diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tokmakoğlu tüm değerlendirmeler için. Efendim devam ediyoruz. Sınırlarımızın dışından bir haber aktaracağız yine. Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski Amerikan başkanları yer aldı.
2: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
3: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
2: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini anmak için toplandı. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
0: Kısa Kısa bir reklam arasına gidelim, ardından buradayız efendim, sporun gündemine bakacağız.
4: Doğa takvimi. Bugün 11 Eylül 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Uluslararası gıda kaybı ve israfına ilişkin farkındalık günü yaklaşıyor. Dünyada gıda israfını önlemeyi, açlıkla mücadeleyle birleştiren sokak buzdolabı ya da açık buzdolabı uygulamasından bahsedelim bugün. Gönüllüler, vakıf ve yardım kuruluşları tarafından kurulan, belediyelerin desteğiyle yaygınlaşan sistem, ulaşımın kolay olduğu işlek noktalarda sokaklara buzdolabı kurulmasıyla başlıyor. Restoran ve kafelerin yanı sıra evde artan yemekler temiz ve sağlıklı kaplarda bu buzdolaplarına bırakılıyor. Ayrıca marketler de son kullanma tarihi yaklaşan gıda maddelerini buraya aktararak uygulamayı destekliyor. Bakteri tehlikesi nedeniyle çiğ et, balık, tavuk, çiğ yumurta, ambalajı açılmış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler yasak. Evde yapılan ya da restoranlarda artan yemeklerin de kapalı ve saklamaya uygun güvenli kaplarda olması, üzerinde yemeğin adı, yapıldığı tarihle, içerdiği gluten ve benzeri alerjenlerin yazılı olduğu etiket bulunması zorunlu. Pişmiş yemekler en fazla 4 gün sonra kaldırılıyor. Buzdolapları ve yiyecekler düzenli olarak gıda uzmanları tarafından kontrol ediliyor, şüpheli yiyecekler ayıklanıyor, görevliler tarafından da temizleniyor. Almanya'da sistem herkes için buzdolabı adıyla yürüyor. İtalya'da ise arkadaşlık buzdolabı. İspanya'da ilk sosyal buzdolabı 10 yıl önce Bask bölgesinde kuruldu ve giderek ülke genelinde yaygınlaştı. Polonya'da bugün ülke genelinde yaklaşık 1600 sokak buzdolabı hizmet veriyor. Sistem Brezilya'da da işliyor. Suudi Arabistan'da ise evinin önüne koyduğu buzdolabını yiyecekle doldurup ihtiyacı olanlara açan bir hayırseverin BBC'de haber olmasından sonra ilgi artıyor. Dünyada her 11 kişiden birinin açlık çektiği, tonlarca yiyeceğin her gün kaybolduğu veya israf edildiği bir dünyada bu uygulamalar hayati önem taşıyor.
4: Doğa takvimi.
0: Aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz efendim. Dünden beri konuştuğumuz, özellikle Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir haber var. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu Fenerbahçe. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. İsmail Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Bugün yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. Şimdi Fenerbahçe'de yaşananları konuşacağız. Teknik direktör İsmail Kartal dediğimiz gibi dün istifa ettiğini belirtti. Ancak bugün Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Kartal'ın görevine devam edeceği söylendi. Bu konuları Lig Radyo yayın koordinatörü İlker Duralı ile konuşacağız. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi dün bu saatlerde başladık aslında. İstifa haberini son dakika bilgisi olarak verdik. Ardından işte Aziz Yıldırım çıktı, kabul etmediğini aslında anlattı. Gün içinde bu kabulü aslında Kartal kabul etmedi. Ama tekrar akşam saatlerinde öğrendik ki tekrar geri döndü. Asla demişti halbuki. Ve geri döndüğünü öğrendik İsmail Kartal'ın. Biraz karışık bir süreç dediğimiz gibi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? İlk değerlendirmenizi alalım. Gün içinde neler yaşandı? Var mı kulisler?
6: Vallahi dediğim gibi karışık. Gerçekten çok karışık. Şu anda sanırım kimse tam olarak bilmiyor. Yani belki bir iki gün sonra biraz daha net olarak ne oldu, ne bitti, neler yaşandı, neler konuşuldu. Hepimiz daha bir net bir şekilde öğreneceğiz. İsmail Hoca'nın kendisi görevdeyken transfer görüşmeleri yapıldığına dair alınganlık yaptığı söyleniyor. İşte atılacaksınız. Lyon maçı sonrasında belli bir kesime hitaben, hani ben onları biliyorum, onlar şey, bizim kaybetmemizi bekledi vesaire, bir hedef gösterdiği bir kesim vardı yani. Kim bilmiyoruz tabii bunları, ama belki onlara yönelik bir tepki. Belki yük ağır geldi. Belki mental olarak kendisi taşıyamayacağını düşündü. Hakikaten hiçbir fikrimiz yok bu konuda. Tek bildiğimiz, sizin de dediğiniz gibi, Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra çıktığı Şampiyonlar Ligi maçında gayet iyi bir top oynayarak Roma karşısında, İtalya'nın şu anda çok formda ekibi Roma karşısında galibiyete neredeyse kaşıdı dediğimiz bir oyunun ardından herkes hani biraz daha beraberlik bile olsa keyifli, mutlu bir şekilde evlerine doğru giderken yaşanan bir kaotik, yaratılan bir kaotik ortamdan ibaret şu anda her şey. Hani Süt Kardeşler filminde Ayşen Gur'da dili tutulmuş bir şekilde Kemal Sunal'a bir şeyler anlatır. Kemal Sunal anlıyormuş gibi yapar. Sonunda ne diyor bu der, öyle bir reaksiyon verir. Vallahi ben öyleyim. Yani ne oluyor, ne bitiyor hiç anlayabilmiş değiliz. Tabii istifa normal şartlarda tek taraflı bir şeydir. Yani karşı tarafın kabul edip etmemesine ihtiyaç duymaz. Bunu birkaç hafta önce Fatih Tekke'de de gördük. Şimdi İsmail Hoca'da görüyoruz. Sanırım teknik adam, yani aslında teknik adamlarımız ya da futbol dünyasındaki teknik adamlar artık bu baskı unsurunu taşıyamamaya başladılar. Başarıya odaklı olmak, hep kazanmak zorunda olmak, işte sürekli koltuğunun sallantıda olması, işte İsmail Hoca ne yaparsa yapsın bir türlü kabul ettiremediği bir kesim var kendisini Fenerbahçe
0: Şimdi
6: içerisinde.
0: Şimdi dün özellikle açıklamalarında bir söz vardı, işte kulübün önünü açmak istediğini söyledi. Sizin de değindiğiniz noktadan, yani bu yönetimle bir problem miydi, bir sitem miydi, baskıyı mı dediğiniz gibi kaldıramadı? Çünkü sezon başından beri çok fazla da eleştiriye maruz kaldı. Gerçi benzer pozisyonda, benzer bir durumda pek de kalmayan bir teknik direktör yok gibi.
6: Evet, tabii. Aslında bütün dünyadaki teknikler, Pep Guardiola'nın için birkaç sene önce kafasında şey, kendisinin sinirden çizdiği tırnak izleri duruyordu. Yani o raddeye gelenler de oluyor. Bu genel bir global futbolculara odaklanıyoruz. Belki teknik direktörlerde de bu işte, menaj olarak belki de adlandırabileceğimiz, yani tam birebir anlamda olmasa bile halk ağzı bu tarz şeyleri sürmenaj olarak değerlendiririz genelde. Belki işte Okan Hoca'nın kulübedeki agresif hali, Fatih Tekke'nin, keza işte İsmail Kartal'ın geçtiğimiz yıllarda, sezonlarda yine Süper Lig'de çok böyle agresif reaksiyonlar görmüştük. Belki de böyle bir problem de var. O işin ayrı bir belki de sosyolojik ya da işte psikolojik değerlendirme gerektiren ve daha uzmanların yorumlarını gerektiren bir konu belki, ama sizin o dediğinizden yola çıkalım. Yani kulübün önünü açmak, bu birçok işte anlamı barındırabilir. Yani bir işte teknik direktör arayışı var, belki de işlerini kaybederse gönderecek, ama zaten büyük kulübün teknik direktörüyseniz böylesiniz, 3 maçta gönderme riskiniz vardır. Bundan alınmış olabilir, ama zaten kendisi de hani işte Aykut Kocaman'la anlaşılmıştı, son anda ona döndü falan. Hani aslında benzer süreç sezon başında İsmail Hoca'nın farklı bir tarafta olduğu bir senaryoda yaşanmıştı. Belki de işte o bahsettiğimiz, yani kulübe bir türlü, kulübün içerisinde bir türlü İsmail Kartal'ı kabul etmeyen, yani bir önceki döneminde de vardı bu kesim. Bir kesim var. İsmail Kartal iyi de iş yapsa, kötü de iş yapsa hep aynı noktadalar. İsmail Kartal'a karşı bir net bir mesafeleri var. Belki o kesime yönelik bir söylem ortaya koydu. Yani oyuncu grubuyla bir problem olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Gelen haberler hep şey, İsmail Kartal'ın çok sevildiği şekilde. Daha önceki dönemlerde de böyleydi. Şimdi de hep İsmail Hoca'nın oyuncular tarafından, yerli ya da yabancı, gayet saygı duyulan, sevilen bir isim olduğu. Ama işte Fred kalsın dedi, Fred gönderdi. Talişka gözümün içine bakıyor, o kadar iyi ilişkimiz var dedi, Talişka gönderildi. Sanırım bütün bunlar bir yük oldu İsmail Kartal'ın üstündeki. Hani Roma maçı öncesinde basın toplantısındaki takım elbiseyle çıkışı, sonrasında işte maçta da maç sonrasında takım elbiseyle oluşu, bütün bunlar şey, yine kendisi yapılan eleştirilere karşı bir aslında cevaptı. İşte takım elbise giymiyor, şöyle oluyor, böyle biraz daha şık olmalı tırnak içinde falan gibi kavramlar, söylemler de vardı. Galiba bunların hepsi İsmail Kartal üzerinde bir yük bindirmiş. Ve
0: bu yaşananlar belki bir... İsmail Kartal'ı daha güçlü bir hale pozisyona getirir mi peki sizce Fenerbahçe için? Dün bir de Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında yine camia sahip çıkmalı ifadesini kullandı İsmail Kartal'a, basını eleştirdi. Tüm bu söylemler, bugün yaşananlar nasıl bir pozisyonda bırakacak şu dakika itibariyle?
6: Ya tabii bu bilemiyorsunuz yani, böyle iki ucu keskin bir bıçaktan bahsediyoruz. Benzerini Fatih Tekke yaşadı biliyorsunuz. Ve önce istifa etti, sonra işte yine yok kabul etmiyoruz gibi bir, aslında yani tam doğru olmayan bir söylemle istifasını geri çektirdirdi Fatih Tekke'nin. Sonra ilk lig maçında lig maçında mağlubiyet Amirspor maçında ve ardından yönetimle anlaşarak yollar ayrıldı. Yani eğer öyleyse bir de çok riskli bir senaryoya aslında imza atmaya çalışıyor İsmail Kartal'la Fenerbahçe yönetimi. Bu gibi kararlar çok genel anlamda, yani devam edebilir, ben devam etmem üzerine değil de, genellikle bir takım bağları koparır. Yani bu istifa ettim, geri döndüm söylemleri, işte başkanın bir anda işte tamam sahip çıkıyoruz dedi ama atıyorum işte bu hafta mağlup oldu, sonra da Şampiyonlar Ligi'de bir mağlubiyet daha, o zaman ne olacak gibi bir durum. Yani artık daha da bence keskin bir bıçağın üstünde İsmail Kartal. Yani bu Roma maçı öncesindeki durumdan daha durumda gibi geliyor bana.
0: Son bir soru da yönelteyim. Şimdi tabii, baktığınızda şu ana kadarki performansına, yeterliliğini nasıl görüyorsunuz İsmail Kartal'ın? Yani aslında o istifa yerinde miydi? Sizce başka bir teknik direktör mü gelmeliydi?
6: Yani şöyle bakalım. Beşiktaş derbisi çok kötü bir yönetim, çok kötü bir rakip analizi, oyunu çok kötü okuma, oyuna müdahale konusunda çok zayıf kalma. Beşiktaş derbisini bir kenara bıraktığımızda, ki muhtemelen derbi olduğu için ve hakikaten Fenerbahçe çok silik bir oyun ortaya koyduğu için tepkiler çok sert oldu. Ama ilk Lyon maçından ders çıkartıp deplasmandaki Lyon maçına doğru taktikle çıkan ve Fenerbahçe 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan bir teknik direktör şu anda İsmail Kartal. Sezon başladı. Gençler Birliği karşısında bir mağlubiyet elde ettiler ama çok hakikaten net pozisyonların kaçtığı, biraz bayağı sürpriz olarak adlandıracak bir mağlubiyet, ki özellikle Fenerbahçelerin verilmeyen iki penaltı üzerinden de çok net sistemleri var, hatırlayacaksınız Gençler Birliği maçıyla alakalı olarak. Sonrasını kaybettiğiniz maç derbi. Onun dışında Samsunspor karşısında gayet iyi gözüken bir oyun. Yani kadar eleştirilir. Oyun olarak, hamleler olarak eleştirecek noktaları var ama hani çok yüksek perdeden Beşiktaş derbisini bir kenara koyuyor. Tek maçlık bir çok kötü bir yönetim var orada. Ama onun dışında böyle aşırı yüksek seviyede yerden yere bulacak bir İsmail Kartal henüz yok. En azından bunu söyleyeyim. İleride olur olmaz onu bilemiyorum ama şunu görenler var bence. Fenerbahçe takımının tıkandığı noktalar var. Bu tıkandığı noktalar konusunda İsmail Kartal şu anda çözüm olarak bir şey sunmadı. Ondan dolayı belki belli bir kesimin biraz daha sahadaki oyunla alakalı olarak bir tepkisi olabilir. Ya da orada bir takım güvensizlik ortaya çıkmış olabilir. Ama dediğim gibi şu gün itibariyle en azından majör bir reaksiyonu hak edecek çok bir şey yaptı gibi gelmiyor bana İsmail Kartal.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu değerlendirmeler için. İlker Duralı bizlerle birlikteydi efendim.
6: Evet, iyi yayınlar.
0: Karadeniz, Marmara ve Ege'de balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle açıldı. Balıkçılar yeni sezondan umutlu. Özellikle ve özellikle Palamut'ta rekor bekleniyor. Öyle ki sezonun ilk haftasında İstanbul Gürpınar su ürünleri haline gelen Palamut miktarı geçen yılın 100 katı. Tüm balıklarda bolluk olunca fiyatlar da %15 geriledi. Fiyatlar peki nasıl? Bakalım şimdi.
7: Balıkçılar vira bismillah dedi, denize açıldı. Av sezonunun ilk haftasında İstanbul Gürpınar su ürünleri haline 900 tonun üzerinde palamut geldi. Bu miktar geçen yılın 100 katı. Palamut'ta bu sene rekor bekleniyor.
8: Av sezonumuz tüm halkımıza, vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun, çok güzel bolluk var. Hamsi ve palamutun çok bolluğu var.
9: Olta balıkçılığı yapan arkadaşlar da palamut ve istavrit bolluğu gözüküyordu. Onlar bu sene onların bol olacağını gösteriyor. Lüfer ve çinekop balığı hiç gözükmüyor.
7: Geçen yıl İstanbul Gürpınar haline av sezonunun ilk haftası 919 ton balık getirilmişti. Bu sene bu sayı iki katına, yani 1884 tona çıktı. Bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı.
10: Hamsinin kilosu da yine 75-100 lira arasında satışlarımız oluyor. Geçen sene göre fiyatlarımız çok iyiydi. Artık. Geçen sene 500 lira tanesi olan palamut, bu sene 100 lira tanesi.
7: Halde hareketlilik gece başlıyor. Sabah saatlerine kadar sürüyor. Teknelerden gelen balıklar kasalarla indiriliyor. Mezatta alıcılarla buluşuyor.
11: Genel fiyatlara baktığımızda geçen seneye göre %15 daha fiyatlar düşük şu anda. Yani buraya bir balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'deki bütün balık fiyatları buradaki fiyatlara göre oluşuyor. Yılda burada 50-60 bin ton balık satışa konu oluyor.
7: İlk haftada ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti bereketin önümüzdeki aylarda da sürmesi.
0: Okullar bu pazartesi açılıyor. Okul masrafları ise velileri kara kara düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer de kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Ve bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yılda ise en az 91 bin lira masrafı var en az.
12: Orta bir için malzeme alacağız.
13: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
12: Kurboya. İndirimsiz hali 5.235 TL tuttu. Sağ olsun kırtasiyeci bize bir indirim yaptı kardeşimiz. Bununla beraber 4.700 lira toplam bir yılı kapsayacak şekilde kırtasiye masrafımızı karşılamış olduk.
14: Sulu boyası, keçeli, pastel.
13: Zafer servis, yemek, kırtasiye, çanta, kıyafet, ayakkabı masraflarıyla yıl içinde talep edilebilecek malzemeleri hesaba kattı. Buna göre İstanbul'da bir öğrencinin yıllık okul giderleri en az 91 ile 94 bin lira arasında değişiyor.
12: İstanbul'un içindeki çok mütevazi bir semtteyiz biz. Gazi Osman Paşa'nın bir mahallesindeyiz ve burada gayet düşük fiyatlı, yani İstanbul'un içinde Beşiktaş'ta, Ortaköy'de, Ulus'ta ya da Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
13: Bu tabloda servisi yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
12: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
13: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
0: Türkiye devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu Şam'da yetkili makamlara teslim etti. Suriye'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukları yakınlarıyla kavuşturdu.
7: Türkiye'de devlet koruması altındaydılar. 7 Suriyeli çocuk Şam'da yakınlarına kavuştu.
15: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda burada aile bağı bulunan çocuklarımızı, 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Yanında devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuk da vardı. Suriyeli çocuklar yakınlarıyla kavuştu.
15: Savaş esnasında çocuklarımız bize emanetti. Onların burada aile bağları var. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortam sevgi dolu aile ortamıdır. Bu kapsamda da özellikle aile bağlarının bulunan çocuklarımızı, Suriyeli çocuklarımızı tekrar buraya geri emanet ettik. Aileleriyle tekrar kavuşacaklar.
7: Bakan Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hint Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.
15: Her zaman Suriye halkının yanında olmaya da devam edecek.
0: Şimdi teknolojiden bir habere parantez açacağız. Dünya kamuoyu son birkaç gündür dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinden Anthropic'te çalışan bir araştırmacının yapay zekanın insanlık için bir tehdit oluşturabileceğini söyleyerek istifasını konuşuyor. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Anthropic şirketi yapay zekanın kötüye kullanımı ile ilgili kapsamlı bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda bazı kullanıcıların yapay zekayı ateşli silah ve füze geliştirmek için kullanmaya çalıştığı belirtiliyor ama çok daha fazlası var. Aktaracağız haberimizde ve bu haberle de noktalayacağız. Ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle.
7: Yapay zeka yalnızca metin yazmak ya da görüntü üretmek için kullanılmıyor. Bazı kullanıcılar bu teknolojiyi silah tasarımından dolandırıcılığa, sosyal medya manipülasyonundan biyolojik araştırmalara kadar çok farklı amaçlarla kullanıyor. Bu tespitler yapay zeka şirketi Anthropic'in yayımladığı Yapay Zekanın Kötüye Kullanımını Tespit Etme ve Engelleme isimli raporundan. Rapor, yapay zeka teknolojisinin kötü amaçlı kullanıcıların elinde oluşturabileceği tehdide yönelik örneklerle dolu. Bu örneklerden birinde bir araştırmacının Anthropic'in Claude yapay zeka modeli kullanarak kuş gribi üzerine deneyler planladığı görülüyor. Anthropic şirketi araştırmacının gerçekten zarar verme niyetinde olduğundan emin olunamadığını vurguladı. Zira biyolojik silah geliştirmek için gerekli olabilecek aynı bilgilerin aşı geliştirilmesi gibi tıbbi araştırmalarda da kullanılabileceğine dikkat çekti. Raporda kullanıcıları dolandırmak amacıyla oluşturulan sahte flört uygulamaları ağından muhalifleri tespit edip takip etmek için kullanılan gözetim sistemlerine kadar pek çok başka örnekte yer alıyor. Anthropic raporda bahsedilen hesapları yasakladığını açıkladı ancak olayların hangi araştırma kurumlarında veya hangi ülkelerde yaşandığını açıklamadı. Uzmanlar yapay zekanın terör örgütleri, devlet aktörleri veya tek başına hareket eden saldırganlar tarafından biyolojik silah tasarlamak, virüsler oluşturmak ya da mevcut tehlikeli patojenleri yaymak için kullanılmasından giderek daha fazla endişe ediyor. Yapay zekanın kötüye kullanımına ilişkin bu endişeler nedeniyle ABD'li siyasetçiler teknolojinin kullanımını düzenleyecek ve kötüye kullanımını sınırlayacak yeni kurallar getirilmesi çağrısında bulundu.
14: Köşedeki kitapçı.
16: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Dünya edebiyat tarihinin başlangıç noktası sayılan eserler vardır. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz Homeros'un İlyadası ve tabii ardından gelen Odisea. Everest Yayınları geçtiğimiz günlerde Homeros'un Odisea'sını İstanbul Üniversitesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Erman Gören'in çevirisiyle yayınladı. Hemen belirtelim, İlyada da yine Erman Hoca'nın çevirisiyle Everest'ten yayımlanmıştı. Söze Homeros'un hayatı ile başlar sakın. Aslında söylenecek neredeyse hiçbir şeyin kesinliği yok. Milattan önce 9. ila 8. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülüyor Homeros'un. Doğum yeri üzerine bilgiler de çelişkili. İonyalı olduğu pek su götürmez gibi ama İzmirli mi, Sakız Adalı mı ya da bölgenin başka bir yerinden mi belli değil. Hatta Homeros'un kör olduğu da iddia edilir ama bunun pek de güvenilir kaynaklara dayandığı söylenemez. Lakin Anadolu'nun ozanlarından biri Serdar Çelik diyor ki, deseler de sana Ege'nin kör ozanı çoktur Anadolu'da ozanın kör doğanı. Biz devam edelim. Homeros'la ilgili söylenebilecek en az tartışma kaldırır şey şu olsa gerek. Eserleri antik Yunan devletlerinde her tür bilginin kaynağı sayılmış. İlyada ve Odisea destanlarıyla edebiyatın hemen her türünü günümüze dek etkilemeyi başarmış. Evet, Odisea'ya gelelim. Ama önce birkaç cümle ile onu önceleyen İlyada'dan bahsedelim. En ünlü antik Yunan destanı olan 15.693 mısralık İlyada, M.Ö. 13. veya 12. yüzyılda gerçekleşen Truva ya da Troya Savaşı'nın 10. yılında yaşanan 50 günlük bir bölümü anlatır. Savaşın sebebi Sparta kralı Menelaos'un karısı Helena'nın Troya prensi Paris tarafından baştan çıkarılıp kaçırılmasıdır. Menelaos'un kardeşi Mikene kralı Agamemnon'un çağrısıyla kıta Yunanistan'ından ve adalardan gelen çok sayıda gemi Helene'yi kurtarmak için Troya'ya doğru sefere çıkar. Sefere çıkanlar arasında en gözü kara kahraman Akileus'tur. Troya'nınki ise Hektor. Nitekim savaşın sonunda bu iki efsanevi isim karşı karşıya gelecektir. Bugün sözünü ettiğimiz Odiseya ise Troya Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan Odysseus'un 10 yıl süren yolculuğunun hikayesidir. Odysseus'un karısı Penelope, kocasının evinden uzaktan olduğu yıllarda sarayı işgal eden ve krallığın servetini tüketen taliplerin baskısı altındadır. Oğlu Telemakos ise babasının akıbetini öğrenmek için o da yolculuğa çıkar. Odysseus yolculuk boyunca deniz tanrısı Poseidon'un gazabına uğrar. Ege Denizi'nde sayısız tehlikeyle karşılaşır. Nereden geliyor bu gazap meselesi? Tek gözlü dev Polypemos'u zekasıyla kör edip kaçar. Bunun üzerine devin babası Poseidon'a Odysseus'u lanetletir. Hasılı yol boyunca büyücülerle, perilerle, canavarlarla uğraşmak zorunda kalır Odysseus. Tanrıça Athena'nın yardımıyla ülkesine bir dilenci kılığında dönen Odysseus, oğlu Telemakos ile plan yapar. Penelope'nin düzenlediği yay çekme yarışmasında kimliğini açıklayarak talipleri cezalandırır ve krallığını yeniden ele geçirir. Odiseya'nın öyküsü ve diliyle günümüze kadar pek çok edebi anlatıcı derinden etkilemiş olduğunu söylemiştim. Sonuç olarak Homeros'un klasikleri İlyada ve Odiseya'nın belki de en büyük özelliği, bu dünyada insan olmaya dair ne kadar dram varsa neredeyse 3000 yıl önce bunları dile getirmiş, anlatmış olması. Mehmet Ali Aracı'nın Veda Mevsimi isimli romanı kısa süre önce Mona Kitap'tan yayımlandı. Veda Mevsimi 1950'li yılların başında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan insanların birkaç kuşağı içine alan hikayesi. Bir bilinmeze doğru yola çıkan bu insanların kimi yoksullukla, kimi hasretle, kimi de geçmişin yüküyle sınanacaktır. Ancak Mustafa Bey gibiler gittikleri yere yalnızca valizlerini değil hırslarını da taşır. Her devrin adamı, her devrin kazananı olmayı başarır. Servetini büyütür, ardında kırılmış hayatlar bırakarak yükselir. Yıllar geçer, sömürülen insanlar, susturulan vicdanlar ve unutulduğu sanılan hikayeler geçmişin karanlığında kaybolmuş gibi görünür. Ta ki bir gün unuttuğunu sandığı herkes yeniden karşısına çıkana kadar. Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan bu göç hikayesi, kuşaklar boyunca taşınan sırlar, dostluklar, ihanetler ve geç de olsa gelen yüzleşmeler üzerine etkileyici bir roman. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Köşedeki Kitapçı.

0: durumu.
1: Sıcaklıklar cumartesi günü de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece.
0: Hava durumu. NTV Radyo.
2: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin dünün, günün öne çıkanlarında hangi haberler var? Yeni günün yeni saatinde hangi haberleri aktaracağız? Şöyle bir özetleyelim. Eğitim gündemiyle başlayacağız özetlere. Türkiye'nin önceki yıllara kıyasla 2025'teki başarısı konuşuluyor PISA'da. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuyla ilgili açıklamalar var. Asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girmek olduğunu söyledi. Bakan Tekin'in açıklamalarını ekranlarınıza taşıyacağız ve bir de uzman bir isimle Profesör Doktor Hakan Akça ile konuyu değerlendireceğiz. Eğitimden devam edelim. Hafta başında okullar açılıyor. Pazartesi günü 3 milyon öğrenci ders başı yapacak. İstanbul'da güvenlik önlemleri arttırılıyor. Okullara bahçe görevlileri geliyor. Peki nasıl bir çalışma yöntemleri olacak? Buna bakacağız. Güvenlik açısından farklı önlemler de var. Hepsini paylaşacağız. Ve sınırlarımızın dışından haberler aktaracağız. Amerika'da ara seçimlere kısa bir süre kaldı. 3 Kasım'da halk sandık başına gidecek. Başkan Donald Trump da seçim turunda. Bu defa Dallas'ta yaptığı açıklamalarını, destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Bir de oy kullanmayanların cehenneme gideceğini söyledi. O anları da ekranlarınıza taşıyacağız. Rusya-Ukrayna hattında yaşananlara ve dolaylı olarak bunun cebimize yansımalarına da bakacağız. Çatışmalar devam ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. Bu defa akaryakıt istasyonları hedef alındı. Ayrıca Karadeniz'de gemilerin vurulması hayvancılık sektörünü etkiledi. Türkiye'nin yem ithalatının bu bölge ülkelerinden, Rusya'dan, Ukrayna'dan karşılanması ve fakat ithalattaki aksamalar et fiyatlarını arttırdı. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Öne çıkanları paylaştık. Çok daha fazla seçim başladık. Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını da söyledi.
3: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu ben yani kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
3: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
3: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuş değerli arkadaşlar.
4: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
2: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu eski Tuzlu Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
5: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
6: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
5: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
2: İstanbul Başakşehir'de ana ishale hattındaki su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle cadde göle döndü. Başakşehir Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu bulvarından geçen İSKİ'nin ana ishale hattında patlama meydana geldi. Ve patlamanın etkisiyle tonlarca su caddeye aktı. Bölgeye itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Cadde bir süre trafiğe kapatıldı. İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. Ekranlarınıza bu haberi getirmiştik. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
5: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
7: Cinayeti neden işlediniz?
5: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler, evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
8: İçeriye girdim. İçeriye girmem ne 5 dakika sonra sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses avukatmış o da.
5: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla iki kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
7: Cinayeti neden işledi?
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
9: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
5: Bakan Gürley'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
2: Türkiye'nin eğitimde bir gösterge olan PISA 2025 başarısı gündemde. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girmek olduğunu aktardı. Haberimizde izleyelim ve hatırlayalım neler değiştiğini. Ardından uzman bir isimle konuşacağız.
5: PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başarının kademeli bir yükselişin sonucu olduğunu belirtti. Asıl hedefimiz OECD ülkeleri içinde ilk 5 içinde yer almak ve kalıcı olmak dedi. Tekin Hürriyet gazetesine konuştu. Çalışmaya katılan okulların rastgele belirlendiğini anlattı.
9: Biz tüm okulların listesini veriyoruz, onlar seçiyor. Öğrencileri de, okulları da OECD'yi belirledi. Bizim zaten müdahale etme yetkimiz de yok. Özel okullarda var. OECD öğrencileri sınavı uygulayacağı tarihe yakın bir zamanda seçti. Biz sadece sınavın gerçekleşmesi için tedbirleri aldık.
5: Bakan Tekin, biz sadece öğretmeni okullarda daha dominant hale getirdik ifadesini de kullandı. Okullarda kaynak kitapların kaldırıldığını, müfredatın %35 oranında sadeleştirildiğini, öğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısının yarıya düştüğünü ve teknolojik altyapının güçlendirildiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı, sıfır noktasından kalkıp da buraya gelmedik, kademeli olarak yükseldik ifadelerini kullandı.
2: Evet, Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Peki bu başarının arkasında neler var? Bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Tüm bunları konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Akçay'la. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Merhabalar, iyi akşamlar Bursa Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkürler efendim. Şimdi PISA tam olarak neyi ölçüyor? Öğrencinin ders bilgisini mi, o bilgiyi hayatta kullanma becerisini mi? Bir bunu dinleyerek başlayalım.
10: Aslında şöyle ifade etmeye çalışayım. Biraz da günlük hayattan da örnek vererek izleyicilerimizin kafasında da daha da netleşmesi açısından. PISA aslında yeterlik ölçen bir sınav, bilgiden daha ziyade. Yani bizim öğrenciler neyi yapabiliyorlar, neyi yapamıyorlar. Daha somut olarak şöyle söyleyeyim. Biz normalde ehliyet verirken araç ehliyetlerinde B, C, D sınıfı olarak bir kategorik sıralama yapıyoruz. Bu ne demek? B sınıfı işte araba kullanabiliyor vesaire gibi kendi içinde kategorik bir hal var. Burada da PISA'da da yine bizim öğrencilerimin problem çözme becerileri ne düzeyde, nasıl, hangi düzeyde bilgiyi okuyabiliyorlar, analiz edebiliyorlar ya da problem sırasında herhangi bir zorlukla karşılaştığında buna nasıl reaksiyon veriyorlar, davranış biçimlerini aslında ölçüyor. Ve bu bir de bir sürü serüven, yani 2003 yılında başlayan 41 ülkeyi kapsayan bir ölçme değerlendirme sistemi ve 3 yılda bir tekrarlanan, aynı zamanda önceki yıllardaki ölçmeleri de baz alarak ne kadar bir gelişim gösterdiğini ifade eden bir ölçme sistemi. 2025'te de yaklaşık 91 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş bir sınav. Bu 193 ülkenin olduğunu düşünürsek dünya genelinde yaklaşık dünyanın yarısının bu sınava katıldığını söyleyebiliriz. Biz de 56 il, 203 okul, 7702 öğrenciyle bu sınava katıldık. Hı hı. Ve 2003'ten beri de Türkiye o yükselişini sürdürmekte. 2015'te dramatik bir düşüşü saymazsak, her üç alanda da fen, matematik ve okuma yeterliliklerini artırarak devam ediyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İlk kez, yani bu yılki sınav sonuçlarına göre OECD ortalamasının üzerinde bir ortalama. En büyük artış da fen yeterliliklerinde olduğunu görüyoruz.
2: Peki Türkiye neyi farklı yaptı bu yılda, böyle bir sonuç geldi?
10: Aslında biraz şunu söyleyebiliriz bu farklı sonucu ifade ederken. Yani biz aslında OECD'nin üzerine çıktık ama OECD'de ortalama geriledi. Biz neyi farklı yaptık? Aslında biraz son zamanlarda bizim LGS sınavımız biraz daha bu becerileri artırıcı yönde, yani değerlendirme şeklimizi değiştirdik. Hı hı. Artık bizim öğrenciler de bu sınavlarda daha yeterlik düzeylerini artırıp, yani analiz yeteneğini, veri okuyabilme becerilerini artırdığı için sonuç buraya doğru evrildi diyebiliriz.
2: Bir peki, de bu 2017'de... PISA sınavı aynı okullara mı yapılıyor? Öğrenciler seçiliyor mu burada?
10: Hayır, aslında onu şu ifade edeyim. Türkiye'de farklı okul türlerinden, yani aslında kaç okul varsa o okullardaki belirli yüzdeliklerle, işte fen lisesi, sosyal bilimler, çok bir programlı lise, Anadolu Lisesi, Türkiye'deki genel sayı oranına göre okul sayıları da belirleniyor ve her ilde yaklaşık 12 bölgede farklı okullardan okullar seçiliyor ve bu yüzdeliklere göre sınav yapılıyor. Zaten başarıları da aslında burada çok farklı veriler var. Yani okul türleri nasıl başarı göstermiş. İşte fen liseliler mesela en başarılı gözüküyor bu sınavda. Onu sosyal bilimler liseleri takip ediyor. Dolayısıyla da her skalada, her yaş kategorisinde aslında 15 yaş öğrencilerimizin yeterliliklerini ve anlama düzeylerini test ettikleri bir sınav gerçekleştiğini söyleyebiliriz.
2: Sizin de uzmanlık alanınız hani fen bilimleri ve dediğiniz gibi burada bir yükseliş var. Bu sonuç öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinde bir gelişmeyi mi işaret ediyor şu anda?
10: Evet, ama şunu söylemekte de fayda var. Bu tabii bizde bir yükseliş var ama yine üst sıralarla aramızda bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Biz hani ekonomide hep orta gelir tuzağından bir türlü çıkamıyoruz. Bizde de beceri düzeyinde evet orta düzeydeydik. Şu anda orta üste doğru bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla da bizim de artık şu 500 paradoksundan, yani 500 barajını umarım bir sonraki sınavda geçmiş oluruz. Yani daha üst seviyelere, daha üst bilişsel seviyede, yeterlikte bir başarı elde eder. Bu açıdan baktığımızda da aslında biraz da ulusal sınavlarla, sınav sonuçlarıyla bunları karşılaştırarak neleri iyi yapıyoruz. Orada da yine beceri temelli soruları artırarak, aynı zamanda orada da matematik fen ortalamalarını, yeterliliklerini artırarak, doğru bildiğimiz şeyler yaparak ve başarılıyken, iyi gidiyorken aslında bu eksiklikleri gidererek, hı hı, geleceğe yönelik daha iyi kitapları, işte müfredatı yenileyerek daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden şüphemiz yok aslında.
2: Şimdi Milli Eğitim Bakanı da asıl hedefin OECD ülkeleri arasında ilk 5'e girmek olduğunu söyledi. Yani Türkiye'nin amacının bu olduğunu söyledi. İlk 5'te hangi ülkeler var, onlar neyi farklı yapıyorlar?
10: İlk 5 aslında şöyle, bizim aslında belki kıyaslama yaparken belki OECD bizim için tam bir baremde olmayabilir. Evet, OECD bir kriter olarak bize bir şey sunuyor ama bizim aslında kültürel olarak ya da coğrafik olarak, sayı olarak, nüfus olarak, ekonomik olarak bize yakın olan ülkeleri seçmemiz daha mantıklı yani. Belki G20 ülkeleriyle kıyaslayıp bizim sonuçlarımızı onlarla kıyaslasak daha iyi olur. Rekabet edebileceğimiz grup olarak. Yoksa yani Avrupa ülkeleri evet bu noktada belki Almanya, İtalya bizim için doğru örnek olabilir. Hem nüfus hem coğrafi farklılıklar olarak bize benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bu tür ülkelerle yani rekabet edip bu ülkelerle kıyaslama yaparsak daha doğru bir sonuç olur. Çünkü diğer ölçekteki
2: o ülkelerle kıyasladığımızda neredeyiz peki? Sıralamada
10: hem,
2: ülkeler de var.
10: Hem sayılı. Hem sayıları hem şeyleri bize biraz daha geride kalıyoruz şeyde. Yani Almanya, İtalya ile şu anda eşit seviyedeyiz gibi. Ama onun dışında uzak doğu ülkeleri, Singapur mesela her yıl her sınavda ön planda. Bu yıl Çin yine iyi gözüküyor. Dolayısıyla da hani uzak doğu tarafında bir şey var. Yani tekelleşme diyelim. Onlarda bir ulusal yarış halinde bu. Ama biz hani daha çok Avrupa ülkeleri bazında bunu değerlendirirsek daha sağlıklı bir şekilde ilerlemiş oluruz aslında yani.
2: PISA'da bu yükseliş, ülke ortalamasının yükselmesi, bütün öğrencilerin aynı ölçüde ilerlediği anlamına mı geliyor? Yoksa başarının farklı bölgelerdeki ve farklı imkanlara sahip okullardaki öğrencilere yayılmasını mı anlıyoruz? Aslında hangi verilere bakmalı?
10: Aslında
2: hangi adımlar atmalıyız?
10: Burada şey de söylüyor. Aslında o veri de var. Yani aslında bu ilk sonuç. Daha uzun bir rapor tekrar gelecek. Bu ilk sonuçlar böyle yansıyor. Burada cinsiyet eşitliğine de bakıyor PISA. Sosyoekonomik duruma da bakıyor. Yani farklı farklı etmenlerde bu sıralama, bu yeterlilikler nasıl? Onu da ölçüyor. Bizim son sınavda mesela erkek adaylar matematik ve şeyde fende daha iyi gözüküyor. Halbuki ulusal sınavlarda tam tersi. Bayan kız öğrencilerimiz erkek öğrencilere göre daha başarılı. Hı hı. Dolayısıyla da aslında burada hani bölgesel farklılıklarda da bize bir veri sunuyor. Yani hangi bölgede ne tür farklılıklar var ya da ne tür eksiklikler.

0: yükselişi kalıcı başarıya nasıl dönüştürebiliriz sizce?
1: Bu tabii tek başına sadece hani aslında hepimize sorumluluk düşüyor. Yani beceri temelli şey yaparken örnek vermek gerekirse yani okuma becerisini artırırken sadece o zaman öğretmenlere bu sorumluluğu yüklemeyelim. Aileler olarak bizim de hani okuma becerileri olarak çocuklarımıza yardımcı olmamız ya da onlarla birlikte bu becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yine müfredatın hani kitapların kaynaklarımızın ve bu değişik platformlarda öğrencilerin bu yeterliklerini artıracak öğrenme ortamlarını artırıp buna yönelik aslında yenilikler ortaya koymak, yeni öğrenme ortamları, dijital öğrenme becerileri dediğimiz aslında son zamanlarda yapay zekayla da artan, bu sınavda da kısmen sınırlı sayıda ölçülen ama bir sonraki sınavda muhtemelen daha geniş çapla ölçülecek dijital yeterlik, yapay zeka yeterliliği, yapay zeka okuma, veri okur yazarlığı gibi farklı becerilerin de artırabileceğimiz öğrenme ortamları ve kaynakları oluşturursak bu ivmede çocukların geri kalmadan bu yarışta devam etmelerini sağlamış oluruz aslında.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Profesör Doktor Hakan Akçay bizimle birlikteydi. Türkiye'nin PISA'da bu yıl ortaya çıkan başarısını değerlendirdi. Ve sınırlarımızın dışından haberler. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde dikkat çeken sözler geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde kapanış konuşması yaptı Trump ve katılımcılara esprili bir dille yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısında bulundu. Demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca son oy kullanmayanların da cehenneme gideceğini söyledi. O anlar gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Please raise your right hand. Lütfen sağ elinizi kaldırın. I pledge to the ABD tarihindeki en büyük başkana bağlılık yemin ediyorum. That loves us so much. Bizi o kadar çok seviyor ki nefes bile almıyor. Ailemle ve arkadaşlarımla birlikte oy kullanmaya gideceğim. Kayıtlı seçmen olup olmadığına bakmadan oy kullanacağım. Demokratlar gibi sonuna kadar hile yapmaya çalışacağım. Daha büyük hile yapan hiç olmamıştı. Umurlarında bile değil. Ailemi ve arkadaşlarımı da alıp 3 Kasım'da ya da daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Now, I'd say just oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? You know what happens if you... Cehenneme gidersiniz. Bunu biliyorsunuz. You go to hell, you know that.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırıları nedeniyle anma törenleri düzenlendi. Amerikan basınında dikkat çekici yeni bir bilgi var. Wall Street Journal'ın haberine göre saldırılardan yaklaşık 3 yıl önce CIA dönemin başkanı Bill Clinton'ın ekibine Bin Laden'in Amerika'ya yönelik bir saldırı planladığını bildirdi. Peki bu saldırı neden önlenemedi? Haberin ayrıntılarına bakacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktaracak. Begüm, yıllar sonra ortaya çıkan bu haber, bu bilgi bize ne anlatıyor?
3: Buse, CIA'in gizliliğini kaldırdığı belgeler 11 Eylül saldırılarından birkaç yıl öncesine tarihleniyor. 71 adet kısmen redakte edilmiş 100 sayfadan fazla belgeden bahsediyoruz. Belgelerden bir tanesi 11 Eylül 2001'den 3 yıl öncesine tarihleniyor. 10 Eylül 1998 tarihli bir bilgi notu. Ve bu belgeler hem Wall Street Journal, New York Times hem de CNN tarafından kapsamlı bir şekilde haberleştirildi ve buna göre bu bahsettiğimiz 1998 tarihli bilgi notunda istihbarat camiasının Başkan Bill Clinton'ın ekibini El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in patlayıcı yüklü bir uçakla Amerika'da bir şehri vurabileceği yönünde uyardığı ifade ediliyor. Sadece Clinton döneminde değil, aynı zamanda Bush döneminde de benzer uyarıların bu ekiplere yapıldığı ifade ediliyor.

0: ediliyor. Hatta yine Bush döneminden, ki daha önce bu belgenin gizliliği kaldırılmıştı. 6 Ağustos 2001 tarihli bir belge. O belgenin başlığı da Bin Laden Amerika'ya vurmaya kararlı ifadesi yer alıyor başlıkta. Bu belgede de çok fazla ayrıntı yok ama istihbarat camiasının, yine biraz önce ifade ettiğimiz o 1998 tarihli belgeyi referans gösterdiği ve Bin Laden'in saldırılarına yıllar öncesinden bu saldırılara hazırlık yaptığı ifade ediliyor. Peki dönemin başkanı Bill Clinton doğrudan bu briefingi okudu mu, ya da bu bilgi notuyla ilgili doğrudan net bir şekilde bilgilendirildi mi? Orası pek açıklığa kavuşmuş değil. Başka açıklanan belgeler de var. Mesela bir tanesi 14 Ekim 2000 yılına ait. Yani Clinton görevden ayrılmadan 3 ay öncesine tarihleniyor bu belgede. Bin Laden'in Amerika'daki hedefleri vurmaya kararlı olduğu ifade ediliyor. Ancak Washington'ın tam olarak El-Kaide'nin hangi hedefleri ya da hangi zamanlamayla vurabileceğini tespit edemediği de ifade ediliyor. Şimdi bu belgelerin 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaşılmış olması ve gizliliğin kaldırılmış olması elbette önemli. Ama yine de Amerikan hükümetinin 11 Eylül saldırıları öncesinde neyi ne kadar bildiğine ilişkin, ya da Amerika bu ölçekte bir saldırıyı neden ya da nasıl önleyemedi, önleyemediğine ilişkin anlayışı çok fazla değiştirmiş değil. Aslında Kongre bünyesinde kurulan ve 11 Eylül saldırılarında bir zafiyet mi oldu, neden önlenemedi, bunu araştıran bir komisyon bulgularını 2004 tarihinde rapor haline getirmişti ve o raporda da, o komisyonun raporunda da benzer eleştiriler, benzer bulgular yer almıştı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu gizliliği kaldırılan belgelerle birlikte çok fazla bir şey değişmedi yıllar içerisinde tartışılan konulara baktığımızda, ama istihbarat camiasının hem Bush hem de Clinton dönemindeki ekipleri bu konuda uyardığı, fakat belki de bu tehdidin kapsamı veya aciliyetini yeterince ifade edemediği yönünde eleştiriler, değerlendirmeler yer alıyor.
1: Esbegüm'ü dinledik, Amerika'dan haberleri aldık. Şimdi Rusya cephesine bakalım. Rusya Ukrayna'ya saldırılarını arttırdı. Moskova yönetimi başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarını hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlarından birindeydi. Savaştaki son gelişmeleri aktardı.
2: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı, gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken, son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin, Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor. Ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
1: Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı yapılması kritik önemde. Fiyatlar artınca, yani ithalatı yapılamayınca, dana eti %8, tavuk eti de %7 zamlandı.
3: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Webtüfe'ye göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
4: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir. Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu, o da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor.
3: Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim, yarısı ithal. İthalatın ise %72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Bu iki ülkeden de ithalat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle rota Amerika kıtasına çevrildi. Ama ithalatta yasal kısıtlar var.
4: Mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından, özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Orada da bazı kısıtları var Türkiye'deki yem sektörünün. O ürünlerle ilgili, biyoteknolojik ürünler bunlar tamamı. Bunlarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu'nun alacağı kararları dört gözle bekliyoruz.
3: Sektör ithalat için yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istiyor.
1: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullara dönmesine sayılı günler kala güvenlik tedbirleri artırılıyor. Kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri pazartesi günü işbaşı yapacak. Okul polisi uygulaması sıkılaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri de yaygınlaştırılacak.
3: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz, ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
1: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği gönülden bir öğün projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanırken projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
3: Her ay 2000 lira yüklenecek. Bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönülden bir öğün projesini hayata geçirdi.
5: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimize, hayırseverlerimiz başta olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2,000 lira para yüklüyoruz.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
5: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere POS cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
1: Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu vahim tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
3: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan ototamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımına kapıldı. Tekirdağ'da 15 yaşındaki Eren Gündoğdu'da inşaatta aynı kaderi paylaştı. Bu öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi MESEM kapsamında staj yaparken ölen son çocuklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerde 2016'dan bu yana 10 senede 37 öğrenci hayatını kaybetti. 2025 ve 2026'da ise 9.950 öğrenci iş kazası geçirdi.
6: MESEM'de olması veya olmaması aslında bir şeyi değiştirmez. Sonuçta çocuk işçilerin ölüm kazaları ülkemizde. Hani 37 de olsa, diğer çalışmalarda 72 de olsa ölüm kazaları, aslında ikisi de kabul edilebilir rakamlar değil.
3: İş hayatına kalifiye eleman kazandırmak amaçlı MESEM'ler, mavi yaka çalışan yetiştirmek için önemli. Ancak iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de çocuklar da bu sorundan etkileniyor. Uzmanlar MESEM kapsamındaki iş yerlerinde sıkı denetim öneriyor.
6: Geleceğimizin güvencesi MESEM'ler. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz ara eleman dediğimiz mavi yakalı, yani foreman, teknisyen, tekniker pozisyondaki çalışma gücünün bulunamaması. Ülkenin en önemli sorunu aslında yani MESEM'lerin ve meslek eğitim birimlerinin mutlaka ve mutlaka teşvik edilmesi, geliştirilmesi lazım.
3: Çocuk işçi ölümleri MESEM'lerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
1: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine evler tahliye edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
3: Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar mahallesindeki bir sitenin bahçesi yandı. İhbar üzerine bölgeye tomalar, arazözler, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.
7: Dehşet verici anlardı bizim için. Evde duruyordum. Sonra bir anda itfaiye sesleri duydum ve her yer ateş kırmızısı oldu. Küller yağıyordu. Çok korktuk.
8: Çok korktuk tabii ki. Yangın çok büyüktü. Herkes bir tarafa koşuşturuyordu. Sitede herhangi bir mal kaybı yok. Zarar yok araçta veya evde. Ama işte buradaki ağaçları, buradaki çimleri ekiminde de biz vardık yani. O yüzden ekstra bir hüzün yaşıyoruz yani.
9: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın o noktaya çok yakın bir yerde bulunan sitenin bahçesine kadar sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken site sakinleri de olası risklere karşı tahliye edildi.
3: Alevler Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Polis de alevlerle mücadeleye tomalarla destek verdi.
10: Otlardan çıktığı şeklinde var ama orada bir vatandaşın müdahalesi mi var yoksa camlardan vesaire mi kaynaklandı? Onu belki daha sonra tespit edilebilir.
9: Bulunduğumuz nokta yangının büyüklüğünü en iyi anlatan alanlardan biri. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sitede bulunan bazı evlerin duvarları yangından zarar gördü.
3: Alevler neden ve nasıl çıktığı yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Adana'daki orman yangınında evleri küle dönen Bozkurt çifti büyük bir üzüntü yaşadı. Tüm mal varlığını dakikalar içinde kaybeden çift gözyaşlarını tutamadı. Antalya'da yangın sonrası ekipler teyakkuzda yeniden alevlenme riskine karşı nöbet tutuluyor. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
11: Ah belacı, gerçekten sınavım, bizim sınavımızmış bu.
12: Bütün mal varlığım olarak yandı. Bağım da, bahçem de, evim de. Hiçbir şeyim kalmadı. Konuşamıyorum da gerçekten zoruma gidiyor.
3: Meryem ve Halil Bozkurt çifti Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyordu. 7 Eylül'de çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayan orman yangını sırasında evdelerdi. Astım hastası Meryem Bozkurt dumandan etkilenince eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bu sırada alevler çiftin ahşap evine ulaştı. Ailenin hayvanları da telef oldu.
11: Biz daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi bizim. Evimiz ateş girdi dediler. Biz ne yapacağımızı bilemedik ki. Buraya bir düzen kurdum ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık. Evimizin içi sade kül.
3: Antalya'nın Aksu ilçesinde de yangınla mücadele neredeyse 68 saat sürdü. Bir kişinin kalp krizinden öldüğü, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği yangın çok sayıda ev, ahır ve serayı küle çevirdi. Ekipler yanan alanlarda yeniden alevlenme riskine karşı arazözlerle nöbet tutuyor. Duman tüten noktalarda söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla birlikte sahada, bölge halkıyla görüşerek ihtiyaçları belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'de 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor. Yangın sonrası elektrik hatları da yenileniyor. Kesinti olan bölgelere de yeniden enerji veriliyor.
13: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
14: Çay, kahve ya da çorbanın buharı halen üzerindeyse bu gıdaları tüketmek için biraz daha beklemek gerek. İngiltere'de yaklaşık 1 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcak içecekleri düzenli tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 3 kat artıyor. Peki sıcak içecek ve yiyecekler en çok hangi organları etkiliyor? Bu gıdalar kaç dereceyken tüketilmeli ve bunu anlamanın pratik yolu var mı? Genel cerrah, doçent doktor Cenel Kızılkaya'ya sorduk.
15: Bunu özellikle Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı şöyle tanımlamış. İçerken boğazınızı ve dilinizi yakan çayı içmeyin şeklinde tanımlamış. Bu da kişiden kişiye aslında biraz değişiyor. Çünkü sıcak çayı içmeye alışmış bireyin bu yakma derecesini anlama noktası bence farklılaşmış oluyor. Onun için bence her halükarda kaynamış bir çayı aldıktan sonra kişinin hiç değilse hiç içmeden 2-3 dakika bekletmesi en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum.
14: Çok sıcak bir içecek yemek borusuna ulaştığında tam olarak ne oluyor? Isı yemek borusunda nasıl bir hasara yol açıyor?
15: Yemek borusunun içini döşeyen epitele mukoza diyoruz. Bu mukozada bir hasar meydana geliyor mukoza epitelinde. Bu hasarı vücut daha sonra yeni bir hücre tabakası oluşturarak onarıyor. Ancak tekrarlayan travmalar, bu sıcak travmaları bu döngüyü tekrar oluşmasına neden oluyor. Ve sonuçta orada hücrelerin çoğalmasını hızlandıran yeni bir mekanizma gelişiyor. Ve bu da kanser öncüsü lezyonların oluşmasına neden oluyor ne yazık ki.
14: İçecekleri konuştuk ama aynı durum anladığımız kadarıyla yiyecekler için de geçerli. Örneğin çorba.
15: 65 65 derece bir eşik. Hatta bununla ilgili güzel çalışmalar var. İran'da 50 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışma var. 60 derecenin üzerinde günde 700 mililitreden fazla çay içenlerle 60 derecenin altında günde 700 mililitreden az çay içenleri karşılaştırmışlar. Ve sıcak ve fazla içenlerin %90 daha fazla kanser riski taşıdığını göstermişler bu çalışmada. Dolayısıyla bu bütün aslında sıvı gıdalar için geçerli. Bu çorba olabilir, sıvı içecekler olabilir. Neden sıvılar daha ön plana çıkıyor katılardan? Çünkü katıyı çiğnemeniz gerekiyor. Yani yemek borusuna ulaşmadan önce katının aslında ağzınızda soğuyor o. Ama sıvı öyle değil. Sıvı direkt yemek borusunda, hatta mideye inene kadar bile bu ısısını koruyarak bu bölgelerin hepsinde zararlı etki oluşturabilir.
14: Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketiminin de riskle ilişkili olduğu belirtiliyor. Burada evet, hem sıcaklık hem de tüketim sıklığı birlikte mi önem taşıyor hocam?
15: Tabii ki. Yani bu maruziyet süresiyle alakalı. Yani hem sıcaklığın derecesi yüksek hem de miktarı fazla olunca risk de artmış oluyor. Bir eşik değer oluşturmuşlar. Bu eşik değerinin üzerinde bahsettiğimiz kanser riski arttığını görüyorlar çalışmada. Onun için böyle bir eşik değer oluşturuyorlar. Aslında kabaca şöyle diyebiliriz. Ne kadar fazla ve ne kadar yüksek sıcaklığa maruz kalırsa yemek borusu, o kadar kanser oluşma riski artıyor diyebiliriz.
14: Genel cerrah, doçent doktor Celal Kızılkaya NTV Radyo'daydı.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Doğa takvimi. Bugün 12 Eylül 2026 Cumartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
14: Yunusların günü bugün. İnsanlar gibi yunusların da isminin olduğunu, birbirlerini isimleriyle çağırdığını biliyor musunuz? Kendileri için ıslık gibi benzersiz bir ses seçen yunuslar, bu sesle çağrıldıklarında da tepki verirler. Araştırmacılar, bunun yunusların birbirlerini göremedikleri zamanlarda bile bir arada kalmalarına yardımcı olduğunu düşünüyor. Yunuslar için ilan edilmiş bir gün var. Çünkü doğal ortamlarında yaşayan yunuslar, bir dizi tehditle karşı karşıya. Okyanus kirliliği, iklim değişikliği, yaşam alanı kaybı bir yanda, vahşi avcılar ve vahşi gösteri turizmi diğer yanda. Aklınızda olsun. Sanılanın aksine yunuslar hapsedildikleri havuzlarda her türlü kötü muameleye maruz kalıp eğlendirme amaçlı hareketleri yaparken gülmüyorlar, yani mutlu değiller. Güler gibi görünen yüzüne bakıp insanlarla dost olduklarına dair ticari sloganlara aldanmayın. Yunuslar da vahşi ortamında yaşaması gereken vahşi hayvanlar. Öğrenebilir olmaları evcil olduklarını göstermez. En sık sorulan sorulardan biri, yunuslar uyur mu? Evet, yunus uyur. Ama beyninin sadece bir yarısı uyur. Diğer yarısı güvenlik için uyanık kalır. Böylece yaklaşan tehlikeyi görür. Zekası ve karmaşık sosyal davranışlarıyla yunuslar suların görkemli canlılarından. Dünya Yunus Günü'nde onları tanıyarak, korumak için farkındalık yaratabilir, ticari gösterilere katılmayarak tavır alabilirsiniz. Dünya Yunus Günü kutlu olsun.
16: Doğa takvimi.
13: Sonra sonra.
0: Herkes soru sorabilir.
1: Ne? Nasıl?
0: Niçin?
1: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir.
17: Devlet boşluğu nasıl oluşuyor? Yani hangi noktalarda o boşlukları dolduruyor karteller?
1: Bir adam düşünün, bir gün A diyor, ertesi gün Z.
17: Suriye hala pek çok şeye gebe. Sahayı da masayı da yakından izleyerek süreçleri takip edeceğiz.
1: Sizce bu örgütün gerçek güç ilişkisi için ne söylemek lazım? Asıl güç kimde, nasıl bakıyorsunuz?
17: Gelin dipnotlarla ayrıntıları paylaşalım. Bir kişi neden zorba olur, neden zorbalık yapar? Bu hafta programda size sahadan izlenimleri aktaracağım.
18: Peki Çin'in bundan kazancı ne?
1: Hangi alanlarda faaliyetler gösteriyor?
17: İki tane eğitim uzmanımız olacak sonra
18: da. Siz nasıl görüyorsunuz bu arabuluculuk rolünü?
17: Bu sorgulamayı yapan Moğol rock grubu Who'nun şarkısıyla noktalayacağız programı. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
13: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
19: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'den %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakata vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti.
1: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
1: Büyük Türkiye mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
1: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
2: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
1: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
2: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceğini açıkladı.
3: Suriye'de SDG'nin kendi nüfesi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrol altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Filojet gemi faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydederek ailesiyle paylaştığı ve soruşturma dosyasına giren görüntüye ulaşıldı. Görüntüde yolcuların endişeyle geminin geri dönmesini talep ettikleri ve geminin sol kızağının kırık olduğu kameraya yansıdı. Diğer yandan kazaya dair soruşturmada zanlılar bir kez daha hakim karşısına çıktı. Soruşturmanın devamı açısından zanlıların tutukluluk süresinin 7'şer gün daha uzatılmasına karar verildi. Aynı soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme dışında kayıp yakınları olayın kaptanın suçu olduğunu dile getirdi. Girne'de Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan Filojet adlı yüksek hızlı fiber katamaran 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'na yaklaşık 4 deniz mili mesafede batmıştı.
0: Dünyayı sarsan 11 Eylül saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'ni kalbinden vuran saldırılarda hayatını kaybedenler Pentagon, New York ve Pensilvanya'da düzenlenen törenlerle anıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törene katılırken New York'taki törende eski Amerikan başkanları yer aldı.
3: Çanlar, sirenler çaldı. İsimler teker teker okundu. 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler törenle anıldı. Amerikan tarihinin en büyük terör saldırısının üzerinden 25 yıl geçti. Tarihin akışını değiştiren saldırıların yıl dönümünde her yıl olduğu gibi 3 ayrı adreste tören vardı. Saldırının merkezi New York'taki törende de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. 25 yıl önce Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerinin yükseldiği noktada siren sesleri çaldı. 11 Eylül saldırısının binlerce kurbanının adı tek tek okundu. Amerikan Savunma Bakanlığı da saldırının adreslerinden biriydi. Pentagon'un duvarlarına her yıl olduğu gibi devasa Amerikan bayrağı asıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Pentagon'daki törende konuştu. Birlik mesajı verdi.
4: Yaşananları asla ama asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Tek sonuç zafer olmak zorunda.
3: Dördüncü uçağın düştüğü Pensilvanya'da da aileler kaybettiklerini anmak için toplandı. 11 Eylül, Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi evinde vuran en büyük terör eylemi olarak kayıtlara geçti. Teröristler tarafından kaçırılan 4 uçaktan ikisi Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kulelerine, üçüncüsü Savunma Bakanlığı Pentagon'a çarptı. Dördüncü uçak Pensilvanya'da düştü. Yaklaşık 3000 kişinin öldüğü saldırının sorumluluğunu Usama Bin Laden ve örgütü El-Kaide üstlendi.
0: Elazığ'da yanan evde ölü bulunan Ağa ve Hayri Ülkü çiftinin vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına döndü. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
3: Yanan evde cansız bedenleri bulundu. Çiftin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada bir zanlı tutuklandı. Olay Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyünde meydana geldi. 8 Eylül gecesi NTV kültür sanat muhabiri Gülnur Uyku Kalpakçıoğlu'nun anne ve babasına ait evde yangın çıktı. Alevler söndürüldükten sonra Ağa ve Hayri Uyku çiftinin cansız bedeni bulundu.
5: Olay ilk etapta yangından kaynaklı bir ölüm olarak yansıdı. Ancak daha sonra yapılan incelemede, otopside bunun böyle olmadığı anlaşıldı ve çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
3: Otopside Ağa ve Hayri Ülkü'nün vücudunda kurşun izlerine rastlandı. Olay cinayet soruşturmasına dönüştü.
6: En son konuşan ben ve Rüzgar adında bir oğlum var, oğlumdu. Akşam 21.08 sularında annemle konuştuğum. Babamı sordum, babamın uyuduğunu, kendisinde biraz onunla uyuyacağını söyledi. Yani son konuşmamızmış demek ki bu. Böyle canileri, böyle katilleri cezasız bırakmasınlar ki En azından başkalarının annesi, babası bu şekilde katledilmesin.
3: Evde Hayri Ülkü'ye ait bazı altın ve değerli eşyanın da kayıp olduğu tespit edildi.
7: Ya burada bu bölgede ilk kez böyle bir şey oldu. Şoklardayız yani.
8: Daha bir gün öncesinde de şu kapının önünde konuşmuştuk, muhabbet konuştuk. Gerçekten çok çok iyi konuşmuştu.
3: Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer iki şüpheliden biri adli kontrol şartıyla, diğeri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çiftin silahla öldürüldüğü, daha sonra evin ateşi verilerek olaya yangın süsü verildiği değerlendiriliyor.
0: Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada karar açıklandı. Olası kasla öldürme ve yaralama suçundan yargılanan iki işletmeci ile iç mekan tasarımcısına tahliye ve beraat kararı çıktı. Zemin kattaki pastanenin kolonlarını kestikleri iddiasıyla yargılanan işletmeciler 2 yıl firari kaldıktan sonra tutuklanmıştı.
2: Olası kasla öldürme ve olası kasla yaralama suçlarından yargılanıyorlardı. Binanın kolonlarını kesen pastane işletmecileri için 876 yıl hapis isteniyordu. Sanıklar tahliye oldu. Ölenlerin yakınları tepki gösterdi.
9: 876 yıl hapsi istenen sanıklara 8 yıl ceza vermek, onları ödüllendirmektir.
2: Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çöken Ezgi Apartmanı'nda 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolonların kesildiği tespit edildi. Pastanenin işletmecileri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekerli, iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı birinci derecede kusurluydu. Üç sanık için olası kasla kasten öldürme ve olası kasla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi. Üç sanık da firariydi. Pastane sahipleri Kervancıoğlu ve Pekel 2 yıl sonra, iç mimar Ertan Danacı da 8 ay sonra yakalanarak tutuklandı. Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmedi. 5 rapordan 4'ü suçsuz olduğumuzu söylüyor dedi. Mahkeme 2 sanığı bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 8'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sadece 14 ay hapiste kalan iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye oldu. Tutuksuz yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı Ertan Danıcı'nın ise beraatine karar verildi. İki kamu görevlisinin beraat ettiği davada diğer 6 sanığa 4 yıl ve 6 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Ezgi Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler karara tepkili.
9: Bu kadar delil olmasına rağmen böyle bir kararı kabul etmem mümkün değil benim. Benim çocuklarım adaleti sağlansın.
0: Her yıkıcı depremden sonra çoğu bina sahibi hızlı tarama testi yaptırdı. Ancak sonrasında deprem gerçeği unutuldu ve bina kontrolleri ihmal edildi. Oysa İstanbul'da hiç vakit kaybedilmeden kentsel dönüşüme girmesi gereken binlerce bina var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin test yaptığı 40 bin binadan yaklaşık 19 bini riske çıktı.
10: Maalesef İstanbul depreme hazır değil.
2: Kaçak yapılar, eksik malzemeler, dayanıksız kolonlar, yaşlı binalar. Olası Marmara depremi yıllardır gündemde. İstanbul'da tabut bina, yani kendiliğinden yıkılması beklenen 1238 bina var.
11: Sizce İstanbul depreme hazır mı?
12: Türkiye hiçbir zaman hazır olmaz. Bunun için kültürel ve sağlam başka birçok altyapının olması gerekiyor.
13: Bizim bina 20-25 yıllık bir bina. Bütün evlerin yeniden kolonlarının incelenmesi, hasarlarının incelenmesi ve yeniden yapılması gerektiğini düşünüyorum.
14: Deprem oluyor, deprem. Çabuk çık çık çık çık çık. Çık.
11: Deprem kendini her hatırlattığında kentsel dönüşüme ya da hızlı tarama testlerine olan başvurular da artıyor. Ancak gündem değişince ilgi de azalıyor. Öyle ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı hızlı tarama testlerine 2023 Maraş depremlerinden sonra günde binlerce başvuru yapılıyordu. Ancak bugünlerde o başvuru sayısı 500'e kadar indi.
15: 2023 depremlerinin olduğu ay Şubat ayında 122 bin başvuru aldık bir günde. Devam eden Mart ayında da yaklaşık 30 bin civarında başvuru aldık. Şu an tabii depremin üstünden zaman geçmesiyle birlikte yine 500-600 civarında bir aylık başvuru sayımız var.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi 170 bin başvuru aldı. 40 bin binada hızlı tarama testi yapıldı. 1999 öncesi inşa edilen 18.800 bina yüksek ve çok yüksek riskli çıktı.
15: 3.000 civarında resmi işlemler başlatıldı, tahliyeler başladı. Bazıları kentsel dönüşümden yararlandı ve tekrar yeni binalarına geçti. 100 bin insan bugün hızlı tarama ile liste projesiyle başladığı kentsel dönüşüm sürecinde güvenli konutlarına geçmiş oldular.
2: Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli Evler riskli binaların en yoğun olduğu ilçeler arasında. Başvurular azalsa da eski binalarda oturup kentsel dönüşüme girmek isteyen yüzlerce ev sahibi var. Tıpkı Bakırköy'deki 48 yıllık bu binadaki apartman sakinleri gibi.
16: Kiminin sıva çatlağı oldu, kimin balkonunda sıva çatlağı oldu. Onların kararıyla biz bu işe başladık.
2: Hızlı tarama testiyle binaların depreme dayanıklılığı ölçülüyor. Testlerin yasal olarak bir bağlayıcılığı yok. Başvuru için apartman sakinlerinin oy birliği gerekiyor.
15: Önce binanın geliyoruz. Donatıları dediğimiz demirine, betonuna, kalitesine ve planlı uygun yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Buna dair bir yazılımımız var. Bu yazılımda bir deprem güvenlik oranı atıyoruz bina için. Eğer bizim için öncelikli binalar kapsamındaysa, yani yüksek riskli ve çok yüksek riskli binalar kapsamındaysa hızlıca vatandaşa bilgilendirme yapıyoruz.
0: 14. İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıtarak ailenin çocuklarının tedavisi için kullanmayı planladığı tüm birikimleri aldılar.
6: Evet, bu.
2: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Aileyi takibi alan çete bildik yöntemleri kullandı. Eşiniz borcu nedeniyle gözaltına alındı yalanıyla ailenin tüm birikimini aldılar.
17: Bunlar kızım, 2 ay.
2: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Baba Mamun Almıhım'a telefonla ulaşan zanlılar bir ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hastane borcu nedeniyle göç idaresine giderek imza vermesi gerektiğini söyledi.
18: Göç idaresine gittiğimde beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık dediler.
2: Baba evden çıktıktan hemen sonra kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar eşi Rahaf Elmıhım'ı da aradı.
18: Eşime eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar.
2: Zanlılar Raham Elmıhım'dan eşinin serbest bırakılması için para istedi.
19: Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin dedi.
2: Baba Elmıhım göç idaresine gittiğinde aranmadığını öğrense de geç kalmıştı. Zanlılara inanan kadın 6 yaşındaki kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen çete üyesine teslim etti. Zanlılardan biri yakalansa da altınlar kayıp. Polis biri Arapça konuşan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
0: Karadeniz, Marmara ve Ege'de balık avı sezonu 1 Eylül itibariyle artık açıldı. Balıkçılar yeni sezondan umutlu ve Palamut'ta büyük bir rekor bekleniyor. Öyle ki sezonun ilk haftasında dahi İstanbul Gürpınar su ürünleri haline gelen palamut miktarı geçen yılın 100 katı. Tüm balıklarda bolluk olunca fiyatlar da tabii %15 geriledi.
2: Balıkçılar vira bismillah dedi, denize açıldı. Av sezonunun ilk haftasında İstanbul Gürpınar su ürünleri haline 900 tonun üzerinde palamut geldi. Bu miktar geçen yılın 100 katı. Palamut'ta bu sene rekor bekleniyor.
20: Av sezonumuz tüm halkımıza, vatandaşına hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bolluk var. Hamsi ve palamutun çok bolluğu var.
21: Olta balıkçılığı yapan arkadaşlar da palamut, istavrit bolluğu gözüküyordu. Onlar bu sene onların bol olacağını gösteriyor. Lüfer ve çinekop balığı hiç gözükmüyor.
2: Geçen yıl İstanbul Gürpınar haline av sezonunun ilk haftası 919 ton balık getirilmişti. Bu sene bu sayı 2 katına, yani 1884 tona çıktı. Bolluk fiyatlara indirim olarak yansıdı.
22: Hamsinin kilosu da yine 75-100 lira arasında satışlarımız oluyor. Geçen sene göre fiyatlarımız çok iyiydi. Geçen sene 500 lira tanesi olan palamut bu sene 100 lira tanesi.
2: Halde hareketlilik gece başlıyor. Sabah saatlerine kadar sürüyor. Teknelerden gelen balıklar kasalarla indiriliyor. Mezatta alıcılarla buluşuyor.
1: Genel fiyatlara baktığımızda geçen seneye göre %15 daha fiyatlar düşük şu anda. Yani buraya bir balık borsası diyebilirsiniz. Türkiye'deki bütün balık fiyatları buradaki fiyatlara göre oluşuyor. Yılda burada 50-60 bin ton balık satışa konu oluyor.
2: İlk haftada ağlar doldu, fiyatlar geriledi. Şimdi beklenti bereketin önümüzdeki aylarda da sürmesi.
0: Merkez Bankası Eylül toplantısında da faiz değiştirmedi. Yabancı bankalar yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini açıkladı. Genel beklenti kalan iki toplantıda faiz indirimi geleceği yönünde.
2: Merkez Bankası üst üste 5. toplantıda da faizi değiştirmedi. Bu yıl 2 toplantı daha var. Yabancı bankalar bu toplantılara ilişkin tahminlerini açıkladı. Bank of America, Ekim ayında faiz indiriminin masada olduğunu belirtti. Ekim ayında olası bir faiz indiriminin ardından Nisan 2027'ye kadar faizlerin sabit tutulmasını bekliyoruz denildi. Deutsche Bank, 2 indirimin ardından yılın %35 faizle tamamlanmasını bekliyor. Bankanın analizinde, enerji fiyatlarındaki belirsizlik 4. çeyrek için önemli bir risk olmaya devam ederken, enflasyon seyrine ciddi belirsizlik kattı. 4. çeyrekte 2 kere birer puanlık faiz indirimi öngörümüz geçerliliğini koruyor ifadesi yer aldı. Yatırım Bankası Barclays de 2 faiz indirimi beklentisini korudu.
4: Önümüzdeki aylarda enflasyon tarafında pozitif sürprizler açık olmak lazım. Bu şu açıdan önemli. Yılın geri kalanında özellikle Ekim ayındaki toplantı ve akabinde 2 puana yakın daha bir indirim söz konusu olabilir. Piyasanın da beklentisi bu yönde.
2: Morgan Stanley ise Türk lirasının cazibesini korumasını bekliyor. Banka sıkılaşan finansal koşulların özellikle tüketimin zayıflamasıyla daha fazla sınırlandığını ve bu durumun parasal gevşemeyi desteklediğini belirtti.
4: Enerji fiyatlarındaki geçişin de büyük ölçüde geride kaldığı kanaatinde Merkez Bankası bunu hissediyoruz. Ve ben daha iyi bir piyasa koşulları oluşacak kanaatindeyim önümüzdeki kalan 3 ay boyunca.
0: Okullar bu pazartesi açılıyor. Okul masrafları ise velileri düşündürüyor. Avukat Mustafa Zafer de kendi harcamalarından yola çıktı ve bir tablo hazırladı. Bu tabloya göre İstanbul'da devlet okuluna giden bir öğrencinin ayda 10 bin, yılda ise en az 91 bin lira masrafı var.
5: Orta bir için malzeme alacağız.
18: Tabii. Avukat Mustafa Zafer kızıyla okul alışverişine çıktı. Teker teker yaptığı harcamaları not etti.
23: Kurbağa.
5: İndirimsiz.

0: Maslak'taki bir kırtasiye fiyatlarıyla kıyas kabul edilemeyecek derecede ekonomik fiyatların olduğunun altını çizmemiz lazım.
1: Bu tabloda servis ve yemek ücretleri en düşük seviyede tutuldu. Servis güzergahının uzunluğu, kantin masrafları, okul gezileri. Tüm bunlar da velilerin göz önünde bulundurması gereken harcamalar.
0: Servis ücreti UKM'nin en yakın mesafe ücreti olarak biz bunu aldık ki onun da yıllık maliyeti 39.970 lira.
1: Devlet okullarında kayıt parası alınması ise yasak. Velilerin düzenlemelerin dışındaki taleplere karşı dikkatli olması öneriliyor.
2: 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Darbenin ardından 650 bin kişi gözaltına alındı. Binlerce davada 200 binden fazla kişi yargılandı. 50 kişi idam edildi. Şimdi 44 yıl önceye dönelim ve darbe sürecinde neler olmuştu onu hatırlayalım.
3: Olan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
4: 12 Eylül 1980, Türkiye 3. Askeri Müdahale'de işte bu cümlelerle tanıştı.
5: Bu hal devletimizi Cumhuriyet tarihimizin en ağır buhranına sürüklemiştir.
4: Aslında darbenin ayak sesleri ilk olarak 1977 yılında 34 yaşının hayatını kaybettiği kanlı 1 Mayıs'ta geldi. Ardından Kahramanmaraş ve Çorum olayları, gazetecilerin, akademisyenlerin, sendikacıların ve siyasetçilerin kurban gittiği karanlık cinayetler. Çalkantılı yıllar siyaseti kör düğüme dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uzlaşılamadı. Türkiye siyasi ve ekonomik iflasın eşiğine geldi. Bir başka deyişle darbenin zemini oluştu. 12 Eylül 1980 sabahında Türkiye darbeye uyandı. Ülke artık Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Nejat Tümer, Nurettin Ersin ve Sedat Celeson'un kontrolünde askeri tabirde komutasındaydı.
6: Sağ olun komutanım.
4: Başbakan Süleyman Demirel ve CHP lideri Bülent Ecevit evlerinden alınarak Hamza Koy'a götürüldü. Necmettin Erbakan için ise İzmir Uzunada seçildi. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ise 3 gün sonra teslim oldu. Darbeyle birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük tutuklama furyası başladı. Siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğrenciler. Sıkı yönetim mahkemeleri 517 idam kararı verdi, bunlardan 50'si uygulandı. Henüz 17 yaşındaki Erdal Eren de onlardan biriydi. 12 Eylül darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Türkiye 12 Eylül darbesiyle hesaplaşmak içinse tam 30 yıl bekledi. 2010 yılındaki referandumla darbeyi gerçekleştirenlerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya gerçekleştirdikleri darbeyle aynı adı taşıyan davanın iki sanığı oldu. 18 Haziran 2014'te ise tarihi karar açıklandı. Evren ve Şahinkaya'ya müebbet hapis cezası verildi. İki ismin de rütbelerinin sökülmesi kararlaştırıldı. Yargıtay ise Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının ölüm nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verdi.
2: Türkiye devlet korumasındaki 7 Suriyeli çocuğu Şam'da yetkili makamlara teslim etti. Suriye'yi ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukları yakınlarıyla kavuşturdu.
7: Türkiye'de devlet koruması altındaydılar. 7 Suriyeli çocuk Şam'da yakınlarına kavuştu.
8: Bugün bizlere emanet edilen çocuklarımızdan Suriye'ye gönüllü geri dönüş kapsamında kendi istekleri doğrultusunda burada aile bağı bulunan çocuklarımızı, 3 kız çocuğumuzu, 4 erkek çocuğumuzu Suriye devletine emanet ettik.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Yanında devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuk da vardı. Suriyeli çocuklar yakınlarıyla kavuştu.
8: Savaş esnasında çocuklarımız bize emanetti. Onların burada aile bağları var. Bir çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu ortam sevgi dolu aile ortamıdır. Bu kapsamda da özellikle aile bağlarından bulunan çocuklarımızı

0: Suriyeli çocuklarımızı tekrar buraya geri emanet ettik. Aileleriyle tekrar kavuşacaklar.
1: Bakan Göktaş, Şam'da devlet bakımı ve koruması altında olan çocukların yeni yerleşim yeri Hayat Melodisi Yetimhanesi'ne de ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Bakan Göktaş'a Suriyeli mevkidaşı Hint Kabavat, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da eşlik etti. İki bakan yetimhane ziyareti ve çocukların Suriyeli yetkililere tesliminin ardından basın açıklaması yaptı. Savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin savaş sürecinde Suriye halkının yanında olduğunu dile getirdi.
0: Her zaman Suriye halkının yanında olmaya da devam edecek.
2: Ve Fenerbahçe Teknik Direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Yönetimdeki Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. İsmail Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım ise ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Dün yapılan görüşmelerin ardından İsmail Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. Sınırlarımızın dışından bir haberle noktalayacağız şimdi yayınımızı. İran destekli Husilerin Yemen'deki ilerleyişi sürüyor. Babül Mendeb Boğazı çevresini ele geçiren Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarının daha da yükselmesine yol açtı. Trump yönetiminin Suudi Arabistan'ın Husilere saldırma planını reddettiği iddia edildi. Bölgedeki son gelişmeleri NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz anlattı. Biz onun anlattıklarıyla noktalayalım. Saat başına Canan Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
3: Husilerle Suudi Arabistan arasında pamuk ipliğine bağlı bir ateşkes vardı. Ancak Ali Hamene'nin cenazesine giden Husi komutanları ve liderini taşıyan uçağın inmesi sırasında Suudi Arabistan havalanı bombaladı. Bunun nedeni doğrudan Husi liderleri değil, o uçakta İran'ın verdiği insansız hava araçlarına ait parçalar ve füzeler olduğu iddiasıydı. Ki bunun da Babül Mendeb'e yönelik tehdidi artıracağı kaygısıyla Suudi Arabistan bombaladı ve o tarihten sonra şiddet tırmandı ve bugün Babül Mendeb'in kapanma riskiyle karşı karşıyayız. Bu da petrol fiyatları 85-90 dolar arasında seyrederken bugün 100 doların üzerine, 108 dolara kadar çıktı. Aslında savaş çıktığında Hürmüz Boğazı'nda, yani bu Körfez ülkelerinin dünya petrolünün %20'sini ihraç ettikleri Hürmüz Boğazı kapanınca Körfez ülkeleri alternatiflere yöneldi. Bunlardan bir tanesi örneğin Birleşik Arap Emirlikleri hemen Umman'ın kıyısına bir boru hattıyla taşıdı petrolünü. Suudi Arabistan'da bu doğu batı hattı dediğimiz, yani Hürmüz Boğazı'ndan geçirmeden boru hattı üzerinden Kızıldeniz'e çıkarıp Kızıldeniz'den de Babül Mendeb'ten geçirip özellikle Hindistan, Çin gibi büyük alıcılara petrolünü satma yönünde bir karar aldı.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Babasının hanı ona kaldığında her şeyin farklı olacağına dair söz vermişti kendine. Babası eski kafalıydı, inatçı. Ona kalsa bu han asla değişmezdi. Ama zaman farklıydı, her şey değişiyordu. Eskiden bu sade, ucuz aile hanı bir köy yolunun kenarındaydı. Az yolcu geçerdi, geçenler de köylüydü. Han onlara uygundu. Beklentileri düşüktü. Bir tas çorba, sıcak bir yatak. Ama şimdi yol büyümüştü. Trafik artmıştı. Geçenlerin çoğu tüccardı. Ve dünya değişirken hep aynı kalan hana artık uğrayan pek yoktu. Babası yorulup işleri oğluna bırakınca ailenin bütün birikimini hana yatırdı. Duvarların renginden masa örtülerine kadar, menüsünden tabaklara kadar her şey değişti. Artık rahat, sıcak bir lezzet durağı olmuştu. Girer girmez değişim belli oluyordu. Handa evin sıcaklığı ve sarayın lezzeti bir arada bulunuyordu. Bir kere giren bir daha gitmek istemezdi. Ama işte sorun da buydu. Giren yoktu. Yıllar içinde bu yol kenarı han kötü bir isim yapmıştı kendini. Kalite arayanlar başka hanlara gidiyorlardı. Üstüne üstlük artık eski müşteriler de uğramıyorlardı. Han onlar için fazla lüks olmuştu. Sessiz, işsiz 3 ayın ardından hanın yeni sahibi tepede yaşayan yaşlı Bilge'yi uğradı. Bilge dinleyip beyaz sakalını 3 kere sivazladı ve sordu. Hanın adı nedir? Kuzey Yıldızı. Ha, işte sorun bu. İsim değişmeli. Eve dön, hanın kapısına 6 tane büyük zil as. Hanın adını 5 zil olarak değiştir. Han sahibi buna şaşırdı. Sanırım 6 zil demek istediniz diye düzeltti. Hayır, benimle tartışma. Tavsiyemi istedin, şimdi iyi dinle. 6 zil as, adı da 5 zil olsun. Hanın sahibi şaşırdı ama bildiği her şey denemişti. Yeni bir şey denemesi gerekiyordu. Eve döndü ve Bilge'nin dediklerini bir bir yaptı. Bir sonraki günden itibaren yolcular hana uğramaya başladılar. Hepsi yapılan hatayı düzeltmek istiyorlardı. Acaba sahibi saymaya mı bilmiyordu? Gülerek giriyorlardı. Kalmak için değil tabii. Sadece yapılan hatayı fark ettirip çıkmaktı onların niyeti. Ama hana giren herkes mutfaktan gelen nefis kokuları fark edip hanın içindeki sıcak, rahat ve temiz ortamı görünce oturmaya karar veriyordu.

müşteri sayısı her geçen günle arttı. Bir sene içinde Beşzil Han'ı yoldaki en sevilen han olmuştu. İsmi ise Aslan.

0: Genç Leyla ve Ahmet'in yoksulluğu kadar büyük tek bir şeyleri vardı. O da birbirlerine duydukları aşk. Çaylarını tatlandıracak şeker yok evde. Bal zaten hiç bulunmadı. Ama birbirlerine attıkları bakışları çaylarını şerbetten tatlı yapmaya yeterdi. Şairler aşk ve tatlı sudan yaşandığını söyler. Ama Leyla ve Ahmet'in fakirliği öyle büyüktü ki bazı günler aşk bile onu hafifletmek için zayıf kalıyordu. Bir keresinde bir ay boyunca Leyla hamama gidip yıkanmak için para bulamadı. Güzel Leyla, badem gözlü Leyla, ipek saçlı Leyla, sütlü kahve tenli Leyla bir ay boyunca banyo yapamayınca kaşınmaya başladı. Saçı süpürge gibi olup teni kurumaya başladı. Bir ay sonunda biraz un biriktirebildiğinde lokma yapıp pazara satmaya gitti. Yüz yuvarlak, içim bembeyaz, dişi çıtır ve sıcak pazara gider gitmez önüne kuyruk oluştu. Ve yarım saat geçmeden yaptıklarını satıp elinde nihayet hamama gidecek kadar para oldu. Oh, derin bir oh çekip eve gitti. Tarağını ve peştemalini alıp hamama gitti. Kapıyı çaldı, kalın ahşap kapının ortasındaki küçücük pencereyi açılıp oradan dev burunlu hamamcının yüzü belirdi. Leyla'ya bakıp "Kapalıyız!" dedi ve pencereyi kapattı. Kapalı olamaz. Bir daha ne zaman yıkanmak için para bulabilecekti? Leyla pes etmeyip tekrar kapıya vurdu. Neden, nasıl olur? Gün ortasında böyle bir şey hiç duymadım. Yıkanmam lazım. Pencere tekrar açıldı. Burun tekrar göründü. Kralın baş falcısının karısı yıkanmaya gelecek. Onun için hamam kapalı. Koskoca hamam tek bir kadın için.
1: Öyle, zenginler fakirlerin yanında soyunmaya sevmez. Haydi sen git, sonra başka bir gün gelirsin.
0: Aman kardeş, sen de benim gibi garibansın. Biz bu zenginlerin gölgesini kuruyup gideriz birbirimize biraz yardım etmezsek. Aç kapıyı, parasızlıktan bir aydır bekliyorum bugünü. Evde yüzümü yıkıyorum ama hamamda yıkanmam lazım. En arkaya giderim, hiç ses çıkartmam. Buhardan beni görmez bile. Ben de ona bakmam. Söz. Leyla bir şey istediğinde bayağı ikna edici olabiliyordu. Kesici de onun koca gözlerini dayanamadı. Sonunda hamamın kapısını açıldı. Hızlıca içeriye giren Leyla hamamın en arkasına gitti. Daha yeni yerleşmişti ki falcının karısı geldi. Yüksek takunyalar üstünde yüz yuvarlak dev bir lokmaya benziyordu. Tombul parmaklarında kocaman yüzükler vardı. Kulaklarındaki küpeler öyle ağırdı ki kulak memeleri omuzlarına değecekti neredeyse. Düşmesin, kaymasın diye etrafında dört dönen yardımcılara öfke dolu gözlerle bakıyordu. Attığı her adımla onlara söyleniyordu. Hepsini birbirinden beceriksiz ve tembel buluyordu. Leyla şaşkınlıkla bu nefret dolu yağ topunu seyredip içinden Allah'ım böyle insanlara bu kadar altın veriyorsun da benim saf kaplı kocamı aç bırakıyorsun. Bu nasıl bir denge? Nasıl bir adalet? Biz de zengin olma yolunda adım atsak onları desteklediğin kadar bizi de destekler misin? Dedi ve o anda içinde büyük bir ümit hissetti. Evet, bu kadından ne eksiği vardı ki? İşte o anda aklında bir fikir geldi. Öyle güzel bir fikir ki yıkanmak için bir daha bir ay beklemek zorunda kalmayacağını hissetti. Akşam kocası eve gelince ona gururla anlattı. Ahmet artık hamal değil, falcı olacağına duyunca gülmeye başladı. Ay canım, bugün acaba hamamda seni sıcak mı çarptı? Ben nasıl falcı olurum ki? Evet, onlar iyi para kazanırlar.
2: Ama dolandırıcı olursam beni öldürürler. Ben fal içinden anlamam ki. Leyla öyle kolay vazgeçmez. Bir kulağından girip ötekinden çıkıyor. Gözlerini büyütüp alt dudağını titreyerek, beni seviyorsan neden böyle fakir yaşamamı istersin? Ben de biraz rahatlığı, biraz güzelliği hak etmiyor muyum? Hak etmekle olsa bu iş, ben seni ipeye sarıp altına batırırdım. Ama ne mümkün. Beklediği an gelmişti. Leyla atladı. O zaman kocacığım dene. Olmasa olmaz ama söz ver, bir hafta boyunca falcılığa kendini tamamen adanacağını. Para kazanamazsan ben de ikna olurum. Ama denemeden olmaz. Onu hak ettiğimde inanıyorsan benim için dene. Ahmet ne desin? Bir sonraki gün iş için kullandığı sepetleri birkaç dar ve tozlu bir pelerinle takas etti. Başına Leyla'nın bir şalını sarıp pazar meydanına oturdu. Bütün gün iş bekledi. Akşama kadar tek bir kişi bile onun yanında uğramayınca tam rahatlayıp evine dönecekti ki zengin bir evin hizmetçisi ona doğru hizli adımlarla geldi. Adam titriyordu. Üstü başı dağınıktı, yüzü dertliydi. Falcı, senin yardıma ihtiyacım var. Efendimin mallarıyla yüklü bir deve kaçtı. Bu devin benim sorumluluğumda. Eğer bu yarına kadar bulamazsam kellem gider. Bana yardım et, beni kurtar. Ahmet tam da özür dileyip böyle bir iş için verebileceği bir cevap olmadığını söyleyecekti. Ama gözün önüne Leyla'nın ağlayan yüzü geldi ve ona verdiği sözü hatırladı. Derin bir nefes alıp denedi. Zaman kazanmak için zarları alıp karıştırıp attı. Sonra aklına deveyi getirmeye çalıştı. Zinini toplamaya çalıştı. Ama olmuyor. Aklına gelen tek şey leblebi oldu. Sabahtan beri hiçbir şey yememişti. Ve acıkmıştı. Çaresiz. Adamın yüzüne bakıp gözünün önünde leblebi. Aklında leblebi, burnuna gelen koku leblebi. Kulağına gelen ses leblebi diyen bir ses. Sonunda kendinden emin bir sesle adama, git 100 gram leblebi al. Sonra deveyi son gördüğün yere git. Zarların bize verdiği rakam işte 13. O yüzden 13 kere dön. Durduğun yönde yere bir leblebi at. Yuvarlandığı yere kadar yürü ve orada bir leblebi daha at. Bütün leblebiler takip edip onların hepsini bitirdikten sonra dümdüz yürümeye devam et. Deveyi o yolda bulursun. Hizmetçi gözleri fal taşı gibi açıldı. Ahmet'i sarılıp teşekkür etti. Ve dediklerini yapmaya giderken Ahmet'i bir altın para atıp deveyi bulursa bir altın daha vereceğini söyledi. Ahmet akşam eve gittiğinde Leyla heyecanla onu bekliyordu. Yeni işinin nasıl geçtiğini merak ediyordu. Ahmet ona altını verip bir daha böyle bir iş yapmak istemediğini söyledi. Bu işten anlamadığını, çok riskli olduğunu, az iş geldiğini, zamanını daha iyi işlerle kullanabileceğini söyledi ama hiçbir sözü Leyla'yı ikna edemedi. Bir altın, bir altın kocacığım. Elimizde hiç bu kadar çok para gelmedi. Eğer ilk gününde işi bilmediğin hali, tek bir müşterin olduğu hali bu kadar para kazanabildiysen, o zaman düşün, düşün. İşinde ustalaşınca neler olacak? Ve bir sonraki gün Ahmet tekrar falcı olarak pazar meydanına gitti. Gider gitmez de dün gelen hizmetçi ona heyecanla geldi. Bilge adam, dün hayatımı kurtardın. Leblebileri takip edip şehirden çıktım. Ve çöle doğru yürüdüm. Yürüdüm. Tam da senin isminin lanetleyip dönmeyi hazırlanıyordum ki. Uzakta bir baha gördüm. Küçük bir çeşmenin etrafında birkaç ağaç vardı. Ve orada bizim deveyi eksiksiz yüküyle buldum. Ay, adımı, onurumu, hayatımı kurtardın. Sana söz verdiğim gibi ikinci altın getirdim. Ayrıca yaptığın duyanı efendim seninle tanışmak istedi. Seni çağırmaya geldim. Ahmet eşyalarını alıp hizmetçiyi bir saraya kadar takip etti. Bu evi tanıyordu. Ülkenin en zengin tüccarın eviydi. Kraldan bile güçlü olduğunu söylerlerdi. Tüccar kuzulu bir safran pilavı tepesinin önünde oturmuş, parmaklarını yalıyordu. Ahmet'i görünce yemeği davet etti. Ve Ahmet hayatında yediği en lezzetli etin tadına baktı. Yemekler ağzının içinde resmen eriyordu. Sonradan bu yumuşacık kuzu etinin beynini yumuşattığını düşündü. Yoksa bu tüccarın falcısı olmaya nasıl kabul ederdi ki? Artık Ahmet'in her ay 10 altın getirecek bir işi vardı. Leyla'nın sevinçten uçacağını biliyordu. Ama Ahmet pek sevinmiyordu. Aklına takılan bir konu var. Bu tüccar onun şanslı bir sahtekar olduğunu öğrenince ne yapacaktı? Onu asacağından korkuyordu. Akşam Leyla'ya durum anlatınca tam beklediği gibi oldu. Ve sevdiği kadının sevinci gören Ahmet tabii bir akşam için endişelerini askıya alıp karnı tok ve neşeli bir evde uyumanın keyfine teslim oldu. O günden sonra Ahmet her gün falcı olarak tüccarın evine gidiyordu. Günler sakin geçiyor. Her gün falcıya ihtiyaç duyulmuyor. Ama kafasındaki kara bulut hiç gitmiyordu. Ya sahtekarlığı fark edilirse? Haftalar, aylar geçti. Bir sabah Ahmet işe gidince sarayın kapısında bir şeylerin ters gittiğini anladı. Efendi onu bomboş sarayın içinde bekliyordu. Yerlerdeki ipek kilimlerinden tavanda asılı kristal lambalara kadar sarayın bütün değerli eşyaları yok olmuş. Gece hırsızlar gelip evdekiler uyutup sarayı tavandan yere kadar, yatak odasından hazineye kadar soymuşlar. Tüccar Ahmet'i, işte Ahmet, kendini ispatlaman için beklediğin fırsat geldi. Bu hırsızlar senin ününü duymamış olmalılar. Bilselerdi hiç böyle bir işe girmezlerdi. Bu onların son işi. Hazinemin nerede olduğunu söyle ve bu hırsızların yerini tespit et ki onları bu evin önünde asayım, dedi. Ahmet'in korktuğu başına gelmişti. Bu işin çok büyük olduğunu ve çok güç gerekeceğini söyleyip efendiden 40 gün süre isteyip hemen evine koştu. Olanları Leyla'ya anlattı. Ayak parmaklarından saçlarına kadar titriyordu. Şimdi ne yapacağım? Yaşayacak 40 günüm kaldı Leyla. Leyla kocasına sarıldı. Benim sana inandığım kadar sen de inansan kendine, hiç korkmazsın. Şu ana kadar her şey yoluna gitti. Demek ki öyle olmaya devam edecek. Güven bana. Ve Leyla sakin bir gülümsemeyle bir tencerede 40 hurma saydı. Ve onu kocasına uzattı. Bak, her akşam ezan sesi duyunca bir hurma yersin. Ve bu 40 hurma bitmeden bir çağrı gelir, kesin. Ahmet güldü. Şimdi sen mi bana falcılık yapıyorsun? Yok, dedi. Ahmetciğim, aşk için başladığın bu işten sadece iyi bir şey gelebileceğine inanıyorum. Zihnin sustur. Ancak böyle duyarsın içinden gelen sesi. O sırada ezanın sesi duyuldu ve Ahmet, peki o zaman. Bu kürkünden birincisi, deyip bir hurmayı ağzına atıp yedi ve çekirdeğini dışarıya tasa attı. Ahmet'i burada bırakalım ve haber verelim haramilerden. Tüccarın evini soyan kırk haramiler bu planı tam bir senedir hazırlıyordu. Yalnız iki ay önce tüccarın çok güçlü bir falcıyı işe aldığını duyunca bütün plandan vazgeçmeyi düşünmüşlerdi. İlk defa grup ikiye bölünmüştü. Tüccar onların izini bulursa yaşatmaz. Onun gücü onların dünyanın öteki ucuna kadar bulur. O nedenle falcının neler bulduğu öğrenmek için evini gözetlemeye karar verdiler. Ve aralarından bir hırsızı Ahmet'in evine gönderdiler. Hırsız karanlık olunca Ahmet'in çatısına çıktı. Ve çatıya çıkar çıkmaz içeriden Ahmet'in sesi duydu. Peki o zaman bak, bu kırkından birincisi. Bunu duyan hırsız dehşetli çatıdan inip haramilerin mağarasına koştu. Duyduğu anlattı. Haramiler sabaha kadar tartıştı ve bir sonraki gün aynı saatte ikinci bir hırsız göndermeye karar verdiler. Bu da çatıya çıkar çıkmaz Ahmet'i duydu. Bak şimdi, benimle sayıyorsun değil mi? Bu da kürkünden ikincisi. O da mağaraya koşup duyduğunu anlattı. Ahmet'i onların hakkında neler öğrendiğini duymak için üçüncü birini gönderdiler. Ve üçüncü hırsız çatıya çıkar çıkmaz Ahmet'in, ya sevgilim, bu da kürkünden üçüncüsü. İşte hepsi böyle tek tek gelip geçecek. Dediğini duydu ve böyle devam etti. Her gece başka bir hırsız geldi. Hepsi akşamüstü ezan saatinde geldikleri için Ahmet'in kör hurmaları yerken saymasını duydular. Son gün kör haramilerin hepsi birlikte geldiler. Çatıya çıktılar ve Ahmet. İşte hepsi bu. 40 tane. Ah sevgilim, artık yapacak bir şey yok. Yarın teslim günü işte. Söylediğini duydular. Haramiler Ahmet'in gücüne ikna oldular ve bir sonraki gün Ahmet'in kendilerini yakalayıp tüccara teslim edeceğini ikna oldular. Hep beraber Ahmet'in kapısına vurdular ve ona bizi bırakırsan hazineyi sakladığımız yeri söyleriz dediler. Ahmet'i ikna etmek zor olmadı. Ertesi gün haramiler uzaklara kaçarken Ahmet saraya hazineyi eksiksiz olarak götürdü. Haramilerin kaçtığını ama onlara çok güçlü bir lanet gönderdiğini anlattı tüccara. Tüccar ona sarıldı. Ahmet'i eve bir altın küpüyle gönderdi. Artık Ahmet hayat boyu sefa içinde yaşayacak kadar zengindi. Ama işin kötüsü, tüccar ondan ayrılmak istemiyor. Ahmet bu durumdan nasıl kurtulacağını düşünmeye başladı. Tekrar 40 gün boyunca hayat ve ölüm arasında kalmaktan korkuyordu. Bir sonraki sefer bu kadar şanslı olmayabilirdi. Kara kara düşünürken bir gün hamama gitmeyi karar verdi. Hamama gelince dışarıda tüccarın ayakkabılarını gördü. Demek ki patron o gün hamama gelmişti. Birden aklına deli bir fikir geldi. Bu işten kovulmak için çılgın bir şey yapmaya karar verdi. Hamamın içinde koşup peştemalli patron yakaladı ve böylece sokağa attı. Meydanın ortasında kala kalan tüccar Ahmet'i, bırak beni, delirdin mi? Daha yeni bütün mal varlığımı kurtarmış olmasaydın şu an senin kelleni alırdım. Dediği anda birden hamamın kubbesi çöktü. Toz bulutun ortasında kalan tüccar gözleri fal taşı gibi açılmış Ahmet'e sarıldı. Dostum, sen benim hayatımı kurtardın. Bense burada seni cezalandırmaktan bahsediyordum. Affet beni. Bir daha seni sorgulamayacağıma söz veriyorum. O günden sonra tüccar Ahmet'siz hiçbir yere gitmez oldu. Bir gün beraber ava gitmişken Tuca küçük bir çekirgeyi avucuna alıp Ahmet'e şaka yaptı.
3: Haydi dostum, test edelim senin bu yeteneğin. Elimde ne olduğunu söylersen bir falcı olduğuna inanırım.
2: Ahmet bu şakayı ciddiye alıp terlemeye başladı. İşte sahtekarlığın ortaya çıkacağı an. Düşünmeye çalışıyor ama aklında hiçbir şey gelmiyor. Sadece bir deyim aklına geliyor. Bu deyim herkesin eninde sonunda yakalandığını, hiç kimsenin şansına güvenmemesini hatırlatıyordu ona. Ve Ahmet. Ahmet de şansını bir kere, iki kere, üç kere kullanmıştı. Gözlerini kapatıp söylemeye başladı. Bir kere, iki kere, üç kere sıçradın ama sonunda yakalandın işte çekirge. Gözlerini açınca tüccarın avucunun içinde çekirge duruyordu. Ve o zaman Ahmet bir oh çekip sonunda karka attı. Ondan sonra ne oldu? İşte Ahmet sorunsuz 10 sene daha tüccarın falcısı oldu. Tüccar öldükten sonra da ailesiyle güzel bir evde sakin bir hayat sürdürdü. Ve hayat yolunda ne zaman çocukları bir tavsiye isteseler, Ahmet onlara seneler önce Leyla'dan öğrendiğini söyledi. Aşk için attığın her adım doğrudur. Korkma. Zihnin sustur. Ancak o zaman duyarsın İçinden gelen o kutsal sesi. İşte ona güven.

0: podcast hesaplarında.
1: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti.
2: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
2: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
2: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
3: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
3: Memleketi Rize'de gittiği duraklarda coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı, açılış töreni öncesinde Merkez Sahil Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz sonrasında hemşerileriyle sohbet etti.
1: Diyarbakır'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Önümüzde çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kimlik inkarının sembolü haline gelmiş 12 Eylül zihniyetinin ortadan kaldırıldığını söyledi.
4: İnşallah bu üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar. Bu proje gerçekten siyasal şiddetin gündemden çıktığı andan itibaren şu andaki mevcut kalkınma durumunun, ekonomik durumunu yani kat ve kat üstünde bir performans sergileyeceğimizi gerçekten görüyorum. Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdi. Sürecin meclis çatısı altında diyalog yoluyla sürdürüleceğini söyledi.
4: Ortaya konan bu kardeşlik sürecinde inşallah bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil diyalog yoluyla götürmek.
5: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Diyarbakır'daydı. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. AK Parti hükümetlerinin en önemli icraatının 12 Eylül zihniyetini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
4: 12 Eylül zihniyeti denen bir zihniyet vardı. Özellikle kimlik inkarını, Kürtlerin kimliğini inkar eden bir duruşun neredeyse sembolü haline gelmiş bir zihniyet vardı. AK Parti iktidarlarıyla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten kimlik inkarının ortadan kalkması bizim yaptığımız en büyük siyasal devrim olmuş değerli arkadaşlar.
5: Bakan Fidan Gazi Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliğine katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi. Öztrak, Yavaş'ın denge politikam rahatsızlık yaratırsa gereğini yapmaktan çekinmem açıklamasını da değerlendirdi.
0: Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır. İkinci söyleyeceğim şey şudur. Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum.
1: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalardan birinde daha karar açıklandı. İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca hakkında siyasi yasak kararı da verildi. Karar istinaf incelemesinin ardından kesinleşecek.
3: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Daha önce aynı davada yargılanıp iki kez beraat eden İmamoğlu, İstinaf Mahkemesi'nin usulsüzlük nedeniyle bu kararları bozması üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Yazıcı'ya yönelik açıklamasının siyasi eleştiri olduğunu savunsa da mahkeme bu görüşe katılmadı. İmamoğlu'na hakaret suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Siyasi yasağa hükmetti. Ekrem İmamoğlu'na yönelik dava 25 Ekim 2022'de Tuzla'daki İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılış töreninde eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'ya yönelik sözlerinin ardından yapılan şikayet üzerine açılmıştı.
6: O arkadaş burayı germeye gelmiş. Sakin.
3: Savunmasını tutuklu olduğu Silivri cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle yapan İmamoğlu, Şadi Yazıcı'nın konuşmasında törene katılanların sabrını zorlayacak bir dil kullandığını, davranışlarıyla gerginliğe neden olduğunu iddia etti. Sözlerinin provokasyona verilmiş haklı bir tepki olduğunu savundu. İmamoğlu hakkındaki hapis cezası ve siyasi yasak kararı istinaf incelemesinin ardından netleşecek.
1: İstanbul Başakşehir'de ana isale hattındaki su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle cadde göle döndü. Başakşehir Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu bulvarından geçen İSKİ'nin ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle tonlarca su caddeye aktı. Bölgeye itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatıldı. İstanbul Maltepe'de mülk sahibi bir çift kiracıları tarafından vurularak öldürülmüştü. 30 yıllık kiracı emniyetteki ifadesinde aralarındaki anlaşmazlığın 350 bin dolarlık tadilat parası nedeniyle başladığını öne sürdü.
3: Davayı kaybetti, kavga etti. Arka arkaya ateş ederek mülk sahibi çifti öldürdü. Avukatlarını ağır yaraladı.
7: Cinayeti neden işlediniz?
3: Mehmet Taşkaya tüm bunların gerekçesini alacak verecek meselesine bağladı. Bana hakaret ettiler, evimden silahımı aldım, vurdum dedi. İstanbul Maltepe'de ev sahipleri Osman ve Nurşen Akyol'u öldüren Taşkaya adliyeye sevk edildi. 30 yıldır binada kiracı olduğu ortaya çıktı. Bina ve apartmandaki dairelerse Almanya'da yaşayan Osman Akyol'a aitti. Akyol'un 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Taşkaya apartmana talip oldu. Bazı tadilatlar yaptırdı. 350 bin dolar harcadığını iddia etti. Ancak tapu sorunu olması nedeniyle satış gerçekleşemedi. Bundan sonra anlaşma yapıldı. Dairelerdeki kiraları Mehmet Taşkaya toplamaya başladı. Alacak verecek meselesi de bu süreçte yaşandı. Taraflar davalık oldu. Osman ve Nurşen Akyol Almanya'dan İstanbul'a döndü. Mahkeme çifti haklı buldu. Zemin katlardaki ofisler tahliye edildi. Çifte cinayetle sonuçlanan kavga da bu sırada yaşandı. Mehmet Taşkaya kalabalığa neden ateş ettin sorusuna ise karşı tarafı dağıtmak için diyerek yanıt verdi. Mahallede korku dolu anlar yaşandı.
8: İçeriye girdim. İçeriye girmemle 5 dakika sonra Sadece bir abi vurma sesini duydum. Şuradan gelen bir ses, avukatmış o da.
3: 63 yaşındaki saldırgan özel harekat polislerince yakalanmıştı. Evinde yapılan aramalarda tabanca, tüfek ve kılıçlarla iki kama bıçağı, kelepçe, biber gazı ve bir olay yeri inceleme şeridi bulundu.
1: İstanbul'da dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Çete üyeleri kendilerini polis olarak tanıtarak ailenin çocuklarının tedavisi için kullanmayı planladığı tüm birikimlerini aldı.
9: Evet bu.
3: Dolandırıcıların hedefinde bu kez Suriyeli bir aile vardı. Aileyi takibe alan çete bildik yöntemleri kullandı. Eşiniz borcu nedeniyle gözaltına alındı yalanıyla ailenin tüm birikimini aldılar.
10: Bunlar kızım 2 ay.
3: Olay İstanbul Sultan Gazi'de yaşandı. Baba Mamun Almıhım'a telefonla ulaşan zanlılar bir ay önce hayatını kaybeden 8 aylık kızlarının hastane borcu nedeniyle göç idaresine giderek imza vermesi gerektiğini söyledi.
11: Göç idaresine gittiğimde beni arayan telefon numarasını görevlilere gösterdim. Görevliler bana bu numara bize ait değil, biz sizi aramadık dediler.
3: Baba evden çıktıktan hemen sonra kendilerini polis olarak tanıtan zanlılar eşi Rahaf Elmıhım'ı da aradı.
11: Eşime eşinizi gözaltına aldık. Silah, uyuşturucu ve benzeri olaylar nedeniyle hakkında işlem yapılıyor. Hakkında şikayet var şeklinde ifadeler kullanarak onu korkutmuşlar.
3: Zanlılar Raham Elmıhım'dan eşinin serbest bırakılması için para istedi.
12: Elinize eldiven giyerek evdeki altın ve paraları poşete koyun. Parmak izi incelemesi yapacağız. Birazdan evinize gelecek ekibe poşeti verin dedi.
3: Baba Elmıhım göç idaresine gittiğinde aranmadığını öğrense de geç kalmıştı. Zanlılara inanan kadın 6 yaşındaki kızlarının tedavisi için biriktirdikleri 1 milyon 635 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını bir poşete koyarak kapıya gelen çete üyesine teslim etti. Zanlılardan biri yakalansa da altınlar kayıp. Polis biri Arapça konuşan iki zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul cinayetin daha aydınlatıldığını bildirdi. Böylece son dönemde toplam 46 dosya aydınlatılmış oldu.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 faili meçhul dosyanın daha aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek hiçbir cinayetin unutulmayacağını ve faillerin cezasız kalmayacağını söyledi.
13: Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yıllardır karanlıkta kalan 6 cinayet dosyasını daha aydınlattık. Böylece 46 dosyada 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayların üzerindeki sır perdesini kaldırdık.
3: Bakan Gürlek'in verdiği bilgiye göre 2020 yılında Bursa'da hayatını kaybeden 7 yaşındaki Medine Kesmen'in dosyasında deliller, bas kayıtları ve tanık beyanları tekrar değerlendirildi. Şüpheli Erkan Edincik tutuklandı. İzmir'de 8 Mart 2026'da hayatını kaybeden Mehmet Köstekçi'nin dosyası yeniden değerlendirilerek 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı. Diyarbakır'da 2014'te dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin DNA incelemeleri sonucu 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Muş'ta 2011'de hayatını kaybeden Felemez Kulaç'ın dosyasındaki şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Nevşehir'de 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası da tekrar incelendi. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtları değerlendirildi. Böylece 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlem başlatıldı. Siirt'te ise 2024'te kaybolan Mekiye Akyel'in soruşturmasında eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.
1: Hürmet. Hürmüz'deki krizin ardından dünya enerji ticareti için kritik bir başka geçiş noktasında da gerilim yükseliyor. Peki bu hamle Husilere boğazı kapatma gücü verir mi? İran'ın bölgedeki mücadelesinde yeni bir cephe mi açılıyor? Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu NTV yayınında değerlendirdi.
9: Küresel ticaretin akış noktası burada, yani Hint Pasifik bölgesinden veya işte Orta Doğu'daki petrol, gaz çıkışı ile ilgili bütün ticaretin aktığı yer esasında işte Aden Körfezi'nden geçip Süveyş'ten Avrupa tarafına veya Atlantik'e doğru gidiyor. Eğer ki burası kapatılacak olursa bütün akışın Afrika'nın güneyinden dolaşmak zorunda kalacağı başka daha pahalı bir yolu, hatta zaman olarak da baktığınızda zamanın uzamasıyla ticarette büyük aksamaların olabileceği hususu gündeme geliyor. Tabii bu Kızıldeniz'deki kapatma hadiselerine daha önce mesela bir ticari geminin bu bölgeyi, Süveyş'i kapatmasıyla Covid-19 sürecinde meydana gelen hadiseleri hep hatırlıyoruz. Bunlar küresel açıdan çok büyük faturalara sebep olmuş konular idi. Fakat bu tarih itibariyle söyleyebiliriz ki Arap Yarımadası'ndaki mesele genişlemiş durumda. Yani sadece bu Hürmüz ve İran bölgesindeki bir mesele olmaktan çıktı. Hatta şunu da söyleyebiliriz. İç savaş halindeki Yemen'in meselesi, Husi meselesi olmaktan çıktı. Şu anda küresel bir mesele haline dönüştü. Dolayısıyla bütün dünyanın dikkatini toplayabileceği bir noktadayız artık. Ve Husiler bu cepheden baktığımızda eğer güneye doğru inişlerini sürdürürlerse, ki aslında engel de yok, bunu yapabilirler. Çünkü karşılarında çok önemli bir direnç olması lazım ki işte Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı merkezi hükümetin bağlısı olan grupların burayı savunma imkan ve kabiliyetleri az. Hem güneydekilerin de imkan ve kabiliyetleri az. Dolayısıyla pek de önlerinde duracak bir hadise veya engel yok gibi genişleme şeklinde. Burada sadece adaya da bakmıyorum ben, yani genel olarak bölgenin kontrolünü ele geçirebilecek bir potansiyele sahip Husiler. 1990'lı yıllardan itibaren anlatmamız gereken bir hikayeyi karşımıza koyuyor. Yani bu başlangıçta bir Husilerin de içerisinde olduğu Zaydi ayaklanması şeklinde belki hani daha küçük bir durummuş gibi ortaya çıktı. Fakat Arap Baharı'ndan itibaren bu daha başka bir profil sergiledi. Arap Baharı'nın getirmiş olduğu etkiyle beraber burada bir başşehir Sana'nın da düşüşü bütün kırılganlıkları ortaya çıkardı. Burada bir güç dengesi artık tamamen Husilerin eline geçmiş oldu ki Kızıldeniz bölgesinde bu önemli olduğu gibi bu bölgedeki kaynakları kullanmak açısından da böyle oldu. Askeri açıdan üçe ayırıyoruz biz Yemen'i. Yani bir batı, yani Kızıldeniz tarafı, bir güney kısmı, bir de iç kısmı veya doğusu diyelim. Bu üçünün de ayrı karakterde hem insan karakteri hem de askeri manevra bakımından farklılıkları var. Yani burada şimdi Batı bölgesindeki Husilerin ele geçirmiş olduğu konular sadece İran'la da alakalı değil. İç içe geçmiş meseleler var. Yani burada Yemen'i idare eden güçlerin taraf değiştirmeleri ve dış ülkelerden destek almaları, ki bu bazen Suudi Arabistan'dan oldu, bazen Birleşik Arap Emirlikleri'nden oldu. Buradaki bütün iktidarı ele geçirebilecek tarzdaki faaliyetler hep Husilerin işine yaradı sonuçta. Yani bu hükümeti idare edememeleri, burada devleti idare edememeleri, devletin çökmesinin sonucu olarak biz bugünlere geldik. Bu sadece ve sadece işte Hürmüz'ün veya İran'ın meselesi olmaktan öte daha derinde büyük kırılganlıkların yaşadığı ve bugüne yansıyan bir sonuç. Tabii şimdi birleşmek istendi. Yani bunu bu ülkedeki bütün güçleri bir araya getirmek için çabalar sarf edildi daha önce. 2014'ten itibaren bunları görüyoruz. Fakat neticelenemedi. Yani burada yine iktidar sahipleriyle muhalefettekilerin birbirlerine karşı olan tavırlarıyla herkes elini silaha aldı ki işte burada tamamen terörize olmuş bir toplum veya buranın da şartları. Yani aslına bakarsanız arazi şartları veya yaşam şartları öyle bir değişik ki burada. Buradaki insanların kolaylıkla eline silah alıp ne bileyim bir tarafın, bir kabilenin şemsiyesi altına girebileceği bir durumu sergiledi. Şimdi tabii Husiler şunu istiyor. Yani ben bir de şunu hatırlatayım. Yani bundan ne bileyim yaklaşık bir sene önce Amerika Birleşik Devletleri'nin de işin içerisinde olduğu küresel bir askeri organizasyonda burada bir harekat yapıldı ama genellikle harekat hava harekatı şeklinde gerçekleşti ve arkasından Amerika ile yani bu da yakın zamanlarda Husiler bir anlaşmaya vardılar. Yani burada çatışmayı engelleyecek bir anlaşma olarak ifade edildi. Yani şu anda Amerika ile anlaşması devam ediyor görünürse eğer oradan bir çıkarım yapabiliriz. Husiler ne istiyor? Aslında ülkeyi istiyor. Yönetimi ele geçirmek istiyor. Burada da bir pazarlık unsuru olarak tabii ada veya batı bölgesinde ticaretin olduğu bütün bu cepheyi elinde tutarak güç bende diyor. Yani bu gücü kabul ettirmek için ama şimdi biz şunu da biliyoruz. Suudi Arabistan'ın bu gelişmelere sessiz kalamayacağını ve buradaki petrol çıkışına kadar engel teşkil edecek bazı gelişmeler var. Şimdi Suudi Arabistan düşünüyor. Acaba tekrar ben buraya daha önce yaptığım gibi müdahale edeyim mi? Şimdi müdahale ettiği zaman ise buradan işte Amerika'nın desteğini alması gerekiyor. Amerika'nın işte buradaki komutanlığı, CENTCOM'un başkanı da şu anda Suudi Arabistan'la görüşme içerisinde. Fakat harekatta elverişli bir yer değil. Gene yapılacak olan hava harekatı. Bu buradaki faaliyetlerin geriye gitmesini sağlamıyor. Daha çok durumu ajete ediyor. Daha çok çıkmaza sokuyor. Hatta halkın açlığı veya işte bir takım böyle olumsuzlukları siz de söylediniz. Bunların gelişmesine sebep oluyor. Ve dolayısıyla şimdi burada yani bir yere elinizi değdirdiğiniz anda o kadar çok şey birbirine geçiyor ki daha çok olayı çözmekle alakalı yaklaşımlar sergilenmesi gereken bir safhadayız.
1: ABD Başkanı Donald Trump'tan 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin Dallas'taki ulusal kongresinde kapanış konuşması yapan Trump, katılımcılara esprili bir dille yemin ettirdi. Cumhuriyetçilere oy kullanmaları çağrısında bulundu. Trump, demokratları işaret ederek destekçilerinden seçimde hile yapmalarını istedi. Trump ayrıca oy kullanmayanların cehenneme gideceğini de söyledi.
14: Please raise your right hand.

0: Daha öncesinde oy kullanmaya gideceğiz. Tanrı yardımcım olsun. Vay canına. Şimdi biliyorum. Şimdi sanırım hemen hemen herkes oy kullanacak. Oy kullanmazsanız ne olacağını biliyor musunuz? Cehenneme gidersiniz.
1: Rusya Ukrayna'ya saldırılarını artırdı. Moskova yönetimi başkent Kiev'in yanı sıra Ukrayna ile sıcak çatışmaların da yaşandığı bölgelerde akaryakıt istasyonlarını hedef alıyor. Deniz Berktay vurulan istasyonlardan birindeydi. Savaştaki son gelişmeleri de aktardı.
2: Rusya ile Ukrayna arasında hava saldırıları son dönemlerde giderek arttı ve Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava hücumlarını son günlerde, son haftalarda daha da şiddetlendirdi. Ve şu anda arkamda bir benzin istasyonu görüyorsunuz. Rus İHA'larının sabah saatlerinde vurduğu bir benzin istasyonu ve sonuç olarak benzin istasyonu küle dönmüş ve şu anda yıkıntı kaldırma çalışmaları, onarım çalışmaları burada devam ediyor. Daha önceden Ruslar ağırlıklı olarak Kiev'e geceliğin hava saldırı, gece saatlerinde hava saldırıları düzenlerken son zamanlarda günün hemen her saatinde hava saldırısı düzenliyor. Ve Kiev'de sürekli olarak sirenler çalıyor. Hatta bazen günde 15 kez sirenlerin çaldığı zamanlar oluyor. Ve sirenler çaldığı zaman hayat tamamen duruyor. Alışveriş merkezleri kapanıyor. Ve burada bulunan tesisler çalışmıyor. Ve bunun da tabii ekonomiye epey ağır bir faturası oluyor. Ruslar son dönemde özellikle Ukrayna'da benzin istasyonlarına yönelik saldırıları yoğunlaştırdılar. Ve özellikle sınır bölgelerine yakın, ateş hattına yakın yerlerdeki benzin istasyonlarına yönelik hava saldırıları arttı. Bunun da önemli bir nedeninin Rusların önümüzdeki aylarda özellikle kışın başlangıcında Kiev'e veya Ukrayna'nın doğu bölgelerine yönelik yeni büyük çaplı bir taarruza hazırlığın bir parçası olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla şu anda Ukrayna'da kış dönemi gerginlikle bekleniyor, endişeyle bekleniyor. Öbür taraftan bütün bu hava saldırılarının cephe gerisine yönelik bu artan şiddetin Ukrayna'daki ekonominin farklı sektörlerine yönelik faturası ağır oluyor. Ve böylelikle sivil halk savaşın şiddetini giderek daha artan şekilde hissediyor.
1: Karadeniz'de gemilerin vurulması bazı ürünlerin ithalatını durma noktasına getirdi. Bunlardan biri de yem. Hayvancılık sektörü için yem ithalatı yapılması kritik önemde. Fiyatlar artınca dana eti %8, tavuk eti %7 zamlandı.
3: Her iki ülkede gemileri hedef aldı. Yem fiyatı 2 ayda %16 arttı. Hayvancılık sektörü önemli bir sorunla karşı karşıya. Web tüfeğe göre fiyat artışı son bir ayda dana etinde %8'e, tavuk etinde %7'ye yaklaştı. Sektörde maliyetlerin %70'ine yakınını yemler oluşturuyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artması, mısır, ayçiçek küspesi ve kepek gibi ürünlerin fiyatını hızla yükseltti.
4: Bir yumurta, şu anda yumurta yeminin maliyeti 20 TL. Biz geleneksel olarak 200 ila 250 gram yem bir yumurta maliyeti deriz. Dolayısıyla bugünkü fiyatlara baktığınızda bir adet yumurtanın maliyeti 4 lira ile 5 lira arasında. Perakende satış fiyatından bahsetmiyorum. Toptancıdan çıkış fiyatından bahsediyorum. Tavuk da aynı şekilde 4 kilogram yem 1 kilogram tavuk etine eşit gelir. Dolayısıyla bugün 25 lira yemin kilosu, o da 100-105 lira civarında tavuk maliyetlerini gösteriyor.
3: Türkiye'de tüketilen yemin yarısı yerli üretim, yarısı ithal. İthalatın ise %72'lik kısmı Rusya ve Ukrayna'dan gerçekleştiriliyor. Bu iki ülkeden de ithalat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Bu nedenle rota Amerika kıtasına çevrildi. Ama ithalatta yasal kısıtlar var.
4: Mısır gibi, soya gibi ürünlerin yurt dışından özellikle Brezilya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal etme zorunluluğu ortaya çıktı. Orada da bazı kısıtları var Türkiye'deki yem sektörünün. O ürünlerle ilgili biyoteknolojik ürünler bunlar tamamı. Bunlarla ilgili Biyogüvenlik Kurulu'nun alacağı kararları dört gözle bekliyoruz.
3: Sektör ithalat için yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesini istiyor.
1: İstanbul'da yaklaşık 3 milyon öğrencinin yeni eğitim öğretim yılı için okullara dönmesine

0: artık saatler kaldı diyebiliriz. Güvenlik tedbirleri de arttırılıyor. Kent genelindeki okullarda ilk defa bahçe görevlileri pazartesi günü işbaşı yapacak. Okul polisi uygulaması sıkılaştırılacak. İhtiyaç duyulan okullarda turnike sistemleri de yaygınlaştırılacak.
1: Dedektörler devrede olacak. Bahçelerde ilk defa görevliler yer alacak. Veliler randevu almadan okula alınmayacak. Yeni eğitim öğretim yılında okullardaki güvenlik önlemleri artıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, yeni dönemde önceliklerinin güvenli okul ortamı olduğunu belirtti. Bu kapsamda İstanbul'daki tüm okullarda bu yıl ilk kez 3013 bahçe görevlisi pazartesi günü işbaşı yapacak. Görevliler öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında güvenliğin sağlanmasına yardımcı olacak. Teneffüslerde okul nöbetçisi ve idareyle koordineli çalışacak. Okullardaki güvenlik uygulamalarından biri de dedektörler. Tüm okullarda dedektör bulunacak. Riskli görülen durumlarda gerekli arama ve kontroller yapılacak. Okul polisi uygulaması da yeni eğitim öğretim yılında daha sık gerçekleştirilecek. Her okulun irtibat halinde olduğu bir polis birimi bulunacak. Öğrenci mevcudu yüksek okullarda turnike sistemlerinin de artırıldığını belirten Murat Mücahit Yentür, tüm okullarımızda turnike uygulaması yok ama uygun gördüğümüz ihtiyaç olan her okulumuza mutlaka turnike kurulacak dedi. Okul randevu sistemi bu yıl etkin bir şekilde uygulanacak. Öğretmen veya okul idaresiyle görüşmek isteyen veliler taleplerini elektronik ortamdan iletecek. Görüşmeler okul müdürünün uygun gördüğü zaman dilimlerinde gerçekleştirilecek.
0: İstanbul Valiliği'nin hayata geçirdiği Gönülden Bir Oyun projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilerin kartlarına her ay 2000 lira yükleniyor. Yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilen destekten şu ana kadar 50 bin öğrenci yararlanırken projenin 100 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
1: Her ay 2000 lira yüklenecek. Bakiye yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek. Ailede birden fazla öğrenci varsa ayrı ayrı kart verilecek. İstanbul Valiliği ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimden kopmasını engellemek ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gönülden Bir Öğün projesini hayata geçirdi.
2: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan tespit edilen öğrencilerimizi, hayırseverlerimiz başta olmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın imkanlarıyla verdiğimiz bir kart. Bu kart nakit olarak geçmiyor, dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart. Öğrencilere verdiğimiz bu karta aylık düzenli olarak 2000 lira para yüklüyoruz.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde başlatılan projeyle 50 bin öğrenciye ulaşıldı.
2: Halkbank altyapısını hazırladı. Sosyal Yardımlaşma Vakıflarımız, 39 ilçemizdeki her bir vakfımız kaymakamlarımızın koordinesinde bu işleri koordine etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüz okullarda bütün kantinlere post cihazını yerleştirdi. Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
0: Mesleki Eğitim Merkezi MESEM stajyer işçi ölümleriyle gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin soru önergesine yanıt verdi. 10 yılda 37 çocuk işçinin öldüğünü açıkladı. 1,5 yılda yaralanan çocuk sayısı ise 10 bine yakın. NTV'den Deniz Tüysüz bu vahim tabloyu iş güvenliği uzmanı Erdinç Günay'a sordu.
1: Hatay'da 13 yaşındaki Tunçan oto tamirhanesindeki patlamada öldü. Yine Hatay'da üstelik 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön pastanede elektrik akımına kapıldı. Tekirdağ'da 15 yaşındaki Eren Gündoğdu'da inşaatta aynı kaderi paylaştı. Bu öğrenciler Mesleki Eğitim Merkezi MESEM kapsamında staj yaparken ölen son çocuklar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun soru önergesine yanıt verdi. Buna göre Mesleki Eğitim Merkezi MESEM'lerde 2016'dan bu yana 10 senede 37 öğrenci hayatını kaybetti. 2025 ve 2026'da ise 9.950 öğrenci iş kazası geçirdi.
3: MESEM'de olması veya olmaması aslında bir şeyi değiştirmez. Sonuçta çocuk işçilerin ölüm kazaları ülkemizde hani 37 de olsa, diğer çalışmalarda 72 de olsa ölüm kazaları, aslında ikisi de kabul edilebilir rakamlar değil.
1: İş hayatına kalifiye eleman kazandırmak amaçlı MESEM'ler mavi yaka çalışan yetiştirmek için önemli. Ancak iş kazalarında Avrupa birincisi olan Türkiye'de çocuklar da bu sorundan etkileniyor. Uzmanlar MESEM kapsamındaki iş yerlerinde sıkı denetim öneriyor.
3: Geleceğimizin güvencesi MESEM'ler. Ülke olarak en büyük eksikliğimiz ara eleman dediğimiz mavi yakalı, yani foreman, teknisyen, tekniker pozisyonundaki çalışma gücünün bulunamaması. Ülkenin en önemli sorunu aslında yani MESEM'lerin ve meslek eğitim birimlerinin mutlaka ve mutlaka teşvik edilmesi, geliştirilmesi lazım.
1: Çocuk işçi ölümleri MESEM'lerle sınırlı değil. Düzce ve Sakarya'da traktörden düşerek ölen 10 yaşındaki Mehmet Doğan Cebe, 13 yaşındaki Yusuf Kesem gibi mevsimlik tarım işçileri de var. İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisi'ne göre sadece Ağustos'ta 15 çocuk işçi hayatını kaybetti.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine evler tahliye edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
1: Ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerine sıçradı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Taşpınar mahallesindeki bir sitenin bahçesi yandı. İhbar üzerine bölgeye tomalar, arazözler, itfaiye aracı ve bir helikopter sevk edildi.
4: Dehşet ve canlardı bizim için. Evde duruyordum. Sonra bir anda itfaiye sesleri duydum ve her yer ateş kırmızısı oldu. Küller yağıyordu. Çok korktuk.
5: Çok korktuk tabii ki. Yangın çok büyüktü. Herkes bir tarafa koşuşturuyordu. Sitede herhangi bir mal kaybı yok. Zarar yok araçta veya evde. Ama işte buradaki ağaçları, buradaki çimleri ekiminde de biz vardık yani. O yüzden ekstra bir hüzün yaşıyoruz yani.
6: Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın o noktaya çok yakın bir yerde bulunan sitenin bahçesine kadar sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken site sakinleri de olası risklere karşı tahliye edildi.
1: Alevler Ankara İtfaiyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün çalışmasıyla yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Polis de alevlerle mücadeleye tomalarla destek verdi.
7: Otlardan çıktığı şeklinde var ama orada bir vatandaşın müdahalesi mi var yoksa camlardan vesaire mi kaynaklandı? Onu belki daha sonra tespit edilebilir.
6: Bulunduğumuz nokta yangının büyüklüğünü en iyi anlatan alanlardan biri. Ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Sitede bulunan bazı evlerin duvarları yangından zarar gördü.
1: Alevler neden ve nasıl çıktığı yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Adana'daki orman yangınında evleri küle dönen Bozkurt çifti büyük üzüntü yaşadı. Tüm mal varlığını dakikalar içinde kaybeden çift gözyaşlarını tutamadı. Antalya'da da yangın sonrası ekipler teyakkuzda. Yeniden alevlenme riskine karşı nöbet tutuluyor. Soğutma çalışmaları da devam ediyor.
8: Daha böyle acı. Gerçekten bizim sınavımızmış bu.
9: Bütün mal varlığım olarak yandı. Bağım da, bahçem de, evim de. Hiçbir şeyim kalmadı. Konuşamıyorum da gerçekten zoruma gidiyor.
1: Meryem ve Halil Bozkurt çifti Adana'nın Kozan ilçesinde yaşıyordu. 7 Eylül'de çıkan Aladağ ve İmamoğlu ilçelerine de sıçrayan orman yangını sırasında evdelerdi. Astım hastası Meryem Bozkurt dumandan etkilenince eşi tarafından hastaneye götürüldü. Bu sırada alevler çiftin ahşap evine ulaştı. Ailenin hayvanları da telef oldu.
8: Biz daha hastaneye varmadan arkamızdan haber geldi bizim. Evimiz ateş girdi dediler. Biz ne yapacağımızı bilemedik ki. Buraya bir düzen kurdumuz ama hiçbiri kalmadı. Sade biz bir külüne karşılaştık. Evimizin içi sade kül.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde de yangınla mücadele neredeyse 68 saat sürdü. Bir kişinin kalp krizinden öldüğü, 8 kişinin ise dumandan etkilendiği yangın çok sayıda ev, ahır ve serayı küle çevirdi. Ekipler yanan alanlarda yeniden alevlenme riskine karşı arazözlerle nöbet tutuyor. Duman tüten noktalarda söndürme helikopterleriyle soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangında zarar gören mahallelerde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanları ile birlikte sahada, bölge halkıyla görüşerek ihtiyaçları belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi Aşevi'de 24 saat kesintisiz hizmet vererek vatandaşlara ve görev yapan personele sıcak yemek ulaştırıyor. Yangın sonrası elektrik hatları da yenileniyor. Kesinti olan bölgelere de yeniden enerji veriliyor.
0: Adana'da biber tarlasına giren hırsızlar üreticinin aylardır emek vererek yetiştirdiği yaklaşık 1 ton kırmızı biberi çaldı. Tarla sahibinin zararı 200 bin lira.
1: Hasat için sabah biber tarlasına gitti. 1 ton salçalık ürünün çalındığını fark etti.
10: İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Mesela herkes kötüleniyor mesela şu sıcakta. Herkes emeğin alın teri yapıyorken.
1: Olay Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana geldi. Özkan ailesi bir sezon boyunca emek verdikleri kırmızı biberi hasat etmek için sabah erken saatlerde tarlaya gitti. Ancak gördükleri manzara karşısında şok oldular. Tarlalarındaki yaklaşık 1 ton salçalı kırmızı biberin gece hırsızlar tarafından toplandığını fark etti. Emeklerinin heba olduğunu söyleyen Özkan ailesinin 200 bin liraya yakın zararı var.
10: Bizden önce hırsızlar hasat etmiş. Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış. Eşyalarını bulduk.
1: Salça yapım sezonunun yoğun olduğu bu dönemde yaşanan hırsızlık olayı bölgedeki üreticileri endişelendirdi. Çiftçiler güvenlik güçlerinin tarlalarda nöbet tutmasını istiyor.
0: Bu arada Kilis'te kırmızı biber hasadı başladı. Bu yıl verim birçok üründe olduğu gibi biberde de yüksek.
1: Tek tek toplanıyor. Günlerce güneşte bekletiliyor. Ardından tesislere gönderiliyor. Kilis'te biber hasadı için kollar sıvandı. Hasatla birlikte kurutma mesaisi de başladı.
11: Tarlamızda hasat dönemimiz başladı. Hasatımızı yapıyoruz. Yaklaşık olarak 40 dönümlük bir alanda hasatımız olacak. İnşallah dönüme 2 ton yaş biber bekliyoruz ortalama. Bu 40 dönümlük alanda yaklaşık olarak 80 ton rekolta bekliyoruz. 80 tonluk yaş rekoltada 20 ton kuru biber alıyoruz. Bu 20 tonu kurutma sahalarımız var. Sahalarımızdan kurutuyoruz. Sonra işletmeye gönderiyoruz. İşletmelerimizde de pul biber olarak halka arz ediyoruz.
1: Şehirde 91 bin ton salçalık biber, 27 bin ton baharatlı kırmızı biber üretiliyor. 2 salça fabrikası, 17 baharatlık biber tesisi faaliyet gösteriyor.
12: 2025 yılı TÜİK verilerine göre ilimiz Türkiye baharatlı kırmızı biber üretiminde 3. salçalık biber üretiminde ise 8. sırada yer almaktadır.
11: İklimin yağışlı geçmesinden dolayı rekolteden memnunuz. İnşallah çiftçilerimiz için hayırlı bir sezon olur.
1: Kilis'te biber hasadı Ekim sonuna kadar sürecek.
0: Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası'nda devam eden kazılarda Havran siyah incirinin 8 bin yıllık kalıntılarına ulaşıldı. Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının M.Ö. 6300 yılına uzandığı tespit edildi.
13: Biraz da işimiz var hocam. Şu seviyeyle birlikte.
14: Kazı çalışmaları Havra'nın meşhur siyah incirinin geçmişine ilişkin ipuçlarını ortaya koydu. Milattan önce 6300'lü yıllara ait kalıntılara ulaşıldı.
15: İncir, Havran'da yaşıyoruz biliyorsunuz. Havran'da önemli ürünlerinden bir tanesi, tescilli ürünü incirdir. Biz de bunun karbonlaşmış halini bulduk. Ve tarih olarak da milattan önce 6200'lere denk geliyor.
14: Burası Balıkesir'in Havran ilçesindeki Andık Mağarası. Bölgede Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinin öncülüğünde kazı çalışmaları yapılıyor. Sabahın ilk ışıklarında kazı evinden yola çıkan ekip arazi aracıyla patikadan Kocaçal Tepe'ye ulaşıyor. Yolun bittiği noktada araçtan inen ekip sularını eşeğe yükleyip yaklaşık 500 metre uzaklıktaki mağaraya yürümeye başlıyor. Dar ve engebeli arazide tek sıra halinde yürüyen kazı ekibi, zorlu yolculuğun ardından mağarada kazı çalışmalarını yürütüyor. Bu yılki çalışmalarda coğrafi işaretli Havran siyah incirinin bölgedeki varlığının 8 bin yıla dayandığı ortaya çıktı.
15: İncir çok iyi korunmuş ve yani sayısı da oldukça fazla. Bir kenara yığılmış durumda, depolanmış durumda. Demek ki o dönemde beslenme için kullanılan ürünlerden, meyvelerden bir tanesi olarak çıkıyor.
14: Birçok seramik kapla, taş ve kemikten yapılmış aletlerin bulunduğu mağaranın duvarında bir dağ zirvesi ve leopar figürünün bulunduğu resim de yer alıyor.
0: İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın halkaladığı ve kendi adını verdiği yavru leylek Afrika'ya göç ederken Karaman'da ölü bulundu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, leyleğin elektrik hatları nedeniyle öldüğünden şüphelendiğini belirtti.
1: İsveç Veliaht Prensesi Victoria elleriyle halkaladı, leyleğe kendi adını koydu. Toplam 9 ülkeyi geride bırakan ve Afrika'ya göç etmek için yola çıkan yavru leylek 3500 kilometre gitti ancak Karaman'da ölü olarak bulundu.
16: İsveç'te bu yıl 9 vericili leylekten sadece bir tanesi öldü. O da Türkiye'den geçen. Bir tanesi henüz daha göçe başlamamış. Geri kalanlar ise Cebeli Tarık Boğazı üzerinden geçiş yapıyorlar Afrika kıtasına. Ve onlarda bir ölüm gerçekleşmedi. Avrupa'da da elektrik tellerinden kaynaklı ölümler yaşanıyor. Ama Türkiye'de bu oran maalesef fazla.
1: Enerji nakil hatlarının geçtiği alanda Victoria dahil olmak üzere toplam 6 ölü leylek tespit edildi.
16: Göçmen kuşların ölmemesi için yapılacak iyileştirmelere bir an önce ağırlık verilmeli. Evet, binlerce kilometre hat var ve bunların hepsine bakım yapıp da bunları izole etmeleri belki de mümkün değil. Bir risk haritası çok çabuk oluşturulabilir. Bu enerji nakil hatlarındaki güvenli hale getirme işlemlerine başlamaları gerekiyor.
1: Bu yıl göç başladığından beri İstanbul'da da Küçükçekmece Gölü'nün kuzeyindeki Tahtakale bölgesinde yüzü aşkın leylek ölü bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı önlem aldı. Tüneme noktası olarak elektrik direklerini seçen leyleklerin konmasını önlemek için leylek konmazlar yerleştirildi. Abdülkadir Uraloğlu koruma tedbirlerinin sürdürüleceğini, uzun vadede ise bilimsel çalışmalar doğrultusunda kalıcı teknik çözümlerin de geliştirileceğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parkeye indi, basketbol oynadığı o anları Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
1: Takım elbiseler çıktı, formalar giyildi. Parkede kıyasıya mücadele verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basketbol oynadığı anları paylaştı. Görüntüleri Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.
17: Tüm sadece iki saat önce sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse.
1: Maçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve eski milli basketbolcu Ömer Onan da yer aldı. Cumhurbaşkanının torunu Mehmet Akif Albayrak da parkedeydi.
18: Süper pas.
1: Varank Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri evet yine kazandı notuyla paylaştı.
0: Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı. Fenerbahçe, Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz İsmail Kartal görevinin başındadır denildi. Kartal yönetimindeki Fenerbahçe-Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürecek. İsmail Kartal istifa kararından geri dönmeyeceğini açıklamış. Aziz Yıldırım'sa ben olduğum sürece o da olacak, büyüğünü dinleyecek demişti. Görüşmelerin ardından Kartal ikna edildi ve devam kararı çıktı. İsmail Kartal'ın istifası ve Aziz Yıldırım'ın da bu kararı kabul etmemesini açıklaması sadece Türkiye'de değil birçok ülkede de büyük yankı uyandırdı. İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerde yaşananlar büyük şaşkınlıkla karşılandı.
19: Fenerbahçe'deki kriz dünya basınının da gündeminde.
20: Ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum.
19: Bir bir biten Roma maçının ardından İsmail Kartal'ın istifa ettiğini duyurmasıyla Aziz Yıldırım'ın açıklaması İtalya, İspanya ve Fransa gibi birçok futbol ülkesinde manşetlere taşındı. La Gazzetta dello Sport krize geniş yer ayırdı. İtalyan gazetesi bir Türk draması Fenerbahçe. teknik direktör istifa etti. Başkan şişe atıldığını açıkladı başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı. Correa dello Sport, Fenerbahçe'de şok başlığını attı. İsmail Kartal'ın soru almayacağım, kulübün önünü açmak için istifa ediyorum ifadeleriyle Aziz Yıldırım'ın bu kararı kabul etmemesi haberleştirildi.
18: Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti.
19: İspanya'da Marca, Fenerbahçe teknik direktörünün istifasını reddetti. Ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dedim ve konu kapandı paylaşımıyla yaşananları duyurdu. Fransa'da L'Equipe, Fenerbahçe'de şok. Şampiyonlar Ligi'nde berabere biten Roma maçından sonra İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı. Gerçek dışı olaylar İstanbul'da yaşandı ifadelerini kullandı. Amerika merkezli ESPN de Fenerbahçe'de yaşananları internet sitesinin manşetinden duyurdu.
0: Süper Lig'in 5. haftasına Beşiktaş galibiyetle başladı. Siyah beyazlılar evinde Erzurumspor'u 3-0 yendi.
21: Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı. Siyah beyazlılar Trendyol Süper Lig'in 5. haftasına konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
22: Takım savunmamız çok iyi. Özellikle bugün takım savunması anlamında çok iyi olduğumuzu söylemem lazım. Birinci dakikadan itibaren ciddiyeti hiç elden bırakmadık. Özgüvenimiz şu anda iyi. Hala daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama şu an mutluyuz.
21: Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu ile öne geçti. Leandro Trossard 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Maçın son dakikalarında İlhan Fakılı sahneye çıktı ve Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.
23: Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik. Nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O 2 mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Hafta içi çok önemli bir maçımız var. Sonra lig maçı ve milli ara var. Milli araya güzel bir şekilde girmek istiyoruz.
21: Karşılaşma öncesi Beşiktaş'ta 100. maçına çıkan Rıdvan Yılmaz'a başkan Serdar Adalı tarafından 100 numaralı forma hediye edildi. Leandro Trossard siyah beyazlı formasıyla ilk golünü Erzurumspor'a karşı attı. Fenerbahçe derbisinde rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç ceza alan Dušan Vlahović maçı tribünden takip etti. Ligde puanını 12'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan siyah beyazlılar gelecek hafta Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı ağırlayacak, ardından Süper Lig'de Ahmetspor'a konuk olacak. 4 puanda kalan Erzurumspor Futbol Kulübü ise Samsunspor'la evinde karşılaşacak.
0: Türkiye'nin eğitimdeki yükselişi uluslararası değerlendirmeye yansıdı. PISA 2025'te Türkiye fen bilimleri ve okuma becerilerinde ilk 20'ye girdi. Matematikte de puanını arttırdı. Peki bu başarının arkasında ne var ve bu yükseliş nasıl kalıcı hale getirilebilir? Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakan Akçay NTV yayınında değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında tekrar buradayız.
24: PISA aslında yeterlik ölçen bir sınav, bilgiden daha ziyade. Yani bizim öğrenciler neyi yapabiliyorlar, neyi yapamıyorlar. Daha somut olarak şöyle söyleyeyim. Biz normalde ehliyet verirken araç ehliyetlerinde B, C, D sınıfı olarak bir kategorik sıralama yapıyoruz. Bu ne demek? B sınıfı işte araba kullanabiliyor vesaire gibi kendi içinde kategorik bir hal var. Burada da PISA'da da yine bizim öğrencilerimin problem çözme becerileri ne düzeyde, nasıl, hangi düzeyde bilgiyi okuyabiliyorlar, analiz edebiliyorlar ya da problem sırasında herhangi bir zorlukla karşılaştığında buna nasıl reaksiyon veriyorlar, davranış biçimlerini aslında ölçüyor. Ve bu bir de bir sürü serüven, yani 2003 yılında başlayan 41 ülkeyi kapsayan bir ölçme değerlendirme sistemi ve 3 yılda bir tekrarlanan, aynı zamanda önceki yıllardaki ölçmeleri de baz alarak ne kadar bir gelişim gösterdiğini ifade eden bir ölçme sistemi. 2025'te de yaklaşık 91 ülkenin katılımıyla gerçekleşmiş bir sınav. Bu 193 ülkenin olduğunu düşünürsek dünya genelinde yaklaşık dünyanın yarısının bu sınava katıldığını söyleyebiliriz. Biz de 56 il, 203 okul, 702 öğrenciyle bu sınava katıldık ve 2003'ten beri de Türkiye o yükselişini sürdürmekte. 2015'te dramatik bir düşüşü saymazsak her üç alanda da fen, matematik ve okuma yeterliliklerini artırarak devam ediyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. İlk kez yani bu yılki sınav sonuçlarına göre OECD ortalamasının üzerinde bir ortalama. En büyük artış da fen yeterliliklerinde olduğunu görüyoruz. Yani biz aslında OECD'nin üzerine çıktık ama OECD'de ortalama geriledi. Biz neyi farklı yaptık? Aslında biraz son zamanlarda bizim LGS sınavımız biraz daha bu becerileri artırıcı yönde, yani değerlendirme şeklimizi değiştirdik. Artık bizim öğrenciler de bu sınavlarda daha yeterlik düzeylerini artırıp yani analiz yeteneğini, veri okuyabilme becerilerini artırdığı için bu sonuç buraya doğru evrildi diyebiliriz. Türkiye'de farklı okul türlerinden, yani aslında kaç okul varsa o okullardaki belirli yüzdeliklerle, işte fen lisesi, sosyal bilimler, çok bir programlı lise, Anadolu Lisesi, Türkiye'deki genel sayı oranına göre okul sayıları da belirleniyor ve her ilde yaklaşık 12 bölgede farklı okullardan okullar seçiliyor ve bu yüzdeliklere göre sınav yapılıyor. Zaten başarıları da aslında burada çok farklı veriler var. Yani okul türleri nasıl başarı göstermiş? İşte fen liseliler mesela en başarılı gözüküyor bu sınavda. Onu sosyal bilimler liseleri takip ediyor. Dolayısıyla da her skalada, her yaş kategorisinde aslında 15 yaş öğrencilerimizin yeterliliklerini ve anlama düzeylerini test ettikleri bir sınav gerçekleştiğini söyleyebiliriz yani. Bizde bir yükseliş var ama yine üst sıralarla aramızda bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Biz hani ekonomide hep orta gelir tuzağından bir türlü çıkamıyoruz. Bizde de beceri düzeyinde evet orta düzeydeydik. Şu anda orta üste doğru bir geçiş söz konusu. Dolayısıyla da bizim de artık şu 500 paradoksundan, yani 500 barajını umarım bir sonraki sınavda geçmiş oluruz. Yani daha üst seviyelere, daha üst bilişsel seviyede, yeterlikte bir başarı elde eder. Bu açıdan baktığımızda da aslında biraz da ulusal sınavlarla, sınav sonuçlarıyla bunları karşılaştırarak neleri iyi yapıyoruz? Orada da yine beceri temelli soruları artırarak, aynı zamanda orada da matematik fen ortalamalarını, yeterliliklerini artırarak, doğru bildiğimiz şeyler yaparak ve başarılıyken, iyi gidiyorken aslında bu eksiklikleri gidererek geleceğe yönelik daha iyi kitapları, işte müfredatı yenileyerek daha iyi bir sonuç elde edeceğimizden şüphemiz yok aslında. İlk 5 aslında şöyle, bizim aslında belki kıyaslama yaparken belki OECD bizim için tam bir barem de olmayabilir. Evet, OECD bir kriter olarak bize bir şey sunuyor ama bizim aslında kültürel olarak ya da coğrafik olarak, sayı olarak, nüfus olarak, ekonomik olarak bize yakın olan ülkeleri seçmemiz daha mantıklı yani. Belki G20 ülkeleriyle kıyaslayıp bizim sonuçlarımızı onlarla kıyaslasak daha iyi olur, rekabet edebileceğimiz grup olarak. Yoksa yani Avrupa ülkeleri, evet bu noktada belki Almanya, İtalya bizim için doğru örnek olabilir. Hem nüfus hem coğrafi farklılıklar olarak bize benzerlik gösteriyor. Dolayısıyla bu tür ülkelerle yani rekabet edip bu ülkelerle kıyaslama yaparsak daha doğru bir sonuç olur. Çünkü diğer ölçekteki ülkelerin hem sayıları hem şeyleri bize biraz daha geride kalıyoruz şeyde. Yani Almanya, İtalya ile şu anda eşit seviyedeyiz gibi ama onun dışında uzakta ülkeleri, Singapur mesela her yıl her sınavda ön planda. Bu yıl Çin yine iyi gözüküyor. Dolayısıyla da hani uzak doğu tarafında bir şey var. Yani tekelleşme diyelim. Onlar da bir ulusal yarış halinde bu. Ama biz hani daha çok Avrupa ülkeleri bazında bunu değerlendirirsek daha sağlıklı bir şekilde ilerlemiş oluruz aslında yani.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar bugün de yüksek değerlerde olacak. İstanbul güneşli 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 30 derece. Pazar akşamı İstanbul'da sağanak yağmur bekleniyor ve hava serinleyecek. Antalya'da nem orta seviyede, sıcaklık 34 derece. Marmara güneşli, Edirne 33, Sakarya 30, Çanakkale 34 derece. Pazar Trakya'da gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor. İç Anadolu'da Eskişehir 31, Konya 32, Kayseri 29 derece. Gece Sivas'ta sıcaklık 12 derece. Ege'de karayel orta hızda, Manisa ve Muğla 35, Denizli ve Bodrum 36 derece. Pazartesi sıcaklık 5 derece düşecek. Akdeniz'de Adana bölümünde nem oranı %15'ten %65'e yükseldi. Adana 35, Hatay 31 derece. Karadeniz'de hava az bulutlu, Zonguldak ve Samsun 26, Tokat 33, Trabzon 25 derece. Doğu ve Güneydoğu güneşli, rüzgarlar hafif. Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Bazı dış merkezlerde ise hava durumu şöyle. Lefkoşa açık 36, Paris 25, Atina 35 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: Saat 3 haberlerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin Irak'tan yeni adım geldi. Irak Başbakanı Ali Zeydi, Suriye'de SDG'nin feshinin ardından Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçireceğini açıkladı.
1: Suriye'de SDG'nin kendini feshi ve entegrasyon sürecinin başarıya ulaşmasının ardından Irak'tan da terörsüz bölge adımı geldi. Açıklama Irak Başbakanlık Ofisi'nden yazılı olarak yapıldı. Irak Başbakanı Ali Zeydi, terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca Sincar Dağı'nın federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini açıkladı. Zeydi, terör örgütü PKK'nın Sincar bölgesindeki bazı unsurlarının Irak güvenlik kurumlarına entegre edileceğini de duyurdu. Silahların devlet kontrolünde toplanmasının ve güvenlik kararlarının tek elle birleştirilmesinin Sincar'ın istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti. Zeydi, devlet dışında herhangi bir güvenlik veya askeri otoritenin varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca yerel unsurların resmi kurumlara entegrasyon sürecini denetlemek amacıyla üst düzey bir komisyon kurulması kararlaştırıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den önemli mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemini anlattı. Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız mesajı da dikkat çekti.
2: Türkiye'yi cephe siyasetinden de kurtarmak zorundayız. Milli menfaatler söz konusu olduğunda daha kuşatıcı, daha uzlaşmacı bir yaklaşıma ülkemizin ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı yaptı. Cephe siyasetinden kurtulmalıyız dedi.
2: Büyük Türkiye Mutabakatı, terörsüz Türkiye sürecimizle Cumhur İttifakı olarak bu yolda tarihi bir adım attık. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
3: Erdoğan mesajlarını AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında verdi. Sürece yöneltilen eleştirilere de tepkiliydi.
2: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
3: Cumhurbaşkanı Rize toplu açılış töreninde de konuştu. Erdoğan'ın muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Muhalefetin kendi tartışmalarıyla meşgul olduğunu söyledi. Bizim gündemimizde sadece hizmet var dedi.
2: Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu can, bu tende olduğu müddetçe yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
3: Memleketi Rize'de gitti.